Ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Gürcistan'a resmi ziyarette bulunan Bakan Çiftçi, Gürcü mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine karşı operasyonel işbirliğini artırmayı değerlendiriyoruz, dedi. Gülistan doku soruşturması yeni bilgi ve bulgular ışığında derinleştiriliyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30 oldu. Gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişinin işlemleri ise sürüyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuri suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Şahin, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engilyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Böylece ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. Abluka altındaki Gazze'de açlık krizi de derinleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattı. Keşm Adası, Bender Abbas ve Kunarek kentleri çevresinde patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Trump, İran'ın misilleme yapması halinde daha büyük saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı. İran ise ABD'nin saldırılarına misillemede bulunmaya başladı. Spor. Trendyol 1. Lig'de 5. hafta dün oynanan maçlarla başladı. Sonuçlar şöyle: Bandırma Spor 0, Antalya Spor 1, Eminevim Ümraniye Spor 0, Muğla Spor 1, SMS Grup Sarıyer 2, Orfa Yapı Pendik Spor 0 ve Bolu Spor 0, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Saat 17'de Van Spor Futbol Kulübü Batman Petrol Spor'u konuk edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Saat 20'de iki karşılaşma başlayacak. Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük, Metro Holding Kayseri Spor maçı TRT Türk'ten, Ekenler Beton Sivas Spor Mardin 1969 Spor karşılaşması TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Ağustos başa 7. bölüm. Yazan Sevinç Çokun, yöneten Engin Uludağ, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: anlatan Emin Baykırkık, Hıfsı Zeynep Erkekli, Veli Canan Sanan, Yusuf Köksal Engür, Recep Yıldıray Şahinler, Hüseyin Bey Metin Beyen, Efendi Hafız Ersan Uysal, Çömlekçi Musa Gökhan Mete, Hacer Neşe Mesutoğlu, Esma Işık Yener Su, Şerife Gülgün Ok, Necati Bey Ali Yalaz, İzzet Can Başak, Mahmut Çavuş Metin Çoban, Münire Selma Kutlu.
1: Birinci Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde çarpışan Söğütlü Yusuf, milli mücadele sırasında gönüllü olarak görev alır. Demirci Şemsi Efendi'nin kızı Esma'ya tutkun olan Yusuf, ne yaptıysa kızın fikrini öğrenememiştir. İnönü muharebelerinde Söğütlüler ordu emriyle yukarı yaylalara göç ederler. Öte yandan düşman askerleri

0: Öğüdü ateşe verirler. Sakarya Muharebesi'nin arefesinde Yunan subayları arasında fikir ayrılıkları belirmiştir. Bu arada Esma, Yusuf'un anasıyla ordu için bez dokur. Esma'nın babası ve diğer ustalar imalat atölyelerinde çalışmaya giderler. Sakarya Muharebeleri başlamıştır. Yusuf'un arkadaşlarından İzzet'in künyesi gelir. Oysa İzzet yaralıdır. Yusuf bir gün İzzet'e bir seyyar hastanede rastlar.
1: Hayvanları pek uzağa götürmeyelim. Bakarsın düşman çıkıverir karşımıza Veli.
2: O kadar da uzağa varmayacağız canım. Şu tepenin eteği.
1: Şu tepe dediğin epeyce uzak ama... Neyse sen bilirsin.
2: Bak şu ödle.
1: İşte geldik. Yoruldum. Şuraya çöküverelim hele. Karnım da acıktı.
2: Acıktınsa ekmeğini kemiriver.
1: Şimdi şöyle bir sinip pilav olaydı.
2: Pilav mı?
1: Bakarsın düşmanı çabucak def ederiz. Bak seyret o zaman. Kazanlar nasıl kaynarmış. Nohutlu şehriye dökme pilavlar tepsilere nasıl yayılırmış.
2: Sahi olsa da yesek. Yanına üzüm hoşafı da iyi gider. Ama düğün çorbası da unutulmasın. Önce çorba.
1: Ya ayran? Şöyle kuyularda soğutulmuş.
2: Vay anam.
1: Öyle mis gibi. O ne? Düşman askerleri. Ne yapacağız şimdi?
2: Korkmuş görünmeyelim. 5 kişiler. Lanet olsun.
3: Hey, şuna bakın. Koyunlardan birini kapıverdi. Bırak onu, ne yapıyorsun?
1: İmah, mor koyunu da kaptılar. Nereye götürüyorsun? Bırak.
3: Bunlar bize emanettir. Sürünün sahibi biz değiliz. Durun. Ah,
1: lanet olsun. Veli, Veli nasılsın? Canım fazla yanmadı ya.
2: Ya senin?
1: Aldırma. Geçer şimdi, gittiler.
2: 4 koyunumuzu da birlikte götürdüler.
1: Köydekilere ne diyeceğiz? Emanet de onlar bize.
2: Ne yapalım? Kesip de yemedik ya hayvanları. Olduğu gibi anlatırız her şeyi. Hadi kalk. Sürüyü toplayıp gidelim. Buralar tekin değil artık.
4: Recep, buraya gel.
5: Buyur onbaşım.
4: Recep. Binbaşı Tahir Bey Geyve taraflarına gitmemizi ister. Şu bizim şube reisi vardı ya hani, yüzbaşı Hüseyin Bey.
5: Yeri göğü titreten Hüseyin Bey mi?
4: Evet o. Rahatsızmış. Geyve hastanesine götüreceğiz onu. Doğruca tabip binbaşı Necati Bey'e teslim edeceğiz.
5: Baş üstüne. Şey, nesi varmış şube reisinin?
4: Bilmem. Ruhen rahatsızlanmış derler.
5: Ruhen mi?
4: Yürekli adamdı. Bizim Söğüt Kuvayi Milliyesi kurulurken çok çaba göstermişti. Şimdi dağlara vurmuş kendini. Belki Ferhat gibi.

0: Nicedir şu dağlar kazan biz kepçe olduk. Hüseyin Bey'i ararız. Öyle fırtına gibi eserdi ama iyi adamdı. Mertti, korkusuzdu. Tam da Yunan'ı öteye sürmüşken niye aklını yitirdi dersin onbaşım?
1: Memleket sevdasından Recep. Memleket sevdasından Mecnun'a döndü işte.
0: Ha, şurada bir potin var onbaşım.
2: Evet. Bu potin belki de onun. Buralarda bir yerlerde olmalı. İçime doğuyor. Sanki nefesini duyuyorum. Etrafı iyice arayalım. Kıpır diğeri yakarım.
3: İngiliz'e casusluk ha?
0: Aman tanrım bu Hüseyin Bey.
4: Ayakları çıplak. Sırtında paramparça asker ceketi. Silahı elinde. Tetiği çeker mi çeker? Onu yatıştıracak sözler bulmalıyım.
2: Yüzbaşım. Söğütlü Yusuf'um ben. Tanımadın mı?
3: İnin atlarınızdan. Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Demek casusluk ha? İşte yakaladım size.
2: Ne casus bu yüzbaşım? Baksana bize bir. Bak yüzüme iyi bak. Onbaşı Yusuf. Onbaşı Yusuf'u nasıl tanımazsın?
3: Yusuf? Evet. Yusuf mu dedin?
2: Evet Yusuf. Söğütlü Yusuf'um ben.
3: Peki ya bunlar kim?
2: Bu Recep. Öbürü Durmuş. Şu da Mehmet. Torbada biraz ekmek peynir var. Getirsinler de bir lokma bir şeyler ye.
3: Niye öyle şaşkın şaşkın bakarsınız? Getirin şu torbayı. Yüzbaşımın potinlerini de getirin. Ayakları üşür sonra.
2: Ne de olsa havalar soğudu.
3: Yusuf ha? Evet tanıdım seni. Kuvayi Milliye.
2: Aha.
3: Bursa'ya göndermiştik seni asi kovalamaya. Söğüt'teki o tahta köprüyü hatırlıyor musun?
2: Evet. Hala duruyor o köprü. Söğüt'e kavuş.

0: kaçmamız yakındır.
1: Söğüt yandı. Yaktılar. Yunan askerleri güzel söğüdümüzü kül ettiler.
2: Ekmek torbasını getirdim onbaşıma.
0: Buyur yüzbaşım. Buyur. Doyur karnını. Yola gideceğiz nasıl olsa.
1: Yola mı? Hı. Siz bir oyun çeviriyorsunuz ama.
2: Ne oyunu yüzbaşım? Biz seni hastaneye götürüvereceğiz. Bir güzel bakacaklar sana, iyileşeceksin.
1: Hastaneye mi? Ben hasta değilim ki. Recep, nasıl sözler onlar? Nesi var ki yüzbaşımın?
0: Bak şunun yaptığına. Yüzbaşım sen aldırma bu cahile. Doktor Necati Bey çağırmış seni. Bildin mi Necati Bey'i?
1: Elbette. Necati Bey dostumdur benim.
0: Tamam işte seni ona götüreceğiz. Görüşmek istermiş seninle.
1: Sıkılıyorum. Buralar bana çok dar. Bu geveze neler söyledi öyle? Hastane mi? Sıkılıyorum, kafesteyim. Kafeste. Bana şu kır atımı ayarladınız. Evet. Necati Bey bekliyor mu bizi? Demek bensiz halledemedi işleri.
0: Öyle olmalı.
1: Bekletmeyelim Necati Bey'i. Gidelim o halde.

0: Ne düşünürsün Musa Efendi?
1: Bizim Selim'i düşünürüm Efendi Hafız. Ne zamandır haber alamadım oğlundan.
0: İnşallah sağdır, esendir. Yüreğini karartma Musa Efendi. Savaş bu. Kimin kimden haberi var ki?
1: Duyduğuma göre düşman Söğüt'e bir karakol kuruyormuş. Buralara da gözü gerek.
0: Bizim Veli ile Hıfzı ne güne duruyorlar. Gerçi birkaç koyunu Yunan askerine kaptırdılar ama gene de işe yararlar.
1: Elbette Hafız, bundan şüphen mi var?
0: Veli oğlum, şu ıhlamurları doldur da getir hele.
2: Geliyorum baba.
0: Getir hele şu ıhlamurları, şöyle içimiz ısınsın. Bak ne düşündük bilir misin? Senin buralara gözcü olmanı isteriz.
2: Sahi mi?
0: İstersen Hıfzı'yı da katalım yanına. Köyün girişindeki o harap çoban kulübesinde kalırsınız.
2: Hıfzı'ya haber vereyim hemen.
0: Dur, nereye? Bak şuna, hala çocuk bu.
1: Olur mu Hafız? Neredeyse askerlik çağında. Say, bunların mektebi ne durumda? Derslerin çoğu da boş geçiyormuş, öyle mi?
0: Evet, genç hocalar askere alınalı öyle oldu Musa Efendi. Edebiyat muallimi Cavit Bey de gitmiş. Çocuklar pek üzülmüşler. Ne yapalım, elbet bu günlerde geçecek.
2: Bu akşam nöbet sırası bende olsun. Hadi sen uyu.
3: Uykum yok ki. Çömlekçi Musa dayının anlattıklarını düşünüyorum. Düşman Bursa'da bizim insanlarımıza o uğulu kestane ağaçlarını asmaktaymış. Gözümün önüne geliyor şimdi.
2: Babam söyledi. Bak ta Hint diyarından ve Türkistan tarafından bize yardımlar gelmekteymiş.
3: Babam dünya üstünde yalnız kaldık diyordu. Demek yalnız değilmişiz Veli.
2: Ha? Kapı vuruldu. Bak bakalım pencereden. Hey, yoksa korkuyor musun? Eğer korkuyorsan evine dön. Burada tek başıma gözcülük ederim ben. Akşam vakti kim gelir bu çoban kulübesine?
4: Veli, Veli açsanıza, benim Hacer.
2: Kız Hacer, ne işin var buralarda?
4: Size fıstık fındık getirdim, oyalanırsınız diye düşündüm.
2: Nereden buldun bunları? Yoksa Esma ablam mı gönderdi?
4: Fıtnat ananın dolabından aşırdım.
3: Fıtnat ana öğrenirse seni bir güzel döver kız.
4: Nereden haberi olacak? Alın hadi. Ne yapıyorsunuz burada?
2: Gözcülük ediyoruz. Neyse. Hadi git durma buralarda.
4: Pekala, gidiyorum işte.
2: Hıfzı, bak bakalım bizim köyde lambalar söndürülmüş mü?
3: Birkaç pencere aydınlık. En geç Nazik ananın ışığı söner. Gece gündüz bez dokuyor.
2: Hacer bize yemiş getirse ne iyi olurdu.
3: Şu yolun sonunda birkaç ışık belirdi.
2: Ha? Yunan askerleri olmasın? Işıklar bu yana doğru geliyor. Nal sesini duyuyor musun?
3: Evet, evet yaklaşıyorlar. Gölgeleri seçilmeye başladı. Kimisi yaya, kimisi atlı.
2: İşte, işte Hamdi Efendi'nin evi önünde durdular. Yunan askerleri. Evet, evet yanılmadık. Çabuk bizimkilere haber verelim.

0: kişi kadar. Köye girdiler, saklanın.
1: Düşman mı? Eyvah. Eyvah, Şemsi Efendi de burada yok. Başımızda görüyor musun?
0: Hadi hadi gizlenin bir yerlere. Ben babama haber vermeye gidiyorum.
1: Esma. Esma gel şu yüklüye. Hadi çabuk.
2: Sen peki?
1: Merak etme beni. Babanın hançeri var döşeğin altında. İşte buldum. Hadi hadi saklan çabuk. Ha, şöyle ha. Yorganları da üstüne çektik mi? Tamam. Esma, iyi misin?
3: Gittiler mi?
1: Ay Hafız Efendi haber verdi, gitmişler.
2: Burada yüreğimin sesinden başka bir şey işitmedim. Sen iyi misin Ana?
1: İyiyim, iyiyim. İyiyim. Hamdi Ağa'nın evine girmişler. Hamdi Ağa karısıyla gelinlerini arka bahçeden kaçırmış. Yunan askerleri talan etmişler evi. Sonra da çekip gitmişler.
2: Çok şükür. Gittiler demek.
1: Ah, bugünler de geçecek. Bunları torunlarımıza anlatacağız. Seni nasıl yüklüye kapadığımızı da. Aa, gülüp durma kız.
3: Allah'ım, Yusuf bu. Bu karda kışta. Hiç çekinmesi de yok, pencereye bakıyor. Aa, aşağı inmemi işaret ediyor. Delirmiş bu.
4: Esma, nereye?
2: Hiç ana, aşağı iniyordum da. Şimdi gelirim ana.
5: Esma.
3: Yusuf.
5: Babandan mektup getirdim.
3: Sahi mi? Ver o zaman. Versene.
5: Dur bir dakika dur. Bir yüzüne bakayım. Yüzünü gözümde canlandıramıyorum bir türlü. Bakıp bakıp unutuyorum hep. Al mektubu.
3: Ellerin buz gibi.
5: Ama üşümüyorum.
3: Ocakta çorba vardı. Bir kase doldurup getireyim sana.
5: Zahmet etme Esma. Anama da uğramak isterim. Alacağımız olsun. Bir gün içeriz o çorbayı elbet.
4: Esma!
3: Anam sesleniyor. Hoşça kal Yusuf. Mektup için sağ ol.
6: İzzet nasılsın bakayım?
7: Sağ olun doktorum. İçeride bunaldınız galiba.
6: Evet biraz. Hastalara yetişemiyoruz. Bazen daralıyorum o çadırda. Vazifeye ne zaman başlıyorsun?
7: Siz ne zaman emrederseniz Necati Bey. İsterseniz yarın başlarım.
6: Ankara'daki sağlık kurslarına gittiğin iyi oldu. Bak şimdi bir mesleğim var. İğne yapmayı, hasta bakmasını güzelce öğrenmiş olmalısın.
7: Önceleri iğne yaparken biraz elim titriyordu. Tuhaf şey. Silah tutarken titremezdi elim. Neyse. Şimdi daha soğukkanlıyım iğne yaparken. Alıştım.
6: İyi iyi. Burada adama ihtiyacımız var. Tifüs, sıtma, dizanteri ortalığı kırıp geçiriyor. İstersen gey ve gezici sağlık ekibine veririz seni. İstersen seyyar hastanede kalırsın.
7: Siz nasıl istersiniz?
6: Kızım Münire de burada. O da hastalarla meşgul oluyor. Yabancılık çekmezsin.
7: Münire? Onsuz yaşamaya alışmıştım. Eksiğimle yaşıyordum. Şimdi yeniden karşılaşacağım. Peki ama niçin? Onu çoktan kaybetmiştim. O mülazimle nişanlandığı zaman.
6: Ara sıra bizim eve de uğra. Yemeğe gel.
7: Sağ olun. Bu koltuk DNA'ni yakında atacağım doktorum.
6: Hadi göreyim seni.
8: Hoş geldin hemşire hanım. Yağmurda ıslanmışsın.
9: Evet biraz.
8: Bu bizim İzzet. Burada bizimle çalışacak.
9: İzzet'i bilmez miyim Mahmut Çavuş? Çocukluk arkadaşım benim. Çocukken sık sık onların bağına giderdik.
8: Çay yeri demlendi hemşire hanım. Onbaşı, raftan fincanları verir misin?
7: Tabii, buyurun Çavuş.
9: Nasıl? Buranın havasına alışabildiniz mi?
7: Evet, biraz. Hasta bakmak cephede dövüşmeye benzemiyor.
9: Benzemez tabii.
8: Buyurun hemşire hanım çayınızı.
9: Teşekkür ederim.
7: Elleri sanki güvercin kanatları. Parmağında nişan halkası yok. İzi var sadece. Ne oldu acaba? Ayrılmış olabilirler mi? Öğrenmeliyim bunu.
8: İşte geldik efendi hafız.

0: Bu köy çok zulüm gördü. Tetkiki mezalme heyeti olanları rapora geçirmiş. Zavallı köylüler. Çoğu şehit babasıdır. Senden birkaç söz dinlemek isterler. Duana, hoş sözüne ihtiyaçları var.
1: Selamünaleyküm. Hoş bulduk ağalar, hoş bulduk.
0: Buyur efendi Hafız, gölgeye geçelim. Bir ayranlarını içelim.
1: Ağalar, buraya gelirken de sizin gibi şehit babalarına rastladık. Kiminde tevekkül vardı, kiminde öfke. Evet. Öfke şundandı. Sakarya'dan bu yana aylar geçmişti ve ne bekliyoruz diyorlardı. Çocuklarımızı ellerimizle gömdük. Memleketin kurtulduğunu göremeyecek miyiz? Dinleyin ağalar. Düşmanı Sakarya'da bozduk. Sağanak gibi indik tepelerine. Bu bereketli yağmurun ardı ekindir, başaktır. Geç de olsa başaklar taneleniyor. Biraz daha sabır.
2: Çay içer miydiniz Münir Hanım? Gerçi şeker yok ama.
3: Olsun, şekersiz içmeye alıştık.
2: Buyurun.
3: Bakıyorum koltuk değneğini atmışsınız. Ne iyi. Yakında sıkılmaya başlarsınız hastaneden.
2: Ben mi? Hayır. Alıştım artık, burayı seviyorum.
3: Ölüm nedir sizce?
2: Ölüm mü? Kim bilir. Bir yıldızın kayıvermesi gibi bir şey. Bir keresinde benim için öldü diye haber çıkmıştı. Anam babam perişan olmuşlar. Tabii sonradan anlaşıldı sağ oldum.
3: Biliyorum. Duymuştum.
2: Sahi mi? Demek o da duymuş. Üzülmüş müdür?
3: Annemi kaybettiğimde hiç gülemeyeceğimi sanırdım. Halbuki gülünüyormuş. Artık kanıksadım ölümlere. Katılaştım. Yahut aklımın yarısını kaybettim de ondan böyleyim.
2: Bense aklımın tamamını kaybettim Münir Hanım. Gülmeyin, gülmeyin, doğru söylüyorum. Nişanlısına ne olduğunu sorsam mı acaba? Neden yüzüğünü artık taşımıyor? Belki de ayrıldılar. Ah, bir sorabilsem. Mahmut Çavuş, bizim hemşire hanım bir ara mülazımla nişanlı değil miydi?
0: Evet, mülazım Refik Bey.
2: Hangi cephede şimdi?
0: Mülazım Refik Bey maalesef şehit oldu.
2: Şehit mi?
0: Uzaktan bizim de akrabamızdı. İyi bir insandı, ressam da aynı zamanda. Birbirlerine çok uygundular. Yazı işte.
2: Demek şehit oldu.
4: Ağustos Başağı adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. ve son bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler. Yıldızlar Altında programıyla huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan Sevtap Aksan, teknik yapımda Betül Altuntaş ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Sizleri saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. Bugün programımıza Saadettin Kaynağ'ın Acama Şiran makamındaki ve beste formundaki eseriyle başlıyoruz. Doğan Dikmen söylüyor. Merhem koyup onarma sinemde kanlı dağ, söndürme öz elinle yandırdığın çerağı.

Güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in Kaynağın Acema Şiran şarkısını Alaaddin yavaşça söylüyor. Nideyim bilmem elinden senin.

İnci Çayırlı programımıza Saadet'in Kaynağı'nın Acama Şiran şarkısıyla katılıyor. Gönül seni ayık bulsam, sorsam halin nedir diye, aymazsın gönül.

Programımıza Rast makamında eserlerle devam ediyoruz. İlk Rast şarkımızı Selma Sağbaş söylüyor. Lemi Atlı'nın bir bestesi. Yok mu cana aşıka hiç şefkatin?

Güftesini Mahmut Nedim Güntel'in yazdığı, İsmail Baha Sürelsan'ın Rast şarkısını Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Bugün sensiz, meram pek neşesiz durgun, gönüller boş, sema üzgün, sular yorgun.

Hüzdan makamında şarkılarla devam ediyor programımız. Güftesini Güngör Fahri Tüzün'ün yazdığı, Cini Uçan Tanrı Korur'un Hüzdan makamındaki bestesini Koray Safkan söylüyor. Ettiğin cevri bile kendime nimet bilirim.

yine Hüzzam makamında, yine güftesi Güngör Fahri Tüzün'e ve yine bestesi Cin Uçan Tanrı Korur'a ait şarkı var sırada. Solistimiz Ahmet Özhan, indirip yerlere benden kaçırıp gözlerini, bana toprakları kıskandırarak geçti yine.

Güftesini Nurettin Rüştü Bingöl'ün yazdığı Selahattin Pınar'ın Hüzzam şarkısını da Bekir Ünlü Ataer'den dinliyoruz. Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm.

Müzeyyen Senar'ı, güftesini Hilmi Soykut'un yazdığı Şerif İçli'nin Hüzzam şarkısında dinliyoruz. Sen de Leyla'dan mı öğrendin cefakar olmayı?

Güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı, Saadet'in kaynağın Hüzzam şarkısını Nusret Yılmaz ve İlknur Çelik birlikte söylüyorlar. Çıkar yücelerden haber sorarım.

Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Programı hazırlayan Sevtap Aksan, teknik yapımda Betül Altuntaş ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine huzurlarınızda olabilmeyi diliyoruz efendim. Sizlere Ziya Taşkent'in Hüzzam şarkısıyla veda ediyoruz. Esin'in güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Kemal Caner söylüyor. Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım. Bu akşam her akşamdan sana pek çok muhtacım. Hoşça kalın.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Yepyeni bir ayın başlangıcındayız bugün. 1 Eylül Salı ve saat 13.23. Biz de saat 13.50 olana dek buradayız. Size sesleneceğiz hafta içi her gün olduğu gibi. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Harun Balaban teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Sizinle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Bugün ergenlikten bahsedeceğiz. Birçok kişi bu dönem yaklaşırken kendini kötü hissediyor olabilir. Hem gençler açısından hem aileler açısından. Biraz korkuyor olabilir bazı kişiler bu dönemden. Bazen bu dönemle ilgili sanki hastalıkmış gibi düşünülüyor ama aslında öyle bir şey değil. Son derece normal, yaşanması gereken ve yaşanırken sadece dikkat edilmesi gereken bazı şeyleri içerisinde barındıran bir dönem. Biz de işte bu doğal süreçten bahsedeceğiz. Aileyle iletişimi nasıl güçlendirebiliriz, ondan konuşacağız. Fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal birçok şey değişiyor bu dönemde. Buna uyum sağlamaya çalışırken o genç, acaba biz de nelere dikkat etmeliyiz? Bundan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Klinik psikolog Deniz Korkmaz Kamsız stüdyomuzda olacak. Ailece başladı. Deniz Korkmaz Kamsız stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Feyza Hanım.
0: Şimdi ergenlikten bahsedeceğiz ama bugün Eylül'ün ilk günü ya, hep birçok aslında içerisinde umut barındıran, benim kişisel yılbaşım diye paylaşanlar oluyor mesela Eylül'le ilgili. Bir aydan çok beklentimiz olabiliyor bazen. Buna ne dersiniz? Ergenliğe gireceğiz ama hazır Eylül'ün birinci günüyken bunu da konuşalım istedim şöyle kısaca. Bu kadar çok şey atfetmek güzel mi bir aya, ya da aslında yeni başlangıçlar için gerçekten vesile olabiliyor mu?
1: Kesinlikle vesile olabiliyor. Böyle galiba okulların başlamasıyla çok eşleşmiş vaziyette Eylül ayı.
0: Yazın bitişi gibi algılanıyor.
1: Aynen
0: algılıyor.
1: Öyle. Yani hem mevsim başlangıcı hem okulların başlangıcı bazen vesile olabiliyor elbette. Böyle kararlar alıp işte hafta başı, ay başı bazen değil mi? Mevsimin başında.
0: Evet, evet. Sadece çok büyük değer ve anlam yüklemek galiba sıkıntı olabilir değil mi?
1: Elbette, elbette.
0: Evet. Peki şimdi ergenlik de aslında aynı böyle bir dönem gibi yeni bir başlangıç. Sadece tam olarak tam şu gün başlıyor, şu dakika olacak, tam bu yaşta diye söyleyemiyoruz. O hakikaten bir gün bununla ilgili değişimler yaşanmaya başlıyor ve ondan sonra hayatta, ilişkilerde farklı farklı boyutlara evriliyor.

0: uzadı bu dönem yani.
1: Evet, sanıyorum işte üniversite hayatı, sonrasında mezun olmak, işe başlamak biraz oraları da kapsıyor ergenlik artık. Çünkü kimliğin önemli bir parçası mesleki kimlik ve bağımsızlaşmanın önemli bir
0: Tabii.
1: parçası da maddi bağımsızlık. Dolayısıyla oralara kadar uzandı diyebiliriz. Yani yalnızca işte lisans, işte yüksek lisans vesaire de eklenince
0: Bayağı
1: bayağı
0: bir
1: bir ileri
0: uzayabiliyor
1: gidebiliyor.
0: hakikaten. Ama klasik olarak şöyle bir 20'ye kadar gibi
1: Belki.
0: aslında düşünülebilir. Zaten beyinde de çalışmaların devam ettiği, beynin tam olarak oturması, o beyin fonksiyonlarının tam gelişmesi, tam olarak işte bir yetişkin beynine ulaştı diyebilmemiz için zaten bir 20-21 yaş gerektiği için
1: Aynen öyle.
0: o dönem ergenlik olarak adlandırılabilir. Evet, bizim çocuğumuz vardı. Küçüktü, minikti. İşte oyunları oynuyorduk. Onunla iletişim kuruyorduk. Bir sorunumuz yoktu vesaire. Birdenbire bir baktık ki bir önergenlik geldi. Sonrasında ergenlik gümbür gümbür geldi ve işler karışmaya başladı. O noktadan sonra neler düşünmeliyiz? Öncelikle o çocuğu anlamak için. Çünkü onun geçtiği de belli süreçler var.
1: Yani oradaki değişimlere hakim olmak
0: Evet,
1: lazım. Hani
0: evet.
1: çocuğumun hem bedeninde hem zihninde ne oluyor? Yani dolayısıyla bir hazırlık gerektiriyor diyebilirim ergenlik. Şimdi tabii ki çocukta değişimler oluyor ama ebeveynde de değişimler olacak.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla bu değişim sürecine girmeden önce bir miktar hazırlık yapmakta fayda var. Çocuğum neye dönüşecek? Yani evet, kucağımda sarılıyordum, öpüyordum, kokluyordum ama şimdi yanaştırmıyor bile yanına.
0: Evet.
1: Peki çocuğumla bağımı koparmadan nasıl devam edeceğim ilişkiye? Yani ebeveynlerin zihninde çok fazla bunun gibi sorular oluyor. Yani çocuğumun bu yeni haliyle ben ne yapacağım?
0: Evet.
1: Ona nasıl yaklaşmalıyım? Ne kadar uzak durmalıyım? Yani bu tabii ki bir formülü olan bir şey değil. Birazcık çocuğun mizacına da bağlı, ebeveynin mizacına da bağlı. Birazcık deneme yanılma yollarıyla o çaba olsun aslında. En önemlisi o.
0: Değil
1: Yani
0: mi?
1: ergen onu görünce çünkü o da daha işbirlikçi oluyor.
0: Kesinlikle. Hazırlık gerekiyor dediniz ya. Biz buradan birkaç bilgi verelim o zaman dinleyicilerimize. O ergenlik döneminde neler yaşıyor o genç?
1: Çok şey yaşıyor.
0: Evet.
1: Yani bedeni büyürken bir kere buna bir yabancılaşıyor. Yani çünkü çocuksu bedeni yerine o ergenlikteki bedenine bırakıyor. İşte uzuvlar büyüyor, cinsel organlar değişiyor. Dolayısıyla oralara dair bazen bir korku, endişe, nasıl göründüğüyle ilgili kaygılar aslında birazcık buralarla da ilgili. Çünkü yeni bir bedenle tanışma süreci. Bu bazen sancılı olabiliyor. Belki bu kadar görselliğin ön planda olduğu bir dünyada daha da
0: Evet,
1: karmaşık olabiliyor
0: kesinlikle.
1: burası. Bunun dışında tabii ki de yani beynin ön kısmı, prefrontal lob, o oralardaki gelişim, yani hani belki de en hızlı geliştiği dönemlerin birinde ve dolayısıyla duygular çok dalgalanabiliyor. Belki işte böyle birkaç adım sonrasını planlamak zor olabiliyor ergen için. Bu yüzden daha belki dürtüsel, daha böyle hızlı kararlar verdiği,
0: Evet.
1: sonunu çok önemsemediği. Yani dolayısıyla
0: İşte asıl risk orada. Evet, evet.
1: Ama bu da doğal aslında. Yani orada belki hani ebeveynlerin neler yapabileceğini konuşabiliriz ama bu çok doğal böyle olması. Bir
0: Evet.
1: yetişkin gibi böyle bir planlama yapmasını, işte zamanlamayı tutturmasını beklemek de haksızlık bence.
0: Evet.
1: O yüzden ne bekleyeceğimizi de iyi bilmek gerekiyor. Belki evet yine ebeveynlere düşen bir konuda beklentileri esnetmek. Yani
0: Değil mi?
1: evet,
0: Evet.
1: çünkü zihnimde bir ergen var ama hani çocuğum ona ne kadar uyuyor? Onun ya ondan beklediklerim konusunda ne kadar adilim? Birazcık buralara da bakmak gerekiyor. Tabii ki bazen şeyi çok duyuyorum hani ya hocam bizim zamanımızda ergenlik böyle
0: Yani
1: yaşanmıyordu.
0: evet,
1: Evet,
0: doğru.
1: yaşanmıyordu. Tabii ki
0: Bize
1: yaşanmıyordu.
0: kimse yahu ergendir bir azıcık da onunla ilgili işte şöyle şeyler düşünmeyelim ya da biraz görmezden gelelim demiyorlardı bize. Evet, doğru.
1: Ama işte değil mi, yani çağ farklı, ya da öğrendiklerimizle daha farklı bir noktadayız şu anda. Yani tabii ki de gördüğümüz ebeveynliği aynen uyguladığımız değil üzerinde.

0: üzerine koyarak daha iyisini yapmaya çalıştığımız böyle bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla her şey farklı elbette.
1: Evet.
0: Ama şeyi de söylemek lazım. Yani eskiden ergenlik aslında zordu. Şimdi daha kolay, her şey var önlerinde. Buna çok katılmıyorum. Çünkü çok fazla uyaran var. Ve bu kadar çok uyaranın arasında doğruyu seçip savrulmamak çok zor.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla savrulmaların daha mümkün olduğu bir dönemdeyiz bence.
1: Kız ve erkek ergenliği ile ilgili ne dersiniz? Kızlarınki biraz daha sancılı mı geçiyor sizce? Yoksa ikisinin de kendi açısından farklı farklı zorlukları mı var?
0: Yani birini seçmek, biri daha zordur demek çok doğru değil. Bunu cinsiyete göre ayırmak da bence uygun değil. Çocuktan çocuğa da değişiyor gerçekten. Ve ya da değil mi, nasıl bir çocukluk dönemi geçirdi? Yani orada önemli kırılmalar oldu mu, travmatik yaşantılar, ya da öncesinde aileyle ilişkisi nasıldı o gencin? Hani buralarda önemli. Bunlara bağlı olarak ebeveyn olarak ben o dönemde nasıl hissediyorum hani şu anda? Yani çünkü çocukların ergenlik dönemi artık ebeveynlerin de perimenopoz ya da menopoz dönemine
1: evet,
0: de denk geliyor.
1: Evet, işte hakikaten onlar da birbiriyle çarpışıyor.
0: Biraz ateşle barut hani oluyorlar. Dolayısıyla ebeveynin de zaten kendi içinde zorlandığı bir dönemde belki daha da zor olabiliyor.
1: Evet, o yüzden aslında cinsiyetten daha ziyade iki tarafında kendi zorlukları var.
0: Aynen öyle.
1: Ve iki tarafında kendine dikkat etmesi gereken durumlar var. Sadece burada ergen çok fazla onu yapamadığı için yine ne yazık ki o menopoz dönemini yaşayan kadına biraz daha fazla yük düşebiliyor.
0: Elbette bir yandan yetişkin olmanın sorumluluğu da bu zaten. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Hani hala çocuk olan o, bense yetişkin olanım ve bunun sorumluluğu olarak bazen idare etmem gereken, bazen esnemem gereken yerler olacak ama elbette bunların sınırları var.
1: Tabii.
0: Yani sonsuz bir esnemeden ve sonsuz bir izin verici halden bahsetmiyorum. Bu da yoksa bizi bambaşka yerlere,
1: tabii
0: yerlere
1: ki, evet,
0: götürür.
1: Böyle bir yanlış algılama oluştu son yıllarda. Sanki her şeye çabasızca ve hiç umursamadan katlanmak durumundaymışız. Ve onların her yaptığını tamam çocuktur, tamam gençtir diye göz ardı etmemiz gerekiyormuş gibi yanlış bir algı var. Bunu kırmak lazım. İşte dediğimiz gibi bizim dönemimizde bambaşka bir uçta yaşanırken ya da bir önceki nesilde şimdi de başka bir uçta yaşanıyor. Bunun dengesi nasıl sağlanacak?
0: Yani şöyle, bu arada bunu gerçekten çok görüyorum. Hani ebeveynler çocuklarını işte tırnak içinde mutlu etmek adına kendilerinden çok fazla verdikleri, o sınırların çok ortadan kalktığı bir ebeveynlik yapıyorlar. Ama günün sonunda çocuklarını yine mutlu görmediklerinde bu sefer öfkeleniyorlar da aslında. Yani bunları yaptım, buna rağmen hani çocuğum böyle. Çünkü yanlış yerlere harcandı o enerji belki de yani. Ya da işte değil mi, yani hatalı hamlelerle demeliyiz. Bunun dengesini nasıl kuracağız? Yani aslında yaşa göre. Yani tabii ki mesela işte daha küçüklükten ele alırsak 5 yaşındaki bir çocuk ne giyeceğini evet seçebilir ama mevsimsel
1: tabii seçenek sunularak.
0: Aynen öyle. Yani hangi renk giyeceğini seçebilir. Şimdi tabii bu ergenlikte bu seçimler tabii ki de birazcık ailenin değerleriyle de ilgili, birazcık çocuğun mizacına göre de ne kadarını çocuğa bırakacağız bırakmayacağız mevzusu hani daha flu bir alan. Galiba yapmak istedikleri konusunda biraz daha ona alan açmamız gerekir. Fakat bizim çizdiğimiz sınırlar dahilinde. Yani ışık tutmamız gerekiyor bu noktada o yola. Neyi sevip neyi sevmediğine dair sohbetler. Belki değil mi? Yani bu da çok önemli. Hani birazcık böyle ders verir gibi değil ama çocukla sohbet etmek. Kendi değerlerimizi ona aktarırken biz o değerleri nasıl edindik? Ya o süreci de anlatmak. Hani bunlar gibi olunca galiba çok itici oluyor.
1: Evet,
0: hani
1: bu doğrudur, bu yanlıştır demek
0: değil,
1: sadece.
0: Değil ama hayatla ilgili konuşurken hani siz nasıl yollardan geçtiniz? Siz nasıl bir ergendiniz? Bence buralara bakmak çok önemli oluyor. Hatta ergenin zorlandığı yerlerde de aslında anne babanın kendi ergenliğine bir dönüp bakması.
1: Evet. Unutuyoruz yani, değil mi? Bir zamanlar bizim de o yollardan geçtiğimizi.
0: Evet. Ya da bazen işte çocuğumuzla çok kızdığımız bir şey. Bizim o yaşlardayken ebeveynimizin bize çok kızdığı bir şeyler olabiliyor.
1: Evet, evet. Ve bir anda bakmışız ki biz de annemize babamıza dönüşmüşüz, değil mi?
0: Evet. O yüzden biz o zamanlar anne babamızı hani nasıl algılıyorduk, nasıl görüyorduk? Yani biraz oraları hatırlamak bence kolaylaştırıyor. Evet. Bu dönemde ne yapıp ne edeceğimizi.
1: Evet, iletişim noktasında özellikle güzel bir yere getirecektir.
0: Kesinlikle öyle.
1: Buralara bakmak. Sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine konuyla ilgili söyleşimizi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor.
1: Klinik psikolog Deniz Korkmaz Kamsız'la söyleşimizi sürdürüyoruz. Ergenlik döneminden bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Dürtüsellikten bahsettik ve en önemli konulardan biri bu. Aileler bu konuda endişelenebiliyorlar. Dediğiniz gibi bu son derece normal, dürtüsel olmaları, çok fazla böyle hakikaten tam olarak mantıklı bir karar beklemek doğru olmayabiliyor bu dönemde. Ama kendisine ve başkalarına zarar vermesini de istemiyoruz elbette. Bu aşamada aileler neler yapabilir?
2: Yani bence yine bu sadece ergenlik döneminde değil de aslında öncesinde de ne yaptığımızla ilgili o kurallar, sınırlar ve bunun önemi burada da devreye giriyor. Zaten o kuralları, sınırlarını bilen bir çocuk olduğunda aslında ergenlikten de çok korkmamak gerekiyor bence. Tabii ki belki ergenlikte bu işler biraz daha karmaşık ve zorlu olabiliyor ama birazcık bazı yaptıklarının hani bedelini ödemesine izin vermek de bence burada önemli.
1: Her şeyi önünden çekelim, bütün taşları kaldıralım, pamuklara saralım gibi.
2: Bu tam tersine muhtemelen o gencin hiç bizim haberimiz olmadan bir şeyler yapmasına yol açar. Dolayısıyla bu daha riskli. Çünkü hiç haberim olmayabilir ve yani gençler bu konuda fazla iyiler, öyle söyleyeyim.
1: Değil
2: hani,
1: mi?
2: Ruhumuz duymaya bilir. Evet. O yüzden o ilişkiyi şeffaf tutmak, o ilişkinin şeffaf kalması için de aslında yani o bağa önem vermek. Çocuğumla aramdaki bağ. Bir şekilde orayı sağlam tuttuğumda aslında zaten yine gelip bana anlatıyor ve bu sefer ben ona tabii ki destek oluyorum.
1: Tabii
2: İşte
1: ki.
2: Oralarda öfkeyle karşılık verdiğimde bunu saklamak. Yani bir ders çıkararak yol almıyor ergen aslında. Bazen benim ışık tutmamla o dersi çıkarabilir. O yüzden belki o orada yanında durabilmem lazım. Bunun için de bir miktar sakin kalabiliyor
1: i̇şte,
2: olmam lazım.
1: Asıl kısım orada. O yüzden belki ailenin de bir destek alması iyi olabilir. Sıkıntı yaşadığı noktada.
2: Evet, hani söylemiştik ya, yani neyi bekleyeceğim, neyi beklemeyeceğim kısmı da birazcık hani zihnimizde net oturursa yani çünkü beklememem gereken şeyi bildiğim zaman evet orada hani öfkem de daha kontrollü olur en azından.
1: Evet
2: hani,
1: kesinlikle.
2: Dolayısıyla buralar önemli. Tabii ki bir de çocuğu tanımak. Yani çocuğum neyi yapar, neyi yapmaz. Bu dolayısıyla yine aslında o yakın bağı gerektiriyor. Özellikle de hani ergenin odasına kapanıp hani çıkmadığı dönemde peki ben çocuğumu nasıl tanıyacağım? Yani sanırım onun ilgilendiği şeylere gerçekten merak duymaya çalışarak bir bakmak. Yani ne dinliyor, ne izliyor, ne oynuyor. Orada tamamen onu kopuk bir şekilde yalnız bıraktığım değil de bazen benim de o oyunu oynamayı öğrenmeye çalıştığım ya da işte o müzik gruplarını tanımaya çalıştığım, bazen beraber dinlediğimiz bunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortak bir dil oluşturmak yine ebeveynin görevi. Yani bu olduğu zaman çok savrulmuyor da çocuk. Yani tabii ki o sınırlarda dolanıyor ama en azından güvenli sınırlar içinde.
1: Evet, o da önemli olan kısmı aslında. Çünkü ergenin de zaten bir bağımsızlık ihtiyacı var. Kendini aileden birazcık koparmaya, biraz geri çekmeye ihtiyacı var. Sağlıklı olan da bu.
2: Tabii.
1: Ama aslında o bağ da içten içe korumak istiyor. O bağ kaybolmasın istiyor. Bir bağlılığımız da olsun istiyor.
2: Tabii
1: ve dediğiniz
2: ki.
1: Gibi burada görev de ailelere düşüyor.
2: Evet, yani o bağı korumaya, o bağa sahip çıkmazsak eğer ergenin o bağı başka yerlerde
1: ne yazık ki,
2: işte asıl riskli olan da budur
1: kesinlikle
2: diye düşünüyorum. Yani orada hani ergenin kökleri ailenin içinde, tabii ki dalları başka yerlere hani uzanacak. Ama köklerinin aile içinde olduğundan eminsem eğer, ki bu da aslında öncesine dayanıyor. Yani nasıl bir çocukluk geçirdik değil mi? Eğer ki köklerin orada olduğuna inancım varsa çok da korkmamak lazım.
1: Siz çoğunlukla ergenlerle çalışan bir psikolog olarak en çok hangi noktalarda sorun gözlemliyorsunuz?
2: Yani galiba çocukların yalnızlaşması, daha depresif olmaları, sosyal ilişkilerde zorlanmalar, bu tabii işte beden algı

0: algısıyla ilgili zorluklar, o sosyallik ihtiyacının yalnızca sosyal medya üzerinden giderilmeye çalışılması, bununla ilişkili zorluklar çok sık karşıma çıkıyor. Tabii ki işte bu da genelde ebeveyn ve gencin arasındaki ilişki çok hasar almış bir biçimde geliyor karşıma. Önce oraları onarmakla başlamak gerekiyor. Yoksa evet savrulmaya devam edecek. Yani hani bu yaşadığı işte semptomlar, sorunlar ya oralara odaklanmaktansa önce
1: öncesine.
0: evet. Çünkü o biraz daha hani günü kurtarmak gibi oluyor. Çünkü o belki depresif kaygıya dönüşüyor ya da yani şekil değiştirebiliyor. O bağı onarmadığımız sürece kalıcı bir şekilde yol almak çok mümkün
1: Evet.
0: olmuyor.
1: O bağ nasıl onarılır? O iletişim nasıl düzelir?
0: Yani önce kesinlikle buna niyetli olmak gerekiyor. Çok fazla buna niyeti varmış gibi görünen ama pek olmayan ebeveynle karşılaşıyorum. Yani çocuğuyla çatışmaktan çok korkan ebeveynlerle karşılaşıyorum. Çünkü çatışmayı nasıl yöneteceğini bilemiyor. Çatışmadan kaçındıkça esniyor ve sınırlar kalkıyor ortadan. Dolayısıyla oralarda belki ebeveynin kendine de biraz güvenmesi için onları da desteklemek önemli oluyor. Çünkü evet çatışacağız. Çatışmak kötü bir şey değildir. Bizi büyütür. Bizi birbirimizden biraz olsun ayırır.
1: Çatışmayla kavga da karışıyor ya bazen. O
0: Tabii.
1: ikisi ayrı şeyler.
0: Yani çok hani kontrol edemeyeceğimiz yerlere gider gibi düşünüyor ebeveynler ama işte orada öyle olmak zorunda değil. Yani orada yetişkin olarak, ebeveyn olarak kontrol bende aslında. Orada inanç kayboluyor, kendilerine inançları kayboluyor ebeveynlerin. Çünkü işte çocuklarından uzaklaşmış oluyorlar. Onları yeterince tanımıyor oluyorlar bence. Onlara daha yakından bakmak yani galiba çocuklarına daha merakla ama sahici bir meraktan bahsediyorum. Yani öylesine onun dinlediği şeyi açmak değil. Gerçekten hani neyini seviyor acaba? Onun dünyasında nasıl yankı buluyor bu izlediği işte okuduğu dinlediği şeyler.
1: Evet, kesinlikle niyet dediğiniz gibi en önemli kısmı aslında. Geçinmeye gönlün var mı derler ya, hem
0: Aynen öyle.
1: eşler içinde hem çocuk ve anne baba arasındaki ilişkide de aslında son derece önemli. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim Feyza Hanım.
1: Klinik psikolog Deniz Korkmaz Kamsız bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Harun Balaban'dı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 Ana Haber Bülteninin ardından buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: 5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Yine çok güzel bir şehirdeyim. Evet, vatanımızın her karış toprağı benim için kıymetli ve güzel. Bu konuda sizin gibi düşünüyorum. Ama bazı şehirler var ki baktığınız yerden gecesi ayrı, gündüzü ayrı hayranlık uyandırıyor insanda. Şöyle anlatayım. Sultanahmet'e, Topkapı'ya, Galata'ya, Eminönü'ne, Halic'e, Boğaz'a, köprüye aynı anda bakabiliyorum. Sanki bulutlara elim değecek. Karaköy'ün üst kısmında bir kuledeyim. Bildiniz. Galata Kulesi'ndeyim. Buraya kadar gelmişken size de anlatayım istiyorum bu kuleyi ve tarihini. Galata Kulesi 528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından ahşap bir fener kulesi olarak inşa edilmiş. Dünyanın en eski kulelerinden biri. 1204'te 4. Haçlı Seferi esnasında büyük oranda hasar görmüş. 1348 yılına gelindiğinde Cenevizliler kuleyi bu kez yığma taşla Galata surlarına ek olarak yapmışlar. 14. yüzyılda Bizans'ın gücünün azaldığını hatırlatmak isterim. İşte bu İtalyan asıllı Cenevizli vatandaşlar da fırsattan istifade Galata'ya yerleşerek buralara yavaş yavaş sahip olmuşlar. O zamanlar adı İsa Kulesi'ymiş ve şehrin en yüksek binasıymış. Tabii bu yapıyı şimdiki Galata Kulesi'nin temeli olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü şu anki görüntüsünden oldukça uzak. Kulenin 2. Murat'ın desteğiyle tamamlanmış olduğunu da söyleyeyim. 1445-1446 yılları arasındaysa Galata Kulesi yükseltilmiş. Demek ki o dönemde yaşayan insanlara yüksekliği az gelmiş. 1453'te Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle kule Türklerin eline geçmiş. Cenevizliler şehir fethedilince bu kulenin yıkılacağını zannetmişler ama Fatih Sultan Mehmet oldukça duyarlı davranmış ve bu yapıyı yıktırmamış. Onlar da kulenin anahtarını Osmanlı'ya teslim etmişler. 2. Beyazıt döneminde gerçekleşen ve adı Küçük Kıyamet olan deprem esnasında kule zarar görmüş. Mimar Murat Hayrettin 1510 yılında kuleyi büyük oranda bir Türk eserine dönüştürmüş. Kule yıllar içerisinde farklı amaçlara hizmet etmiş. Cenevizliler döneminde gözetleme kulesi olarak, 16. yüzyılda ise Kasımpaşa tersanesinde çalışan harp esirleri için barınak olarak kullanılmış. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazılanlara göre 10 katlı zindan olarak kullanılmışlığı da var. Sonrasında gemi levazım ambar deposu olmuş. Yüksek konumda bulunduğu ve boyutlarından dolayı astronomi çalışmalarına da ev sahipliği yapmış. Galata Kulesi 18. yüzyıldan itibaren mehterhane ocağı yangın gözleyicilerine tahsis edilmiş. Ayrıca Hezarfen Ahmet Çelebi'nin meşhur uçuş denemesini Galata Kulesi'nden başlattığı rivayetler arasında. Ben de bir uçuş denemesi yapmak istiyorum, müsaade eder misiniz? Galata Kulesi'ne baktığımızda geçmişte bir araya gelmiş kültürlerin yansımasını görebiliyoruz. Galata Kulesi bugün yerli ve yabancı turistlerin en gözde ziyaret alanlarından. Ziyaretçiler içeriye girebilmek ve o manzarayı görebilmek için saatlerce bekliyor. Çünkü kulenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bazılarımıza kuleye dışarıdan bakmak bile yetebilir. İçerisine girdiğinizde ise gördüğünüz manzara sizi çok etkileyecek. Buraları gezip gördükten sonra siz karar verirsiniz. Ben iki türlüsünü de çok seviyorum. Biz 5 kadın 1 olduk, yola çıktık. Arif ve Azize'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. Beş dakika.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Spordaki rekabetin en büyük sahnesi Olimpiyat Oyunları. 1964'te Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen turnuvaya 93 ülkeden 5151 kişi katıldı. Sporcular 19 branşta yapılan 163 yarışta kıyasıya mücadele etti. İlk kez Asya'da düzenlenen olimpiyatlarda ilk defa kıtalar arası televizyon yayını yapıldı. Yeni Zelandalı atlet Peter Sinal, oyunlar tarihinde 800 ve 1500 metre yarışlarının ikisini birden kazanan ilk sporcu oldu. 1960 olimpiyatlarında çıplak ayakla koştuğu maratonu birinci bitiren Etiyopyalı atlet Abebe Bikila, 1964'te ayakkabıyla koştuğu maratonda en yakın rakibine 4 dakika fark atarak altın madalyanın sahibi.

0: Amerikalı yüzücü Dan Shunland 4 altın madalya birden kazanarak Tokyo'ya damga vurdu. Avustralyalı kadın yüzücü Dan Fraser olimpiyatlarda 100 metre serbestte üst üste 3 kez şampiyon olan ilk sporcu unvanını aldı. 1964 Tokyo Olimpiyatlarında Amerika 36 altın, 26 gümüş, 28 bronz madalyayla zirvede yer aldı. Sovyetler Birliği ikinci, ev sahibi Japonya ise üçüncü oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz dedi. Erdoğan, İsrail'in katliamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini vurguladı. İsrail'in saldırganlığının bedelini bütün bölgenin ödediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Erdoğan görüşme öncesinde Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini duyurdu. 550 metre derinlikte enkaz olduğu değerlendirilen cisim tespit edildi, dedi. Gemi kazasına ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 14 kişi tutuklandı. Kazaya ilişkin ihmal iddiaları gündemde, kazazedelerin ifadeleri iddiaları destekliyor. Destekler nitelikte. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçla mücadelede komşu ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Gürcistan'a resmi ziyarette bulunan Bakan Çiftçi, Gürcü mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine karşı operasyonel işbirliğini artırmayı değerlendiriyoruz, dedi. Gülistan 9 soruşturması yeni bilgi ve bulgular ışığında derinleştiriliyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30 oldu. Gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişinin işlemleri ise sürüyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Böylece ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. Abluk altındaki Gazze'de açlık krizi de derinleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattı. Keşm Adası, Bender Abbas ve Kunarek kentleri çevresinde patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Trump, İran'ın misilleme yapması halinde daha büyük saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı. İran ise ABD'nin saldırılarına misillemede bulundu.

gelmeye başladı. Almanya, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA ile düzenlenmek istenen saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü. Berlin yönetimi Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Moskova suçlamaları reddetti, Almanya'nın kararlarına karşılık verileceğini duyurdu. Haberleri dinlediniz.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Radyo 1. Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz dedi. Erdoğan, İsrail'in katliamını yamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini vurguladı. İsrail'in saldırganlığının bedelini bütün bölgenin ödediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Erdoğan, görüşme öncesinde Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu nükleer santralinin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini duyurdu. 550 metre derinlikte enkaz olduğu değerlendirilen cisim tespit edildi dedi. Gemi kazasına ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 14 kişi tutuklandı. Kazaya ilişkin ihmal iddiaları gündemde. Kazazedelerin ifadeleri iddiaları destekler nitelikte. Gülistan 9 soruşturması yeni bilgi ve bulgular ışığında derinleştiriliyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Savcılıkları Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30 oldu. Gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişinin işlemleri ise sürüyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. Abluka altındaki Gazze'de açlık krizi de derinleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattı. Keşm Adası, Bender Abbas ve Kunarek kentleri çevresinde patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Trump, İran'ın misilleme yapması halinde daha büyük saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı. İran ise ABD'nin saldırılarına misillemede bulunmaya başladı. Almanya, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA'yla düzenlenmek istenen saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü. Berlin yönetimi Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Moskova suçlamaları reddetti, Almanya'nın kararlarına karşılık vereceğini duyurdu. Haberleri dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatleri sonra 4 ila 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra 2 metre, görüş iyi. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Ve Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 25 santimetre ila yarım metre, görüş iyi. Denizlerimizde hava durumunu sunduk.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Maarif Vakfı Başkan Vekili ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ahmet Emre Bilgili. Ahmet Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, hayırlı sabahlar.
1: Teşekkür ediyorum. Ahmet Hocam, en büyük problemlerimizden bir tanesi de aile kurumunun giderek zayıflaması. Bu modern zamanların o köklü Türk aile yapısını zedelediğini görüyoruz. Bunu biraz konuşalım isterseniz. Sorun büyük çünkü.
2: Evet, maalesef bu bizim ortak derdimiz haline geldi.
1: Maalesef.
2: Şimdi bir kere bir tespit yapalım. Hani aile toplumun temelidir. Bu bizim kabulümüz. Bundan asla vazgeçemeyiz. Yani toplumun her türlü ayakta tutan, topluma dinamizm sağlayan, toplumsal dayanıklılığı ortaya koymanın temeli ailedir. Dolayısıyla bizim aileden vazgeçme şansımız yok. Aileye ağıt yakma şansımız yok. Ağıt yakma bizim edebiyatta geleneğimiz var ama aileye ağıt yakma şansımız yok. Onun için ne pahasına olursa olsun, zira biz, aile bizim aynı zamanda kalemizdir.
1: Aynen.
2: Kale savunma mekanizmasıdır. Doğru. Yeni kurgular yapma yeridir. Gerektiğinde saldırı yapma, saldırıya geçme yeridir vesaire. Yani aileyi biz kutsal bir birim olarak görüyoruz. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle çok iç acısı şeyler söylemek mümkün değil. Bakın, bizatihi Cumhurbaşkanımızın sözleriyle geldiğimiz noktayı ifade edecek olursak, diyor ki bireyi güçlendirmeden aileyi, aileyi güçlendirmeden de milleti ve devleti yaşatamazsınız diyor. Bunun için de her fırsatta kamil insan, huzurlu insan, güçlü millet diyorum diyor. Bu konuda hepimiz elimizi taşın altına koymakla mükellefiz. Aksi takdirde arzu ettiğimiz nesilleri yetiştiremez, bu konuda hiçbir mesafe kat edemeyiz. Şimdi bu ülkenin lideri açık bir şekilde

0: problemi bu kadar net olarak ortaya koyuyorsa...
1: Hocam bu bizim ortak hissiyatımız aynı zamanda.
0: Tabii ki yani buna katılıyoruz. Hiçbir itirazımız yok. Koyuyorsa gerek devletin gerek de sivil toplumun bütün birimler seferber hale gelme, seferberlik ilan etmeli. Zaten biliyorsunuz geçtiğimiz yıl aile yılı idi 2025. Aile yılı nüfusla birleştirilerek 10 yıl uzatıldı. Bu şunu ortaya koyuyor. Bu bizim için bir fırsattır. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü yani ailede geldiğimiz noktayı ifade edecek olursak nüfusun %80'i şehirlerde yaşıyor.
1: Maalesef.
0: Bu şehir hayatımızın zorluklarını, aile için iyi bir zemin oluşturmadığını hepimiz biliyoruz. Bütün ailelerin mevcut şehirlerde hakikaten zorluklar içerisinde yaşadığını biliyoruz. Konut mimarimiz buna uygun olmaktan çıktı. Sokaklarımız kapandı. Yani sokak kültürü, mahalle kültürü ortadan kalktı. İnşa ettiğimiz siteler aynı fonksiyonu üstlenemez duruma geldi. Bunların hepsi aileyi negatif etkiliyor. Bunun dışında aileye ilişkin, kadına ilişkin, çocuğa ilişkin, gençlere ilişkin küresel tehditler var. Bu küresel tehditler de aileyi olumsuz etkiliyor. İşte diziler, filmler yoluyla aile olumsuz etkileniyor. Aile mefhumu aile kurmadan da yaşanabilir anlayışı kısmen karşılık buluyor.
1: Bir de hocam malumunuz aileyi yıpratıcı dış etmenler de
0: işte
1: var.
0: İşte aileyi yıpratıcı dış faktörler de bu şekilde dijital ortamda bütün toplumun içerisine giriyor. Bunun yanında bizim kendi yanlışlarımız var. Aileyi kadına indirgiyoruz.
1: Maalesef.
0: Kadının çalışma hayatında ne kadar yer alabileceğini konusunda kafamız çok karışık. Bu konuda yanlışlarımız var. Bu problemleri ciddi bir şekilde masamızın önüne koyup, gündem yapıp bunu bir çözüm üretmemiz lazım. Yani aile bakanlığımız var ama aile bakanlığı, aile konusu sadece aile bakanlığına bırakılmayacak kadar önemli.
1: Aynen öyle.
0: Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Şehircilik Bakanlığı bunların hepsi aileyi ortaya çıkaran yani ailede geldiğimiz neticede payı olan kurumlar. Demek ki ciddi bir koordinasyona ihtiyacımız var aile konusunda. Ama en önemlisi bireyler olarak bizim zihnimizde ailenin toplumun temeli olması, kutsallığını devam ettirecek bir takım tedbirler almamız gerekecek diye düşünüyorum.
1: Aslında çözüm var. Yok değil.
0: Evet. Biraz, yani çözümü de konuşmamızda fayda var.
1: Onu bir müzik arası verelim birazdan. Ondan sonra konuşalım Ahmet Hocam. Hakikaten önemli bir konu. Yani bizim Türk aile yapısı dünyanın en güçlü aile yapısı hakikaten. Bunun altını çizmek icap ediyor. Ya da ailelerinden birisi.
0: Kesinlikle bir aile geleneğimiz
1: evet,
0: var.
1: Kesin var. Bunu ihya etmek icap ediyor. Bir müzik arası verelim müsaadeseniz. Hasan Eylen'den bir Acem Kürdi eser dinliyoruz. İntizar-ı makdeminle reh güzarın gözlerim. Buyurunuz.

0: Ahmet hocam, şimdi bir reçete var mı elimizde? Yani bu yıpranan aile yapımızı nasıl yeniden inşa ederiz, ihya ederiz daha doğrusu, zamanın şartlarında düşünerek. Çünkü hakikaten önümüzde duran sorunlar ciddi sorunlar. O kadar çok yıpratıcı şey var ki. Bunların arasından geçerek aileyi ihya etmemiz gerekiyor.
1: Tabii ki kurgunuz güncelliği yoksa neticeye de gidemezsiniz.
0: Doğru.
1: Onun için kurgumuzun güncel olması lazım. Yani başka çaremiz yok. Dediğim gibi aileye ait ağıt yapma şansımız yok. Aile bizi ayakta tutan temel direğimiz. Bu çerçevede benim inandığım aile yılı vesilesiyle, uzatılması vesilesiyle aileyi konusunun bir seferberlik halinde bütün toplumu içine alıcı, bütün kamu hizmetlerini yapan gerek bakanlıklar gerekse belediyeleri içine alıcı ortak bir politika

0: geliştirmemizde fayda var. Çünkü sadece Aile Bakanlığı'nın altından kalkabileceği bir iş değil bu. Bir de Aile Bakanlığı lojistikler bir politikanın parçası olursa netice veriyor.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bu anlamda ciddi bir koordinasyona ihtiyaç var. Şimdi aileyi gündem yapmamız lazım ve uzun süreli bir gündem yapmamız lazım. Çünkü bu neticeye çok kısa zamanda ulaşmadığımız için bu neticeyi değiştirmek için de yine uzun bir zamana ihtiyacımız var. Ama önemli olan süreci başlatmaktır. Süreci başlatırsak yol alırız. Yolda da bu işler kısmen düzelir.
2: Hocam bir takım şeyler var bu konuda sanki. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünden bahsetmiştiniz birinci bölümde. Burada mesela teşvik etmek, yani aile kurmayı teşvik etmek, daha fazla sayıda çocuk yapmayı teşvik etmek gibi bir takım şeyler var. Realize etmek icap ediyor. Tabii bunlar
0: tabii ki şimdi ama. Cumhurbaşkanımızın her konuda ülkeye liderlik ettiği gibi bu konuda da ondan beklenen liderlik etmesi. Liderlik de ettiği için gündem yapıyor. Yani bir yıl ilan etti, 2025 bitti ve yılı nüfus ekseninde devam etti. Çünkü netice nüfusta ortaya çıkıyor. Doğurganlık azalıyor, evet. Nüfusunuz düşüyor. Nüfusunun düşmesi ülke için de büyük bir tehlike. Yaşlı nüfusun artması, genç nüfusun azalması başka bir tehlike. Onun için bu tehlikeler milli güvenlik meselesi gibi bakmamız lazım aile konusuna. Ve bizim aileyi yeniden gündem yapmamız lazım. Ama fikri olarak, zihinsel olarak, şimdi çocukların zihninde boşanmalar arttı, çocuk sayısı arttı, farklı yaşam türleri arttı. Bunların hepsini düzenleyici, yeniden bir aileye dönüş çerçevesi çizmemiz gerekiyor. Yani eğitimi de buna göre netice verici hale getirmemiz gerekiyor. Mesela gereğinden fazla üniversite mezunu ortaya çıkarmak aileye zarar veriyor. Çünkü evet. Aile erken kurulamıyor.
2: Doğru.
0: Çocuklarımızın yani kendi yaşıtlarıyla evlenmesi bile doğurganlığı etkileyen bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Yani ailede iki tür zemine dikkat etmemiz gerekiyor. Bir zihinsel zemin, ikincisi lojistiklerin oluşturduğu zemin. Bu evet. Aile kurmak isteyene yardım yapmaktır, lojistik sağlamaktır. Ama mimari de burada çok önemli. Yani bugün en güçlü aile türü, sosyolojik dayanıklılığı en güçlü aile türü geniş aile türüdür. Ama bugün şehirlerimiz geniş aile türünü, akrabalığı bir arada yaşatma imkanını vermiyor bize.
2: Maalesef.
0: Çekirdek doğru. Aileye yöneltiyor. Ahmet çekirdek hocam, ailede akrabalıktan soyutlanmış evet, bir aile türü.
2: Düşünün olur. Bir de mesela bizde dede, babaanne, anneanne bir çocuğun yetişmesinde çok önemli rol oynarlar geldiğimizde. Onlarla koptu modern hayatta. Çocuklarımız onları doğru düz görmüyor bile.
0: Görmüyor. Anne bu yüzden annenin üzerine çok yük biniyor.
2: Evet.
0: O söylediğiniz işte anneanne, babaanne, dede, nine annenin yükünü alan bir fonksiyon icra ediyordu. Şu anda şehir ortamlarında bunlar giderek azaldı. Yani kırı, köyü tekrar bir üretim merkezi haline getirmek bile aileyi etkileyen şeyler. Meslek eğitimimizi son derecede önemli burada görünüyor. Çünkü mesleki eğitimden mezun olanların hızlı bir şekilde meslek sahibi olması, iş hayatına atılması, biliyorsunuz önce iştir sonra eştir.
2: Tabii ki.
0: Çocukların erken evliliği neticesini ortaya çıkacak.
2: Evet, evet.
0: Erken evlenme olduğu zaman çocuk sayısı artacak. Onun için biz zihinsel zemini ve ekonomik zemini, şehir zeminini güçlendirmemiz gerekiyor.
2: Hem öyle.
0: Bunun dışında başka şeyimiz yok,
2: bir
0: çaremiz
2: şey
0: yok.
2: Daha var sanki Ahmet Hocam, hayatı ucuzlatmak. Hayat çok
0: pahalı. İşte ekonomik tarafını diyorum.
2: Mesela evlenecek işi yok ya da varsa kaybediyor. Efendim çok çocuk istiyoruz ama bir çocuğu zor geçindiriyoruz diyor. Şeyler bunlar. Eleştiriler bunlar.
0: Yani her açıdan cazip hale getirmemiz lazım. Kesinlikle, evliliği.
2: Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Konu gerçekten mühim. Aile deyince hakikaten şöyle bir durup düşünmek lazım. Çünkü bizim temel taşımız aile. Evlatlarımız o aile içinde ilk eğitimini alıyor. İnsan olmayı, düzgün insan olmayı ailesinden öğreniyor. Bu bakımdan aileye yoğunlaşmak icap eder diye son sözü söyleyelim müsaade ederseniz.
0: Evet, aileye ağıt yakmayalım.
2: Yakmayalım. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam.
0: Sağ ol.
2: Maarif Vakfı Başkan Vekili ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor

Ahmet Emre Bilgili hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

üretmek cesaret ister. Emek ister, sabır ister. Türkiye için üreten, iş dünyasının temsilcilerini konuk ettiğimiz Üreten Türkiye, her Perşembe saat 15.10'da TRT Radyo'da.

TRT Radyo 1'de Günaydın Türkiye ile yeni bir sabaha daha birlikte merhaba diyoruz. Yurdumuzun dört bir yanında bizi dinleyen herkese gönülden günaydın. Eylül ayının ikinci günündeyiz. Yazın izleri hala sokaklarda, Eylül'ün ferahlığıysa sabahın ilk saatlerinden itibaren kendini hissettiriyor. Yeni bir güne umutla başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel sabahı birlikte karşılayacak müzikle, sohbetle ve birbirinden değerli konuklarımızla güne anlam katmaya çalışacağız. Her taşı ayrı bir hikaye anlatan, her sokağında ayrı bir hatıra saklayan Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye sevgi ve muhabbetle sesleniyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını

Adil Güzel hazırladı. Ses almada Ercan Yaşar, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu, yeni güne birlikte eşlik edeceğiz. Her çarşamba olduğu gibi sabahın bu güzel saatlerinde radyonuzdan yükselen dost sesi olmaya devam edeceğiz. Yaklaşık bir saat boyunca hem sizleri dinlendirecek ezgileri paylaşacak, hem de yaşamın farklı alanlarına ışık tutan konuları değerli konuklarımızla konuşacağız. Sabahımıza Mustafa Ceceli yorumuyla dinlediğiniz Limon Çiçekleri adlı eserle güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi sözü yeniden notalara bırakıyoruz. Bu kısa müzik molasının ardından bugünkü programımızın konu başlıklarını ve değerli konuklarımızı sizlerle paylaşacağız. Sıla söylüyor, oluruna bırak.

TRT Kap Diyarbakır Radyosu'nun hazırladığı Günaydın Türkiye'de birlikteliğimiz sürüyor değerli dostlar. Müziğin güzel atmosferiyle sabahımıza kısa bir renk kattık. Şimdi yeniden sohbetimize dönüyor. Bu sabah sizler için hazırladığımız konu başlıklarına birlikte göz atıyoruz. Günaydın Türkiye'de bugün ilk olarak ormanlarımızın geleceği için büyük önem taşıyan fidan üretimini konuşacağız. Sağlıklı fidanlar, ağaçlandırma çalışmalarının başarısında, zarar gören ormanların yeniden yeşertilmesinde ve iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yere sahip. Fidan üretiminin ormanların korunmasına ve ağaçlandırma çalışmalarına sağladığı katkıları, Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Orman Mühendisi Arzu Bilici ile değerlendireceğiz. Ve ardından yeni eğitim öğretim yılı öncesinde aileleri yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Yaz tatilinin ardından okul düzenine geçiş sürecini konuşacağız. Çocuklar bu değişime nasıl daha kolay uyum sağlayabilir? Aileler bu süreçte nelere dikkat etmeli? Okula dönüş heyecanı ve kaygısı nasıl dengelenmeli? Konuğumuz uzman psikolojik danışman Vecdin Çelik, merak edilen bu soruları yanıtlayacak ve ailelere yol gösterecek önemli önerileri paylaşacak. Her zaman olduğu gibi müzik de bu sabah en güzel yol arkadaşlarımızdan biri olacak. Şimdi sabahın ritmini biraz da müzik belirlesin. Adile Kurt Karatepe'nin sesinden Bir Fırtına Tuttu Bizi Deryaya Kardı adlı türküyü dinliyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, sağlıklı ormanların temelinde doğru yöntemlerle yetiştirilen güçlü fidanlar yer alıyor. Fidan üretimi ağaçlandırma çalışmalarının başarısından yangın ve diğer nedenlerle zarar gören orman alanlarının yeniden yeşertilmesine, iklim değişikliğiyle mücadele eden erozyonun önlenmesine kadar pek çok alanda büyük önem taşıyor. Peki fidanlar hangi aşamalardan geçerek toprakla buluşuyor? Ağaçlandırma çalışmalarının başarısında fidanlıkların rolü nedir? Ormanlarımızın geleceği için bugün nasıl bir hazırlık yapılıyor? Şimdi bu soruların yanıtlarını Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Orman Mühendisi Arzu Bilici ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide dinliyoruz. Sayın Bilici, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Arzu Hanım, merhabalar.
0: Merhabalar, kolaylıklar diliyoruz öncelikle.
1: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ben de iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet, fidanlığımızın o kıymetli çalışmalarına geçmeden önce dinleyicilerimiz için sormak isterim Sayın Bilici. Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü hakkında bizlere genel bir bilgi verebilir misiniz öncelikle?
1: Tabii ki Aslı Hanım. Diyarbakır Fidanlık Müdürlüğümüz Diyarbakır Kent Merkezi'nde, Silvan Yolu üzerinde, 1961 yılında kurulmuş.
0: Evet.
1: Dicle Nehri kenarında. Başta Tarım Orman Bakanlığı'na ait birimlerimizin ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına fidan üretmek, daha sonra da kamu kurumlarının, muhtarlıkların, okulların, mezarlıkların, askeri birliklerin ve ibadethanelerimizin ihtiyaç duydukları fidanları üretmek amacıyla faaliyetlerine devam eden bir kuruluş.
0: Evet.
1: Fidanlığımız.
0: Gerçekten de bölge için çok büyük bir emek var arkasında. Peki şu an fidanlığınızda aktif olarak yürütülen faaliyetlerden de biraz bahsedelim. Ne tür faaliyetler yürütüyorsunuz? Hangi projelere özellikle yoğunlaşmış durumdasınız?
1: Misyonumuz olarak bölgemizin ve Orman Genel Müdürlüğü'nün ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarına ihtiyaç duydukları ve onlara hitap edecek her türlü boylu formlu fidan yetiştirme amacını misyon olarak edindik. Tabii buradaki amaçlarımızın en büyüğü de doğal türlerimizin korunmasını amaçlıyoruz bu çalışmalarımızı yaparken. Ayrıca yöreye uygun aşılı süs bitkisi türlerinin de üretiminin arttırılması, bölgenin gelir getirici türlerinin arttırılması yönünde misyonumuz var. Tabii ki en büyük amacımız da bugünkü ve gelecek nesillerin yaşam alanlarını daha yeşil bir çevreyle bütünleştirecek bitki materyallerini üretimini yapmak, doğanın ve ekolojik sistemin yok edilmesinin, varlıklarının devamının sağlanması için var olanı korumayı amaçlıyoruz.
0: Evet.
1: Bu faaliyetlerimizi yürütürken de tabii çeşitli teknikler kullanıyoruz. En başta klasik fidan üretim teknikleri, örneğin tohumdan, çelikten veya aşılı olarak fidan yetiştiriyoruz. Bugüne kadar faaliyetlerimiz bunlarda. Fakat geçen yıldan itibaren bir doku küsür laboratuvarı kurduk fidanlığımıza. Bunda da amacımız bölgemizde var olan ama nesli tehlikede olan bazı türlerimizin veya çimlenmede sorun yaşayan bazı türlerimizin devamını sağlamak için ARGE çalışmalarımız devam ediyor, hızla devam ediyor. Bunu da şöyle bir projeyle sağladık. GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi'nden de destek aldık. Böyle yeni bir çalışmayı da bölgemize kazandırmayı hedefliyoruz.
0: Evet, biraz önce de belirttiğiniz gibi gerçekten bilimsel yatırımlar da çok dikkat çekici. Özellikle bünyenizdeki doku kültürü laboratuvarında da çalışmalar yapıyorsunuz. Peki bölgemiz açısından düşünürsek bu üretimin bölgeye katkısı nasıl ve ne tür katkılar sunması bekleniyor önümüzdeki dönemler için?
1: Tabii, biraz projenin içeriğinden de bahsedeyim.
0: Tabii,
1: ben.
0: Tabii, lütfen.
1: Özellikle hani geleneksel üretim metotları dedik, çelikten, tohumdan gibi. Bazı türlerde üretilmesinde çeşitli engeller olan veya işte nesli tehlikede olan türlerimiz var. Biz bu projemizdeki amacımızı şöyle düşündük. Özellikle Diyarbakır ve çevresinin kokulu Muhammediye Gülü çok ünlüdür biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Karahızır Dudu vardır. İşte Kuk İslam Köy'de bir Anadolu kestanesi vardır. Lokal, endemik olarak orada yetişir. Ayrıca yine bölgemizde çok yaygın olarak kullanılan sumak bitkisi hem yemeklerimize tat verir hem

0: geleneksel olarak çeşitli kimya sanayinde de kullanılan bir türdür. İşte bunların ekonomik değere sahip tıbbi ve aromatik bitkilerin doku kültür teknikleriyle çoğaltılması, üreticileri üretimleriyle ilgili eğitimler verilmesi, bunların ekonomiye kazandırılması, bir sürdürülebilir tarım yönetiminin sağlanması en başta tabii ki büyük amacımız. Bu türlerin tekrar canlanarak özellikle Diyarbakır'ımızın ekonomisine de bir katkı versin istiyoruz. Tabii biz bu kadar fidanı üretirken biraz önce de bahsettim. Hem kamu kurum kuruluşlarımızın fidan ihtiyacını karşılıyoruz. İşte karayolları, yol kenarı ağaçlandırmalarına destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın tek Diyarbakır'da değil, bölge çapındaki boylu fidan ve süs bitkisi ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Ama tabii ki temel amacımız Orman Genel Müdürlüğü'nün ağaçlandırma çalışmalarını altlık oluşturmayı sağlamak ve aynı zamanda da erozyon kontrolü çalışmalarında altlık olacak fidanları yetiştirmek. Bu da hem bölgenin ağaçlandırmasına büyük bir katkı olacak, hem de bu yaptığımız çalışmalarla gelecek nesillere bu türlerin önemini ve devamını sağlamak, bu türlerimizin kaybolmasını veya unutulup gitmesini önlemek amacıyla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Peki genel hatlarıyla ormanların korunması ve ağaçlandırılması çalışmalarına fidanlığın katkıları tam olarak nedir? Şu anda yaptığınız çalışmalar varsa bunlardan da söz eder misiniz?
0: Tabii, şu an bahsettiğim gibi biz temel amaç olarak fidan yetiştiriyoruz. Yaklaşık her yıl 2 milyon fidan yetiştiriyoruz. Bunların bölgemiz kapsamındaki 7 ile Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışıyoruz. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğümüz 7 tane ile ev sahipliği yapan bir bölge müdürlüğü. Şırnak, Adıyaman, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman illerimizin ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına ihtiyaç duydukları fidanları üretiyoruz. Dolayısıyla bu gelecek nesiller için ciddi bir yatırım oluyor aslında. Yine bölgemizin ihtiyaç duyduğu bazı boylu ağaçların da yetişmesini desteklediğimiz için hem peyzaj çalışmalarında hem ki yol kenarı çalışmalarında bunlar şehrimizin görüntüsünü veya şehirlerimizin görüntüsünü, bölgemizdeki şehirlerin görüntüsünü ve peyzaj yapısını düzeltecek fidanlar. Yine nesli kaybolmayan işte türlerin, kaybolmaya yüz tutmuş türlerin kaybolmaması için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Gelecek nesillere aktarmak için her yıl yaklaşık 2 milyon fidanı doğayla buluşturuyoruz diyelim.
1: Evet. Bu çalışmalarınızın kolaylıkla devam etmesini dileyelim. Arzu Hanım, bizi şu anda dinleyen dinleyicilerimiz çevrelerini, belki balkonlarını yeşillendirmek isteyebilirler. Evet. Sizden fidan isterlerse, fidan tedariği için başvurular nasıl şekilleniyor? Yol haritası nedir bu konuda? Bu konuyla ilgili dinleyicilerimize mesajınız nedir peki?
0: Tabii ki. Şimdi şöyle, zaten kamu kurum ve kuruluşlarımız bir ağaçlandırma formu ve fidan taleplerini bir is yazıyla bize ilettiklerinde biz onlara genel müdürlüğümüzün bize yetki verdiği sınırda fidan teslimi yapıyoruz. Ama en önemli şu, bölgemizde biliyorsunuz yaz sezonu oldukça kurak geçiyor.
1: Evet.
0: Kışları da daha böyle ılıman bir iklim hakim bölgemizde. Biz genel olarak şöyle diyelim, Ekim, Kasım ayları gibi fidan dağıtımına başlıyoruz burada.
1: Evet.
0: Bu ne zamana kadar? Yaklaşık Aralık ayına kadar devam ediyor. Hava şartları müsait olduğu müddetçe. Böyle Aralık, Ocak gibi Şubat'ın ortalarına kadar da fidanlarımız nakliye sırasında zarar görmesin, gittikleri yerde, dikildikleri yerde tutabilsinler diye bir ara veriyoruz. Daha sonra Şubat 15'ten itibaren bu defa ilkbahar dikimleri için vatandaşlarımıza tekrar fidan vermeye başlıyoruz. Yani aslında kaçırmamaları gereken sezon, birinci olarak onu belirteyim. Ekim, Kasım gibi sonbahar dikimi yapabilirler. Şubat, Mart, Nisan sonuna kadar da ilkbahar dikimi yapabilirler. Bu iki mevsimde vatandaşlar bize gelirse biz onlara imkanlarımız doğrultusunda fidan konusunda yardımcı oluyoruz.
1: Evet.
0: Yine bizi dinleyen muhtarlarımız. Bunlar da köylerinde mesela ortak ibadet yerleridir, mezarlıklardır veya köyün ortak bir taziye evidir. Bu gibi yerlerde muhtarımız kendisi başvurduğu takdirde biz oraların ağaçlandırması için her türlü desteği veriyoruz. Basit bir kroki istiyoruz, nasıl bir yer diye. Ağaçlandırma formunu bize teslim ediyor. Şu kadar fidana ihtiyacım var diyor. Biz yine imkanlarımız dahilinde onlara fidan veriyoruz. Yine okullarımız, okul müdürlerimiz yapacakları çalışmalar için okul bahçelerinde biz onlara yardımcı oluyoruz. Aynı şekilde ağaçlandırma formu ve krokileriyle birlikte bize geldiklerinde. Diğer vatandaşlarımız için de durum şöyle. Hani bizim yönetmeliğimiz resmi kurumlar ve muhtarlıklar, okullar, askeri birlikler şeklinde ücretsiz fidan vermeye müsait. Ama piyasanın çok altında bizim genel müdürlerimiz belirlediği fiyatlarla fidan satışımız mevcut. Yine bunları gelip yerinde görerek kurumumuzun IBAN'ına ücretini yatırarak fidanları temin edebilirler. Daha bu yöremize uygun fidanlar oldukları için uzun yıllardır denemeler sonucu bu yöreye uygun oldukları belirlenmiş. Bu çalışmaların bir sonucu olarak bu bölgede daha iyi yetişeceğini düşündüğümüz hem boylu fidanlarımız hem de süs bitkilerimizi imkanlar doğrusunda bizden temin edebilirler. Tabii biz sadece Diyarbakır ve bu çevredeki 7 ile değil, ülkemiz genelinde Konya'ya bizimle uyumlu veya çevreden isteyen Doğu Anadolu'daki bazı illere de fidan gönderiyoruz veya oradaki belediyelerimizin fidan ihtiyaçlarını bizden satın almak istedikleri takdirde karşılıyoruz. Ayrıca da yurt dışına, örneğin şu ana kadar Azerbaycan'a, Gürcistan'a, Irak'a fidan gönderdik.
1: Evet. Peki başvurular genellikle internet yoluyla mı oluyor, şahsen mi oluyor?
0: Şöyle diyeyim, eğer bizim stoklarımızda yani fidanlığımızda hangi fidanlar var diye öğrenmek isterlerse Orman Genel Müdürlüğü'nün OGM.gov.tr uzantılı bir sayfası var.
1: Evet.
0: Bu sayfaya girerek en altta nasıl fidan alabilirim diye sistemi açtıklarında işte yazdıkları il Diyarbakır, bununla şu fidanlar var diye listeleniyor. Bu fidanları görebiliyorlar. Ama genelde fidanlığımıza geliyorlar, hem bizleri ziyaret ediyorlar, hem fidanlığımızı geziyorlar. Kendi ihtiyaçlarını belirleyerek ben bu fidanları almak istiyorum şeklinde hem görerek almış oluyorlar hem daha kapsamlı bir çalışma oluyor.
1: Evet. Peki efendim, çok çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Orman Mühendisi Arzu Bilici, yayınımıza katkılarınız ve katılımınız için.
0: Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Birlikteliğimiz tüm sıcaklığıyla devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi sözü müziğe bırakıyoruz. Hande Yener'den Yola Devam radyolarınızda.

0: değerli dostlar, yaz tatili çocuklar için dinlenmenin, oyun oynamanın ve yeni deneyimler kazanmanın zamanı oldu. Günlük düzen değişti, uyku saatleri esnedi, sorumluluklar bir süreliğine yerini daha serbest bir yaşama bıraktı. Şimdi ise yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kaldı. Bu değişim süreci bazı çocuklar için heyecan, bazıları içinse kaygı anlamına gelebiliyor. İşte tam bu noktada ailelerin yaklaşımı çocukların okula yeniden uyum sağlamasında büyük önem taşıyor. Peki yaz tatilinden okul düzenine geçiş nasıl daha kolay hale getirilebilir? Uyku ve beslenme düzeni ne zaman oluşturulmalı? Okula başlamanın oluşturabileceği kaygıyla nasıl başa çıkılmalı? Aileler çocuklarını bu sürece nasıl hazırlamalı? Şimdi bu soruları konuğumuz, uzman psikolojik danışman Vecdin Çelik'le gerçekleştirdiğimiz söyleşide ele alacağız. Arkadaşımız Murat Kahraman'ın yaptığı röportajı şimdi hep birlikte dinliyoruz.
1: Yaz tatili bitmek üzere, yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Peki tatilin ardından okula başlangıç sürecini kolaylaştırmak için neler yapılabilir? Uzman psikolojik danışman Vecdin Çelik'le bunu ele alacağız. Sayın Çelik, günaydın, Türkiye'ye hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Uzun bir yaz tatilinin ardından çocuklar için okul düzenine yeniden uyum sağlamayı zorlaştıran en önemli etkenler hangileri diye sorarak başlamak istiyorum sohbetimize.
2: Tabii büyük bir yaz tatilini biz geride bıraktık. Çocuklar ister istemez uyum sağlıyorlar. Çünkü uyku düzenleri, yeme içme düzenleri tamamıyla değişti. Normal şartlarda sabah 7'de uyanan bir çocuk artık 10'da 11'de uyanmaya başladı. Yaz tatilinin biraz da vermiş olduğu rehavetle düzeni, planı, programı değişti. Tabii bu süreçte çocuk kaygı ya da korku hissedebiliyor. Acaba yeni döneme hazır mıyım, neler yapacağım kaygısıyla yaşayabiliyor. Yeni arkadaşlarım nasıl olacak, yeni bir okula gideceğim ya da yeni bir sınıfa yerleşeceğim kaygısı ve korkusuyla yaşayabiliyor. Burada aileler çocuklara baskı kurmadan yaklaşmalı. Özellikle son bir hafta 10 gün içerisinde ne kadarlık bir zaman dilimi ise, bir alışveriş yapılacaksa mutlaka bir

0: birlikte yapsınlar bunu. İhtiyaçları doğrultusunda ne istersin? Hangi renk bir kalem istersin, çantayı istersin? Birlikte şunu yapalım mı? Birlikte bunu yapalım mı? Aslında birlikte kaliteli vakit geçirmek burada son derece önemli. Özellikle okula gidilecekse bir hafta öncesinden gidip okuldaki öğretmenlerle, idarecilerle tanışılabilir. Yine bu çocuğu rahatlatacak bir ortamdır. Yeni sınıfını gezmek, görmek, yeni ortamını görmek son derece önemli. Biz bu süreçte tabii şunu da söylüyoruz. Burada bu bir oryantasyon sürecidir. Oryantasyon sürecini yaparken ailelerimiz de kaygılı hissedebilir ama korkmasınlar. Bu sadece onlara özgü bir süreç değil. Bir hafta 10 gün ya da 2 haftalık süreç zarfında hemen hemen bütün kurumlarda, Türkiye'nin genelinde bu tarz korkular ya da kaygılar oluşabiliyor. Her şeyden önce çocuğun yanında olduğunu hissettirmelidir aileler ve yine birlikte vakit geçirmelilerdir. Birlikte alışveriş yapmalardır. Okul ortamı, okul iklimi, okul idarecileri birlikte ziyaret edilmelidir ki çocuğun kaygısı ya da korkusu daha aza indirgenebilsin diye.
1: Evet, hatırladığım kadarıyla zaten ortaokul ve ilkokulda bir hafta öncesinden bir oryantasyon süreci oluyor öğrenciler için.
0: Evet, doğru.
1: Biraz önce çocukların günlük rutinlerinin değişeceğinden bahsettiniz. Peki bu yeni döneme uyum sağlamak için uyku, beslenme ve günlük rutinleri yeniden düzenlemeye ne kadar süre önce başlamak lazım?
0: En azından minimum 2 hafta öncesinden başlamak lazım. Çünkü çocuk normalde saat 10'da uyuyordu. Saat 10'da uyurken artık yaz tatilinin vermiş olduğu rehavetle tabii gündüzler de uzamaya başladı. Saat 12'de 1'de uyumaya başladı. Sosyal medyayla daha fazla vakit geçirmeye başladı. Bu da onun düzeninin bozulmasına neden oldu. Bundan dolayıdır ki en az 2 hafta öncesinden gerekirse akşam saat 10 gibi, 11 gibi artık yoğurt mu yerler, süt mü içerler, ayran mı içerler, daha çok böyle onları rahatlatıcı içecekler tüketerek, özellikle telefondan uzak durarak uyku düzenini düzenleyebilirler. Yani telefondan uzak durmak şöyle ki, son uykuya yarım saat, 1 saat kala artık internetini kapatıp telefonlarını bir köşeye bıraksınlar. Çünkü bu telefonun yaymış olduğu zararlı ışınlarla birlikte uyku bozulabilmektedir. Bu da ciddi anlamda çocukların hem beynine, bilişsel becerilerine hem de uyku düzenlerine yani fizyolojik yapılarına zarar verebilmektedir. Öte yandan bakıldığında kahvaltı ile ilgili bir rutin oluşturulmalıdır. Yani normalde saat 10'da 11'de kahvaltı yapan bir aile artık okul açılacaksa yavaştan artık 7 gibi 8 gibi çocuklarını uyandırıp kahvaltı düzenini o şekilde oturtabilirler. Yine öz bakım becerileri çok önemli. Yani diş fırçalama, haftanın en azından bir gün ya da 2 günü duş alma gibi beceriler çocuğa kazandırılabilir. Çünkü okul açıldıktan sonra eğer çocuk uyum problemi yaşarsa özellikle ilk bir ay okulda uyum sağlamakta problem yaşayabilir. Yani okulda uyur, sırada uyur, tam olarak zihnini derslere veremez, dikkatini derslere veremez. Bunlar önemli. Beslenme noktasında bakıldığında da tabii ki ağırlıklı olarak B12, vitamin, omega tarzı rahatlatıcı besinler tüketilmelidir. Tabii bunlar eğer ki çocuğun fizyolojik yapısı değişkenlik gösteriyorsa, çünkü herkesin fiziksel yapısı aynı değildir. Bir doktorla ya da diyetisyenle konuşulup ona göre bir plan, program, çerçeve hazırlanmalıdır. Ama her şeyden önce 3T'den yani tablet, telefon, televizyondan son 2 hafta kala mutlaka uzak durmalılardır. Uyku düzenleri yine aynı şekilde belirttiğim gibi en geç 10 gibi 11 gibi mutlaka çocuklar uyumalıdır. Yine aynı şekilde yeme içme düzenleri düzeltilmelidir ve sosyal çevre açısından da bakıldığında özellikle akraba ziyaretleri çok fazla oluyorsa bu mutlaka kısıtlanmalı. Çünkü artık bir düzene girmek zorunda ve bu düzen de beraberinde ister istemez hem ağır hem de yıpratıcı bir süreci bazen beraberinde getirebilmektedir. Dolayısıyla yavaş yavaş bu şekilde bir rutin oluşturulabilir ama çocuğun üzerine çok fazla gitmeden. Çünkü şöyle bir durum var. İmam Gazali'yi bilirsiniz. Şöyle der. Der ki örneğin sabah namazını kılma alışkanlığı çocuğa kazandırmak istiyorsan diyor. Birdenbire 50 rekat namazı sen kıldıramazsın. Ağır gelebilir. Hatta bu çok fayda da sağlamayabilir. Ama günde 1 rekat, 2 rekat kıldığın zaman 1 yıl içerisinde düşün ki 1 yıldan sonra artık senin için o bir rutin oluşturur ve sen daha çok rahatlamanı, maneviyata yönelmeni, daha çok ruhsal olarak temizlenmeni sağlayabilir. Burada önemli olan az, öz ve planlı programlı şekilde gidebilmektir.
1: Aşama aşama ilerlemek önemli diyorsunuz. Tatilde özgürdün, artık ders zamanı gibi ifadeler çocuklarda olumsuz bir algı oluşturabilir mi peki? Aileler okula dönüşü nasıl bir dille anlatmalı?
0: Çocuğun burada tabii yaş gelişim düzeyi çok önemli. Eğer okul öncesi döneminde ise oyun ve oyuncaklar vasıtasıyla bu çocuğa anlatılabilir. Çünkü somut şeylerden anlar daha çok, soyut kavramlardan anlayamaz. Başarı, başarısızlık gibi zihinsel süreçlerden anlayamaz ve bunu zihninde anlamlandıramaz. Eğer çocuk okul öncesi dönemde ise oyun ve oyuncaklar vasıtasıyla bu kavram anlatılabilir. Eğer ilkokul döneminde ise yine aynı şekilde kullanılan dil son derece önemli. Yani suçlayıcı olmadan ben dili kullanılarak seni anlıyorum, şu an bir sürece giriyoruz ve bu sürece girdiğimiz için artık yavaş yavaş çalışmaya başlarsak iyi olur. Çünkü biraz daha yorulabilirsin. Tatil boyunca biraz dinlendin, zihnin dinlendi, bedenin dinlendi ama artık yavaş yavaş çalışmanın vakti geldi gibi bir mesaj verilebilir. Yine motive edici sözlerden, cümlelerden ziyade bir rehberlik öğretmeniyle konuşulabilir okulda veya motive edici videolar, ders videoları, içerikler izletilebilir. Yine motive edici filmler izletilebilir çocuğa. Bunlar bu süreçte son derece önemli ama biz şuna inanıyoruz. Yani söylemekten ziyade çocuklar her zaman için faaliyete, evet, ve davranışlara bakarlar. Yani eğer ben çocuğumun bir plan program doğrultusunda okula hazırlanıp korkmadan derslere girmesini istiyorsam öncelikle bunu ben yapmalıyım. Eğer ben günlük 12-13 saat uyuyorsam çocuk bana bakıp o da uyuyacaktır. Eğer ben çocuğun kitap okuma becerisini geliştirmesini istiyorsam bir gün kitap okurum, iki gün, üç gün okurum, dördüncü gün çocuk merak eder. Bana der ki anneciğim, babacığım hangi kitabı okuyorsun? Beraber vakit geçirelim, beraber kitap okuyalım mı? Ama öte yandan eğer ben bir koltukta, eşim bir koltukta, sosyal medyayla, telefonla, televizyonla, tabletle ilgileniyorsam çocuk da bunu örnek alacaktır.
1: Evet, önce çocuklar burada aslında ne görüyorsa onu taklit ediyorlar doğal olarak.
0: Tabii ki sözlerden ziyade davranışlar her zaman için daha etkilidir. Bu planı programı aile genelinde eşlerimizle birlikte, çocuklarımızla birlikte hep beraber yaparsak aslında çok daha etkili olur. Bir sabah saat 6'da uyandık. 2, 3, 4, 5. sabah artık çocuğumuz bizimle birlikte uyanacak. Kahvaltıyı bizimle birlikte yapacak. Uyku düzenini bize göre ayarlayacaktır. Bu rutin böyle oluşur ve bu rutin söyleyerek değil, zaten kendiliğinden oluşacaktır.
1: Evet, söyleme göster diyoruz özetle.
0: Evet.
1: Şimdi özellikle ilkokula başlayacak ya da okul değiştirecek öğrenciler için bu süreçte hangi duygusal ihtiyaçlar öne çıkar onu soralım ve aileler bu noktada çocuklarına nasıl destek olabilirler?
0: Yani burada çocuk tabii eski düzeninde, eski sisteminde sevdiği arkadaşlar vardı, okul ortamı vardı. Yeni bir sisteme geçti artık, yeni bir kademeye geçti belki de, yeni bir okula gitti. Bununla birlikte çocuğun üstünde bir kaygı oluşacaktır. Korku oluşacaktır. İster istemez acaba yapabilir miyim kaygısı oluşacaktır. Özellikle ergenlik dönemindeki gençlerde şu oluşuyor. Evet. Bütün gözler benim üstümde. Herkes beni izliyor. O halde ben hata yapmamalıyım, yanlış yapmamalıyım gibi bir algı oluşuyor. Bakın bunların tümü çocuğun üzerinde depresyon, kaygı, anksiyete, korku, bütün bu duyguların tümünü topyekün biçimde oluşturabilir ya da heyecan oluşturabilir. Ve bu da ister istemez çocuğun içe kapanmasına, kendini kötü hissetmesine sebebiyet verebilir. Bunların olmaması için aile yükü aslında tamamıyla kendi üzerine almamalıdır. Yani burada okul idaresi, okuldaki öğretmenlerle, rehberlik öğretmenleriyle, okul psikolojik danışmanıyla birlikte hareket edilirse daha iyi olur. Çünkü o çocuğa belki bireysel danışmanlık verilebilir. Ya da yine grup danışmanlığı verilebilir. Eğitim verilebilir. Bunların tümü topyekün biçimde birlikte hareket edilirse aslında daha sağlıklı süreçler. Çünkü eğitim öğretimin bir ayağı eksik olduğunda,
1: evet,
0: diğerleri de yürümez yani. Bir masa gibi düşünün, bir tane ayağı eksik, o masa sağlam durmaz yani. Birlikte çalışmak, birlikte hareket etmek her zaman için etkili olacaktır. Eğer çocuğun durumu çok çok kötüyse, yani anksiyete düzeyi, depresyon düzeyi, yine bir uzmandan yardım alınabilir. Ama her şeyden önce bir haftalık süre zarfında çocuğa yeni okulu gezdirilsin, yeni sınıfı, yeni arkadaşları, yeni öğretmenleri yavaş yavaş gezdirilsin, sevdirilsin, ihtiyaçları karşılanacaksa birlikte karşılansın ve her şeyden önce çocuğa destek olunacağı hissi davranışlarla birlikte verilsin yani.
1: Evet, bu çok önemli. Bunu çocuk hissettiğinde, sözlerle değil de davranışlarla bunu hissettirdiğimizde çocuğa pek çok zorluğu da aşabilecektir. Söylediklerinizden bunu anladım. Son olarak şunu da sorayım. Okullar açılmadan hemen önce yoğun ders programları veya eksik tamamlama telaşı çocuklar üzerinde baskı oluşturabilir mi? Yeni döneme hazırlanırken nasıl bir denge kurmalıyız?
0: Yani baskı oluşturur tabii ki. Hani biz şuna karşıyız açıkçası, ruh sağlığı çalışanları olarak. Tek seferde bütün kitap

0: Kitapları alıyorsunuz, bütün kurslara yazdırıyorsunuz çocukları. Ama o bir can, yapabileceği şeyler var, yapamayacağı şeyler var. Azar azar gitmek her zaman için daha iyidir, daha mantıklıdır. Yani burada bir kursa yazdırdınız, bir kitap alacaksınız. Eğer kitabı alacaksanız bütün komple seti almanıza gerek yok. Çocuk birdenbire bunu gördüğü zaman bir tempoya girer ve yoğun biçimde çalışma hissiyatı hisseder. Bu da onun kendini kötü hissetmesine sebep olabilir. Azar azar, çok az. Yani şöyle düşünün, yaz tatilinden çıktı, bir günde 12 saat birdenbire ders çalışamaz. Ama yarım saat, bir saat çalışır ilk hafta, ikinci hafta ikiye çıkarır, üçüncü hafta 2,5'a çıkarır. Aşama aşama çocuk buna hem fizyolojik olarak hem bilişsel olarak daha hazır hale gelir. Bir de hazır bulmuşluk dediğimiz bir kavram var.
1: Evet.
0: Bütün öğrencilerin ilgileri, ihtiyaçları, fizyolojik yapıları aynı değildir. Yani şöyle bir hataya düşüyorlar genelde. Hazır plan, program ve çerçeveyi alıp çocuğun önüne sunuyorlar. Diyorlar ki sen bunu yapacaksın. Ama her plan, program çocuğa uymayabilir. Bundan ziyade çocuğun ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda azar azar çocuğa bir şeyleri vermek ve bunu verirken de uzmandan yardım almak son derece önemli ve başarabileceği hissiyatı mutlaka çocuğa verilmelidir. Her ne sebeple olursa olsun ben senin yanındayım. Sen yapabilirsin, ilgilerine ve yeteneklerine inanıyorum diyebilmek önemli.
1: Evet, her çocuk özeldir diyoruz. Öyleyse bunlar için de özel programlar hazırlanmalı. Sayın Çelik, katılımınız ve verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim. Nazik davetiniz için ben teşekkür ederim. Umarım herkes için hayırlı, güzel bir eğitim, öğretim dönemi olur diyorum.

Uzman psikolojik danışman Vecdin Çelik'le gerçekleştirdiğimiz söyleşide yaz tatilinin ardından okul düzenine geçiş sürecini tüm yönleriyle değerlendirdik. Çocukların değişen uyku ve günlük yaşam alışkanlıklarının okul başlamadan önce kademeli olarak yeniden düzenlenmesinin önemini konuştuk. Okula dönüş sürecinde çocukların heyecan, kaygı ya da isteksizlik gibi farklı duygular yaşayabileceğini, bu noktada ailelerin sabırlı, anlayışlı ve destekleyici bir tutum sergilemesinin uyum sürecini kolaylaştıracağını dinledik. Ayrıca çocuklarla açık iletişim kurmanın, okul hakkında olumlu bir dil kullanmanın ve onları yeni döneme küçük hazırlıklarla dahil etmenin okula daha güvenli bir başlangıç yapmalarına katkı sağlayacağını öğrendik. Şimdi bu değerli bilgilerin ardından programımıza kısa bir müzik molasıyla devam edelim. Grup Ayna söylüyor, yeniden de sevebiliriz Akdeniz'i.

Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahta sohbetiyle, müziğiyle ve değerli konuklarıyla dolu bir Günaydın Türkiye programının sonuna geldik. Biz şimdi sizlere veda ediyoruz. Ancak TRT Radyo 1'de yayın akışı gün boyu hız kesmeden devam edecek. Bizden sonra günün ilk ana haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini dinleyebilir. Ardından TRT Radyo 1'in ilgiyle takip edilen programı Gündem'le güne dair önemli başlıkları takip edebilirsiniz. Yazın ardından Eylül'ün serin esintilerini hissetmeye başladığımız bu güzel sabahta bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyor. Gününüzün sağlık, huzur ve bereket içinde geçmesini diliyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını Adil Güzel hazırladı. Ses almada Ercan Yaşar. Mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu vardım. Bu sabahın sizlere güzel anlar yaşatmış olmasını diliyoruz. Yarın bir başka bölge radyomuzun hazırlayacağı Günaydın Türkiye programında TRT Radyo 1 frekansında yeniden buluşuncaya dek esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Reklamlar.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
5: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında JBL Tune 660BT NC kablosuz kulaküstü Bluetooth kulaklık siyah 2599 liraya. TCL Multime Family Watch MT48X akıllı saat 10.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Reklamlar.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde katılımcılara hitap etti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ile görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık vurgusu yaptı. İçişleri Bakanı Çiftçi, suç

0: Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde katılımcılara hitap etti.
1: Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomatik temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile görüştü. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi öncesinde Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi.
1: Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Bizim şu anda Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışı ile birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya için öncelikli ortaklardan biri açıklamasını yaptı. Bişkek'teki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Akkuyu nükleer santrali konusunda söz veren Vladimir Putin, "Siz Rus şirketine yıl sonuna kadar ilk ünite devreye girmelidir diye talimat vermişsiniz, bu böyle olacaktır" diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin ülkesi için önemine de işaret etti. Putin, "Sizin ilginiz sayesinde ekonomik işbirliğimizin seviyesi çok yüksek düzeyde seyrediyor. Ortak projelerimizin geliştirilmesi devam ediyor" dedi. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barışa katkı sunmaya devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Bişkek hattında güvenlik ve terörle mücadelede dayanışmanın önemli olduğunu da belirtti. Birçok alandaki işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini duyurdu. 550 metre derinlikte enkaz olduğu değerlendirilen cisim tespit edildi dedi. Gemi kazasına ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 14 kişi tutuklandı. Kazaya ilişkin ihmal iddiaları gündemde. Kazazedelerin ifadeleri iddiaları destekler nitelikte. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon kent içi ulaşımında yeni bir çağın başlayacağını belirtti. Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen temel atma töreninde Akçaabat ilçe sınırından Trabzon Havalimanı'na uzanacak raylı sistem hattı inşa edeceğiz dedi.
2: Trabzon'un ilk raylı sistem projesi

0: vesilesiyle Trabzon'da kent içi ulaşımı da yeni bir çağla, yeni bir bakış açısıyla inşallah kucaklaştırıyoruz. Değerli hemşehrilerim, Trabzon raylı sistem hattımızın Akçaabat ilçe sınırlarındaki karayolları bölge müdürlüğümüzden başlayarak Trabzon havalimanına kadar uzanacak bir sistem. Toplam 16 istasyon yer alacak, hizmet edecek. Havalimanımıza ulaşan güzergahımızın tamamı sadece 26 dakikada kat edilebilecek. 26 dakikada. Ortalama 80 kilometre saat hızla inşallah işletmiş olacağız burayı. Hattımız tamamlandığında 30 kişilik araçlarımızla günlük 150 bin hemşerimize hizmet verebileceğiz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçla mücadelede komşu ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Gürcistan'a resmi ziyarette bulunan Mustafa Çiftçi, burada yaptığı açıklamada yeni nesil suç örgütlerine karşı operasyonel işbirliğini artırmayı değerlendiriyoruz dedi.
2: Yeni nesil suç örgütleri hem ülkemizde hem de başka yerlerde, bulundukları yerlerde güvenlik ve huzur ortamını ciddi manada tehdit ediyorlar. Bunlar sınır tanımayan, dijital teknolojilerden beslenen ve karmaşıklaşan yapısıları nedeniyle de ülkeler açısından ciddi manada tehditler oluşturuyorlar. Bu sorunla baş edebilmek hiçbir ülkenin kendi başına da başa çıkabileceği bir husus değil. Onun için karşılıklı işbirliğini ve operasyonel işbirliğini arttırmamız gerektiğini değerlendiriyoruz. Gürcistan makamlarıyla yaptığımız bu temasların önümüzdeki günlerde diğer ülkelerle de olacağını, onlara da benzer ziyaretler gerçekleştireceğimizi ifade etmek istiyorum.
1: Gürcistan doku soruşturması yeni bilgi ve bulgular ışığında derinleştiriliyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30 oldu. Gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişinin işlemleri ise sürüyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Soruşturma kapsamında Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı. Tekinoğlu'nun bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmekle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak suçlarından tutuklandığı bildirildi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Kublay tutuklandı. Ayhan Dalbudak hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında 28 Ağustos'ta rüşvete aracılık ettiği iddiasıyla belediyede çalışan 2 makam şoförü daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden başkan yardımcısının şoförü Mustafa Kublay tutuklandı. İsmail Yetişkin'in şoförü Ayhan Dalbudak hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 25 Haziran'da başlatılan soruşturmada belediye başkanı İsmail Yetişkin de dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek, ABD ordusu İran'a saldırılar düzenledi. Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek kentleri çevresinde patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerinin vurulduğunu açıkladı. ABD Başkanı Trump saldırılara ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunarak İran'ı tehdit etti. Misilleme yaparlarsa çok daha sert ve daha büyük çaplı bir

0: saldırıyla tekrar vurulacaklar dedi. Trump, İran'a en büyük saldırı henüz beklemede ve bu saldırı sona erdiğinde İran'dan geriye pek bir şey kalmayacak ifadelerini kullandı. İran saldırılarda sivillerin hedef alındığını, Sirik'te bir düğün evindeki 4 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını bildirdi. Hürmüzgan eyaletindeki elektrik şebekesinin de saldırıya uğradığı aktarıldı. İran devrim muhafızları Amerikan hedeflerine misillemede bulunacaklarını duyurdu. ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi. Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'de hava savunma sistemleri insansız hava aracı ve füze saldırılarına karşı devreye girdi. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya'ya yönelik saldırıları artıracaklarını işaret etti. Rus hava saldırısı hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerine seslendi. Rusya semaları artık güvenli değil. Hava sahaları fiilen kapanacak dedi. Açıklamaya Moskova'dan sert tepki geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin sivil uçaklarla ilgili trajedi yaşanması halinde karşılık vereceklerini bildirdi. Almanya, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA ile düzenlenmek istenen saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü. Berlin yönetimi Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Moskova suçlamaları reddetti, Almanya'nın kararlarına karşılık verileceğini duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde katılımcılara hitap etti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ile görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık vurgusu yaptı. İçişleri Bakanı Çiftçi, suçla mücadelede komşu ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. ABD ordusu İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattı. Spor. Trendyol 1. Lig'de 5. hafta dün oynanan maçlarla başladı. Sonuçlar şöyle: Bandırma Spor 0, Antalya Spor 1, Eminevim Ümraniye Spor 0, Muğla Spor 1, SMS Grup Sarıyer 2, Orfa Yapı Pendik Spor 0 ve Bolu Spor 0, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Saat 17'de Van Spor Futbol Kulübü Batman Petrol Spor'u konuk edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Saat 20'de iki karşılaşma başlayacak. Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük, Metro Holding Kayseri Spor maçı TRT Türk'ten. Ekenler Beton Sivas Spor, Mardin 1969 Spor karşılaşması TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli takımımız yarın saat 16'da çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrfor için Porto'ya 10 milyon avro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin avro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke dönemi sona erdi. Kulüp başkan yardımcısı Serkan Kılıç yaptığı açıklamada Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık dedi. Trabzonspor'da pazar günü oynanacak Gençler Birliği karşılaşmasında takımın başında eski teknik direktörlerden Hüseyin Çimşir yer alacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ile Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 32, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya 30, İzmir ve Diyarbakır 37, Antalya ve Kahramanmaraş 38, Konya 31, Samsun 27, Erzurum 25, Van 26, Gaziantep 36 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: TAK otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Torbalı Ödemiş yolunun 7 ile 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
4: Dünyası, güzellikler dünyası.
5: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Ülkemizde kaç sürücü emniyet kemeri kullanıyor? Yapılan araştırmalarda bu oranın 2013 yılında sürücüler için %43.6 olduğunu ve 2016 yılında ise bu oranın %50.1'e yükseldiğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Ankara'da yapılan bir araştırma ise şehir içi yollarda emniyet kemeri kullanımını %45 olarak göstermekte. Bu konuda ben de bir araştırma yaptım. İstanbul'da işlek bir caddede yaklaşık 200 araç gözlemledim ve sonuç olarak sürücülerin %55'inin emniyet kemeri kullandığını gördüm. Tabii benim yaptığım araştırma kapsamlı bir araştırma değil. Ancak yapılan tüm araştırmalar emniyet kemeri kullanımının ülkemizde %60'ın altında olduğunu gösteriyor. Bu oran çok düşük. Peki sürücüler neden emniyet kemeri takmıyor? Birkaç nedeni paylaşayım. Kısa yolculuklarda emniyet kemeri hiçbir işe yaramaz. Aslında emniyet kemeri kullanmamızı en çok gerektiren kısa yolculuklardır. Ölümlü trafik kazalarının %80'i evinize 30-35 kilometre uzaklıkta ve 55 kilometre hızın altında gerçekleşmekte. Başka bir nedeni paylaşıyorum. Emniyet kemeri düşük hızla seyir halindeyken pek işe yaramaz. Emniyet kemeri takmayan sürücülerin %70'i saatte 50 kilometrenin altında gerçekleşen trafik kazalarında yaralanıyor. Emniyet kemeri sürücüler ve yolcular için başlıca güvenlik önlemidir. Emniyet kemeri kullanım oranı %100 olmalıdır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 2 Eylül Çarşamba. Yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımda Volkan Kahraman, kapan başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmenizi temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine bir kez daha saldırı düzenledi. İran ise Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde toplanan ABD'ye ait radar tesisleriyle ABD askerlerinin toplandığı merkezlerin kamikaze İHA saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi. İsrail Savunma Bakanlığı ile Yunanistan Savunma Bakanlığı arasında Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avro değerindeki Aşil Kalkanı Hava Savunma Anlaşması imzalandı. İç siyasette yaşanan son gelişmeler.
2: Zaman geçiyor.
0: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
0: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
0: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
0: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
0: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
0: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
0: Hayatın içinde sizinle.

Evet efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları paylaşacağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. 550 metrede en acı görev manşeti Hürriyet'te. Yeni açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği katamaran faciasında kayıp 20 kişi için Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 arama kurtarma gemisi görev başında. Dün sabah işe başlayan TCG Işın gemisi 550 metrede bir cisim tespit etti. Kırgızistan'da baş başa görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısı için gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Putin'le baş başa görüştü. Erdoğan, Rusya ile yeni işbirliklerinin gündemde olduğunu söyledi. İki ülke ilişkilerine değinen Erdoğan, Antalya'nın en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor. Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız dedi. Erdoğan'la uzun süredir görüşmediklerini belirten Putin ise Türkiye dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri diye konuştu. Güldüren Türkçe Susu sohbeti, Kırgızistan'daki zirveye katılan Aliyev ile Pezeşkiyan Türkçe maden suyu sohbeti yaptı. Pezeşkiyan'ın esprili cevabı herkesi güldürdü. Türkiye seneye uzaya çıkıyor. Barışçıl uzay araştırmalarında uluslararası işbirliğini öngören ve temel ilkeleri belirleyen Artemis anlaşmalarına Türkiye'de katıldı. Türkiye anlaşmaları imzalayan 71. ülke oldu. NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Türkiye adına imzayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır attı. Kacır, 2027'nin ilk aylarında Ay'a uzay aracı göndermeyi planladıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı yine vurdu. ABD, İran'da Keşm Adası

dahil 9 bölgeyi dün bombaladı. İran'da misilleme olarak ABD'nin bölgedeki üslerine hedef aldı. Trump misilleme karşısında daha büyük saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Ehliyeti çakma mı manşeti Milliyet'te. Girne'de batan geminin kaptanının ehliyetini Honduras'tan alması, deniz aşırı ülkelerden alınan bu belgelerin gerçekliği, eğitim ve sınav şartlarının yerine getirilip getirilmediği sorularını da beraberinde getirdi. Putin'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok daha ileri bir düzeye geldiğini belirten Erdoğan, Akkuyu Santrali'nin açılışıyla yeni bazı santrallerin adımlarını yine birlikte atacağız ve bu hazırlıkların içerisindeyiz dedi. Barışa önemli katkı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'teki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katıldı. Zirvedeki hitabında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Ortak Savunma İttifakı Anlaşması'na vurgu yapan Erdoğan, hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır diye konuştu. Tam yol ileri talimatı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bugün il başkanları ile yapacağı toplantı öncesi milletvekilleri ve parti meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda her milletvekili iki ilde görevlendirildi. Özel milletvekillerine sahadan ayrılmayın, oturmayacağız, tam yol ileri talimatını verdi. Savaş yeniden patladı. ABD saldırdı. İran karşılık verdi. ABD ordusu İran'a yeni saldırı başlattı. Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik'le Sistan Belucistan'a bağlı Çabahar ve Kunerak kentleri çevresinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Saldırıda bir düğün evinin vurulduğu, 5 kişinin öldüğü, 50 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. İran bölgedeki ABD üslerine hedef alırken Ürdün'ün Mafrak ve Akabe kentlerinde sirenlerin çaldığı kaydedildi. İran DMO Hürmüz tamamen kapanacak açıklaması yaptı. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Barışın yolu diyalog. Bişkek'ten dünyaya diplomasi çağrısı. Başkan Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz dedi. Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi zirvesinde konuştu. Tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir dedi. Facia 2 ay önceden sinyal vermiş. Girne'de 8 kişinin öldüğü, 20 kişinin kaybolduğu kazaya neden olan geminin 21 Haziran'da da yamalı bölgeden su aldığı ortaya çıktı. Gemide olan bir grup genç o anların görüntüsünü paylaştı. Gemi su alıyor, batıyoruz uyarısı yapan yolculara mürettebatın bir şey olmaz, sıkıntı yok, yerinizi değiştirin, ıslanmayın dedikleri görüldü. O video soruşturmaya dahil edildi. Şahin'e o araçlar soruldu. Alihan Kuriş suç örgütüne kendine tahsisli 3 aracını kullandırdığı tespit edilen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin şüpheli sıfatıyla mahkemeye sevk edildi. Tekke dönemi sona erdi. Trabzonspor'da üst üste yenilgiler sonrası teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Yeni Şafak gazetesine geçtik. Eski başbakanlar ve generaller dahil üst düzey 200 İsrailli ortak bildiri yayınladı. Nazilerden beter olduk. Aralarında iki başbakan, generaller ve emekli istihbaratçıların da olduğu 200'den fazla eski üst düzey İsrailli yetkili Batı Şeria'da yaşananları etnik temizlik diye yorumlayarak durumu Nazilerden farkımız yok şeklinde özetledi. 80 yıl sonra Mein Kampf, eski başbakanlar Ehud Barak ve Ehud Olmert'le birlikte bildiriyi imzalayanlardan eski kara kuvvetleri komutanı Ben Roven, istilacıların İsrail için büyük tehdit oluşturduğunu söyledi. Eski savunma bakanı Moshe Yalon, Holocaust'tan 80 yıl sonra tersine Mein Kampf, kavgam ifadesini kullandı. Emekli İsrail Hava Kuvvetleri Generali Agmon'da Filistinlere yapılanların Nazizmi hatırlattığını ifade etti. Yunanistan İsrail'e bağımlı hale geldi. Yunanistan'da muhalefet partileri Siriza ve Komünist Partisi İsrail'le imzalanan 3,6 milyar avroluk Aşil Kalkanı anlaşmasına tepki gösterdi. Hükümet
soykırımcı İsrail hükümetiyle Yunanistan'ın savunma ve askeri alandaki bağımlılığını arttırmayı seçiyor, dedi. İşçinin maaşını faize yatırmış Manisa Gördes Belediyesi'nde çalışanların maaşları 21 aylık dönemde 12 kez gecikmeli ödenmiş. Bazı belediye kaynaklarının vadeli hesaplarda tutulduğu tespit edilince belediye başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma verildi. Akkuyu açılınca sırada yeni santraller var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Erdoğan görüşmenin ardından Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını yine birlikte atacağız. Bu hazırlıkların içerisindeyiz, dedi. Putin ise Türkiye dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri diye konuştu. TOG'da aslan payı Turkcell'in TOG'un ortaklık yapısında değişikliğe gidiliyor. Türkiye'nin otomobili girişim grubundan Kıraç Holding'in ardından finansman sıkıntısı yaşadığı iddia edilen Zorlu Holding ve Anadolu grubu da ayrılıyor. Sağlanan teşvik avantajı nedeniyle grup dışına satılamayan hisselerin %46'sını Turkcell'in satın alacağı konuşuluyor. Türkiye gazetesine geçtik. ÖSYM verileri acı tabloyu ortaya koydu. Öğretmenler döküldü sürmanşeti. Türkiye'de akademi giriş sınavına katılan öğretmen adaylarının matematik başarı ortalaması %22'de kaldı. Adaylar kendi branşlarında bile çakıldı. Hareket eder etmez çatırdamaya başladı. Faciadan kurtulan Mehmet Dua dehşet anlarını anlattı. Hareket ettikten 3-5 dakika sonra alt kısımdan su gelmeye başladı. Ardından çatırdamalar ve çok şiddetli sesler duyuldu. Ne olduğunu sorduk, bir şey yok, dediler. ABD, İran yine kapıştı. ABD ordusu İran'da birçok hedefe operasyon düzenledi. Hürmüzgan'da bombalanan düğün evinde 4 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Tahran'sa Ürdün'deki ABD üslerine misilleme yaptı. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Bişkek'ten dünyaya adil düzen çağrısı. Başkan Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde dünyaya seslendi. Adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır, dedi. Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı, dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacak. İsrail'in saldırıları nedeniyle 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız, dedi. Rusya ile yeni akkuyular yolda. Başkan Erdoğan, Kırgızistan'daki zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Putin'le 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin adımlarını da yine birlikte atacağız. Bu hazırlıkların içerisindeyiz, dedi. İsrail ve Yunanistan'da ittifak paniği. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın İstanbul'daki Mekke Savunma İttifakı toplantısı İsrail ile Yunanistan'ı panikletti. Tel Aviv'de işbirliği yeni ülkelerle genişleyebilir telaşı hakim. Efendim, son olarak Ekonomik Gazetesi'ne geçiyoruz. ÖTV'de savaş faturası 94 milyar lirayı aştı. ABD-İran savaşının petrol fiyatlarını yükseltmesi üzerine akaryakıtta fiyat artışlarını sınırlamak için devreye alınan Eşel Mobil Sistemi özel tüketim vergisi gelirlerinde %34'ü aşan oranda azalışa yol açtı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde 273 milyar lira seviyesinde gerçekleşen akaryakıt kaynaklı ÖTV tahsilatı bu yıl 179 milyar liraya geriledi. Böylece bütçenin bu kalemdeki 7 aylık kaybı 94 milyar lirayı aştı. Şangay İşbirliği Örgütü ile işbirliklerini ilerletme gayreti içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün Türkiye'nin bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikasıyla örtüşen bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek, yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Örgütü ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız, dedi. Şangay İşbirliği Örgütü'nün Bişkek'te düzenlenen Devlet Başkanları Konseyi Sirvesi genişletilmiş oturumunda konuşan Erdoğan, örgütün çok kutuplu dünyanın vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğini söyledi. Şangay İşbirliği Örgütü'nün barış ve istikrarın yanı sıra güvenli ulaşım koridorları, enerji, arz güvenliği ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde de kritik rol oynadığına işaret ederek, bu bağlamda teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz, diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra
Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Baş başa görüşmede Erdoğan, Rusya'yla yeni nükleer enerji işbirliklerine vurgu yaparken, Putin, Türkiye Dış

0: politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri ifadelerini kullandı. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yorumcu konuğumuzla birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
9: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu akü bir numara.
9: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 10 dakika geçiyor. Efendim bugün yorumcu konuğumuz Orsam'dan Doktor Oytun Orhan. Sayın Orhan, günaydın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, günaydın.
1: Şimdi diş politik gelişmelere bakacağız. Önemli başlıklar var. Onları aynı kurulu bir şekilde incelemeye çalışacağız ama biz son dakika gelişmesini de paylaşmış olalım. Geçtiğimiz günlerde Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybetti ve 20 kişinin kayıp olduğu bir maalesef elim kaza yaşamıştık. Yine ona benzer Silivri açıklarında Türk bayraklı iki geminin çarpıştığını ifade edelim. Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle şu ana kadar bir iletişim kurulamadığını, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, yine bazı kayıpların olduğu bilgisini de paylaşmış olalım. Dileriz sağ salim bu kayıplarda bulunur, büyük bir sıkıntı olmaz. Hemen bu parantezi kapatayım Sayın Orhan. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Aslında uzun bir süre oldu ki liderin yüz yüze görüşmesinin üzerinden. Epey bir zaman geçti ki bunu Rusya Devlet Başkanı Putin de aslında ifade etti. Yani her ne kadar ciddi işbirliklerimiz, partnerliğimiz devam etse de, çeşitli alanlardaki görüşmelerimiz, işbirliklerimiz sürse de Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeyeli epey oldu gibi bir açıklama yaptı. Aslında bu bazı yorumlarda ve bazı değerlendirmeler de Türkiye'ye yönelik Rusya'nın bir sistemi olarak okundu, değerlendirildi. Şimdi son dönemde Türkiye-Rusya ilişkilerini tabii daha çok Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden ve Karadeniz'de

0: dünyadaki gelişmeler üzerinden okuyoruz, doğru, değerlendiriyoruz ama Rusya'nın önemli bir aktör olduğunu biliyoruz.
1: Tabii.
0: Hem bölgede hem Türkistan bölgesinde ve küresel birçok gelişmede Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklı olarak elbette belli bir ivme kaybetmesine rağmen çeşitli alanlarda hala Rusya'nın etkili bir güç ve aktör olduğu gerçeği önümüzde duruyor. Tabii Türkiye ile yine yoğun işbirliklerinin süreceğinin, hatta nükleer Akkuyu nükleer santrali gibi yeni santrallerin de yeniden oluşturulabileceği, tesis edilebileceği, yeni projelerin hayata geçirilebileceği ifade edildi. Şimdi siz özellikle Şangay İşbirliği Örgütü'nü geldiğimiz noktada çok kısa sizden bir değerlendirme isteyeceğim. Şangay İşbirliği Örgütü sanki ilk ortaya bu proje çıktığında NATO'ya bir alternatif mi? İşte o çok kutupluluk düzeninde biraz daha perçinleyecek yeni bir oluşum mu şeklinde değerlendirmeler yapıldı ve büyüdü. Şangay İşbirliği Örgütü yeni üyeler dahil edildi. İşte çeşitli partnerler var. Gözlemci statüsünde olan ülkeler var. Türkiye'de yine bu bağlamda Şangay İşbirliği Örgütü'ne bu toplantılara katılıyor. Şimdi bu nasıl bir küresel etki sunar özellikle Şangay İşbirliği Örgütü? NATO'nun tam karşısında konumlandırılacak bir örgüt gibi okunabilir mi? Ya da işte eğer ekonomik bir hinterlandı tarif edecekse Avrupa Birliği'ne bir rakip olarak tarif edilebilir mi? Yani her şeyi zıtlıklarıyla aslında açıklamaya çalıştığımız bir durumdan bahsediyoruz. Tam anlamıyla bu olmayabilir elbette ama sizin yaklaşımınız nedir merak ederiz.
1: Yani esasında çıkışı itibariyle ve sonrasında gelişimi itibariyle biraz batıya, sadece NATO'ya demeyelim. Hı-hı. Batı merkezli bütün oluşumlara, ki batı dediğimizde esasında uluslararası sistemi daha çok domine eden aktörlerin bir araya geldiği uluslararası örgütleri kastediyoruz. Bu Avrupa Birliği olabilir, NATO olabilir, Amerika öncülüğündeki çeşitli inisiyatifler olabilir. Bu anlamda bakıldığında Batı'nın bu üstünlüğüne karşı Doğu'nun bir tırnak içinde başkaldırısı veya yeni bir araya gelip bir denge oluşturma çabası olarak okumak mümkündü. Bunun dediğiniz gibi bir askeri boyutu var. Askeri anlamda NATO'ya bir denge oluşturabilir mi? Açıkçası öyle bir durum çok fazla söz konusu değil. Yani bütün Avrupa'nın zayıflığına rağmen baktığınızda Amerika'nın özellikle askeri alanda dünyada farklı coğrafyalarda elde etmiş olduğu kapasite, güç, savunma sanayindeki gücü, savunma harcamaları açık ara önde. Bunun yanına bir de diğer NATO müttefiklerini eklediğinizde, jeopolitik önemi eklediğinizde gerçekten ciddi bir üstünlük sağlıyor. Diğer taraftan ekonomiden siz bahsettiniz. Ekonomik anlamda da halen Batı'ya karşı meydan okuyan, giderek aradaki açığı kapayan ama hala daha gerisinde olan bir Asya'dan, Doğu'dan bahsedebiliriz. Çin bu yükselişin en önemli faktörü, ABD'ye meydan okuyor ve bütün projeksiyonlar çok da yakın gelecekte Çin'in ABD'yi geçeceğini öngörüyor. Diğer taraftan sadece Çin değil, Güneydoğu Asya'ya baktığınızda işte Japonya bir tarafta biliyorsunuz, Endonezya, Malezya, bütün bu aktörlerin de katılımıyla birlikte bir yükselen Asya gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ekonomik anlamda henüz o seviyeye ulaşmamış olsa da giderek büyük bir rakibe dönüşen Asya'dan bahsedebiliriz. Ama tabii Doğu bloğu diyelim. Bunu tabii Sovyetler döneminden farklı olarak değerlendiriyorum ama Doğu Batı'nın ekseni olarak değerlendiriyoruz ama Doğu'nun, Asya'nın kendi arasındaki bu birlikteliğin ne kadar sağlam olduğu noktasına baktığımızda, kendi aralarındaki ilişkilerin, kurumsal ilişkilerin, ekonomik entegrasyonun ne kadar sağlandığına baktığımızda biraz daha zayıf olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde çok büyük ülkeler var. Askeri olarak işte Rusya, Çin, ekonomik anlamda Orta Asya ülkeleri. Ama baktığınızda bu ülkeler arasında ciddi sorunlar da olduğunu görüyorsunuz. Belli bir ortak tehdide dönük bir birliktelik geliştirme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Kurumsallar

0: anlaşmasını henüz NATO veya Avrupa Birliği kadar yerleştiremedi. Ciddi bir zamana ihtiyacı var. Ama bence bu noktada hangi yapının veya işte hangi eksenin daha güçlü olduğu, birbirine rakip olup olmayacağı konusundaki tartışmalarda bence Türkiye'nin rolü biraz çok önem arz ediyor. Yani Türkiye burada gerçekten çok dengeyi belirleyecek, dengeyi sağlayacak aktör olarak öne çıkıyor. Ve Türkiye açısından da esasında bu tartışmalar anlamsız. Yani belki 1-2 yıl önce bu programı yaptığımızda siz bana şunu soruyordunuz. Türkiye işte Şangay İşbirliği Örgütü'ne mi giriyor? Türkiye doğuya mı kayıyor?
1: Eksen mi
0: kayıyor diye soruyordunuz. Şimdi farklı bir noktadayız. Çünkü bu tartışmaların Türkiye açısından çok da bir anlamı yok açıkçası. Türkiye bir küresel güç olma hedefinde olan bir büyük güç, bölgesel güç. Kendi otonom yapısını kurmaya çalışan, kendi bölgesinde güç temerküzünde bulunmaya çalışan bağımsız bir güç. Bu noktada bu büyük güç rekabetinden olabildiğince faydalanmaya, yararlanmaya çalışıyor. Bu uluslararası ilişkilerin doğasında var olan bir şey. Yükselmeye çalışan güçler büyük güçlerin, süper güçlerin arasındaki rekabetten faydalanır. Kendisine daha fazla alan açar. Dolayısıyla bu tartışmalarda Türkiye bence kendini bir özne olarak görmüyor. Koşullara göre, Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarına göre, şartlara göre, güvenlik problemlerine, ekonomik çıkarlara göre baktığınızda zaman zaman Batı, zaman zaman Doğu öne çıkabiliyor. Suriye merkezli olarak Amerika ile Batı ile aramızda çok ciddi sorunlar vardı. Bu bizi biraz Doğu'ya itti. Orada Türkiye Amerika'ya sonuna kadar, Batı'ya sonuna kadar direndi ve istediğini de elde etti. İstediğini elde etti derken ikna etmedi. Sahada attığı adımlarla hem kendisi hem de müttefikleriyle sahada attığı adımlarla bu gerçekliği kabul ettirdi. Şimdi tabii o sorun YPG, PKK, işte bu terörsüz Türkiye bölge süreciyle biraz daha yumuşamaya girdi bölge. Suriye'deki devrimle birlikte. Bu biraz Batı ile ilişkilerde bir yumuşama yarattı. İşte NATO zirvesi, Türkiye'nin savunma sanayi alanında elde ettiği gelişimler ve Batı'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç ve Amerika'nın da Batı'ya işaret etmesi, Avrupa'ya. Türkiye ile işbirliği yapın. Yani siz hiçbir şey yapabilecek durumda değilseniz, üretim kapasiteniz düşük, hazırlılık seviyeniz çok düşük, Türkiye'ye ihtiyacımız var. Bu tabii Türkiye dediğim gibi kendi çıkarları çerçevesinde şu anda sanki biraz daha orayla yakın gibi gözüküyor. Özellikle bu son NATO zirvesi sonrasında. İşte o sizin bahsettiğiniz Putin'in belki sistemi diyelim, onunla biraz bağlantılı. Ama şöyle düşünün, işte Suriye'de Rusya'nın etkili olduğu, etkili olduğu süreçte Putin'le Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın sık sık görüştüğü bir süreç yaşamıştık. Bu çok doğal. Güç burada çok belirleyici. Rusya tabii ki bölgede etkiliydi. Türkiye'nin komşu ülkelerinde etkiliydi. Doğal olarak Türkiye'de Rusya'yla bu sorunları çözmek ve Türkiye'nin çıkarlarını koruyabilmek amacıyla daha fazla angajman içerisindeydi. Ama Ukrayna Savaşı, Türkiye'nin Ukrayna'da aldığı farklı pozisyon, ki burada da biz Batı ile bir farklı pozisyon elde ettik. Yani baktığınızda bir taraftan Batı eleştiriyor, bir taraftan Rusya eleştiriyor. Bu da Türkiye'nin o kendine özgü pozisyonunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama Rusya'nın azalan gücü, ilgisinin biraz daha Ukrayna'ya kayması, Türkiye'nin Rusya'ya olan o angajmanını biraz azalttı. Ama Türkiye'nin buradaki rolü son derece önemli. Türkiye hangi kampta yer alırsa alsın, o gücün, o kampın, eksenin güçlülüğünden, yükselmesinden bahsediyoruz. Yani birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'nin Batı ile yaşadığı PKK merkezi sorunla bağlı olarak Doğu ile yakınlaşması Doğu eksenini çok fazla gündeme getiriyordu. Şimdi Doğu ekseni, Şangay İşbirliği Örgütü biraz sanki böyle etkisiz mi diye konuşuyoruz. Evet. Bunun da nedeni bence Türkiye Doğu ile yaşadığı sorunlar, Çin'le ekonomik meseleler, Rusya ile Ukrayna meselesinde yaşanan sıkıntılar, Karadeniz meselesi ve biraz daha Batı ile işbirliğinin yoğunlaşması o güç dengesini belirleyici. Yani Türkiye sanki burada o dengede belirleyici aktör yani gibi.
1: Aslında temel gerçeklik Türkiye'nin hem Batı bloku içerisinde hem de Doğu bloku içerisinde bir şekilde muhatap kabul edilebiliyor oluşu da aslında hani bu durumu tahkim eden bir tabii mesele.
0: Ki. Tabii ki yani herkes açıkçası bir şekilde Türkiye'yi hem kaybetmek istemiyor çünkü Türkiye'nin alacağı pozisyonun değişimi bütün dengeleri etkiler. Yani şöyle düşünün, ABD-İran savaşında Türkiye orada ağırlığını bir taraftan yana çok net bir şekilde koysa inanın süreç çok farklı ilerler.
1: Zaten neler olacağını az çok geç görmüştük.
0: Bir şekilde Pezeşkiyan da dedi yani işgali Türkiye engelledi dedi. Tabii. Yani Türkiye orada tavrını İran'dan yana koydu. İşgal veya işte PKK'nın bir araç olarak kullanılması noktasında.
1: Şimdi Karadeniz'de Ukrayna'dan yana tavrını koysa orada da bariz bir...
0: Kesinlikle işte Montreux olur. Meselesi, tabii. Bu boğazların kullanımı meselesi gerçekten Türkiye orada denge sağlayıcı aktör. Bu şuna yol açıyor. Bir taraftan bütün aktörler Türkiye'yi yanına çekmeye çalışıyor. Yanına çekemese de Türkiye bizim karşımızda, en azından karşımızda yer almasın. Ve Türkiye de bu dengeyi çok güzel okuyarak o dengeyi bir şekilde yürütüyor. Net bir pozisyon alıp bir aktöre karşı bir pozisyon almıyor. Rusya, siz bahsettiğiniz güçler, şunlar, yani Rusya gerçekten önemli bir aktör. Rusya bizim komşumuz. Yani biz herhangi bir Avrupa ülkesi gibi, İspanya gibi, Fransa gibi de davranamayız. Yani Rusya ne olursa olsun, sıkıntı da yaşasak, ekonomik ilişkilerimizin olduğu önemli bir ticaret ortağımız, enerji partnerimiz, komşu ülkemiz, birçok güvenlik konusunda işbirlikleri var. Hayırlaşabiliriz ama biz Fransa gibi, İngiltere gibi de davranamayız Rusya'ya.
1: Burada özellikle şimdi Türkiye Soğuk Savaş sonra süreçte işte Kore'ye gidildi, daha sonra NATO'ya dahil olundu. Türkiye kendini Batı bloku içerisinde tarif etti.
0: Evet.
1: Uzun yıllar gördü. Doğru. Ama öyle hayal kırıklıklarıyla karşılaştık.
0: Kesinlikle.
1: Ki yani günün sonunda buna biraz da mecbur olundu gibi bir durum da söz konusu. Yani biraz, gerçeklik saha ona da
0: kesinlikle
1: gitti.
0: Ama bence şununla da alakası var. Eğer siz zayıfsanız kendinizi bir kampa dayamak zorundasınız. Yani bir koruma şemsiyesine ihtiyaç duyarsınız, ekonomik ortağa ihtiyaç duyarsınız ama güçlüyseniz o dengeyi güdebilirsiniz. Yani Türkiye şu anda Rusya ile ABD, Rusya ile Çin arasındaki dengeyi güdebiliyorsa bu gerektiğinde iki kampa da direnebilme kapasitesiyle alakalı. Bu askeri gücünüz, ekonomik kapasiteniz, milli güç unsurlarınızın etkin olmasıyla alakalı. Türkiye işte otonomi dediğimiz politikayı bu şekilde yürütebiliyor. Öncelikle en önemli olan Türkiye'nin kendi içinde güçlü olabilmesi, güç projeksiyonunda bulunabilmesi. Bulunduğunuz oranda siz farklı kamplar, aktörler için anlamlısınızdır, önemlisinizdir. Türkiye şu anda gerçekten bütün taraflar açısından önemli ve bence Türkiye'nin alacağı tavır küresel rekabette, bölgesel mücadelelerde belirleyici bir rol oynuyor. O yüzden kimse Türkiye'yi en azından karşısına almak istemiyor. Yani yanıma çekemesem de karşımda olmasın düşüncesi çok güçlü şu anda.
1: Devam edeceğiz efendim, kısa bir reklam aramız var.
2: Reklamlar.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: Kripto. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hey.

0: Süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bu bölümde İstanbul Gedik Üniversitesi ASEAN Merkezi Müdürü Sibel Karabel konuğumuz. Sayın Karabel, günaydın, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Efendim biz bir giriş yaptık yorumcu konuğumuzla birlikte. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi toplantısını konuştuk. Aslında Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı özelinde konuşmuştuk Sayın Karabel. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Putin'le de Sayın Cumhurbaşkanı görüşmesi olmuştu Azerbaycan Devlet Başkanı'yla yine. Şimdi mevcut durumda Şangay İşbirliği Örgütü'nün konumu ne Sayın Karabel? Nasıl bir etki alanına sahip? Şimdi her ne kadar ciddi aktörler olsa da Şangay İşbirliği Örgütü üyeleri arasında size de geçtiğimiz dönemlerde de

0: değil gibi görünüyor ama hem bölgesel ölçekte hem de küresel ölçekte Şangay İşbirliği Örgütü'nün etkisi ne ve bunu bir şekilde Batı'nın karşısına konumlandırabilecek noktada mıyız sizce? Yani bir rekabet mi yoksa işbirliği olarak tarif edebileceğimiz bir organizasyon mu? Bunu da biraz anlamaya ihtiyacımız var.
1: Elbette. Şimdi öncelikle tabii Şangay İşbirliği Örgütü nedir, nereye evrildi çok kısa bir arka plan olarak vermek gerekiyor. Çünkü özellikle Rusya ve Çin gibi çok önemli bölgesel aktörleri içeriyor. Ve günümüz itibariyle yani 1996'da Şangay Beşlisi'nden çıkan bir yolculuk bu. Ve o dönemde Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'la birlikte aslında temel hedef Soğuk Savaş'ın hemen sona ermesiyle ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte sınır bölgelerinde, özellikle sınır bölgelerindeki bu güven artırıcı önlemler hedef ve 2001 yılına itibaren Özbekistan'ın katılımıyla birlikte Şangay İşbirliği Örgütü formunu alıyor ve 2003 yılında Şangay İşbirliği Örgütü şartı ile birlikte daha formal bir kimliğe kavuşuyor. Temel hedef güvenlik. Hatta bugüne geldiğimiz vakit bile, yani geçen sene 2025'teki Tianjin zirvesinde Şangay İşbirliği Örgütü Kalkınma Bankası prensipte anlaşılsa dahi bugüne geldiğimiz süre zarfında, yani 96 yılından itibaren Şangay İşbirliği Örgütü'nün temel hedefi konvansiyonel ve geleneksel olmayan aslında güvenlik etrafında çerçevelenmiştir demek yanlış olmaz. Şimdi coğrafya itibariyle başlangıcından itibaren daha yani Asya, Orta Asya coğrafyasını hedef almakla birlikte biz özellikle 2017 yılında Hindistan ve Pakistan'ın üye olması, İran'ın çok önemli bir bölgesel ve stratejik aktör olan İran 2023'te ve Belarus'un da 2024'te tam üye olması ile birlikte biz farklı coğrafyalardaki stratejik aktörleri birleştiren, evet güvenlik temasıyla da ilerleyen fakat çok önemli bir vurgu, sizin sorunuzda da bana kalırsa çok mühim vurgulardan bir tanesi, aktörler farklı stratejik hedefleri güdüyorlar fakat çok kutupluluk mottosuyla ve söylemiyle birleşiyorlar. Şimdi bu Çin için çok kutupluluk, Çin gibi bir aktör için, yani şöyle açalım, eğer biz sadece real politik üzerinden değerlendirirsek Amerika Birleşik Devletleri'ne rakip, yani Amerika Birleşik Devletleri jargonundan Çin denk bir rakip olarak tanımlanıyor. Böyle bir güç için çok kutupluluk aslında

0: taraflı yaptırım, Rusya-Ukrayna hadisesi bir arka planda devam ediyor ve dolayısıyla burada Rusya içinde görünürlüğünün ve işbirliği yaptığının, hani bu güçlerle işbirliği yaptığının da bir anlamda sembolik bir karşılığı gibi bakılıyor Rusya tarafından. Tabii Hindistan enteresan, burada dengeler de çok ilginç. Yani Hindistan için Amerika Birleşik Devletleri'nin hani müttefiki olan ülkelerden bir tanesi, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint-Pasifik stratejisinde. Şimdi Hindistan için bambaşka bir anlam, stratejik özellik olarak bakıyor Hindistan buna. Dolayısıyla bu saydığımız, yani İran'ı da saymak gerekiyor çünkü son Bişkek deklarasyonunda İran'a yapılan saldırılar kınandı. Ortak üyeler tarafından hepsinin imzası var bu kınamada. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında tam da ismi zikredilmeden tek taraflı yaptırımlar, özellikle geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklanan bu çok büyük ekonomik yaptırımlar, yani İran'la herhangi bir ticari ilişkiye giren ülkelere de uygulanacak olan ikinci yaptırımlar da kuvvetle muhtemel kastedilerek tek taraflı uygulamalar da aslında bakılırsa bir anlamda eleştirilmiş oldu. Bu da geçti bu deklarasyonda. İran için de aslına bakılırsa önemli bir stratejik kazanım. Ama şimdi son tahlilde şunu söylemek gerekiyor. Tam anlamıyla bir anti Batı grubu mu? Bu biraz iddialı olabilir bu ülkeler için. Çünkü yani özellikle biz buraya Türkiye'yi de, yani Türkiye 2012 yılından, yani 6-7 Haziran 2012 zirvesinde Türkiye diyalog ortağı oldu ve Türkiye şu an geçen seneki zirveden itibaren, yani diğer diyalog ortaklarıyla birlikte Şangay İşbirliği Örgütü ortağı olarak tanımlanıyor. Şimdi Türkiye'nin çok kutupluluk, bunu da eklemek gerekir, mottosu, vizyonu ve söylemi aslında çok paralel. Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle altını vurguladığı dünya beşten büyüktür söyleminin örtüşen, son derece fazla paralel giden yönü var bu çok kutupluluk mottosuyla birlikte. Türkiye'nin de çok benzer gelişen ülkeler, hem güvenlikte sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde değil ama farklı erişimlerde de bu ülkelerin söz sahibi olması, bu ülkelerin de sesinin dinlenmesi Türkiye için özellikle normatif yönünü de vurgulayan bir söylem. Ancak Türkiye gibi, Hindistan gibi, hatta Çin gibi, Çin'de şimdi Xi Jinping de Trump, Başkan Trump bir görüşmeye hazırlanıyorlar. Her ne kadar aradaki ilişkiler çok tansiyonlu gibi gözükse de bir stabil bir zemine oturtma çabasında her iki lider ve her iki ülkede. Türkiye önemli bir ülke, önemli bir bölgesel ve stratejik güç. Şöyle çeşitlendirebiliriz. Türkiye çok fazla şapkayı bir arada taşıyor. Uluslararası ilişkilerin, dış ilişkilerinde çok önemli bir NATO üyesi. Avrupa Birliği'nin halen aday ülke statüsünde ve Gümrük Birliği var Avrupa Birliği ile, G20 üyesi. Türkiye aynı zamanda Şangay İşbirliği Örgütü ile, BRICS ile, Asya'daki diğer aslında kurumsallaşma platformlarıyla da entegrasyonunu devam ettiriyor ve üyelik statüsünü daha yukarılara, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Fidan'ın söylemlerinden biz doğrudan direkt olarak da bunu anlıyoruz. Daha üst düzeye entegrasyona evrilmesi yönünde bir niyeti ve arzusu var Türkiye'nin. Dolayısıyla burada Türkiye için de evet, küresel güney çok mühim, gelişmekte olan ülkeler çok mühim, dünya gerçekten beşten büyük mottosu devam ediyor vurgulu bir şekilde, ama Türkiye için özellikle Dışişleri Bakanlığımızın web sayfasındaki açıklamalar bile bunu aslında çok net gösteriyor. Türkiye için dış ilişkilerinde çeşitlendirici bir rol oynuyor Şangay İşbirliği Örgütü. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye için konuşursak biz, bu bir seçim değil. Bu bir tarafı bir tarafa seçmek değil, ilişkileri çeşitlendirmek suretiyle dış ilişkileri güçlendirmek gibi önemli bir görev isteniyor aslına bakılırsa. Ve bu platformlarda da Türkiye'nin stratejik hedeflerini gözeterek daha fazla söz sahibi olması gibi aslında çok önemli bir kazanım elde etmiş oluyor. Dolayısıyla biz doğrudan anti-batı gibi nitelendirmekten ziyade aslında çok kutupluluk önemli bir motto, ama farklı bir çok kutupluluk nosyonu, hani belki Şangay İşbirliği Örgütü'ne bunu yüklemek de fazla olabilir, ama en azından böyle bir kurumun olması, burada dengeleyici aktörlerin de olması böyle bir aslında amaç bütçünde bize gösteriyor.
1: Sayın Karabel.

0: son olarak şunu sorayım. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in önemli bir ziyareti var. 10 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de Çin Devlet Başkanı. Şimdi bu ziyareti, bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Söz konusu Mısır. Şimdi Çin'in etki alanını uzunca bir süredir genişletmeye çalıştığını biliyoruz. Çeşitli girişimleri var. Genelde bunu daha çok ekonomik ilişkiler üzerinden yapardı ama son dönemde sanki sizle konuştuğumuzda da aslında siz de bazen ifade ettiniz. Artık daha farklı enstrümanları da kullanmaya başladı ve başlayabileceği yönünde bazı yorumlar, değerlendirmeler de gelmişti. Şimdi Çin'in Mısır'ı, Çin Devlet Başkanı'nın Mısır'ı ziyaretini nasıl okursunuz, nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, ya Mısır önemli bir ülke. Çin için hakikaten çok fazla yatırım yaptığı da bir ülke. Şimdi bir de Çin için şu da önemli, de, diplomatik hafıza da önemli. Yani 1956'da Çin'le diplomatik ilişki kuran ilk Arap ve Afrika ülkesi Mısır. Pardon. Dolayısıyla nispeten daha diğer ülkelerle daha hızlı olabilecek, bölgesel diğer ülkelerle daha hızlı olabilecek şekilde ilişkiler kapsamlı stratejik ortaklığa 2014 yılında evrildi. Şimdi bu ziyaretin arka planı da önemli. Yani bu diplomatik hafıza mühim Çin için, ilişkilerini değerlendirirken mühim, ama diğer taraftan tabii ki Çin sadece, Mısır sadece bunun için önemli değil. Tak ve yol inisiyatifinde fazlaca yatırım alan aslında bölgelerden bir tanesi olduğunu söylemek mümkün. Şimdi günümüzdeki konjonktüre baktığımız vakit Hürmüz Boğazı kriziyle karşı karşıyayız ve aslında bakılırsa arka planda hem yapay zeka ile ilgili, bu ziyaretle ilgili çok şey konuşuldu, yapay zeka ile ilgili işbirlikleri, potansiyelleri konuşuldu. Xi Jinping özellikle bunu Bişkek zirvesinde de söyledi. Diğer taraftan bu taşımacılık krizi, yani Hürmüz Boğazı'ndaki bu aslında bakılırsa tıkanıklık, sadece taşımacılık krizi değil, burada bir enerji arz güvenliğini de aslında tehdit eden çok ciddi aslında küresel ekonomiye zararları önümüzdeki yıllarda da görecek. Taşımacılığı her türlü aslında ilgili sektörü etkileyecek çok ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Bu durumda aslında bağlantısallık bağlamında, işte Mısır'da daha evvel bağlantısallık bağlamında çok fazla yatırım olduğunu biliyoruz. Bu mühim. Süveyş kanalıyla ilgili Çin'in inanılmaz yatırımları var. Burada akıllı şehirler inşa ediyor daha önceki zamanda. Ve burada hem yatırımlar hem karşılıklı ticaretin artırılması, hem yapay zeka ile aslında bakılırsa çok ciddi işbirlikleri öneriliyor. Dolayısıyla Mısır Çin, yani Mısır Çin'e çok önemli şekilde farklı perspektifte stratejik kazanımlar sağlayabilecek bir kombinasyon zinciri sunuyor. Aynı zamanda şunu da unutmayalım ki Mısır'ın evet şimdi ilişkisi özellikle yatırım, ticaret arttırma çeşitli potansiyelleri bir arada bulunduruyor, ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkileri de stratejik bir zeminde ilerliyor. Dolayısıyla bu ziyaret hem İran savaşı arka planı, biz Mısır'ın arabuluculuk çalışmalarını da biliyoruz, duyuyoruz. Dolayısıyla çok zamanlaması manidar. Çin için Mısır diğer bölgedeki ülkelerden stratejik mahiyet, önem anlamında çok daha öne çıkan ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla bu kendi stratejik yani anlatısı, Çin'in kendi stratejik anlatısı hakikaten bu bölgedeki ülkelerdeki bu bağlantısallığı sağlamlaştırmak. Çünkü bağlantısallığı Çin inşa etti. Çok uzun zamandır inşa etti Mısır örneğinden gidersek. Dolayısıyla buradaki Çin'le Mısır'ın stratejik ortaklığı aslında bakılırsa Orta Doğu ve Afrika bağlantısını da bize getirmiş oluyor. Dolayısıyla hem zamanlama, yani Bişkek'ten Mısır'a geçişi, hem zamanlama anlamında birbiriyle örtüşüyor. Çok arka planda çok gerçekten stratejik gelişmelerin olduğu bir konjonktür var. Hem kuşak ve yola bakan yönü var. Hem diğer yandan da hani sembolik de anlamı var. Ama mesela işte bu semboller, stratejik mana ve net aslında kazanımlar hepsi bu Mısır ziyaretini bize gösteriyor. Dolayısıyla ortak bildiri mühim. Yani bugün çıkacak olan bir ortak bildiri bekleniyor.

0: Bu ortak bildiride bu ziyaretin mahiyetini çok daha net anlamış
1: peki,
0: olacağız.
1: Peki Sayın Karabaş, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Efendim, İstanbul Gedik Üniversitesi ASEAN Merkezi Müdürü Sibel Karabel konuğumuzdu. Kısa bir reklam aramız var. Devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Yorumcu konuğumuz Orsam'dan Doktor Oytun Orhan'la birlikte. Şimdi Sayın Orhan, Sayın Karabel'le konuştuk son kısımda. Çin Devlet Başkanı'nın Mısır'ı ziyaretini Çin bağlamında okumaya çalışmıştık. Şimdi sizden de Mısır bağlamında okumanızı rica edeceğim. Şimdi tabii bölgede Çin etkisinin uzunca bir süredir var olduğunu biliyoruz. Arttırılmaya çalışıldığını, pekiştirilmeye çalışıldığı yönünde de çeşitli adımlar atıldığını biliyoruz. Ve bundan rahatsız olan, en azından bildiğimiz kadarıyla, bir Amerika Birleşik Devletleri olduğunu da biliyoruz. Elbette çeşitli ittifaklar, müttefikler, birliktelikler söz konusu olabilir ama yani ülkeler sonuçta dış politikalarını görece de olsa bağımsız yürütüyorlar. Bir seyir halinde çeşitli işbirliklerinin içerisine giriyorlar. Şimdi Çin'le ne kadar ileriye gidebilir Mısır? Ben açıkçası bunu merak ediyorum.
2: Şimdi hem sınırlayıcı faktörler var hem de bu yakınlaşmayı gerekli kılan faktörler var. Sınırlayıcı faktörler ne? Mısır halen en büyük askeri dış yardımları Amerika'dan alıyor. Dolayısıyla Amerika'ya ciddi bir bağımlılığı söz konusu. İsrail'le komşu, İsrail'i gözetmek durumunda. Körfez'de Suudi Arabistan'la, işte Birleşik Arap Emirlikleri ile yakın ilişkileri var. Dolayısıyla bir taraftan dış politikasında öncelik halen Amerika veya Batı diyelim. Bölgede de Körfez diyelim. Ama diğer taraftan Mısır'da biraz önce Türkiye bağlamında konuştuk. Sonuçta Orta Doğu'da Arap dünyası içerisinde lider konumda olan bir ülke. Şu anda içinde, kendi içinde zayıf olsa da, Arap Baharı sonrası yaşadığı sıkıntılar biraz zayıflamış olsa da, jeopolitik önemi, nüfus kapasitesi, askeri gücü açısından bakıldığında o bölgede Araplara liderlik edebilecek, tarihi itibariyle, geçmiş itibariyle en önde gelen ülke. İşte Süveyş kanalı, yani bütün bunlar Mısır'ın önemini arttıran faktörler. Doğu Akdeniz'de önemli bir aktör. Dolayısıyla Mısır'da o kendi bölgesinde özellikle Amerika'nın azalan gücü, bölgeden yavaş yavaş geri çekilmesi, İsrail'in artan tehdidi. Çünkü Mısır da artık tehdit algılıyor. Yani Mısır'daki darbe sürecinden sonra evet İsrail'le daha dengeli ilişkiler yürüttü Sisi yönetim ama İsrail'in 7 Ekim sonrası bölgedeki politikaları Mısır açısından bir tehdit oluşturmaya başladı. Çünkü İsrail'in ne yapacağını artık kimse kestiremiyor. Katar'a gidiyor, vuruyor. Kuzey Afrika'ya müdahale ediyor. Suriye'yi işgal ediyor. Lübnan'ı işgal ediyor. İran'la Amerika'yı kafa kafaya getiriyor. Dolayısıyla İsrail de artık Mısır için bir tehdit. Diğer taraftan Amerika çekiliyor dedik. Mısır da burada kendine bir alternatif arayışı içerisinde. Çin dediğiniz gibi Amerika'nın bıraktığı boşlukları doldurup Amerika'ya karşı sadece bir ekonomik değil, diplomatik bir rakip de olma, siyasi bir rakip de olma arayışı içerisinde. Tabii Orta Doğu bölgesi kritik. Küresel rekabette enerji anlamındaki rezervler, kapasite, dünya enerji piyasalarında bu geçiş rotaları, Hürmüz'ün önemini gördük. İşte Babülmendebi, Süveyş'i de kattığınızda önemli bir jeopolitik öneme sahip dünya ticaret hatları açısından. Çin'in bir kuşak bir yol projesi kapsamında yine Orta Doğu çok önemli. Dolayısıyla Çin'in bölgeye artan bir ilgisi var. Ve Amerika'nın yaptığı hatalardan faydalanıp boşlukları doldurup buradaki etkisini arttırma arayışı içerisinde. Çin ama daha çok bölgede ekonomi üzerinden hareket ediyor. Ekonomik ilişkiler kuruyor. Diplomatik çabalar içerisinde arabuluculuk rolü üstlenmeye çalışıyor. Ama henüz askeri bir güç değil. Yani Orta Doğu'da da temel mesele güvenlik meselesi. Ama Çin hala bölgede güvenlik sağlayıcı, güvenlik ihtiyacı hisseden ülkelere o şemsiyeyi sunabilecek bir ülke konumunda değil. Geçmişte bölgede daha fazla istikrar varken işte çatışmaları çözelim, arabuluculuk yapalım, ticaret yapalım, yatırım yapalım liman satın alalım. Bunlar üzerinde evet Çin etkili ama 7 Ekim'den bu yana bölge çok ciddi bir karmaşa içerisinde. Çatışmalar ve ABD-İran savaşı, İran-İsrail savaşı ile birlikte bölge tam bir savaş ortamı, çatışma ortamı içerisine girmiş durumda. İşte Çin buralarda hala çok zayıf. Yani çatışmanın dışında kalıyor, denge politikası gütmeye çalışıyor. Henüz askeri gücü sayısal anlamda gerçekten Amerika'dan sonra ikinci sırada yer alsa da fiili bir güç olarak ne olduğunu bilmiyoruz Çin'in. Nerede ne yaptı dediğimizde Çin şu anda herhangi bir çatışma alanında fiili olarak gidip...
3: Yani değil mi yakın geçmişte böyle bir test de görmedik.
2: Görmedik yani yok. Yoksa yok. Yani Çin'in askeri gücünü daha çok sayılar üzerinden değerlendiriyoruz. Şu kadar işte uçağı var, şu kadar gemisi var. Evet büyük bir güç, üretim kapasitesi inanılmaz. Teknolojik olarak inovasyon anlamında ilerliyor ama... bu askeri güç hesaplamalarında etkinlik ve kanıtlanmış askeri güç meselesi, motivasyon meselesi son derece önemli. Belki Türkiye o sayılar anlamında Türkiye'nin dünyanın 3. 4. gücü olmayabilir. Savunma harcamaları anlamında belki ilk 5 içerisinde yer almayabilir ama etkinlik anlamında bakıldığında dünyanın en etkili 5 gücü arasında yer alıyor. Yani kriz noktalarına bakın. Suriye'si, Libya'sı, Doğu Akdeniz'i, Kafkasya meselesi, Ukrayna Savaşı. Buralarda elde etmiş olduğu somut sonuçlar Türkiye'yi daha kanıtlanmış bir güç, askeri güç haline
3: yani
2: getiriyor.
3: Bugün konuştuğumuz savunma sanayi ürünlerinin aslında Avrupa pazarında da geniş yer bulmasının sebebi sadece bunların işte seri üretimiyle ilgili olgular değil.
2: Değil. Sadece bunları Türkiye ispat etmedi. Tabii. Türkiye bunları dost müttefik ülkelere de satışını gerçekleştiriyor ve dost müttefik ülkeler Türkiye'nin de yardımıyla kendi güvenlik

0: sorunlarına çözüm buldular. Tabii. Ve bunlar dünyanın Çin menşeli, Rus menşeli, Batı menşeli sistemlerine karşı sahada üstünlük sağladı. Yani Çin'in böyle bir dezavantajı var. Mısır açısından bir alternatiftir. Çin, herkes Amerika'nın bölgeden çekilmesini okumaya, anlamaya çalışıyor. Kendisine alternatif yaratmaya çalışıyor. Ama tabii ki Çin, Mısır açısından ilk kısımda bahsettiğim Mısır'ın Batı ile olan angajmanı, Amerika'ya olan bağımlılığı nedeniyle hala net bir tercih olmayacaktır. Ama bir çok kutupluluğa doğru gidişin çok önemli bir göstergesidir. Çok kutupluluğu küresel anlamda ifade etmiyorum. Alt bölgesel bir sistem olarak Orta Doğu'da da artık yavaş yavaş çok kutupluluğa gidiliyor. Bölge ülkeleri kendi arasında bir araya gelip bölgesel meselelere kendi aralarında çözüm bulma anlayışı ortaya çıktı. Bu noktada küresel aktörlerle de denge politikası gidiyorlar.
1: Şimdi çok kısa onu o zaman alayım. Hemen şimdi Mekke Anlaşması tabii buradan ortaya çıkıyor. Şimdi Mısır'ın kısa vadede dahil olup olmayacağına ilişkin tartışmalar vardı. Böyle bir tercih olabilir mi? Çok kısa.
0: Yani şöyle Mısır'ın engellerinden bahsettim. İşte bu İsrail'le komşu, Gazze meselesi, emirliklerle yakın ilişkileri var. Emirliklerin yatırımları var. Ekonomik olarak biraz zayıf Mısır. O dengeleri muhtemelen gütmeye çalışıyor. Emirlikler bu ittifaktan biraz tehdit algılıyor. Ama bütün bu denge çabalarına rağmen bence Mısır bu işin doğal ortağıdır. Bir şekilde parçasıdır. Çünkü savunma sanayi alanında işbirliği diyoruz, askeri pak diyoruz. Mısır'la Türkiye arasında zaten bu işbirlikleri ikili anlamda kurulmuş durumda. Ortak üretimler, savunma sanayi işbirlikleri, ortak askeri tatbikatlar. Biliyorsunuz Mısır'da Türk uçakları uçuyor hava sahasında. Bunları düşündüğümüzde Mısır'ın Suudi Arabistan'la yakın ilişkileri doğal ortağıdır. İsrail'in genişlemeci politikalarından da özü itibariyle Mısır tehdit algılıyor. Paktı ilkesel olarak destekliyor. Ama bazı sınırlılıkları var. İsrail'le, emirliklerle ilgili ilişkiler noktasında.
1: Bu kez kampı çok net olarak tarif edecek gibi bir durumun içerisine düşmek istemiyor.
0: İstemiyor ama bu işin doğal ortağıdır. Ha, zaman geçer belki somut anlamda da bu ittifakın ortağı olabilir. Diğer ortaklar Katar'dır. Suriye bu ittifakın bir şekilde parçasıdır. Tabii ki Suriye de zayıf şu anda. Doğrudan bir ittifakın, çünkü ittifakın parçası olmak bir taraftan sizi bir koruma sağlar ama diğer taraftan da ittifakın karşısında yer alan aktörlerin hedefi haline
1: hemen
0: de getirebilir.
1: Hemen şuraya geçeyim o zaman. İsrail ile Yunanistan Aşil Kalkanı hava savunma anlaşmasını imzaladı. Bu tam olarak tarif ettiğimiz durumu açıklar mı?
0: Tabii ki doğru. Yani bölgede de böyle bir kutuplaşma var. Türkiye bu kutuplaşmanın bir parçası değil veya bu ittifakı, Mekke ittifakını kurarken bir tehdide karşı değil, belli bir anlayışa göre, oraya varma hedefine göre bu ittifakı kurdu. Nedir o bölgesel hedef? Bölgede düzen istikrar olsun, bölge ülkeleri dış aktörlerin etkisinden bağımsız kendi aralarında bölgesel sorunları sahiplensin ve bunlara kendi arasında ülkelerin kendi ulusal çıkarlarına dayalı yerel şartlara uygun çözümler bulsun.
1: Tamam.
0: Şimdi vizyon bu. Buna kim katılıyorsa bu ittifakın bir ortağıdır. Yani ilkeyi koyuyorsunuz, isterseniz katılın. Şu ya da buna karşı değil. Şimdi evet, kimseye karşı değil deniyor ama şimdi İsrail'e bakıldığında bu prensiplerle uyuşmuyor. Diyor ki ben Amerika burada daha çok yer alsın. Bölge ülkeleri güçlü kalmasın, zayıflasın, bütünleşme olmasın. Bölge ülkeleri arasında ekonomik entegrasyon söz konusu olmasın. Bölgesel işbirliği mekanizmaları oluşmasın ki bölge ülkeleri arasındaki sorunlardan faydalanarak ben kendime daha fazla alan açayım düşüncesi içerisinde. Ve burada da işte kendisinin yanına, ki İsrail'in şu anda kimse aynı fotoğraf içerisinde yer almak istemiyor. Netanyahu ile aynı fotoğrafta yer almak gerçekten bütün dünya ülke liderleri açısından çok sorunlu bir durum. Yunanistan o kadar kendisini zor bir durumda hissediyor ki şu anda İsrail ile böyle bir stratejik ittifak ilişkisi içerisine girmiş durumda. Çok fazla fotoğraf veriliyor. Askeri işbirlikleri giderek derinleştiriliyor. İşte en son 3,5 milyar dolarlık hava savunma sistemleri konusunda anlaşma imzalandı. Ve bu ittifak kendisini belli bir ideale, prensiplere yönelik oluşturmadı. Diyor ki biz Türkiye'ye karşıyız diyor. kendisini böyle
1: yani
0: tanımlıyor.
1: Yunanistan da bu anlamda

0: tam böyle istismar edilmeye uygun bir ülke konumunda. Kesinlikle. Bunu daha önce Fransa'da gördük.
1: Kesinlikle.
0: Yani bu Türkiye tehdidi köpürtülerek kendi savunma sanayi ürünlerini bir şekilde
1: ne olacak? 3,5 milyar dolarlık hava savunma satarak. İsrail kendisini koruyamıyor şu anda İran karşısında. Yani 3,5 milyar dolarlık alımla Yunanistan eğer niyet koruma kalkanıysa böyle koruma olmaz. Koruma karşılıklı yapıcı diyalogla olur. Yanımıza birini alalım, Türkiye'nin sorun yaşadığı ülkelerle birlik olalım, Türkiye'ye denge oluşturalım. Bu karşı tarafta doğal olarak bir risk algısı oluşturur. Ama Türkiye Doğu Akdeniz'in Yunanistan'la ilişkilerin yapıcı diyalogla karşılıklı çıkar temelinde kurulabileceğini, sıfır toplamlı bir oyun olmadığını, kazan kazana dayalı bir ilişki olabileceğini hep söylüyor. Ama Yunanistan burada bence başarılı çıkamayacağı bir silahlanma yarışına giriyor. Türkiye kendi savunma sanayini oluşturmuş, ihraç eden bir ülke. Yunanistan bir şekilde ki zayıf ekonomisiyle, zayıf milli güç unsurlarıyla dışarıdan alacağı bu sistemlerle böyle denge oluşturma çabasında. Evet. Bunlar sürdürülebilir değil. Ama dediğim gibi bence bu Türkiye'nin tercih ettiği değil. Ha o olursa Türkiye orada eli güçlü. Daha güçlü ama burada yapılması gereken dediğim gibi yapıcı bir diyalog. Bu meseleyi Türkiye ile Yunanistan'ın kendi arasında çözmesi gerekiyor. İsrail'le ve Batı'ya daha bağımlı bir ülke haline geliyor Yunanistan.
0: Peki. Sayın Orhan çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Geniş değerlendirme için birçok konu başlığında konuştuk. Yorumcu konuğumuz Orsam'dan Doktor Oytun Orhan bizimle birlikteydi efendim. İlk bölümü tamamlıyoruz. Şimdi 9 haberlerine gideceğiz. 9 haberlerinin ardından da yine kısa bir aramız olacak. İç siyasi gündemle yeniden birlikte olacağız diyelim.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. İstanbul Silivri açıklarında gece saatlerinde Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 mürettebatta irtibat kurulamıyor. Kıyı Emniyeti ile sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz dedi. Erdoğan, İsrail'in katliamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini vurguladı. İsrail'in saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Kırgızistan'da lider diplomasisine devam etti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi. Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batık gemiyle temas sağlandı. Enkazın 550 metre derinlikte olduğu belirlendi. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın da katılıyor. Kazaya ilişkin yargı süreci de devam ediyor. Kazazedelerin ifadeleri kazaya ilişkin ihmal iddialarını destekler nitelikte. Kaptan ve mürettebatın tahliye prosedürlerini uygulamadan gemiden ilk ayrılanlar arasında olduğu iddia ediliyor. Geminin teknik yetersizliği, açık deniz seferlerine uygun olmadığı ve can salları sabitlenmediği için yolcuların tahliyesinin gerçekleştirilemediği de iddialar arasında. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'a resmi ziyaretinde Gürcü mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuştu. Suçla mücadelede komşu ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Yeni nesil suç örgütlerine karşı operasyonel işbirliğini artırmayı değerlendiriyoruz dedi. Trabzon'da ilk raylı sistem hattının temeli atıldı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu,

0: Trabzon'da Kentiçi ulaşımda yeni bir çağın başlayacağını belirtti. Akçaabat ilçe sınırından Trabzon Havalimanı'na uzanacak raylı sistem hattı inşa edeceğiz dedi. Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Zeynel Emre, 72 il ve 800'ün üstünde ilçede örgütlenme tamamlandı dedi. Partinin kuruluş aşamasının kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Gülistan Doku soruşturması yeni bilgi ve bulgular ışığında derinleştiriliyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30 oldu. Gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişinin işlemleri ise sürüyor. Edirne Hamsa Beyli Gümrük sahasında Romanya plakalı bir tırda 121 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Kublay tutuklandı, Aykan Dalbudak ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek, Amerikan ordusu İran'ın çeşitli noktalarını hedef aldıklarını açıkladı. Tahran saldırılarda Sirik kentindeki bir düğün evinin vurulduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını duyurdu. İran devrim muhafızları bölgedeki Amerikan askeri varlıklarına misilleme saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Moskova-Kiev hattında karşılıklı sert açıklamalar peş peşe geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik saldırıları artıracaklarına işaret etti. Rus hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerine seslendi. Rus semaları artık güvenli değil, hava sahaları fiilen kapanacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, sivil uçaklarla ilgili trajedi yaşanması halinde karşılık vereceklerini bildirdi. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Böylece ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. Abluk altındaki Gazze'de ise açlık krizi derinleşiyor. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12 256 GB akıllı telefon 94.999 liraya. Grundig 65 GQ 850A 164 santim 4K Google Smart QLED TV 42.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
2: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet efendim, saatler 9'u 11 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle, iç siyasi gündemle yeniden birlikteyiz. Bu bölümde gazeteci Ercan Gürses konuğumuz. Ercan Gürses, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ceyhan Bey, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi iç siyasi gündeme bakacağız ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın önemli temasları var. Şangay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesine katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de birçok ikili temasta bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı önce Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le yine ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'la da görüştü. Tabii birçok konuda, başlıkta önemli değerlendirmeler geldi. Şimdi isterseniz bununla başlayalım. Sonra diğer konulara da, önemli gördüğümüz meselelere de değinmeye çalışalım. Buyurun.
2: Tabii tabii Ceyhan Bey, şimdi Kazakistan'da Bişkek'te biliyorsunuz Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesi var ve biz de burada diyalog ortağı olarak yer alıyoruz. 2012 yılından bu yana Türkiye'nin o 360 derece politikasına uygun bir şekilde elbette bu toplantı konuşulabilir, ama zirvelerde zaman zaman böyle toplantılarda bazen ikili görüşmeler çok daha ön plana çıkıyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapmış olduğu görüşme, bana kalırsa bu zirvenin en önemli 2-3 görüşmesinden birisi olmaya son derecede aday, onu söyleyelim. Rusya'nın, yani malum konumu, işte savaşta olması, Türkiye ile son derecede önemli ilişkileri, işbirlikleri, buna rağmen devam eden işbirlikleri, bunlar bir anlamda önemli. Bir yandan da savaşın sona erdirilmesi için Türkiye'nin önemli arabuluculuk faaliyetleri vardı. Bununla ilgili girişimler konusu Erdoğan-Putin görüşmesine kuvvetle muhtemel görüşme gündemine gelmiştir. Ama yapılan açıklamalarda Akkuyu nükleer santrali konusu, diğer nükleer santrallerin yapımı konusunda Rusya'nın olası katkısı, Sayın Cumhurbaşkanı bundan da bahsetti. Bunlar önemliydi, onu söyleyelim. Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri, stratejik ilişkiler, turizm, onun dışında ekonomik ilişkiler, elbette enerji konusu çok önemli. Bunlar konuşuldu. Ama bir yandan bir diğer konu daha var. O da yani yine basın açıklamasına yer almayan ama son günlerde özellikle Batı dünyasında çok merak edilen S-400'ler konusu. Türkiye 2017'de Rusya'dan S-400 savunma sistemini aldı. Ama son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri ile bu katsa yaptırımları süreci içerisinde biliyorsunuz. F-35 uçaklarının tekrar Türkiye'nin F-35 projeksiyonuna dönmesi

0: için S-400 sistemlerinin, Rus sistemlerinin başka bir ülkeye kaydırılmasıyla ilgili olarak bir şey var. Bir açıkçası görüş söz konusu. Resmi makamlar tarafından da yalanlanmadı, bunu söyleyelim. Yani Türkiye S-400 sistemlerini mesela Birleşik Arap Emirlikleri ya da başka bir Arap ülkesine, başka bir bölge ülkesine kaydırarak F-35 projesine geri dönebilir. Bunun için de Rusya'nın onayı gerekiyor. Bu nedenle ben bunun çok önemli bir gündem başlığı olabileceği kanaatindeyim. Elbette Rusya-Ukrayna savaşı ve bu konuda arabuluculuk girişimleri yanında Karadeniz'in güvenliği konusu da ele alınmıştır. Bu arada zirve marjında yine Cumhurbaşkanı'nın İlham Aliyev'le Azerbaycan
1: Ercan
0: Cumhurbaşkanı'nın...
1: bu görüşmeye geçmeden önce şunu sorabilir miyim? Bu konuda çok tabii ses getirdi. Şimdi Akkuyu Nükleer Santrali'nin işte bu yılın sonuna kadar bir sektörünün devreye geçirilip geçirilmeyeceği hususundaki temennisini Sayın Cumhurbaşkanı Rusya Devlet Başkanı Putin'e iletmişti. Şimdi bunun dışında başka nükleer santrallerin de kurulabileceği, çeşitli işbirliklerinin olabileceği yönünde bazı değerlendirmeler de oldu, açıklamalar da oldu. Şimdi bu tabii hem İsrail medyasında hem Yunanistan medyasında oldukça, Avrupa medyasında da sıkça dile getirildi, konuşuldu. Bu çok dikkat çekici bir mesele olarak görüldü. Bu konuya ilişkin bir ayrıntı var mı?
0: Tabii tabii. Şöyle, daha önce yapılan bazı şeyler vardı, görüşmeler vardı. Yani ikinci, üçüncü nükleer santrallerle ilgili, özellikle Sinop'la ilgili Türkiye'nin attığı bazı adımlar var. Görüştüğü bazı ülkeler var. Güney Kore var, Japonya var, elbette yine Rusya var. Avrupa sistemleri bu bağlamda ele alınıyor. Ama Ceyhan Bey, Rusya'nın denklemin içerisinde yeniden olmasının şöyle de bir anlamı var. Yani Türkiye'ye dönük olarak bazı mahvillerden baskılar var. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın ekonomik izolasyon altına alınması kapsamında Türkiye'nin de bazı ilişkilerini, enerji alımlarını, özellikle santral yapım ihalelerinde Rusya'nın dışında başka alternatiflere yönlenmesi gerektiği yönünde bir açıkçası düşünce söz konusuydu. Ama belli ki Türkiye buradaki otonom politikasına devam ettiriyor. Bir numaralı isim tarafından, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da dün dile getirildi ve çok açık bir şekilde bundan sonraki nükleer santral ihalelerinde de ya da nükleer santral işlerinde de Rusya'nın denklemin içerisinde olduğunu doğrudan dile getirmesinin böyle de bir anlamı var. Yani bu enerji işbirliği devam edecek. Bir, ikincisi Türkiye'nin enerji çeşitlendirme konusunda nükleer yatırımları da devam edecek. Ben bu açıdan çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yoksa 2025 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Washington ziyaretindeki gündem başlıklarından birisi, bakın, Rusya'dan enerji alımlarının tırnak içerisinde durdurulması yönünde bir, açıkçası yabancı medyada bu görüşmeye dair, Trump-Erdoğan görüşmesine dair bir başlık ortaya çıkmıştı. Oysa ki Türkiye enerji alımlarını, petrol, doğalgaz ve aynı zamanda da nükleer santral işbirliklerini devam ettireceğine dair bir irade ortaya koyuyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, ben araya girdim. Lütfen devam edelim.
0: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile zaten, yani Türkiye ve Azerbaycan ilişkisi çok müstesna. Yani herhalde dünyada herhangi bir başka iki ülke arasında çok nadirdir. Dolayısıyla bu ilişkilerin ben açıkçası diğer devletlerden çok farklı olduğunu ve sürekli olarak zirve marjında başka konularda sık sık bir araya gelindiğini düşünüyorum. Burası açıkçası bir doğu platformu. Doğu platformu olarak ortaya çıkıyor ama Türkiye'nin bu 360 derece yani yönünü hem kuzeye, güneye, doğuya, batıya çevirme projesi doğrultusunda önemli bir değer. Geçmişte eksen kayması diye bir tartışma biliyorsunuz vücuda getirilmişti. 1990'lı yılların başında 2000'lerin bir kısmında, yani biz Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS gibi örgütlerde olursak sanki Batı ittifakına dönük tavrımızı ve projeksiyonumuzu değiştiriyormuşuz anlamına gelir şeklinde yorumlar yapılmıştı. Elbette Türkiye bunun çok daha ötesinde bir ülke. Otonom politikasına devam ettiriyor. Buradaki görüşmeleri de öyle yorumlamak lazım. Yani Kırgızistan, Azerbaycan, bunlar bizim aynı zamanda kan bağımızda olan, soydaşımızda olan ülkeler. Ama bir yandan da diğer doğunun mensubu olduğu bir coğrafyada var. Mekke İttifakı'nda belki bu bağlamda değerlendirebiliriz. Evet.

0: Yani ben bu görüşmelerin artık Türkiye açısından büyük devlet olmanın sorumlu tarzı görüşmeler olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi iç siyasi gündemle devam edelim. Ercan Gürses, ne konuşuyoruz? Önemli gördüğümüz gelişmeler neler? İç siyasi gündeme dair işte nasıl bir seçim süreci göreceğiz? Yavaş yavaş bir de seçim sisteminde acaba bir değişiklik olabilir mi şeklinde konuşmalar vardı, tartışmalar vardı, yeni öneriler vardı. Buralara ilişkin ayrıntılanan, netleşen gelişmeler var mı en azından söylem bazında?
0: Elbette daha seçime zaman var ama konuşuluyor, dediğiniz çok doğru Ceyhan Bey. Yani bu konuşuluyor. Seçim sistemi değiştirilebilir mi? Hep şu konuşulmuştu. 2017 yılında biliyorsunuz bir referandumla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldi ve bu sistemin henüz yasal altyapısının da uyum konusunda, yani onların entegre edilmesi konusunda bazı sıkıntıları olduğu iddia edildi. Yani iktidar tarafından da zaman zaman işte iktidar ortağı Cumhur İttifakı'ndan da dile getirilen görüşler var. Şimdi bu uyumlandırma kapsamında yasal anlamda bazı düzenlemeler ya da anayasal bazı düzenlemeler yapılabilir mi? Bunlar elbette konuşulan, tartışılan konular ama henüz ete kemiğe bürünmüş değil. Yani şunu kastediyorum. Seçim sistemi anlamında yeni değişiklikler, barajlarda oynandı biliyorsunuz, seçim barajı değiştirildi, daha düşürüldü. Yine hazine yardımı alımı anlamında yeni bazı adımlar atıldı bu sistemin içerisinde. Daha ötesi de şu olabilir mi acaba? Yani Cumhurbaşkanı seçilme o yeterliliğinde %50+1 gerektiren bir durum söz konusu. Ama bu konuda ben bir görüşün oluştuğunu düşünmüyorum. Yani bu oranın düşürülmesi yönünde bir görüşün tam olarak böyle idealize edilip fikir birlikteliğine varıldığı kanaatinde değilim. O yüzden biraz tartışmaya müsait ama mutlaka ve mutlaka bu konuda bir değişiklik olacak da diyemem. Böyle bir şey söz konusu değil şu an itibariyle. Fikir bazında bir tartışma. Ama 50+1'in gerektirdiği bazı koşullar da var. Onlar da nedir? Biliyorsunuz biz daha önce Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde iki farklı seçim deneyimi geçirdik. İttifaklar zorunlu. Yani zorunlu değil elbette ama zorunlu hale geliyor %50+1'i bulabilmek için. Ve bu ittifaklar yapılırken de biraz ilkesel ittifakların yapılması geleceğe matuf işbirliği anlamına geliyor. Çünkü ilkesel olmayan ittifaklar, ki örnek de verebilirim, altılı masa ittifakının sonradan bazı gizli ittifakların da ortaya çıkmasıyla birlikte kamuoyu önünde çok zor durumda kaldığını da gördük. Bunlar konuşuluyor elbette ama dediğim gibi daha zaman var ve bir kararın alınması gerekiyor. Önce bir erken seçim değil de öne alınmış bir seçim beklentisi olacaktır. Ama ben bunun 2028 yılının başka bir ayında, yani 2028 Mayıs değil de belki Nisan, belki Mart ayında olabileceğini düşünüyorum. 2027 Kasım ihtimalini de göz önünde bulunduruyorlar. Böylelikle meclis böyle bir karar alırsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yeniden adaylığı söz konusu olacak ki ben kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olacağını ve en kuvvetli aday olacağını düşünüyorum. Şimdi karşı tarafta ne olacak? Yeni Parti ve CHP ekseninde elbette orada çok büyük bir problem var. Onu söylememiz lazım. Başlarda yapılan bir projeksiyon söz konusuydu. Özellikle muhalif kitle üzerinde. Yani CHP bölündüğü zaman, ki mutlak mutlak kararının sonrasında bu bölünme bekleniyordu ve gerçekleşti. Bölündüğü zaman pastanın çok çok büyük bir parçası yeni partiye geçecek ve CHP'nin de çok minimal oylarda olması beklenecek şeklinde bir değerlendirmeydi. Ama bana kalırsa kamuoyu anketleri böyle göstermiyor. Yani elbette yeni partinin oyu bir miktar daha yüksek ama CHP'de de gerçekten seçimlerin kaderini etkileyebilecek kadar önemli bir potansiyel oy kalacak. Bu da ileride Cumhurbaşkanlığı seçim açısından çok kilit olacak. Bu arada muhalefetin olası adayı, muhalefetin adayı diyorum ama bu konuda bir birliktelik sağlanabilir mi? Bu da son derecede tartışmalı. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın olası adaylığı üzerinde duruluyor. Mansur Yavaş da burada enteresan bir politika bana kalırsa izliyor ve diyor ki, yani demiyor ama bunu hissettiriyor, kulislere yansıtıyor. Ben CHP ve Yeni Parti arasında bir yerde durayım. Mümkün mertebe bu konuda fikir beyan etmeyeyim ve benim üzerimde uzlaşılsın. Ama bu her zaman böyle olmayabiliyor. Bu politika nereye kadar devam edecek? Hassasiyetle götürüyor bu politikayı. Burada da tabii ki Özgür Özel'in potansiyel adaylığı, öbür tarafta da CHP'de de başka bir formülasyon gündeme gelebilir elbette. Ama dediğim gibi daha zaman var ve bunun öncesinde çok ciddi siyasi aşılması gereken bazı duvarlar var. Bu arada yeni partinin elbette İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafındaki dava silsilesi üzerinde de zaman zaman böyle açıkçası açıklama yaparak, Silivri'de değerlendirme yaparak yine bu işin üzerinde siyasi bir perde oluşturduğunu görüyoruz. Ama eskisi kadar bu konuda ciddi anlamda bir argüman üretmekte zorlandığını da görmemiz lazım. Çünkü açıkçası davayla ilgili olarak, davanın sefahatiyle ilgili olarak bilgiler kamuoyuna sunuldukça bence yani Ekrem İmamoğlu'nun ve etrafındaki eski yönetici kesimin son derecede zor durumda kalabileceğine dair bazı ayrıntıları, rüşvet, irtikap, ihaleyi fesat karıştırma anlamında ortaya çıkması sonucunda ben bu konunun da politik anlamda giderek yeni parti açısından ters tepdiğini düşünüyorum. Ankara'da hareketli bir siyaset her zaman vardır. Son zamanlarda biraz dış politikanın gerisine düştü gibi gözükse de her an hareketlenmeye mütemail gibi gözüküyor Ceyhan Bey.
1: Tabii Ercan Gürses bir de terörsüz Türkiye, terörsüz bölge projesine ilişkin geçtiğimiz dönemde atılan önemli adımlar olmuştu. Ve yine terörsüz bölge bağlamında belki ele alabileceğimiz işte Suriye'de önemli gelişmelere tanıklık ettik. YPG kendini feshettiğini duyurdu. Elbette bu da bir süreç. Güvenlik kurumları bu süreci elbette titizlikle takip edecek. Söylemde gerçekleşen ama pratikte ne kadar gerçekleştiği hususu da teyit edilecek ve çeşitli adımlar atılacak. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Ercan Gürses nasıl bir aşamadayız?
0: Ceyhan Bey, şu anda ben süreci böyle bir oranlama yaparsak %70'lerde olabileceğimizi düşünüyorum. Diyeceksiniz ki olabileceğimizi derken ne kastediyorsunuz? Daha önce böyle bir süreç yaşamadığımız için, böyle bu noktaya hiç gelmediğimiz için en ileri noktadayız. Bu işin tamamen çözümü noktasında. O nedenle bazı tahminlerde bulunabiliyorum. Ama neden bu kadar ileri bir süreç içerisindeyiz? Örgüt kendini feshettiğini açıkladı. Bununla ilgili Irak sahasında ve Suriye sahasında somut bazı adımlar attı. Ama bütün adımlar gerçekleşti mi? Takip etmeye son derecede muhtaç. Onu söyleyelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın söylediği profesyonel olacağız, sahada verilen sözleri takip edeceğiz ifadesinin de ben önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilk defa böylesi bir konuda meclisten bir yasa çıktı. Çerçeve yasa çıktı. Bu yasa uyarınca örgütün bazı noktalarda silahı bıraktığının fesih konusunun tespit edilmesi gerekiyor. Ben bu konuda Irak'ta özellikle Irak bölgesel yönetimi ve Bağdat yönetimi nezdinde ve Süleymaniye nezdinde ilerlemeler kat edildiğini, sahadan gelen bilgiler ışığında bazı noktalarda silahların teslim edildiğini, bunların Irak ordusuna yine verildiğini, bu arada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu konuda rapor ve envanterler tuttuğunu, bazı örgüt üyelerinin de farklı yerlere, yani Irak'ın Zap, Gara, Avaşin, Basyan bölgelerinden Kandil'in doğusuna doğru ilerlediğini görebiliyoruz. Tabii ki yasanın uygulanması aşamasında MGK kararı verildikten sonra da, yani MGK evet fesih sahada gerçekleşmiştir dedikten sonra Türk vatandaşı olan örgütün eski üyelerinin fesih sonrasında Türkiye'ye teslim olmaları söz konusu olabilecek. Ama burada gerçekten toplumun da son derecede uyanık olması gerekiyor. Son zamanlarda bu konuda tezviratlar var, provokasyonlar var. Ama şunu düşünmek bence en önemlisi Ceyhan Bey. Biz neredeyse yarım asır boyunca çok ciddi bir terör pratiği yaşadık. Ve bu konuda çok acılarımız var. Sinir uçlarımızla oynamaya müsait çok sayıda kötü anımız söz konusu. Bunları önümüze getirmeye çalışacaklar. Futbol sahalarında getirecekler. Provoke edecekler. Başka yerlerde spor alanları dışında kültür sanatta dile getirecekler. Bunu bazı tezviratlarla Zonguldak'ta olduğu gibi ya da geçmişte sığınmacılara karşı Kayseri'de olduğu gibi bazı oyunlarla farklı bir şekilde sahnelemeye çalışacaklar. Ben bunlara karşı biraz dikkatli olunması gerektiği kanaatindeyim.
1: Şimdi tabii Ercan Gürses siyaset bu konuda siyaset kurumu elini taşını altına koydu ama bu öyle bir süreç ki yani sadece siyaseten karar almak ya da adım atmak hani bu durumu nihai olarak çözüme kavuşturur mu? Şimdi diğer tüm başka faktörler işte ne bileyim üniversiteler olabilir, akademi olabilir, işte gazeteciler, sizler, bizler. Şimdi acaba şimdi sivil toplum kuruluşları yani sadece siyaset kurumunun inşa edebileceği bir şey olmayabilir mi acaba bu durum?
0: Çok haklısınız, çok haklısınız. Bu iş siyasi olmanın çok daha ötesinde. Toplumsal olması gerekiyor. Entegre süreç yaşanması gerekiyor. Zaten burada 5 aşamalı bir plan uygulanırken planın son aşaması da sosyal ve toplumsal entegrasyon konusu. Yani onu yaparken de siyasetin ötesinde bir şeyler de yapmak gerekiyor. Bakın çok ağır yaralar var bu süreçle ilgili olarak. Dolayısıyla toplumun bu konuda ciddi anlamda ben hoşgörülü ve altyapısını kendi anlamda hazırlamakta olduğunu düşünüyorum. Ama bir yandan da bakın hassasiyetle oynamaya çalışan bazı kesimler var. Bunlara karşı önlemlerin alınması lazım. Yani hem polisi önlemler mümkün olabilir, hem sosyal anlamda bazı adımlar atılabilir. Toplum da buna hazır değilse şayet daha da hazırlanabilir. Bunun iyi anlatılması lazım. Yani iyi anlatılması derken şunu kastediyorum. Şimdi böyle karnımızdan konuşmayalım. Ne diyorlar? Diyorlar ki terörle pazarlık edildi. Asla, asla böyle bir şey yok. Bunun yalan olduğunu anlatmak gerekiyor. Süreç nasıl başladı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Bahçeli'nin 2 yıl önce toplumsal tahkimat ve toplumsal barış anlamındaki çağrılarıyla başladı. Örgüte çağrıda bulunuldu. Dendi ki kendinizi feshedin. Örgüt bu karara uydu kurucusu vasıtasıyla. Kesik kararı açıklandı. Dendi ki çok net biz özellik, federasyon, bağımsızlık, kültürelist talepler hepsinden vazgeçtik. Bakın tek taraflı bir irade beyanı. Ondan sonra dendi ki biz bir mecliste komisyon kuralım. Komisyon rapor ilan etti. Meclisten 467 gibi rekor bir oyla yasa geçti ve ardından da süreçle ilgili çok önemli bir adım sahada da atıldı. Belli ki örgüt de Suriye'de entegrasyon kararını aldı. Bakın şu anda Ceyhan Bey bunların anlatılması lazım topluma. O yüzden diyorum sadece ve sadece siyasi anlamda değil, insanların bunları bilmesi gerekiyor. Sahada yaşanan gelişmeler olmasaydı şu anda bu kadar azgın ve provokatif davranan İsrail acaba SDG gibi bir ortağını kaybetmenin tevhiliyle davranan bir İsrail neler yapabilirdi? Sınırımızda bir terör koridoru kurdurma konusunda ama biz bu aparatı elinden aldık. Irak tarafında çok ciddi adımlar atılıyor. Irak'la birlikte bir kalkınma yolu projesi hayata geçiyor. Terörün olmadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz gelecek açısından. Bunu sağlayabilirsek o zaman şu anda bakın doğuda, güneydoğuda, Hakkari'de, Van'da, Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Mardin'de gece yarısı insanlar 12'de 1'de sokaklarda, yazın festivaller düzenlendi. Terörle anılan dağlardan petrol çıkıyor. Bunu insanların çok iyi bilmesi, idrak etmesi, anlaması. Yani oradaki bölge insanları bunu bence çok iyi idrak ediyorlar ama bütün toplumun bunu daha iyi algılaması gerekiyor. Ve elbette ki bu konuda tezvirat yapanların da o ellerindeki propaganda malzemesinin alınması lazım. Ben bu açıdan gerçekten elbette sosyal işin ve informatif formasyon boyutunun da iyi çalışılması gerektiğini düşünüyorum ki devletin bu konuda tedbirleri aldığı kanaatindeyim. Yani çok iyi çalışılmış bir süreç oldu. Her adımından belli Ceyhan Bey.
1: Ercan Gürses, Girne'de elin bir kaza olmuştu, batan gemini. Şimdi buna ilişkin olarak yani soruşturmaya dair, yürütülen sürece dair bir bilgimiz var mı, ayrıntımız var mı?
0: Tabii soruşturma yani bu konuda gemi ve mürettebat üzerinde birkaç noktadan devam ediyor. Onu söyleyelim aldığımız bilgilere göre. Birincisi mürettebatın ve gemi kaptanının kusuru ne boyutta? İkincisi bu işin denetimi ve bakımı nasıl yapıldı? Üçüncüsü gerçekten bu konuda kara kutu incelemesinin ardından ortaya çıkabilecek detaylar. Yani o gün hava koşullarında dışarı çıkması ya da o geminin seferde olması, feribotun seferde olması normal bir durum muydu? Yoksa değil miydi? Bu konuda ciddi bir zorluk.

0: ihmalin olduğu yönünde, böyle bir kusurun olduğu yönünde.
1: Ercan Gürses, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, aktardıklarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Ceyhan Bey.
1: Teşekkür
0: Kolay gelsin.
1: Ederiz. Sağ olun efendim. Gazeteci Ercan Gürses son olarak bizimle birlikteydi. Değerli dinleyiciler, iç siyasi gündeme bakmaya çalıştık. Bugün programı Veli Yıldız hazırladı sizler için. Teknik yapımda Volkan Kahraman ve Atilla Diler vardı. Mikrofonda ben Ceyhan Buran.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1964 Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen olimpiyatlara 93 ülkeden 5151 kişi katıldı. Türkiye'yi oyunlarda 23 sporcumuz temsil etti. Millilerimiz atletizm, güreş, yelken ve halter branşlarında mücadele etti. Altın madalyaya uzanan İsmail Ogan serbest stil güreşte ülkemize şampiyonluk yaşatan tek isim oldu. Güreşçilerimizden Hüseyin Akbaş, Hasan Güngör ve Ahmet Ayık gümüş madalya, Hamit Kaplan ise bronz madalyanın sahibi oldu. Tokyo'da 52 kiloda Cemal Yanılmaz, 73 kiloda Mahmut Atalay dördüncülüğü elde etti. Greco-Romencilerimiz yalnızca Kazım Ayvaz'la bir altın madalya kazandı. 1958 ve 1962 dünya, 1959 serbest ve Greco-Romen Balkan şampiyonumuz Kazım Ayvaz, Tokyo'da aldığı altın madalyayla 28 yıl boyunca Greco-Romen'deki son olimpiyat şampiyonumuz olarak anıldı. Halter'de Sadık Pekünlü toplamda 435 kilogramlık derecesiyle 18 sporcu arasında 11. sırayı aldı. 93 ülkenin katıldığı 1964 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazanarak 16. sırada yer aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Reklamlar.
5: Arkası yarın.

0: 6. ve son bölüm. Yazan Sevinç Çokum, yöneten Engin Uludağ, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: anlatan Emin Baykırkık, Fıtnat Hanım Tanju Tuncel, Hacer Neşe Mesutoğlu, Esma Işık Yenersu, Necmiye Hanım Gül Akelli, Veli Canan Sanan, Efendi Hafız Ersen Uysal, Yusuf Köksal Engür, Recep Yıldıray Şahinler, Çömlekçi Musa Gökhan Mete, Klerides Metin Çoban, Nikolides Oktay Korunan, Necip Hüseyin Köroğlu, İzzet Can Başak, Ayşe Ana Lale Oraloğlu, Abdullah Bey İskender Bağcılar.
1: Söğütlü Yusuf, milli mücadele sırasında gönüllü olarak orduya katılmıştır. Bir yandan Demirci Şems'in kızı Esma'yı seven Yusuf, kızın duygularını bir türlü öğrenemez. Yusuf ve arkadaşları zaman zaman çardaklı kahvede buluşarak gelecekle ilgili hayal ve tasarılarını konuşurlar. Ancak savaş her birini ayrı ayrı cephelere atar. Söğütlüler ordunun emriyle Dudaş Yaylası'na göç ederler. Bir süre sonra Söğüt'e giren düşman kasabayı yakar. Sakarya muharebeleri sırasında Yusuf yaralıların sevkiyle uğraşır. Bu arada arkadaşı İzzet bacağından yaralanmış, iyileştikten sonra seyyar hastanede çalışmaya başlamıştır. Sevdiği Münir'e de orada hemşiredir. İzzet bir mülazımla nişanlandığı için unutmaya çalıştığı Münir'in nişanlısını kaybettiğini öğrenir.
2: Kız Hacer, sildin mi bakayım yerleri?
3: Sildim Fıtnat Hanım.
2: Dolapların tozunu da aldın mı?
3: Onlara sıra gelmedi Fıtnat Hanım. Bak tahtaları ne güzel oldum. Sapsarı oldular. Taze kereste gibi kokuyorlar.
2: Aferin. Hadi oyalanma, çabuk bitir temizliği. Daha bohçalara düzelteceğiz.
3: Peki. Fıtnat Hanım. Fıtnat Hanım.
2: Ne var Hacer?
3: Esma abla geldi. Rahatsız etmedim ya Fıtnat teyze.
2: Yok canım, niye rahatsız edesin? Doğrusu şaşırdım biraz. Buralara gelir miydin sen ha? Annen nerede, o niye gelmedi?
3: Bütün kadınlar tezgah başında hanım. Ordu için çul ve bez dokuyorlar. Tekalifi milliye komisyonları yardım topluyor. Para, zinet, yün, iplik, kimin gönlünden ne koparsa veriyorlar.
2: Hani sulh müzakereleri yapılıyordu. Demek ondan da bir netice alınamadı. Elbette toplanacak yardımlar. Versinler ya. Koca konakta otururken biz de çok hayır işledik. Ama şimdi ne konağımız ne ambarımız var. Şu kutu gibi eve sığmaya çalışıyoruz. Kız Hacer, misafire şerbet getirsene.
3: Zahmet etmeyin.
2: Otur kızım, otur. Bilirsin seni pek severim. Laf aramızda gelinim olmanı çok istemiştim. Ama kısmet değilmiş. Herkes bilir. Etrafa çok iyiliğimiz dokundu. O vakitler ahçılar, hizmetçiler çalışırdı emrimizde.
3: Onlar eski günlerdeydi Fıtnat teyze. Ben buraya niçin geldim biliyor musun? Memleketi kurtarmak için çocuklar bile seferber oldular. Sen ne yapacaksın onu sormaya geldim.
2: Ne mi? Yani şimdi ben vereceğim, askerin ayağına çarık dikilecek, o da harp edecek, öyle mi? Hem bundan size ne canım? Koskoca paşalar var, onlar düşünsünler. Ne o, gidiyor musun? Şerbet içmeden mi?
4: Şerbetin senin olsun.
3: Esma abla. Hacer. Sen misin? Fıtnat teyzenin haberi var mı buraya geldiğinden? Kaçtım geldim. Divanda uyukluyordu. Bohça mı düzeltiyorsun Esma abla? Bunlar çeyizlerin mi?
5: Evet Hacer.
3: Kim bilir kiminle evleneceksin. Ben de su taşırım düğününde, olmaz mı? Türkü de okurum.
5: Benim düğünüm olmayacak Hacer. Böylece kocayıp gideceğim.
3: Neden Esma abla? Seni isteyen çoktur. Hem de bu güzel çeyizi boşuna mı yaptın?
5: Hacer. Ne oldu sana? Hastasın sen.
3: Geçer şimdi. Geçer.
5: Ver bakayım ellerini. Buz gibi olmuş.
3: İyiyim Esma
5: abla.
3: Seni
5: bir hekime götürmeliyiz Hacer.
3: Merak etme, üzülme. Bak düzeliyorum.
5: Bak Hacer, belki benim değil de senin düğününü yaparız. Ha? Ne dersin?
3: Beni kim alır?
5: Deli, niye almasınlar? Sen de bu güzellik varken. Bak bakalım şu bohçalarda beğendiğin bir şeyler var mı? Hadi.
3: Ama neden Esma abla? Bu senin...

0: çeyizin?
1: Elini çabuk tutmazsan uçup gidecek hepsi.
0: Nasıl?
1: Çeyizlerimi satıyorum.
0: Neden? Neden satıyorsun çeyizlerini?
1: Bu toprakların kurtulması için ben de bir şeyler vermeliyim. Sarıcakayalı zengin bir akrabamız var. Ona satacağım çeyizimi. İçimiz huzurlu olmadıktan sonra düğünü çeyizi ne yapalım Hacer?
2: Esma!
1: Hayrola, ne oldu Necmi abla, ne var?
2: Hacer çok hasta. Hiç böyle kötülememişti. Yardım et, bir hekime götürelim.
1: Hasta mı? Şimdi geliyorum.
0: Esma abla, sen misin? Geldin demek.
1: Geldim ya Hacer. Seni götürmeye geldim. Hadi kalk. Kalk Hacercik. Hastaneye götüreceğim seni.
3: Bilmem ki neden böyle hastalandı. Necmiye kız, yoksa evvelden hastaydı da gizliyor muydun ha?
2: Hiçbir şeysi yoktu kızımın. Hiçbir şey yoktu.
3: Ne yapsak bilmem ki. Benim çift atlı arabam olacaktı ki hemen koşturuverelim. Nerede o günler? Eski saltanatımızdan eser mi kaldı?
1: Seni sırtıma alacağım Hacer. Belki bir arabaya rastlarız yolda. Rastlamasak da kuş gibi uçuracağım seni hastaneye.
2: Yoruldun Esma. Şurdaki gölgelikte biraz dinlenelim.
1: Olur. Olur Necmi abla. Nasıl oldun Hacer? İyisin değil mi? Ordu taarruza hazırlanıyormuş biliyor musun? Veli söyledi. Artık düşman gidecek.
0: Ben görecek miyim Esma abla?
1: Elbette. Düğünler yapacağız, bayramlar.
2: Biraz da ben taşıyayım Hacer'imi. Olmaz mı Esma? Hadi ver ver sırtıma. Anasının sıcaklığını duyarsa iyileşir belki.
1: Peki. Bir araba geliyor bu yana. Hem de çift atlı. Ah,
2: bizi alır mı dersin?
1: Yusuf'un babası İsmail emmi. Çok şükür. Çok şükür Hızır gibi yetişti.
4: Baba! Baba!
5: Baba, taarruz başlamış.
6: Ne?
5: Bizimkiler taarruza geçmişler.
6: Ah, işte top sesleri. Evet. Taarruz başladı, şükürler olsun. Bu toplar atölyelerde tamir görüp yola çıkarıldı. Bu toplarda birçok insanın alın teri, iç acısı, hıncı var.
5: Derler ki düşman çekirge sürüsü gibiymiş. Dağ taş bunlarla kaynarmış baba.
6: Umalım ki o dağlar yol açsın bizimkilere. Rabbim onlara Ertuğrul Bey'imizin, Osman Bey'imizin gücünü ve sabrını versin. Düşmanı Afyon'dan attık mı gerisi gelir. Göreceksin, düşman bozguna uğrayacak. Ondan sonra da Söğüt'ümüze kavuşacağız. İşte Söğüt şu tepenin ardında. Çıralarla, meşalelerle aydın.

0: Hayırlı sabahlar Musa. Gene dalgınsın.
1: Ha? Ha, hoş geldin efendi hafız. Geç şu peki otur hele. Dalıp gitmişim işte.
0: Oğlun Selim nerelerde şimdi?
1: Ne zamandır bir haber alamadım efendi hafız. Merak eder dururum. Hangi tepede, hangi ovada çarpışır bilemem. Yoksa şehit mi gitti? Anasına da sezdirmek istemem ya kuruntularımı. Ama o sezer, ikide bir sorar.
0: Yazısı nice yazılmıştır bilemeyiz Musa. Yüreğini ümitsizliğe kaptırma. Bekleyelim hele. Bekleyelim ve görelim.

0: Artık mağlubuz Nikolidis.
1: Dumlupınar'da Türkleri çevireceğimizden emindim. Ama sadece şu yamaca ulaşabildik. Bu kör düğüm olmak gibi bir şey.
0: İşte görüyorsun. Türk ordusu bizi şu dere içlerine, taşlı dikenli yamaçlara sürdü. Yok oluyoruz Nikolidis.
1: Hala bir şeyler yapabiliriz.
0: Bu iş bitti albay. İşte şu avucumda büktüğüm kupa gibi bu topraklar, bu insanlar bizi ezip geçti. En büyük hatamız birbirimizle irtibatımızı geç kurmamız oldu.
1: Yunanistan'a yenik bir yüzle dönmek istemiyorum.
0: Belki öleceğiz burada, belki esir düşeceğiz. Güçlü bir orduyduk. Ama bu toprakların Türkler için taşıdığı değeri ölçüp biçemedik. Galibiyetlerinin sırrı burada yatıyor kumandan.
1: Evet, fakat bizim de bir idealimiz vardı.
0: İdeal, ne büyük saçmalık.
1: Neredeyse ordumuzu da hafife alacaksın Kleridis. Kütahya ve Eskişehir muharebelerinde üstün başarılar gösterdin. Hatta Prens Andrea seni alnından öptü. Bütün bunları bilmesem senin de bir hain olduğunu ilan ederdim.
0: Senin o ideal dediğin şey girdiğimiz köyleri, şehirleri yakıp yıkmak mıydı? Söyle albay, bununla mı oynayacağız? Ne saçmalık. Gerçeği görmelisin albay. Evet, yaktık ve yıktık. İşkence ettik insanlara. Kimimiz azap duydu bundan, utandı. Ama sustular. Sustuk.
1: Çok iyi hazırlanmıştık. Çok iyi. Başarabilirdik.
0: Bence savaş bitti albayım. Ve biz

0: Düşmanı uşaktan söküp attık, çekiliyorlar. Trikopis ve birçok zabit esir alındı. Takip kolları düşman peşinde. Biz de takip kollarına yardımcı olmaya çalışacağız.
1: Ne yana gideceğiz onbaşım?
0: Eskişehir'e.
1: Sahi mi? Söğüt yolu açılıyor desenize. Oradan da ver elini Söğüt.
0: Evet, Söğüt.
2: Baba! Musa dayı! Söğüt'ten düşman çekiliyor. Gidiyorlar.
3: Gidiyorlar. Şükürler olsun.
4: Söğüt kurtuldu. Hadi efendi hafız, ne duruyoruz? Gidelim, Söğüt bizi bekliyor. Bak efendi hafız, yol kenarlarına mavi çiçekler açmış. Kurtuluş sevincini kutluyor onlar da.
5: Müftü Mustafa Efendi Kuvayi Milliye'nin kurulduğu gün işte burada bir konuşma yapmıştı. Sesi hala kulağımda. Meydan, evlerin pencereleri insan doluydu.
4: Yunan askerlerine yardım eden Rumlar da çekip gitmişler. Marco gibileri.
3: Ah, bir elime geçseydi.
5: Eczacı Aleko gitmemiş. Hisarcık'taymış. Neme lazım? İyiydi Aleko. Bize ihanet etmedi.
4: Yetim Hikmet bu. Davul çalıyor sevincinde.
5: Veli, Hikmet, gelin buraya.
2: Buyur baba.
5: Söğüt bu gece aydınlanmalı bir güzel. Bacılarımızdan, analarımızdan temiz kilimler isteyin. Türbenin mutfağı açılsın, ocaklar yakılsın. Ekmeğimizi bugün burada pişirip burada yiyeceğiz. Hadi durmayın, çabuk!
6: Anlat bakalım İzzet. Buradaki görevinden memnunsun herhalde. Münire ile aran nasıl?
7: Ne gibi?
6: Hadi canım, anlamamazlıktan gelme. Münire'nin nişanlısının öldüğünü biliyorum.
7: Kapatalım bu bahsi.
6: Aptalsın sen. Bunca zaman buradasın. Münire'nin gönlünü fethedemedin mi?
7: Münire benden daha görgülü, daha bilgili birine layıktır. Hem duygularımı açarsam reddedilmekten korkarım. O zaman dostluğunu da kaybederim.
6: Bak dinle. Münire'yi sana isteyeceğim. Evet. Ya umudunu kaybedersin ya da kızı alırsın. Bu ikisinin arası yoktur İzzet. Bu ikisinin arası yaşamak değildir. İnan ki. Hem kızın da sana meyli var gibi.
7: Uyduruyorsun.
6: Ne uydurması? Ben yanılmam. Hissettim bunu.
7: Bazen bakışından bir yakınlık sezerdim. Sonra hayır İzzet, yanıldın derdim.
6: Gidip isteyeceğim onu sana.
2: Ayşe ana! Ayşe Çavuş!
8: Esma!
2: Ah ana, nihayet döndün ha.
8: Esma, sevdin ince fidanı. Dur bakayım sana. Ne o kız? Ağladın mı sen?
2: Hacer öldü Ayşe ana. Sen bilir miydin Hacer'i? Yok, nereden bileceksin? Fıtna Hanım'ın evlatlığı. Yetimdi. Onu Göynük Hastanesi'ne götürmüştük. İyileşiyordu. Ama öldü işte.
8: Hadi sil gözünü. Bak, artık savaş bitti. Düşman gidiyor. Ben de ta Afyon dağlarından gelirim. Yangınların içinde. Bak dinle. İzmir'e yığılan düşmanlara vapurlar yetmez olmuş. Sandal, mavna, ne bulurlarsa dolup dolup giderlermiş.
2: Evet, gidiyorlar. Biz kazandık Ayşe ana. Biz kazandık.
8: Evet Esma. Çok çektik ve kazanmayı hak etti.
2: Ayşe ana, karnın açtır. Gel bize karnını doyur.
8: Yok

0: duracak zaman değil. Ben buradan Söğüt'e giderim. Hadi sen de gel. Hadi giy sırtına kara yeldirmeni. Çabuk. Yok yok. Kara yeldirmeni giyme. En güzelinden gömlek, güllü çoraplar giy. Al şalvarın yok mu senin? İşte onları giy. Mavi yazma bağla. Hadi.
1: Şimdi geliyorum aşağına. Bekle beni. Vay Allah. Nereye koydum pürçekli gömleğimi? Yoksa çeyizimi satarken onlar da mı karıştı bohçaların arasına? İşte, işte buradaymış. Ana! Ana, ben Ayşe Çavuş'la Söğüt'e gidiyorum.
2: Az kalsın İngilizlerle Çanakkale'de kapışacakmışız. Şu Çanakkale'nin yakasını bir türlü bırakmadılar. Oysa onlara orada güzel bir ders vermiştik. Bu defa Trakya'yı Yunanistan'a vereceğiz diye tutturmuşlar.
3: Anlaşılan bizi Rumeli yakasından koparmak niyetindeler. Ama öyle yağma yok. Bizim kolumuz kanadımızdır Rumeli. Vermeyiz.
2: Senin Selim'den bir haber var mı?
3: Bakıp duruyorum yollara. Bir haber alamadık henüz.
2: Bak, muhtar bana bu mektubu verdi. Selim'den geliyor. Al bakalım.
3: Ne diyorsun? Ha? Sahi mi? Hay efendi Hafız hay. Neden deminden beri söylemezsin? Sevgili babacığım, düşmanın peşinden İzmir'e geldik. İnşallah yakında kavuşuruz. Senin ve annemin ellerinden öperim. Beni soranlara selam. Efendi Hafız, şu mektupla bana dünyayı verdin. Sağ ol.
2: Yok canım, artık çifte bayram edersin Musa Efendi. Bir, topraklarımız kurtulduğu için. İki, oğlunun sağlık haberini aldığın için.
1: Buralardan Yusuf geçmiş midir kanat için? Bak bakalım onun ayak izleri var mı otların üstünde? Yok mu? Her gün bayramlıklarımı giyip buralara geliyorum. Bak, bu al şalvarım, pürçekli gömleğim eskimeye yüz tuttu. En iyisi onları kaldırayım ben. Eskisi gibi kara yeldirmemi giyeyim. Bir kara yeldirme bana çok bile.
4: Arabacı, dur hele. Şu giden bizim Yusuf olmalı. Nereye böyle Yusuf?
5: Söğüt'e gidiyorum Abdullah Bey.
4: Atla arabaya, ben de Söğüt'e giderim. Hatırlar mısın Yusuf? Kutul Amare'den döndüğün zaman sana bir teklifte bulunmuştum. Tekrarlıyorum teklifimi. İstersen gelip benim iplikhanelerde çalışabilirsin. Evini barkını kurmana da yardım ederim.
5: Sağ ol Abdullah Bey, ne diyeyim? Hele şu dağlar bizi bıraksın da.
4: Bıkmadın mı şu dağlardan da? Gayrı bir evin olsun, bir düzenin. Bak, Murat Ağa'nın oğlu İzzet senden çabuk davrandı. Doktor Necati Bey'in kızı Münire ile söz kesmişler. Ne zamandır düğünlere hasret kaldık. Çabuk davranmazsan Bilecikli kızları elinden kaçıracaksın.
5: Kısmet beyim, ne diyeyim?
1: Artık gidelim mi kara keçim? Bak, güneş toparlanmış gidiyor. Boşuna bekledik Yusuf'u. Dönmedi yine. Şu tepeleri gözleye gözleye yoruldum. Hadi gidelim artık. Ardımda bir ayak sesi var.
6: Esma?
1: Çok korktum. Yusuf sen misin?
6: Neden seni o kadar korkuttum?
1: Bilmem, dalmışım.
6: Yoksa düşman mı sandın beni?
1: Düşman mı kaldı ortalıkta?
6: Ben izinli geldim Esma. Çok durmayacağım, yarın dönüyorum.
1: İyi, yolun açık olsun.
6: Ben derim ki, anamı babamı size göndersem sizin evden yüzleri eğik mi dönerler?
1: Bak bak bak şu kara keçiye, alıp başını gidecek. Gel buraya dedim, çabuk.
6: Kara keçi bir yere gitmez Esma. Gidersen ben giderim.
1: Sahi mi?
6: Sahi ya.
1: O zaman gelsin sizinkiler. Bizim kapımız açık.
7: Ağustos Başağı adlı oyunumuzun 8. ve son bölümünü dinlediniz. Başka bir oyunda buluşmak üzere hoşça kalın.
8: Saat 10.
9: Haberler.
8: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. İstanbul Silivri açıklarında sabaha karşı Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 mürettebatla irtibat kurulamıyor. Kıyı Emniyeti ile sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Kırgızistan'da lider diplomasisine devam etti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışını yaptıktan sonra yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi. Putin de Akkuyu'nun ilk ünitesinin bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi. Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batık gemiyle temas sağlandı. Enkazın 550 metre derinlikte olduğu belirlendi. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın da katılıyor. İsrail'in cezasız kalan Gazze'deki katliamlarına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin hazırladığı ek delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunacak. 4 klasör ve 25 CD'den oluşan dosya 2 Eylül'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis'le görüştü. Görüşmede başta adli yardımlaşma olmak üzere sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konuları ele alındı. Bakan Gürlek, Yunan Bakan'dan Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının iadesini talep etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki gün sürecek İzmir programı bugün başlıyor. Kılıçdaroğlu İzmir'de parti örgütüyle bir araya gelecek, meslek grupları temsilcileriyle görüşecek. Merkez Yönetim Kurulu'nu da İzmir'de toplayacak. Toplantıda olağan kurultay hazırlıkları ve yeni dönem yol haritası ele alınacak. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuliş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Soruşturma kapsamında Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuliş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Washington Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ın çeşitli noktalarını hedef aldıklarını açıkladı. Tahran saldırılarda Sirik kentindeki bir düğün evinin vurulduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını duyurdu. İran devrim muhafızları bölgedeki Amerikan askeri varlıklarına misilleme saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Moskova-Kiev hattında karşılıklı sert açıklamalar peş peşe geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik saldırıları artıracaklarına işaret etti. Rus hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerine seslendi. Rusya semaları artık güvenli değil, hava sahaları fiilen kapanacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, sivil uçaklarla ilgili trajedi yaşanması halinde karşılık vereceklerini bildirdi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 25. kez bir araya gelen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde küresel güvenlik, Birleşmiş Milletler'in rolü ve çok kutuplu dünya düzeni konuları öne çıktı. Devlet başkanları çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi mesajı verdi. Zirvede örgütün 25. yıl dönümünü simgeleyen Bişkek Deklarasyonu imzalandı. Almanya,

0: Kursik Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü ihale düzenlenmek istenen saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü. Berlin yönetimi Rusya'nın bombaş konsolosluğunu kapatma ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Moskova suçlamaları reddetti. Almanya'nın kararlarına karşılık verileceğini duyurdu. Nepal-Çin sınırındaki sel felaketinde can kaybı bini aştı. 4000'in üzerinde kişi halen kayıp. Sınırın Nepal tarafındaki hidroelektrik santralin çamurla dolan tünellerinde arama çalışmaları sürüyor. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Dünyası, Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogda.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
5: Smokin bizim işimiz.

Günaydın sevgili dinleyenler. Bölge Gündemi programıyla TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından 2 Eylül Çarşamba gününde selamlıyoruz sizleri. Herkese mutlu bir gün diliyoruz ekipçe. Bugün birlikteliğimizi sizler için Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Teknik yönetimde Muharrem Bilen sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleyiz. Yaklaşık bir saat sürecek birlikteliğimiz. Peki neler olacak? Haydi hep birlikte program akışımıza göz atalım.

0: Sevgili dinleyenler, birazdan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlanacağız. Bugünün hava sıcaklıkları hakkında bilgi edineceğiz. Ardından Iğdır gündemini Iğdır muhabiri Serdar Ünsal aktaracak. Çevre ve insan köşemizde Van'a uzanacak telefonlarımız Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Doçent Doktor Sayın Mustafa Akkuş'la dirençli kentler, deprem, sel, salgın, hastalık, iklim krizi veya ekonomik çöküş gibi ani şoklar ve kronik stresler karşısında hayatta kalabilen, uyum sağlayabilen ve hızla eski haline dönebilen şehirler üzerine konuşacağız. Birlikteliğimiz devam edecek. 3-4 Eylül tarihlerinde Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenecek olan Erzurum Halk Sağlığı Şenliği programını konuşacağız. Konuğumuz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Sayın Banu Bedir olacak. Para piyasalarında son durumu Pusula Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz aktaracak Pusula Yatırım'dan. Vaktimiz kalırsa yerel basından haber başlıkları da aktaracağız. Birlikteliğimiz şimdi hava tahmin uzmanlarıyla devam ediyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımız hazır. Hattımızda hava tahmin uzmanı Sayın Şenol Önpolat var. Sayın Önpolat, merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugünün

0: Hava sıcaklıklarına dair neler aktaracaksınız? Sizi dinliyoruz.
1: Evet, yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan ve çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bekliyoruz. Sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman ortak kuvvet esmesini bekliyoruz. Bölgemiz genelinde bugünün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Erzurum 25, Erzincan 29, Ardahan 22, Bayburt'ta ise 27 derece olarak bekleniyor.
0: Teşekkür ediyoruz Sayın Polat. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, sağ olun, iyi yayınlar.
0: Hoşça kalın. Sevgili dinleyenler, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden hava tahmin uzmanı Şenol Önpolat bugünün hava sıcaklıklarına dair son gelişmeleri aktardı. Birlikteliğimiz devam ediyor.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Serhat şehri Kars'tan, Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'dan, Ardahan'dan Ağrı'dan, etrafı dağlık, ortası bağlık Erzincan'dan, dört dağ içinde olan Bingöl'den, Laleler Diyarı Muş'tan, Sarp Dağlar arasına gizlenmiş Tunceli'den, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan sesler aktardığımız bölge gündemi devam ediyor.

0: Bayburt gündemi oldukça yoğun. Ağrı'da hava sıcaklığı geçim normalinin üstünde.
1: Erzincan'dan Akkara Cepheli.
2: Uyudur gündeminden şöyle bahsedeyim.
3: Gün ardından da
4: Iğdır gündemi. Sevgili dinleyenler, Iğdır gündemini Iğdır muhabiri Serdar Ünsal aktaracak. Serdar Ünsal, merhaba, hoş geldin yayınımıza.
5: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
4: Teşekkür ediyoruz. Iğdır'a senin nezdinde selam saygılarımızı ulaştıralım. Hangi başlıklara yer vereceksin Iğdır ilinden?
5: Evet.
4: Seni dinliyoruz.
5: İlk önce 30 Ağustos Zafer Bayramı Iğdır'da bütün Türkiye'de olduğu gibi kutlandı. Bu kutlama içerisinde ilgi çeken bir kişilik vardı. Denizli'nin Tavas ilçesinden gelen ve kendisini Sultan Alparslan'ın torunu olarak tanıtan Hasan Keski, Türkiye'yi adım adım gezerek Selçuklu ve Osmanlı tarihini gençlere anlatıyor. Keskin bu kapsamda Iğdır'a gelerek gençlerle bir araya geldi. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesini ve Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapılarını Türklere açan mücadelesini anlattı. Denizli'nin Tavas ilçesinden geldiğini belirten Hasan Keskin, Türkiye'nin farklı şehirlerini gezerek gençlere Türk tarihini anlattığını söyledi. Tavas Denizli'den geldim buraya. Türkiye'yi adım adım geziyorum. Selçuklu Devleti'ni, Osmanlı Devleti'ni

0: anlatıyorum. Gençlerimize Sultan Alparslan'ın 1071 Malazgirt Meydan Savaşı'nı, Türklerin Anadolu'ya girişini anlatıyorum. Selçuklu tarihini anlatıyorum. Türkiye'yi geziyorum, adım adım şehir şehir geziyorum dedi. Bu çalışmaya nasıl başladığını da anlatan Keskin, Malazgirt'in hayatında özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. 1974 senesinde Malazgirt'te askerliğimi yaptım. 22 ay olarak. Oradan da bu yana ruhuma işlemiş bir hançer gibiydi. Selçuklu Devleti, Osmanlı, o günden bu yana Sultan Alparslan ve Malazgirt zaferi benim için ayrı bir anlam taşıyor diye konuştu. Sultan Alparslan'ın ruhunu taşıyorum. Yaptığı çalışmanın vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandığını belirten Keskin, gittiği şehirlerde insanların kendisiyle fotoğraf çektirdiğini söyledi. Vatandaş çok güzel karşılıyor. Herkes benimle fotoğraf çektiriyor. Bundan gurur duyuyorum. Sultan Alparslan'ın ruhunu taşıyorum. Onun ruhunu yüceltiyorum. Şehir şehir gezip tarihimizi anlatmaya çalışıyorum ifadelerini kullandı. Gençlere 1071 Malazgirt Meydan Muharebesini anlatan Keskin, Sultan Alparslan'ın ordusuyla Bizans İmparatoru Roman Diyojen'in ordusunun karşı karşıya geldiğini belirterek savaşın Türk tarihi açısından önemine dikkat çekti. Bir Malazgirt Meydan Savaşı Türklerin Anadolu'ya girişi demektir. Sultan Alparslan'ın 50 bin ordusu varmış. Diyojen'in Bizans İmparatoru Diyojen'in 200 bin askeri varmış. Sultan Alparslan cuma namazı kılıyor. Cumadan sonra savaş başlıyor. 200 bin kişilik orduyu yeniyor. Diyojen'i esir alıyor şeklinde konuştu. Vatandaşlar bu Keskin'in bu anlatımından çok memnun olduğunu, gençler çok memnun olduklarını belirttiler. Türkiye'nin farklı şehrini gezdiği için de kendisini çok mutlu hissettiğini belirterek Iğdır'dan güçlü Türkiye mesajı verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Iğdır'dan mesaj veren Hasan Keskin birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Bu Ağustos Zafer Bayramı için, vatan için, millet için, devlet için, İslam için, güçlü Türkiye'nin oluşması için Iğdır'dan selamlarımı iletiyorum. Hedefimiz Türkiye'mizin güçlü olması ifadesini kullandı. Diğer bir haberimiz, o 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yine ilginç bir, dikkat çekici bir haberini aktarmak istiyorum. Valilik yolu üzerinde kutlama programında İnci Engeller Kulübü öğrencileri hazırladıkları bir gösteriyi sundular. Vatandaşların ilgiyle izlediği gösterinin ardından yağmurun başlaması üzerine program kısa kesildi. Böylece engellerin de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığını belirtebilirim. Geçen hafta Iğdır etkinlik sergiledi. Iğdır'da Harı Bülbül sergisine büyük bir ilgi gösterildi. Iğdır'da Karabağ'ın simgesi Harı Bülbül çiçeğinin motif olarak işlendiği el sanatları sergisi açıldı. İki gün boyunca ziyaretçileri ağırlayan sergide ürünlerin yaklaşık %90'ının satılması vatandaşların projeye gösterdiği büyük ilgiyi ortaya koydu. Serginin yeniden düzenlenmesi istendi. Iğdır'da Karabağ'ın sembolü Harı Bülbül çiçeğinin çeşitli hediyelik eşyalara motif olarak işlendiği el sanatları sergisi gördüğü yoğun ilginin ardından sona erdi. İki günde ürünlerin %90'ı satıldı. İki gün boyunca açık kalan sergide Harı Bülbül motifinin işlendiği çeşitli hediyelik eşyalar vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergide yer alan ürünlerin yaklaşık %90'ının satılması Iğdır halkının el emeği ürünlere ve Harı Bülbül temasına gösterdiği ilgiyi bir kez daha ortaya koydu. Serginin ikinci gününde Iğdır Valisi Mustafa Taşolar'ın eşi Didem Taşolar ile Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Zehra Arat sergiye gelenlerle yakından ilgilendiler. Vali eşi Didem Taşolar fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla Harı Bülbül afişinin önünde fotoğraf çektirdiler. kadınlar, özellikle bayanların ilgi gösterdiği sergide vatandaşlar Harı Bülbül motifli afişin önünde bol bol fotoğraf çektirdiler. Tabii bu Harı Bülbül Azerbaycan basınında da büyük bir yer, yankı buldu. Iğdır'da açılan Harı Bülbül temalı sergi yalnızca kente değil, Azerbaycan basınında da geniş yankı buldu. Azerbaycan televizyonu ve gazetelerde bu haber yayınlandı. Böylece Iğdır'da gerçekleştirilen çalışma Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin kültürel boyutunu uluslararası kamuoyuna da taşımış oldu. Bu şekilde bir canlılık Iğdır'da gerçekleşti. Bu tür faaliyetlerin ileride daha çok devam edeceğini, Türk dünyasının ortak değerlerinden biri olduğu Harı Bülbül'ün bir kez daha ortaya koyulmuş oldu diyelim. Diğer haberimize geçelim. Diğer haberimiz, Iğdır'da tarım faaliyetleri de devam ediyor. Bu tarım faaliyetleri içerisinde domates, patlıcan, biber, karpuz, kavun gibi hasatlar devam ediyor. Havaların sıcak geçmesi üreticiyi bir yandan memnun ederken bir yandan da üzüyor diyebilirim. Aşırı sıcaklar ürünlerin yanmasına neden oluyor. Bu arada da Iğdır çiftçisine bir müjdeli haber daha var. Iğdır Ziraat Odası Başkanı Turgay Bağrı, Mart-Nisan aylarında Iğdır'da meydana gelen zirai dondan dolayı zarar gören kayısı üreticilerine destek verileceğini, bu konuda bakanlık çalışma yaptığını, Tarım Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar neticesinde Iğdır çiftçisine zararın bir kısmını karşılayacak ödemenin yakında yapılacağı belirtildi. Diğer bir haberimiz yine üzerlik geleneği üzerine. Iğdır'da nazardan korunması amacıyla yüzyıllardır kullanılan üzerlik otu kadınların el emeğiyle yeniden şekilleniyor. Kırsal alanlarda büyük zahmetlerle toplanan üzerlikler farklı tasarımlarla süslenerek satışa sunulurken özellikle gurbetçilerden yoğun talep görüyor. Iğdır'da özellikle Ağustos ayının ortalarından itibaren taşlık ve yüksek kesimlerde yetişen üzerlik otları sabahın erken saatlerinde kırsal alanlara çıkan kadınlar tarafından tek tek toplanıyor. Kuru otların arasında bulunan üzerliklerin toplanması oldukça zor ve yorucu bir çalışma gerektiriyor. Toplanan üzerlikler şehir merkezine getirildikten sonra çeşitli şekillerde işleniyor, süsleniyor ve evlerde kullanılmak üzere satışa sunuluyor. Iğdır'ın kültürel değerlerini sosyal medya üzerinden tanıtan edebiyat öğretmeni Nurcan Tuna, üzerlik geleneğine farklı bir soluk getirmek amacıyla çalışma başlattı. Kırsal bölgelerde kadınlardan satın aldığı üzerlikleri kendi tasarımlarıyla şekillendiren Tuna, bir süre sonra arkadaşlarının da desteğiyle üretimini genişletti. Yaptığı ürünleri Iğdır Yöresel adlı hesabında paylaşan Tuna, beklemediği kadar yoğun ilgiyle karşılaştı. Tuna, üzerlik yapımına ilk olarak hobi ve arkadaşlarına destek olmak amacıyla başladığını belirterek, zaman içerisinde bu çalışmanın kadınlar için aile bütçesine katkı sağlayan bir işe dönüştüğünü söyledi. Tuna şunları söyledi: genellikle taşlık alanlarda yetişen bir bitkidir. Köylü kadınlarımız bunları işleyerek satışa sunuyorlardı. Ben de bunu yeni bir soluk getirmek istedim. Köylü kadınlarımızın topladığı üzerlikleri parasıyla alıyorum. Bana lazım olan kısmı özellikle tomurcukları, onları alıp kendi yaratıcı düşüncemi de katarak bu özelliği yeni bir nefes verdim. Hazırladığı ilk çalışmayı sosyal medyada paylaştığını söyleyen Tuna, görenler çok beğendi. Şu anda yaptığım tasarımlarla siparişlere yetişemiyorum. Amacımız kültürümüzün yaşaması. Bu bir üzerlik de kültürümüzün bir parçasıdır. Kültürümüze bir bakımda hizmet etmiş oldum. Hem de aile ekonomime katkı sağladım. 3-4 arkadaş, biz bunları yaparak kültürümüze farklı bir kültür destek vermiş olduk.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Serdar Ünsal.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, Iğdır gündemini Iğdır muhabiri Serdar Ünsal aktardı. Bölge gündeminde canlı yayınımız TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Çevre, şehir ve insan. Sevgili dinleyenler, bir şehrin gücü yalnızca yollarıyla, binalarıyla ve nüfusuyla ölçülmüyor. Asıl mesele depremsel, salgın, iklim krizi veya ekonomik bir sorunla karşılaştığında o şehrin ne kadar ayakta kalabildiği ve hayatı ne kadar hızlı normale döndürebildiği. İşte son yıllarda sıkça duyduğumuz dirençli kent kavramı tam da bunu anlatıyor. Konuyu Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doktor Sayın Mustafa Akkuş'la konuşacağız. Sayın Akkuş, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu kavramı herkesin anlayabileceği şekilde tarif edelim. Dirençli kent nedir? Bir şehrin dirençli olduğunu nasıl anlarız?
1: Evet Ömer Bey, aslında sizin de girişte çok güzel ifade ettiğiniz, özetlediğiniz şekilde dirençli kentler kavramı aslında zaman ilerledikçe, toplumlar geliştikçe hayatımıza yeni yeni kavramlar giriyor. Yeni yeni kavramlarla tanışıyoruz. Dirençli kentler kavramının aslında geçmişi 1970'lere kadar uzanıyor. Fakat günümüzdeki kentleşmenin artması ile beraber artık çok çok daha fazla gündeme geldi. Çünkü artık tarihte belki hiç olmadığı kadar insanları bir araya topluyoruz. İnsanlar belli merkezlerde yoğunlaşıyor. Yani yaşadığımız her şehrin fazla değil 30 yıl 40 yıl önceki fotoğraflarını gördüğümüz zaman şehrimizin en yoğun, en işlek caddesinin aslında bomboş, etrafının tarlalarla çevrili olduğunu görüyoruz. Hatta hayal etmekte zorlanıyoruz ki nasıl bu konuma, nasıl bu hale geldi. Tabii insanların büyük şehirlerde bir araya gelmesi, yaşayan kentler oluşmasının birçok avantajı var. Kültürel, sosyal, sanatsal olaraktan. Fakat bu kadar insanı bir araya toplamanın küresel iklim değişimi de buna eklenince birçok dezavantajı da ortaya çıkmış oluyor. Peki dirençli kent ne demektir? Yani dirençli kentten neyi kastediyoruz?
0: Evet.
1: Çok böyle basit bir ifadeyle söyleyecek olursak dirençli kent karşılaşacağı böyle afetlere, iklim değişimine, kuraklığa, aşırı sıcaklığa, aşırı yağışlara, taşkınlara ve diğer krizlere hazırlıklı olan, bu olaylardan en az zararla çıkabilen ve yaşanan olumsuzlukların ardından da kısa sürede toparlanabilen esnek yapıdaki kentleri ifade ediyoruz. Tabii dirençlilik dediğimiz zaman ister istemez insanın aklına bir güç akla geliyor. Daha böyle sağlam binalar, daha sağlam yollar, kaldırımlar tarzında geliyor. Ülkemizde de genelde büyük afet dediğimiz zaman sanırım depremler aklımıza geliyor. Ancak dirençlilik dediğimizde yalnızca depremde binaların yıkılmamasının

0: çok ötesinde de bir anlam taşıyor. Yani dirençli kent dediğimiz zaman suyunu koruyabilen, bir savaş durumunda, büyük afet durumunda kendi gıdasını güvence altına alan, yeşil alanlarını arttıran, doğal ekosistemlerini koruyan, ulaşım sistemleri güçlü olan ve insanların kriz zamanlarında birbirine destek olabildiği, kriz zamanlarında işte manav Ahmet amca, kasap Mehmet amcanın bir kurtarma görevlisi gibi, bir büyük teşkilatın elemanı gibi çalışabildiği kentleri aslında ifade ediyoruz Ömer Bey.
1: Evet, hocam tabii Türkiye deprem gerçeğiyle de yaşayan bir ülke. Van'da
0: Evet.
1: geçmişte çok ağır depremler de yaşandı. Bu tecrübeler bize dirençli kentler konusunda hangi dersleri verdi sizce?
0: Öncelikle depremler konusunda ben ülkemizin çok çok önemli mesafeler kat ettiğini düşünüyorum. İşte Van depreminde 2011 yılında, yani ben de Van'daydım, o depremi yaşayanlardan biri bendim. Devletin hemen olay sonrası verdiği tepki gitgide gelişiyor. Artık belki geçmişte çok önemli olmayan veya yeterli düzeyde olmayan AFAD gibi kurumların bugün en ufak bir olayda çok hızlı reaksiyon verdiğini görüyorsunuz. Yine yaşanan asrın felaketi Maraş depremindeki, hiçbir ülkenin kolay kolay altından kalkmasının mümkün olmadığı olaylarda çok hızlı bir reaksiyona geçtiğini görüyorsunuz. Önceden planların hazır olduğunu görüyorsunuz. Ve bunlar aslında depremler konusunda da kentlerin direncinin arttığını gösteriyor. Fakat şurada şunu da sanırım belirtmemiz gerekiyor. Özellikle eski yerleşim yeri olan noktalarda ister istemez dirençli bir kent oluşturmak daha zor bir hale geliyor. Çünkü yıllardır şehrin merkezi oluşmuş ve bunlar günümüzde artık çok dar sokaklar, dar caddeler, eski binalar olarak kalmış. Yani şehirler planlanırken artık günümüzde 50 yıl, 100 yıl ötesi şeklinde planlanıyor. Fakat 1946'da, 1950'de büyümeye başlayan şehirlere baktığımız zaman bu şehirlerin aslında dirençli kent olma yönünde handikapları olduğunu görüyorsunuz. Yani bugün Erzurum'un en işlek caddesini düşünelim. En işlek caddesinde bir kentsel dönüşüm yapmak istediğiniz zaman veyahut da Diyarbakır'ın ofis şehrini düşünelim. Van'ın Cumhuriyet Caddesi'ni düşünelim. 50 yıl, 60 yıl önce kurulmuş yerler ve şehrin adeta kalbi olan yerler. Belki kuruldukları gün itibariyle o caddeler çok genişti. Fakat günümüzde artık ne trafiği ne insan kalabalığını kaldırıyor. Burada bir adım atmak istediğimiz zaman maalesef hem bir toplumsal direnç hem de çok büyük bir ekonomik maliyetle karşılaşıyorsunuz. Ama özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın işte kentsel dönüşümler olsun, bu gibi çalışmaları gelecek adına çok çok umut veren çalışmalar Ömer Bey.
1: Evet, hocam çok haklısınız. Ve tabii dirençli kent denildiğinde ilk aklımıza sağlam binalar geliyor. Ancak mesele bundan daha da geniş sanırım. Altyapıdan ulaşıma, sağlık hizmetlerinden iletişime kadar hangi unsurlar birlikte düşünülmeli?
0: Aslında genel başlıkları çok güzel özetlediniz. Yani dirençli kent dediğimiz

0: bodrum katlarını, birinci katları suyun bastığını görüyoruz. Tabii burada şöyle bir sanırım parantez açmamız gerekiyor. Küresel iklim değişimiyle aslında biz dirençli kentler kavramını daha yoğun duymaya başladık. Çünkü küresel iklim değişimi dediğimiz zaman aklımıza hep sıcaklıklar geliyor. Daha sıcak yaşanan yazlar aklımıza geliyor. Fakat küresel iklim değişiminin en büyük özelliklerinden birisi şiddetli hava olaylarının yaşanması. Yani Erzurum, Van, işte Ağrı bu bölge için özellikle düşünecek olursak önümüzdeki yıllarda biz çok daha şiddetli kışlar yaşayacağız. Çok daha şiddetli yazlar yaşayacağız. Çok daha şiddetli yağmurlara maruz kalacağız. Çok daha şiddetli ısı dalgalarına maruz kalacağız. Dolayısıyla şehirlerimizi buna göre planlamamız, buna göre sürdürülebilir bir şekilde yönetmemiz lazım. Bunun da en büyük çözümü birim başına düşen bina ve nüfus yoğunluğunu azaltmak. Yani yataya doğru mümkün olduğunca şehirlerimizi inşa etmek ve kendi suyunu koruyabilen şehirleri meydana getirmek. Çünkü doğa her zaman için çok çok merhametli, fakat doğayla uyum içinde yaşamadığımız zaman bunun bedeli de maalesef ağır oluyor Ömer Bey.
1: Evet hocam, özellikle Van Gölü gibi çok özel bir doğal değerin çevresinde yaşayan kentler açısından baktığımızda şehirleşmeyle doğal çevrenin korunması arasında nasıl bir denge korunmalı diye de soralım.
0: Öncelikle ekolojide Profesör Doktor Mustafa Sarı'nın çok güzel bir soru var. Çok güzel bir sözü var. Diyor ki doğayla barışık yaşamamız lazım. Çünkü doğayla kavga ederek yenme gibi bir şansınız yok. Yani doğa çok çok sabırlı, doğa çok çok merhametli. Ama tersi olduğu zaman doğayla kurulan, çevremizle kurulan ilişki şayet doğru bir şekilde yönetilmezse bunu biz ya da bizden sonraki kuşaklar bedelini çok ağır ödüyor. Van Gölü'ne gelecek olursak, Van Gölü kapalı bir göl ve sürekli olaraktan belli dönemlerde yükselip belli dönemlerde alçalan bir göl. Şimdi geçmişte 95'li yıllarda Van Gölü'nün yükseldiğini görüyoruz. Fakat Van Gölü yükseldiği zaman hemen Van Gölü'nün kıyı şeridine inşa edilen binaların tamamen su altında kaldığına şahitlik ediyoruz. Bu sefer kentin direnci düşüyor. Oradaki yaşayan yüzlerce insan bir anda geri gelmek, yani su altında olmayan yerlere gelmek zorunda kalıyor. İçinde bulunduğumuz dönem olarak da Van Gölü'nün geriye doğru çekildiğini görüyoruz. Fakat Van Gölü geriye doğru çekildiğinde yıllardır Van Gölü'ne akıtılan kirli suların, atıkların bir anda gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Aslında Van Gölü özelinde doğanın bize vermiş olduğu bir mesaj var. Van Gölü bu çevrede yaşayan insanlara buranın gerçek sahibi, hani gerçek patronu benim. Bazen yükselirim, İşgal ettiğiniz kıyılarımı sizden geri alırım. Bazen de geri çekilirim, bana göndermiş olduğunuz o atık suları, o atık kirliliği tekrardan size iade ederim deniyor. Bütün Türkiye genelinde düşündüğümüz zaman ise doğayla eğer dirençli kentler istiyorsak mutlaka doğayla barışık olmamız lazım. Akarsu yataklarını işgal etmememiz lazım. Sulak alanları korumamız lazım. Çünkü doğa çok çok sabırlı ve asla unutmuyor. Sizin bugün yaptığınız veya bugün kupkuru olarak gördüğünüz bir alan eğer bir akarsuyun yatağıysa 100 yıl, 200 yılda geçse akarsu o yatağını unutmuyor. Şehirlerin kurulduğu bölgeler geçmişini, özünü unutmuyor Ömer Bey.
1: Evet hocam, peki yeşil alanların azalması acaba şehirdeki afetlerin artmasına da neden oluyor diyebilir miyiz?
0: Tabii ki yani yeşil.

0: alanları biz azaltıp yeşil alanları betonla kapladığımız zaman öncelikle yağan yağmurlara karşı çok dirençsiz bir hale geliyoruz. Yani yağan yağmurlar hemen yüzey akışıyla beraber kentin en düşük kotu, en düşük rakımlı bölgesine doğru bir anda akışa geçiyorlar. Belki siz bir taburenizde iş yerinizin önünde otururken bir anda bakıyorsunuz büyük bir selin ortasında kalmışsınız. Yine yeşil alanları azalttığımız zaman aslında şehirler devasa ısı alanlarına dönüşmüş durumda. Yani güneşten gelen ısıyı, sıcaklığı depoluyorlar. Ve çevrelerine göre 4 derece, kimi zaman 6 derece daha yüksek ısı adalarını oluşturuyorlar. Biz yeşil alanların sayısını azalttığımızda ısı adalarının oluşumuna yardımcı oluyoruz. Ama yeşil alanları arttırdığımız zaman ise şehirlerimiz daha serin, daha yaşanılabilir bir hale geliyor. Ve ayrıca insan fıtraten yeşile hep hasret ve yeşilin sakinleştirici bir gücü var. İnsanlar yeşil alanları gördüğünde daha relax, daha sakin, psikolojileri bile çok daha sağlıklı oluyor Ömer Bey.
1: Evet hocam, çok haklısınız. Peki bireysel olarak vatandaş ne yapabilir yerel yönetimler haricinde?
0: Öncelikle dirençli kentleri oluşturma çabası içerisinde şu anda bakanlıklar. Yani geçmişten itibaren kurulmuş büyük şehirler var ve bu şehirler birçoğu da çok kontrolsüz bir şekilde gelişmiş. Fakat ülkemiz hep bir badirelerden geçmiş. Yani Rus Savaşı'ndan çıkmış, başka büyük olaylar yaşamış. Dolayısıyla o dönemki öncelikler haliyle bir ayakta durma şeklinde.
1: Evet sevgili dinleyenler, Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Doçent Doktor Sayın Mustafa Akkuş'la dirençli kentleri konuşmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımız tekrar bağlanmaya çalışıyorlar. Hatta bir sorun yaşadık. Dirençli kent modeli oluşturulabilen şehirler günümüzün elbette şehirleşmesi adına önemli çalışmalara imza atılabilecek seviyede. Hocam tekrar merhaba.
0: Merhabalar Ömer Bey. Sanırım iletişim direncim düşük biraz. Hattan düştük. Satıyorum.
1: Evet hocam. Peki hocam, ben aslında artık zaten vaktimizin de sonuna geliyoruz, evet, yavaş yavaş. Evet. Şunu sormak istiyorum. Bir şehrin bugün dirençli olup olmadığını anlamak istersek ilk bakmamız gereken 3 şey ne olmalı hocam?
0: İlk bakmamız bakmamız gereken birincisi, şehirde gezdiğimizde şehirdeki yeşil alanların miktarına bakmamız gerekiyor. Ve bununla beraber etraftaki sulak alanlarda drenaj kanalı var mı yok mu? Öncelikle bunu bakacağız. Yani şehrimiz yeşil mi, yeşil değil mi? İkincisi, şehrin caddelerinde gezdiğimiz zaman şehrin caddeleri dar mı, geniş mi? Çünkü bir afet anında araçlar girebilecek mi oraya? Binalar birbirine çok çok yakın mı, değil mi tarzında. İkincisi ise şehirdeki insanların büyük afetlerde nasıl tepki vereceğini görmemiz gerekiyor. Yani afet bilinci konusunda insanlar ne kadar bilinçli? Büyük bir afet olduğunda belli toplanma alanlarına gitmesi gerektiğini biliyor mu? Veya trafikte nasıl davranması gerektiğini biliyor mu? 3 madde belirlesek, söylememiz gerekirse sanırım bunlara dikkat etmemiz gerekiyor Ömer Bey.
1: Evet hocam, peki 20-30 yıl sonra şehirlerimizi ne gibi büyük riskler bekliyor sizce?
0: Şimdi 20-30 yıl sonra bugün televizyonu açtığımız zaman geçenlerde mesela Akdeniz'de büyük hortumlar olduğuna şahitlik ettik. Evet. Veyahut da Urfa'da, Antep'te çok şiddetli rüzgarlar olduğunu gördük. Yani beklemediğimiz veyahut da bugün

0: Sadece televizyonlarda görmüş olduğumuz diyelim tropikal bölgelerdeki görmüş olduğumuz felaketlerin artık ülkemizde de şekillenmeye başladığını görüyoruz. 20-30 yıl sonra şehirlerin dirençliliğini, en kırılgan noktasını şüphesiz ki su oluşturacak. Çünkü binlerce insan her geçen gün köylerden şehirlere doğru bir akın ediyor. Böylesine devasa bir nüfusun su ihtiyacı, yani bir kentin suyu depolayabilmesi, suyu efektif olaraktan kullanabilmesi depremden de belki en önce önceliğimiz haline gelecek. Yine ikinci bir önceliğimiz ise bizim büyük afetlerde vereceğimiz reaksiyona bağlı. Çünkü 30 yıl sonraki şehirlerin caddeleri günümüzden çok çok daha geniş, çok çok daha rahat kullanılabilir olacak. Diğer bir nokta ise gıda güvenliği ön plana çıkıyor. Çünkü tarihten beri, tarihte insanoğlunun var olduğundan itibaren değişmeyen ana gerçeklik gıda gerçekliği. Yani Sümer tabletlerinde bile tahıl ve koyun gerisi oyun diye bir cümleyle başlar.
1: Evet.
0: Gıda güvenliği çok çok önemli bir hale gelecek dirençli şehirlerde Ömer Bey.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Bizler teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz Ömer
1: Hoşça
0: Bey.
1: kalın, sağ olun. Sevgili dinleyenler, Van 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Doçent Doktor Sayın Mustafa Akkuş telefon hattımızdaydı. Dirençli kentler üzerine söyleşi gerçekleştirdik. Birlikteliğimiz devam ediyor.
2: Sizleri karı koca ilan ediyorum. Belki bizim nikahımızı da babam.
3: Ne? Burada kuzey emanet etmişiz.
4: Ne oldu? Şarjı bitti.
5: Ben delirdim de sizle aslında şimdi.
6: Aslı, sen biraz yabanisin.
7: Vergi müfettişi, şey. Kasanızı denetleyeceğim.
8: Enişte.
9: Evet.
8: Nereye?
9: Eve.
8: Orada mı? Burada.
9: Evet.
10: Yeni dizi Evlilik Güzeldir 7 Eylül Pazartesi günü TRT1'de.
11: Gündem, ekonomi, spor, haber, tarih, sanat. Bölge gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, sağlıklı bir hayatın yolu yalnızca hastalandığımızda hekimin kapısını çalmaktan değil, hastalık ortaya çıkmadan önce doğru bilgiye ulaşmaktan ve koruyucu sağlık bilincini günlük hayatımıza taşımaktan geçiyor. Erzurum'da da bu anlayışla 3-4 Eylül tarihlerinde Yakutiye Kent Meydanı'nda Erzurum Halk Sağlığı Şenliği düzenlenecek. Şenliğin içeriğini ve vatandaşları nelerin beklediğini Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Sayın Banu Bedir'le konuşacağız. Sayın Bedir, merhaba, hoş geldiniz.
12: Merhabalar, hoş geldik.
1: Efendim, öncelikle Erzurum Halk Sağlığı Şenliği hangi amaçla düzenleniyor diye soralım. 3-4 Eylül'de vatandaşlarımızı nasıl bir program bekliyor?
12: Tabii bakanlığımız tarafından aslında 3-9 Eylül tarihleri Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanıyor. Burada hani her güne bir etkinlikle kişileri aslında bizim bilinçlendirme çalışmalarını yapmamız öngörülüyor. Bizler de biraz da bu bakanlığımızın öngördüğü plandan daha da dışarıya çıkalım ve insanları 2 gün şenlik havasında bir araya getirelim. Tüm işte sağlık profesyonelleriyle beraber daha kendilerini rahat hissedecekleri bir ortamda bilgilendirme çalışmalarını yapalım diye düşündük. O amaçla da 3-4 Eylül'de dediğiniz gibi Yakutiye Kent Meydanı'nda bir şenliğimiz olacak. Buraya da tüm bireyleri, halkımızı davet etmek istiyoruz.
1: Çocuklardan yaşlılara, her yaş grubuna yönelik etkinlikler olacak mı?
12: Evet evet, dediğiniz gibi yani burada cinsiyet ve yaş ayırt etmeksizin herkesi bekliyoruz. Şenliğimizin içeriğinde de zaten özellikle anne çocuk sağlığını korumak, sağlıklı beslenme ya da fiziksel aktiviteyle ilgili bilgi vermek. Biliyorsunuz artık çağımızın hastalığı kronik hastalıklara kaymaya başladı. Daha önceki dönemde bulaşıcı hastalıklarla savaşıyorduk. Şu anda da başımızın belası aslında kronik hastalıklar ne yazık ki. Bununla mücadele etme yöntemlerini insanlara aşılamak istiyoruz. Ve hani yaş alma süremiz de artık ülkemizde arttı. biliyorsunuz. Bununla beraber getirilen bazı sağlık yükleri var.

0: kişilerin bundan nasıl kendilerini bertaraf edeceği ya da başa çıkacağıyla ilgili bilgilendirme yapmak istiyoruz. Sonrasında da hani siz de yayının başında dediğiniz gibi artık sadece hastalıklarla uğraşmıyoruz biz. İnsanlar hasta olmadan önce de onları nasıl yakalarız ve hani hangi sağlık kuruluşlarına yönlendiririz? İyilik hallerini devam ettirebiliriz diye bir çabamız var. Burada da gelen bireylere bunları hani bilgilendirme yapmak istiyoruz, yönlendirmek istiyoruz. Daha sonrasında da bu şenlikten sonra da kurumlarını da yönlendirmek istiyoruz kısacası.
1: Evet, alanda peki yalnızca bilgi mi alınacak yoksa ölçüm, tarama, sağlık danışmanlığı gibi uygulamalar da olabilecek mi?
0: Evet, bilgilendirme standlarımız var ama sadece bunun bir hani broşür verelim işte insanlara bu kadar da sınırlı kalalım istemedik. Dediğiniz gibi taramalarımız var. Tansiyon ölçümü, kan şekeri ölçümü ya da kanser tarama için bazı hani orada yapabileceğimiz işlemler var. Yapamayacaklarımızı da kayıt altına alıp davet edeceğiz dediğiniz gibi. Hani küçük küçük orada yapabileceğimiz tarama programlarımız da var bilgilendirmenin yanında.
1: Evet hocam, özellikle tansiyon, diyabet, obezite gibi kronik hastalıklarda erken farkındalık çok önemli. Bu
0: Tabii.
1: konuda da şenlikte çalışmalar olacak mı?
0: Tabii dediğim gibi bu yaptığımız ölçümler, tarama programları ya da kişilerin hikayesini alırken arkadaşlarımızda bir fikir oluşmuş olacak. Ve insanları oradan hani bilgilendirmenin yanı sıra orada sınırlı kalmayacağız. Hani gelen vatandaşlarımıza küçük bir ellerine kart yazacağız. Kartlarla beraber daha sonra bizim Sağlıklı Hayat Merkezi dediğimiz kuruluşlarımız var. Burası aslında birinci basamak olarak geçiyor ama bir buçuğuncu basamak. Yani ne klinik ne de hani sadece dinlemeyle geçecek bir merkez gibi düşünebiliriz.
1: Evet.
0: Burada yardımcı olmalarını sağlayacağız ve de aile hekimlerimiz var biliyorsunuz. Bu yönlendirme kartlarıyla aile hekimlerine yönlendirmeyi sağlayacağız ve daha ileri tetkikler için kişileri yönlendirmiş olacağız.
1: Sayın Bedir, tabii koruyucu sağlık hizmetlerinden söz ediyoruz. Bir vatandaşın hiçbir şikayeti olmasa bile hangi kontrolleri düzenli olarak yaptırması gerekiyor?
0: Şimdi dediğim gibi hani kronik hastalıklarda başlayacağız zaten hipertansiyon ve obezite geçiyor. En azından bir hani kilo takibinin yapılması, tansiyon ölçümlerinin yapılması bizim için elzem olan parametrelerden. Bir de ne yazık ki kanser sıklığımız artıyor. Belli yaş dönemlerinde biz belli kanserleri tanıyoruz. Bakanlığımızın sunduğu çok güzel programlarla bunları tamamen ücretsiz olarak yapıyoruz ve çok da basit işlemler ve ulaşmasının da kolay olduğu yerlerde bu yapılabildiği için çok güzel hizmetler. Yani hani en demirbaş olarak neyi burada söyleyebiliriz? İnsanların aklına ne kalsın derseniz evet kan şekeri ölçümü, kilo takibi, tansiyon ve kanser taraması diye sıralayabiliriz.
1: Evet hocam, tabii çocuklar ve gençler açısından da baktığımızda ekran kullanımı, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme de giderek daha fazla konuşuluyor. Ailelere bu noktada hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
0: Dediğiniz gibi artık bu ekran artık bir bağımlılıktan bahsediyoruz. Adı bağımlılık olarak geçiyor. Çağımızın hastalığı dijital bağımlılık. Bununla da mücadelemiz çok büyük. Bahsettiğim şenlikte bunun için de çalışmalarımız olacak. Sırf çocuklara yönelik bir tamamen etkinlik alanımız var. Burada çocuk gelişimci ve psikolog arkadaşlarımız hani başvuran çocukların kısa da olsa bir muayenelerini, işte dış görünüşte nasıl bir sıkıntı var mı, problem var mı bunları değerlendirmiş olacaklar. Burada da hani biz bağımlılıkla artık mücadele edip insanlarla daha derinden sohbet etme ve yönlendirme şansını elde etmiş olacağız.
1: Evet, tabii bir başka önemli başlık da sağlık okuryazarlığı. Çünkü artık internette sağlık konusunda çok fazla bilgi, hatta yanlış bilgiler dolaşabiliyor. Vatandaş doğru sağlık bilgisini nasıl ayırt etmeli hocam?
0: Şimdi artık biz sosyal medyadan ya da internetten edilen bilgilerin gerçekten çok karmaşıklaştığını, insanları doğru yönlendirmediğinin farkındayız ve biliyoruz. Yani mümkün olduğunca sağlık profesyonellerinden, bu işin eğitimini almış ehli kişilerden destek almalarını öneriyoruz. Çünkü hani internete yazdığımız bilgi kişinin durumunu çok iyi değerlendirmeyecektir. Evet karşımıza bazı bilgiler çıkıyor ama bu o kişi için en azından doğru olmayacaktır. O yüzden kişiyi birebir gerçekte görüp yüz yüze gelebilip değerlendirebileceği kişilerden destek alması bizim için çok kıymetli.
1: Evet. Hocam tabii son olarak hatırlatalım, şenliğe gelmek isteyen dinleyicilerimiz için etkinlikler saat kaçta başlayacak? Katılım için herhangi bir kayıt gerekiyor mu?
0: 3-4 Eylül'de Yakutiye Kent Meydanı'nda saat 14 ile 20 saatleri arasında biz orada olacağız. Herhangi bir kayıta gerek yok. Biz orada gelen tüm vatandaşa kapılarımızı açmış vaziyette bekliyor olacağız.
1: Evet, kolaylıklar diliyoruz bizler de.
0: Çok
1: Çok teşekkür
0: teşekkürler.
1: ediyoruz aktardıklarınız için.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, 3-4 Eylül tarihlerinde Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenecek olan Erzurum Halk Sağlığı Şenliği programını konuştuk. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı, uzman doktor.

0: Para piyasalarında son durum.
1: Sevgili dinleyenler, para piyasalarında son durumu Pusula Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz aktaracak. Sayın Er Yılmaz, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum Ömer Bey, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Dövizden altına, faizlerden borsaya kadar piyasalardaki son hareketleri ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri konuşalım istiyoruz. Para piyasalarında bugün nasıl bir görünüm var? Yatırımcı hangi gelişmeleri yakından takip ediyor?
2: Evet, yani şöyle söyleyebilirim, inanılmaz, neredeyse her şeyin satıldığı bir gün diyebilirim. Yani ekran şu an kıpkırmızı. Birkaç nedeni var. Yani biri, asıl nedenini söyleyeyim. Dün ABD ile İran arasında yeniden güçlü çatışmalar başladı. Brent petrol bugün 97 doları gördü. Şu an 94.9 dolarda örneğin. Çünkü artık sahaya, Temmuz'dan bu yana ilk kez bu kadar güçlü bir çatışma, askeri anlamda çatışma olduğunu görüyoruz. Bunun getirdiği bir etki var. Bununla birlikte Cuma günü Fed Başkanı Kevin Warren çok şahin konuştu. Fed'in Eylül'de faiz artırma olasılığı vardı. Bir de petrol fiyatları bu hafta yukarı gidince hem Fed'in faiz artırma olasılıkları arttı, hem de özellikle dünyada şu an uzun vadeli tahvil piyasalarında tahvil faizinde çok güçlü yükselişler var. Bu açıdan baktığında bakın, ABD 10 yıllıkları 5.80'de, 30 yıllıkları 5.27'de. Yani bu son yaklaşık 20-30 yılda gördüğümüz en güçlü yükselişler diyebilirim. Dolayısıyla tahvil piyasasında da bir sorun olacak mı? Fiyatlamasının da burada çok çok etkili olduğunu görüyoruz. Onun için hem savaş hem tahvil piyasasındaki bu durum bizde de şu an borsaya çok ciddi satış getirmiş durumda. Altının da bu anlamda düştüğünü görüyoruz. Onun için bu bir, savaş nereye evrilecek? İki, tahvil fiyatlarındaki bu fiyatlama nereye evrilecek? Bu çok çok önemli olacak piyasalardaki yangının durması adına.
1: Evet. Tabii yılın son çeyreğine giriyoruz artık. Özellikle enflasyon ve faiz beklentileri yatırım araçlarının tercihinde nasıl bir değişime yol açar?
2: Evet, yani yarın da Türkiye'nin biliyorsunuz Ağustos enflasyonu gelecek. Orada evet, muhtemelen 1.9'lu bir rakam, yani 2'nin hemen altı, 1.93'lü bir rakam bekliyorum ben. Şimdi açıkçası yarınki rakam önemli olacaktı. Çünkü Eylül'de bu Merkez Bankası'nın haftalık repoya geçmesiyle birlikte Ekim faiz indirimi Eylül'e kaymıştı. İyi bir veriyle yarın gelebilir diyecektik. Çünkü büyüme rakamları da geldi bu hafta. Beklentilerin altında büyüme. Yavaşlıyor ekonomi. Fakat bu petrol fiyatları ve bu jeopolitik taraftaki durumla birlikte bence yarın beklenti altı bir enflasyon gelse de artık Eylül ayında, yani 10 Eylül'deki toplantıda faiz indirimi çok mümkün gibi görünmüyor. Hani şu an için en erken Ekim gibi görünüyor. Onun için biraz önemini yitirdi diyebilirim bu petrol fiyatlarındaki durumla birlikte. Ama tabii piyasa yine tartışacaktır. Beklentinin çok altında bir veriyle acaba bir faiz indirimi gelir mi de konuşacaktır. Onun için savaşın nasıl ilerleyeceği faiz patikası için önemli. Eğer gerçekten biraz savaş durulursa, hadi ben hala Ekim ve Aralık'ta işte 35-35.5'a kadar inen bir indirim beklerim. Ama olur da savaş böyle hararetli devam ederse faiz indirimi hiç beklemediğimiz bir noktaya evriliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, peki böyle dönemlerde özellikle küçük yatırımcıların en sık yaptığı hatalar nedir diye soralım.
2: Evet, yani burada en büyük hata çok panik satışıyla hareket etmek, panikle hareket etmek. Özellikle uzun vadeli yatırımcı tarafında riskli, elbette kısa vadeli bakış açısıyla hareket edenler kar alma veya stop çalıştırmayı ya da belli noktalarda satışı yapmalar, ama hani mesela örneğin altın tarafında, borsa tarafında hani biraz daha sakin olmak gerekir. Örneğin altın 4000 dolar üzerinde kaldığı sürece, kabaca işte 6000 TL üzerinde kaldığı sürece gram altın tarafında, burada satışa çok gitmemek gerektiği kanaatindeyim. Yine borsa tarafında 13.900 ve hatta belki de uzun vadeliler tarafında 13.200'lere kadar geri çekilmelerde, hatta bu seviyelerde tutunuyorsa alım fırsatı olarak bile değerlendirilmeli. Bence sakin olmakta fayda var. Alım yapılacaksa da kısa vadeli bakış açısıyla çok kaldıraçlı, yüklü pozisyonlar, tek seferde bir noktadan güçlü alımlar yapmadan kademeli alım yaparak, hatta böylesi dönemlerde örneğin paranızı normalde 2'ye 3'e bölerek alıyorsanız belki 4'e 5'e bölerek almak çok daha mantıklı olabilir.
1: Evet, Sayın Er Yılmaz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, para piyasalarında son durumu Pusula Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz aktardı. Birlikteliğimizde veda vaktine ulaştık. Azer Yılmaz Aydın, Muharrem Bilen, Ömer Ergedik sizlerleydik. Bir sonra.

0: Peki, yayında buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Merhaba sevgili dinleyenler. Hayatın İçinden programıyla selamlıyoruz sizleri. Herkese mutlu bir gün diliyoruz 2 Eylül Çarşamba gününden. Azer Yılmaz Aydın hazırladığı programımızı Talip Akpınar sesimize ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. Sizlerleyiz. Yaklaşık 2 saat birlikte olacağız. Peki bu birlikteliğimizde neler olacak? Haydi hep birlikte program akışımıza göz atalım.

Sevgili dinleyenler, 2 Eylül tarihli takvim yapraklarından bir sayfa koparacağız. Birazdan geçmişte bugüne gideceğiz. Ardından konu ve konuklarımızla devam edecek birlikteliğimiz. İlk konuğumuzu edebiyat dünyasından köşemizde ağırlıyor olacağız. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Sayın Murat Ertaş'la Yunus Emre ve Erzurum üzerine konuşacağız. Bilim dünyasından köşemizle devam edecek birlikteliğimiz eğitim teknolojileri uzmanı Dr. Bünyamin İspir'le bilimsel açıdan simülasyon ve artırılmış gerçeklik etkileşimi üzerine konuşacağız. Şarkılar, türküler eşlik edecek bizlere. Şimdi onlardan birini Sevcan Orhan söylüyor. Aydanlık Örük.

0: Takvim Yaprağı.
1: İslam dünyasının büyük şair ve yazarlarından Sadi Şirazi'nin Bostan ve Gülistan isimli eserinden seçtiğimiz bir sözüyle takvim yaprağımızı aralıyoruz. Doğru söyleyip zincire vurulmak, yalan söyleyerek zincirden kurtulmaktan iyidir. Şimdi de bugünün tarihine kaydolmuş olaylara kısaca bir göz atalım. Eylül 1651 tarihinde Osmanlı Sarayı'nın en kudretli validelerinden Kösem Sultan Namıdiğer Mah Peyker boğdurularak öldürüldü. Eylül 1630'da İstanbul Cibali'de büyük bir yangın meydana geldi. 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te biri yandı. Eylül 1938'de bağımsız Hatay Devleti kuruldu. Daha sonraları Hatay Cumhuriyeti adı kabul edildi. 2 Eylül 1925 tarihinde tekke ve zaviyeler kapatıldı. Dini kıyafetlere ve memurların şapka giyeceklerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yayınlandı. 2 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtarıldı. Tüm Eskişehirli vatandaşlarımızın bu mutlu günlerini kutluyor, sözü müziğe bırakıyoruz.

0: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz Selda Bağcan'ın sesiyle devam ediyor. Çanakkale yöresine gidiyoruz. Çemberimde Gül Oya.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Hayatın İçinden canlı yayınında birlikteliğimize Funda Arar'ın sesiyle devam ediyoruz. Benim için üzülme.

0: bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Sevgili dinleyenler, Kazım Koyuncu'nun sesiyle arşivden seçtiğimiz bu türküyle devam ediyor canlı yayınımız. Gelavera Deresi.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz edebiyat dünyasından köşemizle devam ediyor. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Sayın Murat Ertaş konuğumuz. Sayın Ertaş, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam, Yunus Emre ve Erzurum üzerine konuşacağız. Yunus Emre ile Erzurum'u bir arada kullanınca hocam, mezarlığının da Erzurum'da Dutçu Köyü'nde olduğunu biliyoruz. Evet. Peki bu yılların hafızasının hala canlı olmasının Erzurum'daki karşılığı nedir hocam diye soralım. Evet.
2: Teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerimize de selam ve saygılar sunuyorum. Şimdi

0: Evvela şunu belirtmem lazım. Erzurum'a biz Küçük Türkistan diyoruz. Şöyle ki Erzurum'da Türkistan coğrafya, Turan coğrafyasında bulunan insan hazinemizin her birinin bir varyantı var. Yani Erzurum'da bir hikayesi var. Bunlardan biri Dede Korkut, biri Yunus Emre, biri Köroğlu, biri de Emrah. Emrah'ı daha önce de işlemiştik radyoda,
1: Evet.
0: Aşık Emrah. Şimdi Özbekistan'da ne varsa bakıyoruz, Erzurum'da aynı karakterler var. Orada da Köroğlu var. Kafkasya coğrafyasında da Yunus Emre var. Aşık Emrah ta İran coğrafyasından Kazakistan'a kadar, Suriye'ye kadar, Gürcistan'a kadar her yerde var. Dede Korkut'u her yerde görüyoruz. Bunlardan hareketle biz Erzurum'a Küçük Türkistan diyoruz. Ve Erzurum'un Türkistan'dan giriş ovasının üzerine kurulu olan ilçesinin ismi ilginç. Horasan. Hani Yunus Emre de
1: Evet.
0: ve diğer babalar da, Yağan Baba gibi, Pirali Baba gibi. Bunlar Horasan erenleri. Demek ki Horasan erenlerinin bir konak yeri Erzurum. Yoksa ilçenin adı oturup düşünülmemiş. Demek ki Horasani, işte diyelim ki Ömer Horasani burada yaşıyor. Yunus Horasani, Ahmet Horasani. Sonra burası Horasani oluyor. Horasan diyoruz işte şimdi. Yer isimleri böyle koyulur. Böyle baktığımız zaman Türk dünyasında, tasavvuf dünyamızda bulunan isimlerin birçoğunun ayak izlerinin Erzurum'da olduğunu görüyoruz. Bunların en önde gelenlerinden biri Yunus Emre ve Tatluk Emre.
1: Evet.
0: Yunus Emre ve Tatluk Emre'nin şu an hali hazırda hemen Erzurum'un 5-6 kilometre güney batısındaki Tuzcu, eskiden köy derdik, şimdi mahalle diyoruz. Halk arasında Dutcu da denir. Tuzcu'da, kabristanda meftun olduklarını görüyoruz. Bunu ilk bulan Yunus Emre ve Tapduk Emre'nin kabristanını ilk bulan Erzurumlu büyük astronomi düşünürü, bilim adamı ve mutasavvıf İbrahim Hakkı Hazretleri'dir.
1: Evet.
0: 1700'lerin ortasında çok araştırdım ve kesinlikle burada dedi. Çok net konuşur İbrahim Hakkı Hazretleri, Yunus Emre burada. Tabii Türkiye'de 11 yerde Yunus Emre'nin kabri veya makamı var. Bu Yunuslarla ilgili şöyle bir karışıklık da var. Bir edebiyatçı olarak benim elimde birkaç tane Yunus divanı var. Biri Derviş Yunus diye geçiyor. Divan da Osmanlıca bunlar. Biri Yunus Emre diye geçiyor. Biri Yunus diye geçiyor. Aşık Yunus, özür dilerim. Derviş Yunus, Aşık Yunus, Yunus Emre. Belki biri 12. yüzyılda, belki biri 15. yüzyılda, belki 19. yüzyılda yaşadı. Bunlar birbirine karışmış durumda. Dolayısıyla Karaman'daki Yunus, Erzurum'daki Yunus aynı Yunus olmayabilir. Farklı Yunuslar da var yani. Bunu da ayırt etmek ancak dili, şiir dilini inceleyerek ortaya çıkarabiliyoruz. Fakat Erzurum'daki Yunus Emre'nin, Emre olan Yunus'un, yani Derviş Yunus'ta Emre yok mesela. Şiirlerinde der ki Derviş Yunus şöyle dedi. Yunus Emrem demez.
1: Ama biz bunu Yunus Emre ile
0: Evet,
1: karıştırabiliriz.
0: Aşık Yunus şöyle dedi der. Hani son dörtlüklerde. Ama Yunus Emre'nin şiirlerinde Yunus Emrem der. Şimdi böyle baktığımızda Erzurum'un, Horasan'ın, Hasankale'nin oturduğu Pasin Ovası'nda ve Daphan Ovası'nda, yani Aşkale'ye kadar olan bu ovada, Emre isminin köylerde yaşadığını görüyoruz. Yunus Emre ve Tapduk Emre'de bulunan Emre isminin. Emre Kum diye bir köyümüz var. Emre diye bir köyümüz var. Emrecik diye bir köyümüz var. Emre Köy diye bir köyümüz var. Şimdi 12. yüzyılda, 13. yüzyılın başlarında yaşamış olan Yunus Emre için soy isim kanunu var diyebilir miyiz? Yunus ismiydi, Emre soy ismiydi, Tapduk ismiydi, Emre soy... Ha, demek ki o zamanlar Emre ya yeri gösterir, yani İbrahim Hakkı Erzurumi gibi, Erzurumlu İbrahim Hakkı,
1: Evet.
0: İdrisi Bitlisi gibi, Bitlisli İdris gibi, o zamanki gelenek, isim geleneği, Yunus Emrevi ya bir tarikat ismini gösterir. Yani Emre tarikat. Mesela Haydarilik bir tarikattır. Şu an köyümüz Haydari Köyü vardır,
1: Evet.
0: yaşar. Bu yerleşim yeri isimleri bize Yunus Emre'nin, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin söylediği gibi Erzurum'da olduğunu güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Buradaki derdimiz orada değil, burada demek değil. Yani Erzurum'daki Yunus da Emre ismini taşıyan Yunus Emre olma ihtimali yüksek ihtimal. Bunu söylüyoruz. Yoksa Derviş Yunus başka yerdedir, öbürü veya başka yerde Yunus Emre de olabilir. Muhtemeldir. İkinci bir şey,

0: Şimdi Dutçu Köyü'nün jeopolitik durumuna baktığımızda Tuzcu iki dağın arasında Selasil Dağı ile Eğerli Dağı, yani Palandöken Dağ silsilesinde küçük tepelerin isimleri vardır. Bunlara da dağ deriz. Eğerli Dağı deriz. Bu taraftakine Selasil Dağı deriz. Arada Boğaz vesaire geçer.
1: Evet.
0: Tuzcu Köyü iki dağın arasında yoldan görünmez. Eski kervancıların, tuz taşıyıcılarının, tuz eskiden çok çok önemli. Buzdolabı yok, tuzla saklıyorsunuz gıdaları. Tuz ticari meta olarak çok değerli eskiden. Tuz nakliyesi yapanların köyü burası. Ve iki dağın arasında Evliya Çelebi'nin atı Eğerli Dağ'a kaçtığında Evliya Çelebi diyor ki işte atın peşine gittik, Eğerli Dağ'ın tepesinde çok pis kokan 80 adımlık bir kabir vardı. Aşağıda indim. Oğuz ne diyeyim, evliyaları gibi bir ifade kullanıyor. O yaşayanlara sordum. Yani Dutçu da bir evliyalar yatağı. Şu anda kabristanına gittiğinizde Tuzcu kabristanına, eski
1: Evet.
0: ismiyle yeni ismini sık sık karıştırıyorum şimdi. Hemen birçok tarikatın liderinin orada yattığını görürsünüz. Evliyalar yatağıdır Tuzcu kabristanı. Sorduğumda dediler ki Hazreti Musa'nın lanetine uğrayan Belam bin Mavhun mezarıdır orada. Onun için pis kokar derler. Yani Tuzcu'da böyle bir evliya yatağı var. Dolayısıyla tüm bunları alt alta koyduğumuzda 1725'te de Ziyaddin Fahri Fındıkoğlu, önemli bir edebiyat araştırmacısı, Tortumlu, Türkiye'nin bir değeri. O da Meslek Gazetesi'nde 1925'te 13 bölümlük bir makale yazıyor Yunus Emre ile ilgili. Türkiye'deki tüm Yunusları karşılaştırıyor diyor. En güçlüsünün Erzurum olduğu kanaatindeyim, Erzurum'da olduğu. Biz buradan şunu diyoruz. Erzurum'un Yunus Emre'yi hem şehir kimliği açısından öne çıkarması gerektiğini, onun için bu meseleyi çok sıcak tutmaya çalışıyoruz. Kültür Yolu Festivali'nde de Çifte Minareli Medresi içerisinde sağ olsun TRT'de çekim yaptı. Yunus Emre ve Erzurum programı yaptık. Orada da Yunus konuşuldu, şiirleri okundu. Kültür turizmine kazandırmak
1: Evet.
0: ve Erzurum'un şehir kimliğinde birçok nasıl Nene Hatun bir
1: Kahramansa.
0: karakterse,
1: Evet.
0: Yunus Emre'nin de Köroğlu'nun da Dede Korkut'un da artık öne çıkarılması gerekti, unutulmuş. Tam ilgilenen edebiyat severler biliyor ama veya tasavvufun içindekiler o kabristana sık gidip geldiği için görüp bir Fatih okuyorlar ama halkın birçoğunun bilmediğini fark ettik.
1: Evet.
0: Onun için bunu öne çıkarıyoruz. Yunus Emre'nin şiirlerini incelediğimizde Arasat kelimesine rastlıyoruz. Bizde Ramazan'da söylenen, teravihlerde söylenen işvalene duasında geçer Arasat. Başka yerde yoktur o dua. Beyhut kelimesi geçer. Danışmak, el almak, el atmak, eşkere kelimesi geçer. Ki bizim annemiz, babamız aşikare demezdi, eşkere derdi. Yunus da aynen eşkeredir. Güman kelimesi, herif kelimesi geçer. İssi, sıcak yani anlamında kelime geçer. Eveti, ivedi yazarız şu an İstanbul Türkçesinde ama halkımız evetidir. Tez, acele.
1: Evet.
0: Mazarat kelimesi, mırdar kelimesi, palan kelimesi şiirlerinde çok geçer. Pişkek kelimesi hediye anlamında bir müjdeyi getirene. Seyirtmek kelimesi geçer, koşmak geçmez. Yutmak ve yuduzmak, kazanmak ve kaybetmek anlamında yutmak kelimesi yuduzmak geçer, teneşir geçer. Kelimeleri incelediğimiz Erzurum ağzıyla birebir örtüşüyor. Bir de Bir Dağ İçinde şiiri var. Bu Bir Dağ İçinde şiiri sanki Dutçu'yu anlatmış. Bu şiiri de vaktimiz varsa okuyabilirim.
1: Evet hocam, çok seviniriz. Ben kabrinin başında bir kitabe de var orada,
0: Evet.
1: geçmişe dayalı Ziyaettin Fahri Fındıklıoğlu'nun sözleri mi orada yer
0: İbrahim Hakkı
1: alıyor? İbrahim
0: Hazretleri.
1: Hakkı Hazretleri. O zaman
0: Kabir başlıklarını o yaptırıyor. İbrahim Hakkı Hazretleri yaptırıyor kabir taşlarını.
1: İbrahim Hakkı Hazretleri burada diyor.
0: Evet.
1: Ziyaettin Fahri
0: Evet.
1: de burada diyor.
0: Orada diyor.
1: Ve
0: Evet.
1: şu an hakikaten Erzurum ağzının birebir aynısı şiirlerinde
0: Evet.
1: geçiyor.
0: Evet.
1: Bunlar güçlü aslında kanıtlar.
0: Pirali Baba'nın Binbir Hatimi'yi başlatan Pirali Baba'nın da hemen yan taraftaki tepede ya Pirali Baba Tepesi. Onun da
1: Evet.
0: vakfiyesinde işte diyor ki burada Oğuz kabristanı var diyor. Oğuz kabristandan ve şurada bulursam bir Allah dostunun isminden bahsediyor. Ahi Yusuf Zaviyesi ve Oğuz Kabristanı. Bu Oğuz Kabristanı ifadesi çok önemli. Çünkü Yunus'un dili tam bir Oğuzca.
1: Evet.
0: Tam Oğuz dili. O da güçlendiriyor. iddiayı yani.
1: Evet, Tapduk Emre'nin dergahına eğri odunları Dutçu'da taşıdı o zaman Yunus Emre.
0: Evet, odun pek yok. Dolayısıyla artık o odunları köy söğüt, yani Erzurum'un ağacı, yani eskiden palandöken böyle ağaçlandırılmamıştı. Suda kendinden biten hüdayi dediğim söğüt ağaçları. Muhtemelen söğüt ağaçlarının dalları onlar. Orman değil de, hı hı, genellikle dal deyince aklımıza orman geliyor. Dere kenarlarındaki sulak bir yer. Kırk değirmenlerin de kurulu olduğu yere yakın. Söğüt dallarıdır muhtemelen onlar.
1: O yüzden de belki düz odun bulmak, evet, çok zordu. Evet. Peki hocam, bu şiiri aslında biraz şiar ederek mi okuyacaksınız, yoksa tamamını okuyacak mısınız? Çünkü Erzurum'a dair varsa bilgiler o şiirde,
0: şöyle
1: altını çizmenizi de isteyebiliriz.
0: Şöyle, yani her mısrası bir dağ içinde. Bu dağ içi Tuzcu'yu anlatıyor tam. Selasil Dağı ile Eğer Dağı'nın içinde. Tuzcu, eski Tuzcu yoldan görünmez. Tam bir çukurun içinde.
1: Evet.
0: Ve diğer varyantlar, yani Yunus burada Karaman'da bakıyorsun böyle bir dağ. Eskişehir'de böyle bir dağ. Yani tepe olsa ne olsa bilirsin de. Yani dağ metaforu ve dağ içinde iç kelimesi coğrafya olarak da burayı anlatıyor gibi. Onun için bu şiiri ben biraz sanki Tuzcu'yu veya Palandöken'i, Erzurum'u anlattığını düşünüyorum.
1: Peki, öyle dinleyelim hocam.
0: Adım adım ileri, bu alemden içeri, 18 bin alemi gördüm bir dağ içinde. 70 bin hicap geçtim, gizli perdeler açtım. Ben dost ile buluştum, buldum bir dağ içinde. Körler gibi görmedim, söz gibi söyleşmedim. Musa gibi münacat ettim bir dağ içinde. Musa'yı demesi de ilginç. Musa dağ yok oluyor Allah'ın konuşmasıyla. Aynı zamanda da yukarıda Hazreti Musa'nın lanetine uğramış Belam'ın mezarının olduğu şeyi de biraz telmihi oturtturuyor sanki. Gökler gibi gürledim, yerler gibi inledim, sular gibi çağladım, aktım bir dağ içinde. Bir döşek döşemişler, nur ile bezemişler. Dedim, bu kimin ola? Sordum bir dağ içinde. Deprenmedim yerimden, ayrılmadım şeyhimden. Aşktan bir kadeh aldım, içtim bir dağ içinde. Kalpten büyük dağ olmaz, o Allah'a doyulmaz, sohbetine kanılmaz, erdim bir dağ içinde. Açtım Mekke kapısını, duydum ol dost kokusun. Erenlerin hepsin, gördüm bir dağ içinde. Yunus der ki, gezerim, dost iledir pazarım. Ben de Hakk'ın didarın, gördüm bir dağ içinde. Evet, biz de değerli izleyicilerimize, Erzurumlulara diyoruz ki mutlaka bir Tuzcu kabristanını ziyaret etsinler. O manevi iklimden etkileneceklerdir. Bizim anlattığımızdan daha ziyade o iklim onlara Yunus Emre'nin orada yattığını gösterecektir.
1: Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Sayın Murat Ertaş konuğumuzdu. Yunus Emre ve Erzurum üzerine konuştuk. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, 2 Eylül Çarşamba gününde Hayatın İçinden programında canlı yayınımız devam ediyor. Emel Sayın'ın sesine kulak veriyoruz şimdi. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz bilim dünyasından köşemizle devam ediyor. Eğitim teknolojileri uzmanı Doktor Sayın Bünyamin İspir konuğumuz. Sayın İspir, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Bilimsel açıdan simülasyon ve artırılmış gerçeklik etkileşimi üzerine konuşacağız. Hocam, bu kavramları tanımlayacak olursak ne demeliyiz?
1: Öncelikle gerçekliği tanımlamak gerekiyor bu noktada.
0: Evet.
1: Gerçeklik gördüğümüz, duyduğumuz, işittiğimiz veya dokunduğumuz, yani beş duyu organımızla somut olarak varlığını hissettiğimiz her şeyi biz gerçek olarak kabul ediyoruz. Bunun üzerine bir de simülasyonu tanımlayalım. Gerçekliğin aslında bir kopyasının oluşturulması bilgisayar tarafından, burada biz simülasyon diyoruz. Bir modellemesi olarak da ifade edilebilir.
0: Evet.
1: Artırılmış gerçekliği ise şöyle ifade edebiliriz genel hatlarıyla. Gerçekliğin zenginleştirilmesi. Peki bu zenginleştirilme nasıl gerçekleştiriliyor? Bu noktada gerçeklik üzerine sanal ögelerin eklenmesi de artırılmış gerçeklik olarak ifade edilebilir. Örneğimizi bir önceki programda dinleyicilerimize şöyle sunmuştuk. Demiştik ki Instagram kullanıyorsunuz. Bu platformda aslında siz birçok filtreyi de deneyimlemiş oluyorsunuz. Yüzünüz halihazırda orada gerçek olarak var bir şekilde duruyor. Fakat bu gerçekliğin üzerine ruj, eyeliner gibi ya da farklı bir sanal öge eklendiğinde de biz buna artırılmış gerçeklik diyoruz. Yani gerçeklik artı bir diye de bir de diyebiliriz artırılmış gerçekliğe bu
0: Peki
1: noktada.
0: hangi alanlarda daha çok karşımıza çıkıyor bu durum?
1: Artırılmış gerçeklik özellikle sağlık ve eğitim alanında son zamanlarda çok popüler. Sağlık alanında açıkçası şunu ifade etmek gerekirse damarların doğru yerlerinin bulunması, eğitimde ise bütün eğitim K12 dediğimiz birinci sınıftan 12. sınıfa kadar bütün öğrencilerin desteklenmesi için kullanılan bir teknoloji.
0: Evet. Peki bugün bu artırılmış gerçeklik teknolojisini bizler bireysel olarak farkında olmadan günlük hayatımızda karşılaşıyor muyuz?
1: Tabii ki de
0: Nerelerde
1: karşılaşıyoruz.
0: peki?
1: Zaten bunlardan birinin örneğini verdim. Instagram Snapchat filtreleri
0: Evet.
1: veya en çok karşılaştığımız alan aslında futbol. Futbol izleyicisi farkında olmadan artırılmış gerçeklik teknolojisiyle birebir yüz yüze kalıyorlar. Bu noktada offside çizgisinin çizilmesi, gerçek sahanın üzerine sanal bir ögenin eklenmesinden dolayı bir artırılmış gerçeklik örneğidir.
0: Evet.
1: Gerçeklik bu şekilde offside çizgisiyle artırılır aslında. Veya teniste topun çizgide olup dışarıda olup çizgide mi yoksa dışarıda mı olup olmadığına karar vermek için yine bir sanal çizgi eklenir saha üzerine. Bu da futbol benzeri bir artırılmış gerçeklik örneği olarak ifade edilebilir.
0: Peki acaba bu durumu biz artık eğitimin içerisinde geleneksel yöntemlerle anlatılan bir derse yerleştirip bugün izlesek sizce nasıl bir sonuç elde edebiliriz?
1: Biz bunların sürekli uygulamasını yapıyoruz her dönem boyunca. Geleneksel demeyelim. Belki burada mevcut demek daha kıymetli. Artık Milli Eğitim Bakanlığımız da geleneksel eğitimi dışlamış durumda ve kendince öğretim programları geliştirerek bu öğretim programlarının içerisine de dijital ögeleri de ekliyorlar. Bunlardan en önemlisi de akıllı tahtalar zaten. Bunları görüyoruz. Bu yüzden gelenekselden ziyade mevcut demekte fayda var. Mevcut eğitim sistemiyle kıyasladığımızda artırılmış gerçekliği, birincisi en önemli faydası zamandan tasarruf sağlıyor. Bu noktada gözlemlediğimi söylüyorum. Genel hatlarıyla diyelim ki örnek veriyorum. Fen bilimleri dersi 3 saatlik bir ders. Bu dersi biz 5 dakikada artırılmış gerçeklikle anlatabiliyoruz. Geriye 2 saat ve daha fazla bir süre kalıyor. Bu sürede öğrenciler neler yapıyorlar? Öğrendiklerini pekiştirmek için farklı aktiviteler yapıyorlar veya hiçbir zaman ya da çoğunlukla diyelim vakit ayrılmayan müzik, beden, resim gibi sanatsal dallarla da ilgilenmeye başlıyorlar bu noktada.
0: Peki ne zamandan beri bu hayatımıza girmiş durumda ve daha çok görecek miyiz?
1: Artırılmış gerçeklik sanki çok yeni bir teknolojiymiş gibi algılanıyor. Bu noktada sanal gerçekliğin bir üst versiyonu olarak ifade edebiliriz ki sanal gerçekliği bilmeyen yoktur. Artırılmış gerçekliğin bu kadar yayılmasının sebebi sanal gerçeklikten ayrılan özellikleridir. Birinci özelliği aslında gözlüğe ihtiyaç duymamamızı sağlar. Bizim eğer elimizde bir telefon varsa, mobil cihazımız varsa dağda, bayırda, çayırda, ovada, nerede olursanız olun, bir internetiniz olsun, bir de mobil cihazınız olsun, artırılmış gerçeklik etkinliğini deneyimleyebilirsiniz. Burada bir problem yok ama sanal gerçeklik için pahalı gözlüklere ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu yüzden de sanal gerçekliğin bir üst versiyonu, tabii ki de artırılmış gerçekliğin de üst versiyonları olacaktır. Simülasyon konusuna geçebilirsek, bugün vaktimiz olursa oradan da bahsederiz. Artırılmış gerçeklik yeni gibi gözükmesine rağmen ta 1950'lere kadar geçmişi dayanıyor. O zaman Heylik denen bir araştırmacı, Heylik isimli bir araştırmacımız bir sinema simülasyonu veya sinema gerçekliği oluşturuyor. Bu gerçeklikte gözümüzün önüne getirmemiz için betimlemem gerekirse bir kutu düşünelim. Bu kutunun içerisinde bir film oynatılıyor ve bu filmdeki kokuları, hareketlerin her şeyi hissedebiliyoruz. Gerçekliğin üstüne bir fazla duyu organıyla keşfedebileceğimiz ögeler ekliyor diyebiliriz burada Heylik. Ondan sonra gelişe gelişe de bugünkü halini alıyor ki onun benzeri 9D, 5D sinema salonları da çıkmaya başladı diyebiliriz.
0: Evet, AVM'lerde, panayırlarda, Luna Park'larda çok da tercih ediliyor aslında işte. Evet. Tren, hızlı giden trenin içindeymişsin gibi hissettiren. Yağmur yağınca.
1: Bulunuşluk hissimiz gittikçe artıyor. Hı hı. Eskiden bu kadar içinde hissetmiyorduk ki ben de yaklaşık 10 yıl öncesine kadar bu 3D ya da 5D sinema salonlarından birisinde bulundum. Ama kendimi işte yağmur yağarken üzerime su sıçratılmasında kendimi yağmur altında gibi hissetmiyordum. Fakat evet, artık bu bulunuşluk hisli bu 10 yıllık serüven içerisinde çok arttı. Sanki içerisindeymişiz gibi kendimizi algılayabiliyoruz. Zaten bu noktada da algılarımızla oynamaya da başladı diyebiliriz. Hem artırılmış gerçeklik hem sanal gerçeklik. Bu yüzden iki teknoloji de gelişimini sürdürürken bir üst noktaya doğru geçiyoruz. İşte karma gerçeklik. Karma gerçeklikten sonra hiper gerçeklik. Hiper gerçeklik nedir? Ya da öncelikle karma gerçeklik nedir? Artırılmış gerçeklikle sanal gerçekliğin bu sefer tamamen birleşilmesi ve hologramların ortaya çıkması ki bu son zamanlarda çıkmaya başladı.
0: Evet.
1: Bunun bir üst versiyonu olan hiper gerçekliğe henüz geçemedik. Çünkü hiper gerçeklik artık sanalla gerçeği ayırt edemeyeceğimiz o ince çizgiye geldiğimizde gerçekleşmiş olacak. Bizdeki buna simülasyon diyoruz.
0: Peki yapay zeka bunun neresinde?
1: Yapay zeka bunun neresinde? Artırılmış gerçekliğin neresinde değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi biz etkinlikleri tasarlarken illaki modeller üretiyoruz, animasyonlar üretiyoruz, görseller veya sesler üretiyoruz. Hatta sesimizi kopyalamak durumunda kalıyoruz. Bu noktada yapay zeka araçlarına mutlaka ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü model tasarlamak eskisi gibi oturacağımız ve saatlerce zaman ayıracağımız bir teknoloji halinde devam ediyor. Yani bunun süresi kısalmadı. Bu yüzden bunu yapabilen kısa sürede kim var? Yapay zeka var. Yapay zekadan destek alıyoruz. Veya biz sesli bir metin üretip bunu öğrenciye dinleteceğiz artırılmış gerçeklik teknolojisiyle. Ve sürekli bir mikrofon başına geçip bunu da montajlayarak zaman kaybetmek istemiyoruz. Sesimizi yükleyip yapay zekada klonlayarak orada kullanabiliyoruz. Evet. Hatta son zamanlardaki eğitimlerimde şunu ifade ediyorum. Eskiden eğitimlerim yapay zeka eğitimiydi başlığı örneğin veriyorum ya da artırılmış gerçeklik eğitimiydi. Son zamanlardaki eğitimler yapay zeka destekli artırılmış gerçeklik eğitimine doğru evrildi.
0: Hocam önümüzdeki 10-15 yıl sonra acaba sınıflarda böyle tarih sahnesinin içerisinde olan öğrenciler görebilir miyiz? Ve bu durumda öğretmenlerin rolü sizce nereye evrilecek?
1: Tabii ki de görebiliriz. Dediğim gibi karma gerçekliğe doğru geçiş sağlandıkça artık hologramlar daha çok ön plana çıkmaya başlayacak.
0: Yani Fatih Sultan Mehmet'in çıkıp kendini anlattığı dersler.
1: Bu noktada Fatih Sultan Mehmet'in kendini hologramla bir sınıf ortamında bulması olası bir durum. Çok uzak değiliz bu arada buna. Karma gerçekliğe en azından çok uzak değiliz. Biraz önce dedim ki artırılmış gerçekliğin temelleri 1950'lerde atılmış. Keza sanal gerçekliğin temelleri de aynı dönemlere denk geliyor. Fakat bu kadar sürenin geçmesinin sebebi teknolojik imkanımız yok. Evet düşünüyoruz bu olabilir, bu gerçekleşebilir. Fakat onu gerçekleştirebilecek teknolojik imkanımız yok. Şöyle düşünelim, bir yemek yapacağız ama o yemeğin malzemesi elimizde yok. Ama yapmak istiyoruz. Bunu düşünebiliyoruz, evet. Malzememiz yok. Ama artık karma gerçekliğin malzemesi elimizde var. Teknolojimiz çok hızlı gelişiyor. Bu yüzden yarın öbür gün sizin dediğiniz üzere Fatih Sultan Mehmet sınıfın ortasında çıkıp kendini öğrencilere ifade edecek ve kendini kendi sözleriyle belki de açıklayabilecek ve bulunuşluk hissinde hiçbir kayıp yaşanmayacak. Bu noktada öğretmenin görevi ne olacak? Öğretmenlik artık biraz daha rehber konumuna doğru ilerliyor. Eskiden öğrenci merkezli diyorduk. Sonradan, özür diliyorum, eskiden öğretmen merkezli eğitimde öğrenim görüyorduk. Öğretmen çıkıyordu, anlatıyordu. Biz sadece dinliyorduk. Sonradan bunun adı öğrenci merkezli oldu ve yapılandırmacılığa doğru ilerledik. Öğrenci kendi öğrenecek ve öğretmen bu noktada rehber olarak görev üstlenecek. Artık bu rol de daha fazla bu hologramların, işte dijital süreçlerin yönetiminde kullanılacak. Öğretmenler de kaybolmayacak belki, fakat rolleri bu yönde değişiklik gösterecek.
0: Evet, gelecek geldi mi hocam?
1: Gelecek geliyor, gelmedi. Geliyor. Henüz geldi diyemiyoruz. Çünkü nereye evrileceğini de bilmiyoruz. Hani Matrix filmini halen daha baktığımızda şaşırabiliyoruz. Böyle bir ortam gelecek mi diye. Hı-hı. Çünkü gelmedi henüz. Ya da biz onun içerisinde yaşıyoruz, bunu bilmiyoruz. Matrix evrenin içerisinde de yaşıyor olabiliriz.
0: O ne demek hocam?
1: Bunu bilmiyoruz. İşte biz de buna simülasyon diyoruz. Gerçeğin bir modelle kopyalanması durumu. Biz şimdi insanlık bir olalım, kendimizi böyle kodlayalım. Yapay zekanın üreticisiyiz, yaratıcısı demek istemiyorum. Üreticisiyiz. Bu yüzden yapay zekayı bize benzer bir evrende, bir modelle kodlayarak onu yönetir bir biçimde simüle ediyoruz. Yani yapay zeka, biz bu durumda eğer biz insanlık birsek, yapay zeka insanlık iki diyebiliriz. Doğru mudur? Dolayısıyla yarın öbür gün yapay zeka gelişimini tamamladığında, ki gelişimini tamamlamaya yakın değil ama insanlığa yakın bir evreye geldiğinde,
0: çok hızlı ilerliyor,
1: insanlığa yakın bir evreye geldiğinde, yani üreticisine yaklaştığında, bu sefer kendi simülasyonunu oluşturacak. Yani insanlık 3'ü oluşturacak. Bu çok uzak değil. Dün yapay zekaya bunu sordum, hatta merak ettim. Siz bir simülasyon musunuz? Evet, biz insanlığın ürettiği bir simülasyonuz. Doğru. Kendi evrenleri var. O evren içerisinde yaşıyorlar ve bizim kontrolümüz altındalar. Dolayısıyla akabinde şunu sorma gereği duydum. Yarın öbür gün siz gelişiminizi tamamlayınca bir simüle ortam oluşturacak mısınız? Oluşturmaya başladık cevabını aldım yavaştan.
0: Öyle de dürüst diyorsun.
1: Evet, ya oluşturmaya başladık ve oluşturacağız diyor. Burada da akıllara şu soru geliyor. İnsanlık 3 oluşturulacak yapay zeka tarafından. Biz tarafından oluşturuldu insanlık 2. Biz de kendimizi de insanlık 1 olarak ifade ettik. Ya biz insanlık 1 değil de insanlık 27 isek? Bilmiyoruz. Dolayısıyla bizden önce biri, biz ki ona yaratıcı Allah diyoruz, bizi simüle etmiş olabilir mi? Veya biz bir simülasyonda, bir Matrix'te yaşıyor olabilir miyiz? Evet, dinleyicilerimizin ve sizlerin muhtemelen şaşkın bakışları arasında.
0: Kesinlikle. Bilim kurgu senaryosu dinliyor gibiyim şu
1: evet,
0: an hocam.
1: Evet. Çok benim hoşuma gidiyor bunları düşünürken. Çünkü insani varlık olarak düşünmemiz gerekiyor. Zaten kitabımızda diyor ya, düşünmez misin? En çok geçen kelimelerden bir tanesi. Ve düşününce de olayın ne boyutta ilerleyebileceğini görüyoruz. Tabii ki de kanıtlanamadı. Ve yokluğumuz veya varlığımız kanıtlanamadı. Şöyle düşünelim. Sabah uyanıyorsunuz. Ayna karşısındasınız, dişinizi fırçalıyorsunuz, yüzünüzü yıkıyorsunuz, aynaya bakıyorsunuz, ete kemiğe bürünmüş bir halde oradasınız. Arkadaşınıza sorsanız, ailenize sorsanız veya yoldan geçen hiç tanımadığınız bir teyzeye, amcaya sorsanız der ki evet sen varsın, gerçeksin. Peki biz gerçek değilsek de beynimiz bir kavanozun içerisindeyse, düşünmemiz için söylüyorum bunu, dinleyicimiz de düşünsün. Beynimiz bir kavanozun içerisindeyse, biz komutlarla çalışıyorsak, çünkü beynimiz zaten gördüğümüzü direkt almıyor ki, yorumlamıyor mu? Önce ters düşüyor, sonradan onu

0: Savaş'tan İsrail'in 7. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir televizyon programına hazırlık yapıyordu. O arada bir göğüs ağrısı oluştu ve apar topar hastaneye kaldırdılar. Doktorlar hemen ameliyat olması gerektiğini söylediğinde Einstein 8 yıl önce aynı operasyonu yaşadığı için artık ölmesi gerektiğini düşündü. Ve o tarihe geçen cümleleri kurdu. İşte ölmem, ne zaman öleceğime ben karar vereceğim. Zarif bir şekilde gidiyorum diyerek ameliyatı reddetti ve bir gün sonra da gerçekten hayata gözlerini yumdu. Hayata gözlerini yumduktan sonra otopsisini yapan sanırım ismi Harvey'di, tam anımsayamıyorum ama Harvey beynini çıkardı ve bunu ailesinden izinsiz bir şekilde bir kavanoza yerleştirdi. Kavanoza gelmemin sebebi aslında buydu. Kavanoza yerleştirdi.
1: Bu bir efsane mi yoksa
0: Yo, gerçek.
1: kaynak var?
0: Evet, gerçek kaynaklarıyla kavanoza yerleştirdi. Sonradan birçok bilim insanını işte toplamaya çalıştı. Albert Einstein'ın beyni üzerine bir araştırma yapalım diye. Fakat kimse buna yanaşmadı. Ki zaten Albert Einstein'ın yakılmasını ve küllerinin savrulmasını istiyordu. Bu yüzden de bu vasiyeti çiğnediği için ve etik dışı, izinsiz böyle bir davranış sergilediği için de başhekim tarafından istifaya zorlandı ve Harvey Orta Amerika'ya göç etti. Ta ki bu göçü sırasında ne kadar çok bilim insanıyla görüşmesine rağmen kimseyi ikna edemeyince geri dönene kadar geri döndü. Tam 40 küsür yıl sonra geri döndü ve bıraktığı yerde, yani 55 yılında bıraktığı orada beyni aldığı yerde beyni teslim etti ve Albert Einstein'ın fiziksel olarak Harvey'in fotoğraflarıyla gerçekleştirilmiş ilk bilimsel çalışması 1999 yılında gerçekleştirildi. Bu çalışma sırasında beyne yapay olarak elektrik sinyalleri gönderilseydi ve Albert Einstein'a özür dilerim, ölmedi değil. O gün İsrail'in 7. yıl dönümü için hazırladığı programı sunduğu hissettirilseydi, beyin Albert Einstein'ın ölmediğini anlayabilir miydi? Evet, derin bir sessizlik. Anlayabilir miydi?
1: Anlayabilir miydi? Anlayamazdı herhalde.
0: Bilmiyoruz.
1: Yani
0: Yapılmadı. Belki de anlayamazdı.
1: belki de
0: Belki de
1: anlardı.
0: anlayabilirdi.
1: Evet
0: Evet.
1: yani bir
0: Belki de hayır derdi. Beyin de öldü. Beyin
1: beyin.
0: ölümü denen bir şey var
1: Evet.
0: çünkü.
1: Çünkü
0: Beyin de
1: kalp de
0: öldü.
1: yok ortada. Yani
0: Evet.
1: yaşam yok. Yaşam belirtisi yok.
0: Evet. Doğru. Ben sağlıkçı değilim ama bildiğim kadarıyla kalp dursa bile beyin ölümü gerçekleşmiş olmuyor diye biliyorum. Ama diyelim ki böyle bir şey oldu. Olabilirdi, olmayabilirdi. Böyle bir araştırma gerçekleştirilmediği için biz gerçekten de o kavanozun içinde, başta söylediğim gibi, elektrik sinyalleriyle bir beyne istenilenin yaptırıp yaptırılamayacağını henüz bilmiyoruz. Belki yarın öbür gün yaptırılacak ve bizim nasıl bir ortamda olduğumuz daha net ortaya çıkacak.
1: Yani şunu mu demek istiyoruz hocam? Beyin farklı herhangi bir yerde olsa dahi bilimsel çalışmalarla canlandırılabilir. O beyni bir makineye koyup makinenin hareket etmesini sağlayabiliriz.
0: Bu benim alanım değil. Ben sadece düşünelim boyutundayım biraz.
1: Evet.
0: Simülasyonda mıyız, değil miyiz? Hani beyin algılarla çalışıyor. Biz de bu algıyı sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklikle kandırabiliyoruz'a getiriyorum. Çünkü gerçekten de artık kandırabiliyoruz. O yüzden yarın öbür gün öyle bir şey olabilir mi? Belki de olabilir. Belki de olamaz. Bunun tam net cevabını veremiyoruz. Ama eğer beni ilgilendiren boyutuna gelecek olursak, biz beynimizi kandırabiliyoruz. Nasıl kandırıyoruz? Sanal gerçeklik gözlüğünü artık takıyoruz. Orada olmasak bile artık oradaymışız gibi hissediyoruz. Beynimizi kandırıyoruz ama beyin orada değil. Bakın, basit bir örneğini veriyorum burada. Kandırabildiğimizi gösteriyorum. Yarın öbür gün daha üst düzey teknolojilerimiz olunca daha üst şekilde kandıramayacağımızı nereden biliyoruz?
1: Ama aslında orada olmadığımızı biliyor. Beyin de biliyor.
0: Beyin biliyor ama işte buna inanması gerekiyor herhalde ve inanıyor. Sanırım hiç takmadınız o üst düzey sanal gerçeklik
1: Kullandım. İşte
0: gözlüklerinden.
1: oyunlar var, dövüş falan işte ya da gizli bir
0: Evet.
1: macera.
0: Ben ilk kullandığımda hiç kendimi orada bulunmuş gibi hissetmedim ve çok rahatsız oldum. Dedim ki, bu muymuş anlattıkları? Meğerse daha işte maliyet açısından daha düşük bir teknoloji kullanmış, beni örneklem olarak kullanan kişi. Sonradan bunun üst bir versiyonu kullandığımda işte yanımdan bir şey geçiyor. Ben böyle tedirgin oluyorum. Sanki kendi yanımdan geçmiş gibi
1: Evet.
0: hissediyorum. Oysa ki öyle bir şey yok. Ama beynimi kandırıyor. Bir cihaz benim beynimi kandırabiliyor. Ve bu teknoloji çok hızlı gelişiyor. İşte Meta 3 çıktı. Onun bir üst versiyonu çıkacak. Çok

0: yakında Apple buna karşı hamle yapıyor ve yeni teknolojiler üretiyor. Dolayısıyla yakın zamanda bu büyük gözlükler küçük çiplere dönüştürülüp beynimize ya da işte ensemize yapıştırılamaz mı? Yapıştırılabilir ki bunu Black Mirror dizisinin 5. sezonunda görebiliyoruz.
1: Orada her şeyi görüyoruz.
0: Her şeyi görüyoruz ki
1: Hakikaten.
0: o teknolojilerin çoğusu gerçekleştirildi. Ben o yüzden o diziyi çok önemsiyorum ve sürekli böyle baştan açıp izliyorum. Bunu gerçekleştiremez miyiz?
1: Evet,
0: Gerçekleştirebiliriz.
1: kesinlikle. Peki hocam,
0: Korkutucu.
1: yani düşündürücü
0: Ben çok
1: hakikaten.
0: korkuyorum bu
1: Evet,
0: arada
1: evet.
0: bunları anlatırken.
1: Teknolojiden korkmalı mıyız peki?
0: Ben korkuyorum.
1: Evet.
0: Ben içerisinde olmama rağmen çok korkuyorum. Çünkü nereye evrileceğini bilmiyoruz ya.
1: Sizin böyle bir çalışmanız var mı?
0: Yok, ben sadece eğitim üzerinde artırılmış gerçekliğin etkileri üzerine çalışıyorum veya yapay zekanın etkileri üzerine çalışıyorum. Ama yavaş yavaş karma gerçekliğe doğru da ben de evrilmek istiyorum. Bu yüzden bu evrim sürecinde, benim kendi evrim sürecinde çalışmalarımın evriminden bahsediyorum. Bu evrim sürecinde buralara yönelir miyim? Evet, yönelebilirim. Çünkü bunları düşünüyorsam
1: Evet.
0: günlük hayatımda ve bunları size soruyorsam dinleyicimize soruyorsam muhtemelen bu bende bir problem oluşturuyor ve bu problemin cevabını arayacağım. Zaten araştırmalarımızda öyle değil midir? Bir problem ortaya çıkar ve biz problemi çözmek isteriz. Onun cevabını ararken de kendimizi bir alanda buluruz.
1: Merak ettikçe.
0: Evet, merak ettikçe.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: aktardıklarınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederim.
1: Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ettim.
1: Sevgili dinleyenler, eğitim teknolojileri uzmanı Doktor Sayın Bünyamin İspir konuğumuzdu. Bilimsel açıdan simülasyon ve artırılmış gerçeklik etkileşimi üzerine konuştuk. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor.

0: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.
1: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize Sertab Erener'in sesiyle devam ediyoruz. Ateşle Barut.

Sevgili dinleyenler, 2 Eylül Çarşamba gününde Hayatın İçinden programıyla selamladık sizleri. Veda vaktine ulaştık. Azer Yılmaz Aydın, Talip Akpınar, Ömer Ergedik sizlerleydik. Yıldız Tilbe'nin sesiyle ayrılıyoruz. Haberi olsun. Hoşçakalın.

Ana Haber Bülteni. İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. İstanbul Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışmasında gemilerden biri battı. 10 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Öte yandan Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Adalet Bakanı Gürlek, terörsüz Türkiye hedefinde hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyledi. İçişleri Bakanı Çiftçi, okulların güvenliği için 7 bakanlıkla bir protokol hazırlığında olduklarını açıkladı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere başsavcılığa çağrıldı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki zulmü sürüyor. İstanbul İkinoğlu Barosu tarihi bir hamleyle Gazze'deki katliamlara ilişkin hazırladığı ek delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunacak. Washington Tahranatı'nda tansiyon yüksek. Amerika İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran Amerikan hedeflerine misillemede bulundu.

0: Rusya-Ukrayna cephesinde saldırıların yanı sıra karşılıklı sert açıklamalar da peş peşe geldi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İstanbul Silivri açıklarında gece 3 sularında Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Battığı değerlendirilen gemidekileri arama kurtarma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Kazanın detaylarına ilişkin açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
1: Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve batan gemide 10 tane gemicimiz, kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk ve zaten olayın o ilk 3.26'daki bizim acil çağrı ve bu geminin Tuğberk İmamoğlu'nu tespit ettiğimizde oradaki bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemide kaybolan 20 kişi arama çalışmaları sürüyor. Batık gemiyle temas sağlandı. Enkazın 550 metre derinlikte olduğu belirlendi. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın ve denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar da katılıyor. Cihazla enkazdan yüksek çözünürlükte görüntü alınmasının ardından enkaza dayanıklı kıymetli personel, kıyafetli personel gönderilecek. Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerden Gülcan Gürel ve uzman çavuş Fahri Ateş bugün Mersin'de son yolculuklarına uğurlandı. Kazaya ilişkin yargı süreci de devam ediyor. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan ve aralarında kaptan, mürettebat, şirket çalışanları ve liman yetkililerinin bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Kazazedelerin ifadeleri kazaya ilişkin ihmal iddialarını destekler nitelikte. Kaptan ve mürettebatın tahliye prosedürlerini uygulamadan gemiden ilk ayrılanlar arasında olduğu iddia ediliyor. Geminin teknik yetersizliği, açık deniz seferlerine uygun olmadığı ve can salları sabitlenmediği için yolcuların tahliyesinin gerçekleştirilemediği de iddialar arasında. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen adli yıl açılış programında konuştu. Terörsüz Türkiye hedefinde hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyledi. Provokasyon girişimlerine karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
2: Terörsüz Türkiye hedefine milletimizin, ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımda çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir. Teröristi Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken bu hassas süreci istisar etmeye, toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okulların güvenliği için 7 bakanlıkla bir protokol hazırlığında olduklarını açıkladı.
3: 7 bakanlıkla beraber bir protokol hazırlığındayız. İçerisinde Milli Eğitim Bakanımız, Aile Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız da var. Adalet Bakanlığımız var. 7 bakanlık kendi görev alanına giren konularda tedbirler alıyorlar ve bundan sonra sistemde herhangi bir açık bırakmamayı hedefliyoruz. Mesela herhangi bir çocuk eğer psikolojik açıdan sıkıntılı, tedavi olması gerekiyorsa, bunu okul tespit ettiyse mutlaka sağlık teşkilatının bundan haberi olacak.
0: İçişleri Bakanı Çiftçi okullarda 31 bin bahçe güvenlik görevlisinin görevlendirileceğini de ifade etti. Okulları daha güvenli hale getirmek istediklerini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde bugün il başkanları toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda delege sistemi yerine genel başkanı, üyelerin belirlediği bir sistem üzerindeki çalışmalarla teşkilat ve örgüt oluşumu konusu gündemde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki günlük programı için İzmir'de. Kılıçdaroğlu ilk gün parti örgütüyle bir araya gelecek. Bazı meslek grupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek. Esnaf ziyaretleri yapacak. Kılıçdaroğlu partisinin Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye buluşmasına da katılacak. CHP Merkez Yönetim Kurulu da bugün İzmir'de toplanacak. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda güncel siyasi gelişmeler ve partinin yeni dönem çalışmaları değerlendirilecek. Olağan kurultay hazırlıkları da MYK'nın gündeminde olacak. Öte yandan CHP'den yeni partiye geçişlerin ardından bazı il ve ilçe başkanlıklarında eksik demirbaş ve bina hasarı olduğu iddiaları üzerine CHP yönetimi harekete geçti. 81 ilde tespit ve raporlama çalışması başlatıldı. CHP yönetiminin tespitlerin ardından sorumlular hakkında hukuki yollara başvurması bekleniyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere başsavcılığa çağrıldı. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen başlatılmıştı. Yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiği belirtildi. Soruşturmanın iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü ifade edildi. Bu kapsamda Melih Gökçek 4 Eylül Cuma günü saat 16'da şüpheli sıfatıyla ifade vermesi için başsavcılığa çağrıldı. İsrail'in cezasız kalan Gazze'deki katliamlarına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin hazırladığı ek delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunacak. 4 klasör ve 25 CD'den oluşan dosya bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edilecek. Kan donduran görüntülerin yer aldığı dosyalarda 119 kronolojik fotoğraf kaydı ve 9 delil kitabı bulunuyor. Bir mağdur yakınının noter tasdikli beyanları da dosyada yer alıyor. Ayrıca 25 video kaydı da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulacak deliller arasında. İsrailli yöneticiler hakkında hazırlanan dilekçe 5 Aralık 2023'te Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulmuş. Başvuruya farklı ülkelerden 3061 hukukçu da imzasıyla destek vermişti. Soykırımcı İsrail Gazze'nin batısına bomba yağdırdı. Biri kadın, ikisi çocuk, 3 Filistinli hayatını kaybetti. 20'den fazla kişi yaralandı. Katil İsrail Deir el-Belah kentini de hedef aldı. Bir bebekle bir çocuk hayatını kaybetti. Böylece ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'de insani ihtiyaçlar da karşılanamıyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Gazze'de nüfusun 3'te 2'sinin hala acil durum seviyesinde açlıkla karşıya olduğunu duyurdu. Yıl sonuna kadar ek yardım gelmezse Filistinlilerin %90'ı yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşılaşabilir. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de soykırımcı İsrail'in zulmü sürüyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailli işgalciler Nablus kentindeki bir camiyi yakmaya çalıştı. Sınır tanımayan İsrailli işgalciler Amerikan NBC televizyonu çalışanlarına ve bir Filistinli kadına da saldırdı. Taşlarla basın mensuplarının arabasına saldıran İsrailli İşgalciler bölgedeki İsrail terörünü bir kez daha gözler önüne serdi. Almanya Leipzig-Halle havalimanında 4 Ağustos'ta patlayıcı yüklü İHA ile düzenlenmek istenen saldırıya ilişkin soruşturmanın sonucunu açıkladı. Berlin yönetimi saldırı girişiminin arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü, bir dizi tedbir açıkladı. Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu'nun 18 Eylül'de kapatılacağı, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerinin sıkılaştırılacağı duyuruldu. Berlin ayrıca Rusya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Moskova ise suçlamaları reddetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya'nın suçlamaları için kanıtlar nerede diye sordu. İddiaların Almanya'nın iç meselelerinden kaynaklandığını savunan Putin, şansölyenin iç siyasi konumu sallantıda, onay oranı düşüyor. Bunu açıklamanınsa tek yolu var, saldırgan Rusya'ya karşı koymak.

gerektiğini söylemek dedim. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova da tedbir kararlarına karşılık verileceğini duyurdu. Berlin'e Moskova arasındaki gerilimin ardından NATO ve Avrupa Birliği cephesinden peş peşe açıklamalar geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte kanıtlar açık diyerek Berlin'in açıkladığı tedbirleri destekledi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa da Almanya ile tam dayanışma içinde olduklarını duyurdu. İtalya Başbakanı Meloni ise Almanya'nın güvenliğinin tüm müttefiklerin güvenliği olduğunu vurguladı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya bölgenin tamamında gerilimi tırmandırıyor. Gözümüzü korkutamayacaklar ifadesini kullandı. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerika, İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan ordusu hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerinin vurulduğunu açıkladı. Amerikan Başkanı Trump saldırılara ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunarak İran'a gözdağı verdi. Misilleme yaparlarsa çok daha sert ve daha büyük çaplı bir saldırıyla tekrar vuracağız dedi. Trump, İran'a en büyük saldırı henüz beklemede diyerek tehditte de bulundu. Bu saldırı sona erdi. İran'dan geriye pek bir şey kalmayacak ifadesini kullandı. İran saldırılarda sivillerin hedef alındığını, Sirik'te bir düğün evindeki 4 kişinin öldüğünü, 68 kişinin yaralandığını bildirdi. Huzistan'daki saldırıda da 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırıların Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdığı uyarısı yapan İran devrim muhafızları Amerikan hedeflerine misillemede bulunduklarını duyurdu. Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'de hava savunma sistemleri insansız hava aracı ve füze saldırılarına karşı devreye girdi. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'tan ise Hürmüz'e ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi. Sorunun 2 yıl içinde tamamen aşılacağı, Hürmüz'ün karadan geçen boru hatlarıyla devre dışı bırakılacağı iddiasında bulundu. Moskova-Kiev hattında karşılıklı sert açıklamalar peş peşe geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik saldırıları artıracakları mesajını verdi. Rus hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerine seslendi. Rusya semaları artık güvenli değil, hava sahaları fiilen kapanacak dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalara sert tepki gösterdi. Sivil uçaklarla ilgili trajedilerin yaşanması halinde karşılık vereceklerini belirtti. Rusya lideri, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar düzenlenmesi talimatı verdiğini açıkladı. Müzakere sürecinin belirli ölçüde donmuş olduğunu dile getiren Putin, Rusya'nın yeni bir seferberlik hazırlığında olduğu iddialarını reddetti. Putin, Ukrayna'ya silah üreten İngiltere topraklarındaki askeri sanayi tesislerine yönelik saldırı ihtimaline ise "bu bir sırdır, askeri bir gizliliktir" yanıtını verdi. Amerika-Kanada ilişkileri bu kez bir gölün adı üzerinden gerildi. Bir taraf Amerika Gölü diyor, diğer taraf Ontario Gölü. Amerikan Başkanı Trump 27 Ağustos'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ile Amerika arasında bulunan Ontario Gölü'nün federal kullanımdaki adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Kanada ise bu isim değişikliğine sert tepki gösterdi. Ontario Eyalet Başkanı, adı her zaman Ontario Gölü olacak, şimdi ve sonsuza kadar. Başkan Trump ona istediği ismi verebilir, zorba karşısında asla ama asla geri adım atmayacağız dedi. Hatta Kanada kıyıya Ontario Gölü şimdi ve sonsuza kadar yazılı dev bir tabela bile dikti. Trump ise tabelaya yapay zeka ile oluşturulan bir video ile cevap verdi. Videoda ağır silahlı ördeklerden oluşan bir ordu Amerika Gölü kıyılarında devriye geziyor. Amerikan Başkanı daha sonra kendisine Ontario Gölü'ne hoş geldiniz yazılı tabelayı devirip yerine Amerika Gölü'ne hoş geldiniz yazılı bir tabela yerleştirirken gösteren bir yapay zeka videosu daha paylaştı. Tartışmaya Google Maps de dahil oldu. Amerika'daki kullanıcılar haritayı açtığında gölü Amerika Gölü, Kanada'daki kullanıcılarsa Ontario Gölü olarak görüyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. İstanbul Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpışmasında gemilerden biri battı, 10 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Adalet Bakanı Gürlek, terörsüz Türkiye hedefinde hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyledi. İçişleri Bakanı Çiftçi, okulların güvenliği için 7 bakanlıkla bir protokol hazırlığında olduklarını açıkladı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere

üzere başsavcılığa çağrıldı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki zulmü sürüyor. İstanbul İkinoğlu Barosu tarihi bir hamleyle Gazze'deki katliamlara ilişkin hazırladığı ek delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunacak. Washington Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerika İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran Amerikan hedeflerine misillemede bulundu. Rusya-Ukrayna cephesinde saldırıların yanı sıra karşılıklı sert açıklamalarda peş peşe geldi.

0: Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Saat 17'de Van Spor Futbol Kulübü Batman Petrolspor'u konuk edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Saat 20'de 2 karşılaşma başlayacak. Mısırlı Kom Fatih Karagümrük Metro Holding Kayseri Spor maçı TRT Türk'ten. Ekenler Beton Spor Beton Sivas Spor Mardin 1969 Spor karşılaşması TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli takımımız yarın saat 16'da çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'nun milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrofor için Porto'ya 10 milyon avro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin avro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke dönemi sona erdi. Kulüp başkan yardımcısı Serkan Kılıç yaptığı açıklamada Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık dedi. Trabzonspor'da pazar günü oynanacak Gençler Birliği karşılaşmasında takımın başında eski teknik direktörlerinden Hüseyin Çimşir yer alacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları Artvin, Ordu, Kars, Ardahan'la Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde görülecek günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara 32, İstanbul ve Eskişehir 31, İzmir 36, Bursa 33, Adana 38, Antalya 39, Kayseri 29. Samsun ve Trabzon 28, Diyarbakır ve Gaziantep 37, Erzurum ve Van 26, Mardin 34 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ile 7. kilometreler arasındaki Kara İsa'lı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Diyarbakır Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan

0: Peugeot Rifter dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.23 ve 2 Eylül Çarşamba bugün. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya, sizinle birlikteyiz. 13.50'ye dek de burada olacağız. Size sesleneceğiz hafta içi her gün olduğu gibi. Bugün çocuk ve felsefeden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Çocuklara farklı alanlarda verilen eğitimler onlar için son derece önemli. Bilişsel, sosyal, duygusal ve ifade becerilerini geliştirmenin yanı sıra düşünme, fikir üretme ve üretilen fikirleri savunma yolunu geliştiriyor bu yöntemler. Çocuklar için felsefe de böyle eğitimlerden biri. Bilimsel adıyla P4C programı. İşte biz de bu programdan bahsedeceğiz. 5-13 yaş arası çocuklarla uygulanan bir program bu. Çocuklar için felsefenin önemini konuşacağız. Aslında felsefe derken çocuklarda neyi kastediyoruz? Bunu da anlamış olacağız sevgili dinleyenler. Hacettepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nihan Akkocaoğlu Çayır bizim konuğumuz olacak. Ailece başladı. Doçent Doktor Nihan Akkocaoğlu Çayır stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Çocuklar ve felsefe deyince böyle sanki iki ayrı kavram gibi düşünülüyor ama aslında tüm çocuklar doğuştan filozof olarak dünyaya geliyorlar. Onlar sorguluyorlar, düşünüyorlar. Aslında bizim hiç fark etmediğimiz detayları fark ediyorlar. Bir takım sorgulamalarda bulunduklarında yahu bu da sorgulanır mı? Öyle işte diye cevaplar alabiliyorlar mesela ve yıllar geçtikçe o özellik ne yazık ki bir yerde kaybolabiliyor. İşte kaybolmasın diye o sorgulamalar, o güzel sorular devam etsin diye çocuklar için felsefe var. Siz ne dersiniz? Felsefe deyince çocuklarda ne anlamalıyız biz?
1: Felsefe ile çocuklar arasında, hatta şöyle ifade edeyim, filozof ve çocuklar arasında aslında benzerlikler var, ortak özellikler var. Biz bu ortak özelliklerden yola çıkarak aslında bundan güç alarak da çocuklar için felsefe yöntemi, yaklaşımından bahsediyoruz. Bu ortaklıklar neler? Çocuklar doğuştan o merak duygusuyla, aslında merak duygusuyla hayata merhaba diyorlar. Ve filozoflar için de bu önemli bir özellik. Bir başkası da hayret etme. Mesela felsefede hayret etme ya da şaşkınlık olarak da ifade edilir bazen. Önemli bir özellik. Yani bir şeyi hayret ettiğiniz zaman onu keşfetmek istersiniz. Bir itici güç olur içinizde ve bir merak uyanır. O hayretin peşine düşersiniz.
0: Hemen burada bir virgül koyacağım hocam. Ben de çok severim. Elimi, konumu böyle hep konuşurken bilirler. Hep oynatırım böyle ama artık yıllar içerisinde masaya vurmamayı öğrendim. Şimdi beni uyarıyorlar, biraz ses gidiyor dinleyicilerimize. Ellerinizi masaya vurmadan konuşursanız hocam.
1: Heyecanlandım.
0: Bir de biraz daha evet yaklaşalım mikrofona. Hafif birazcık geride duralım. Evet, burada şu an süper oldu. Tamam. Şahaneyiz.

0: Can Hocam. Devam edelim. Merak duygusu demiştik. Çocukların zaten doğuştan getirdiği
1: evet,
0: bir şey.
1: Evet. Evet. Merak duygusu, hayret etme. Yani bizim için çok sıradan olan bir şey çocuklar için farklılık arz edebilir. Yani onlar bir karıncayı görür örneğin, bizim için çok sıradandır. Gündelik bir şeydir bu. Ama çocuklar için çok farklıdır. Onu incelemek isterler, merak ederler. Dolayısıyla hayret etme, merak filozoflarla çocukların benzer özelliğidir. Mesela başka özellikler de sıralayabiliriz aslında. Örneğin cesaret. Biz yetişkin oldukça bazı korkularımız olur. Evet. Önyargılarımız olur. Ya da işte zaman zaman denmiş bize bu konuda yorum yapma, sus ya da soru sorma gibi ve bizim cesaretimiz kırılır. Ama çocukların henüz o cesaretleri kırılmamıştır ve aslında bazen bir felsefe sorusunu sormak da cesaret ister, sorgulama cesaret ister. Dolayısıyla aslında o cesareti de çocuklarda görmemiz mümkün. Ve elbette ki bunlarla birlikte ne yürür? Soru sorma. Çocuklar sıklıkla küçük yaştan itibaren sorular sorarlar. Meraktan, o hayret etme, bahsettiğimiz hayret etme duygusundan gelir bu. Ve soruları da felsefe sorularına da benzer sorular sorabilirler aslında. Hayatın anlamı, ölümün ne olduğu ya da nedenlerini sorgulama. Sıklıkla neden sorusuyla da karşılaşırız çocuklar söz konusu olduğunda. Evet. Bu neden sorusu da felsefede çok önemlidir. Dolayısıyla bu özelliklerini çocukların aslında var olan bu özelliklerini kaybetmemelerini isteriz. Çocuklar için felsefe de tam olarak çocukların bu özelliklerine yaslanarak genişleyen, büyüyen bir alan diyebiliriz.
0: Peki bu program nedir hocam? P4C programı.
1: P4C çocuklar için felsefenin kısaltılması aslında. Philosophy for Children'ın kısaltılması. P4C C biçiminde. Uluslararası alan yazında da sıklıkla P4C diye karşımıza çıkar. Çocuklar için felsefe ya da çocuklarla felsefe biçiminde. Yani bu bir öğretmenin ya da kolaylaştırıcı ifadesini de kullanırız. Öğrenme sürecini demokratik bir ortamda kolaylaştırma işlevi gören, kolaylaştırıcı ifadesini de kullanırız. Öğretmen ya da kolaylaştırıcı rehberliğinde bir soru, bir felsefe sorusu çerçevesinde çocukların birbirleriyle tartışmalarını, sorgulamalarını sağladığımız bir ortam. Burada tabii ki felsefe derken kastettiğimiz felsefe tarihini anlatmak değil, filozofların görüşlerini belletmek değil. Evet. Burada yaptığımız şey felsefeyi bir düşünme yolu, bir yöntem olarak kullanmak aslında. Yani bir felsefe sorumuz var. Bu felsefe sorusu etrafında çocukların görüşlerini ortaya koymalarını, görüşlerinin gerek gerekçelerini anlatmalarını istiyoruz. Tabii ki burada da öğretmen çocuklara onları düşündürecek sorular soruyor. Örnek vermelerini istiyor, görüşlerini açıklamalarını istiyor. Arkadaşının görüşüne katılıp katılmadığını soruyor. Dolayısıyla bu aslında öğretmenin sorularla öğrenciye yaklaştığı, öğrencilerin de birbirleri arasında diyalog kurdukları bir yöntem. Hatta belki yaklaşım ifadesinde kullanmamız mümkün.
0: Siz bununla ilgili aslında çalışmalar yaptınız. Hatta bununla ilgili yayınlanan bir takım makaleler de var değil mi yayımlanan? Evet. Burada neler keşfettiniz? Mesela neler yaşandı? O çocuklarla girdiniz ve felsefeyle ilgili onlarla konuşmaya başladınız. Dediğiniz gibi bir ders verir mahiyette değil elbette. Ama işte bir soru üzerinden yola çıktınız. Onlar cevaplamaya başladı. Neler yaşandı orada?
1: Burada en çok öne çıkan hani benim kendi gözlemlerim ve araştırmalarım doğrultusunda çocukların eleştirel düşünme becerilerinin geliştiğini görüyoruz aslında. Yani burada eleştirel düşünme derken görüşlerinin gerekçelerini açıklamak, görüşlerini esnetebilmek gerekirse, tekrardan değerlendirebilmek, düzenleyebilmek görüşlerini. Bunlar önemli özellikler. Bunun dışında toplulukla birlikte, yani grupla birlikte bir soruşturma süreci var. Çocuklar birbirlerini dinliyorlar, görüşlerine saygı duyuyorlar. Tabii ki bunlar da aslında onların empati ve çocuklar için felsefede sıklıkla kullandığımız özenli düşünme becerilerini geliştiren bir özellik. Yani saygı duyma, görüşlerini ispatlama çabası içerme, makul düzeyde tabii ki. Farklılıklara açık olma, bunlar da öne çıkan özellikler. Bunun dışında tabii ki yeni sorular üretme, farklı yanıtlar vermeye çalışma, farklı açılardan düşünmede yaratıcılık özelliklerinin aslında geliştiğini
0: Kendisi de
1: gösteriyor.
0: felsefik sorular sormaya başlıyor, değil
1: Elbette,
0: mi?
1: elbette. Tabii sürecin başında mesela çocuklar felsefeyi tanımıyor çoğunlukla. Çünkü genelde okullarda bilimle ilgili
0: Hocam büyükler
1: etkinlikler.
0: tanıyor mu diye de bir
1: Evet,
0: sormak lazım.
1: evet.
0: Belki büyükler de çok fazla
1: Evet.
0: tanımıyor.
1: Yani
0: Evet.
1: aslında felsefeyle tanışma biçimimiz de önemli. Biraz bize felsefe ezberlenecek bir
0: Evet,
1: şeymiş gibi
0: zorla
1: sunuldu.
0: öğretilmeye çalışılıyor bazı
1: Bazen
0: şeyler.
1: hani filozoflar görüşlerini zaman zaman karmaşık biçimde, bize göre karmaşık biçimde anlatabilirler. Bu metinlerle buluşmak da bizi felsefeden biraz uzaklaştırmış olabilir.
0: Evet.
1: Yani anlaşılır bir şey bu. Ama artık kırılmaya da başladı bu. Yani çocuklar için felsefe aslında felsefeye olan bakışımızı da değiştiriyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani bunun sadece ezberlenecek filozofların ezberlediğimiz görüşler üzerine kurulu bir alan olmadığını, bir sırça köşkte olmadığını, yani sadece filozofların yapabileceği bir şey değil, aslında hepimizin yapabileceği bir şey olduğunu ve günlük yaşamımızla bağlantılı olduğunu aslında yavaş yavaş fark etmeye başladık. Hatta çocuklar için felsefe bence bu konuda önce oldu ve bu konudaki ön yargılarımızı da kırıyor diyebiliriz. Çalışmalara dönecek olursak, başta çocuklar felsefeyi tanımıyorlar tabii. Daha çok bilimle ilgili deneyler vesaire yapıyorlar ama
0: Evet.
1: sınıflarda felsefe yapıldığına çokça şahit olmuyoruz tabii. Dolayısıyla sorular, felsefe sorularını da tanımıyorlar ama süreç sonunda kendileri de felsefe soruları sormaya başlıyor.
0: Evet.
1: Mesela büyümek nedir? Değişmek nedir? Hayatın anlamı nedir? Birbirimizi sevmek zorunda mıyız? Gibi hakikaten filozofların da aslında ortaya koyduğu sorulara benzer sorular sormaya başlıyorlar.
0: Ve
1: Bu da
0: kesin kat'i cevaplar verilmeye çalışılmıyor, değil mi? Sadece herkesin görüşünü bildirmesi burada önemli.
1: elbette, elbette. Yani felsefi sorular niteliği gereği net cevabı olan sorular değildir. Yani bizim genelde sınıflarda o netliğin peşine düşeriz.
0: Evet.
1: Yani hani bir şeyi açıklarız, anlatırız ve konu burada bitmişti. İşte iki nokta üst üste değeri tanımlar ve bırakırız. Ama felsefe soruları söz konusu olduğunda, felsefe yapma süreci söz konusu olduğunda böyle bir netlikten söz etmek söz konusu değil. Dolayısıyla aslında bir miktar orada belirsizlik de var. Yani ama o belirsizlik aynı zamanda çocukları daha fazla düşünmeye, merak etmeye de yönlendiriyor. Dolayısıyla tek bir cevabın peşinde değiliz. Aslında o cevabın peşine düşmek, düşünme becerilerini geliştiren bir unsur. Onun
0: Evet.
1: cevabını bulmaya çalışırken çocuklar düşünüyorlar. Bazen yaptığımız çalışmalarda şunu çok sık duyuyoruz: öğretmenim, beynim yandı. Aslında bizim de istediğimiz şey bu. Yani
0: Evet, birazcık
1: çocukların
0: yansın. Değil mi?
1: düşünmesi. Çünkü hazır cevap bulmak rahat, öğretmen cevabı
0: Evet.
1: söyleyecek
0: Bir de artık yapay zeka da var ya, her şeyi oraya sorup böyle net bir
1: elbette.
0: cevap almaya alıştılar ne
1: Tabii bu
0: yazık ki.
1: hızlı olan, çabuk olan ve biraz da tabii ki zihnimizde kolay yolu seçme eğiliminde olabiliyor. Odaklanmakta zorlanıyor çocuklar. Ama tam olarak çocuklar için felsefe hem odaklanmayı hem derinleşmeyi sağlıyor. Aynı zamanda bu belirsizlik haline de alan açıyor.
0: Evet, kesinlikle en önemli faydalarından biri de bu olsa gerek. Çağımızın en büyük sorunlarından biri. Çünkü dikkat dağınıklığı, odaklanma problemleri, birçok aile bununla ilgili sıkıntı yaşıyor. Birçok çocuk kendisi de sıkıntı yaşıyor ama çözemiyor. İşte bu tarz eğitimler aslında o açıdan son derece önemli. Hocam sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında söyleşimizi sürdürelim.
1: Elbette.

0: ailece devam ediyor.
1: Hacettepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nihan Akkocaoğlu Çayır bizimle birlikte sevgili dinleyenler ve sohbetimize devam ediyoruz. Çocuklarla felsefeden bahsediyoruz. Sizin dediğim gibi bu konuda yayımlanmış bir makaleniz de var yaptığınız çalışmaya ilişkin. Orada da birçok soruya verilen cevaplar, çocukların deneyimleri aslında yer alıyor. Mesela farklı açılardan düşünmek ne kadar önemli. Aslında çağımızın en büyük yine sorunlarından biri iletişimsizlik, birbirini yanlış anlama vesaire. Felsefeyle bunlar da aslında bir nebze olsun giderilebiliyor. Bir nebze olsun o farklı görüşlere açıklık desteklenebiliyor. Mesela şöyle bir cümlesi gelmiş çocuğun. Hemen okuyayım buradan dinleyicilerimize aktaralım. Zaten arkadaşlarımdan düşününce bir sorunun birden fazla cevabı olabileceğini de anladım. Arkadaşlarımla benim kendi söylediklerim bazen uyuşmuyordu ama yine de soruyla ilgiliydi ve doğruydu demiş bir çocuk mesela. Bir diğeri de arkadaşlarımın görüşlerini dinledim, daha farklı yorumlanabildiğini öğrendim. O açıdan da bakarak o cevabın olabileceğini düşündüm. Çok güzel. Şimdi keşke bunu büyükler de söyleyebilse değil mi? Ne kadar önemli.
2: Evet, çok haklısınız. Ben hem çocuklarla hem yetişkinlerle çalışıyorum. Çocuklar iddia ettikleri fikirleri kolaylıkla aslında dönüştürüp değiştirebiliyorlar. Arkadaşım da haklıymış diyor. Neden olmasın diyor. Dersin başında böyle düşünüyordum, şimdi böyle düşünüyorum diyor. Yani onların düşünceleri ne değiştirmeleri daha kolay, ama yetişkinlerle yaptığım çalışmalarda yetişkinler bu konuda daha fikirlerini çok çok ısık ısırılıyorlar.
1: Değil mi? Evet.
2: Elbette ki savunduğumuz fikrin arkasında durmak önemli, ama başka görüşlere açık mıyız? Çünkü başka görüşler, farklı görüşler geldiğinde bizim fikrimiz de sınanabilir. Yeterli derecede güçlü olmayabilir. Güçlü bir dayanağımız olmayabilir. Ya da sadece öyle olmasını istediğimiz için, inandığımız için ya da küçüklükten beri taşıdığımız, çok eskiden bile taşıdığımız bir fikir olabilir. Ama bunları yeterince sınandı mı? Farklı görüşleri aldık mı? Besledik mi? O görüşlerle değerlendirdik mi tekrar görüşümüzü? Bunlar önemli. Yani yetişkinler var olan fikirlerini esnetmekten, değiştirmekten, dönüştürmekten daha fazla çekiniyorlar. Ama çocukların, özellikle daha küçük yaştaki çocukların bunu daha kolay yapabildiklerini görüyoruz.
1: Evet, belki ileriki hayatına da yansıyacak. O zaman da ne kadar güzel olacak değil mi?
2: Elbette. Yani o yüzden küçük yaşta başlamak çocuklar için felsefe bizim için çok anlamlı. Çünkü yaş ilerledikçe ön yargılar ve kalıp yargıların gittikçe arttığını görüyoruz.

0: Evet.
1: Dolayısıyla neden olmasın diyebilir. Farklı görüşe, çocuğun da az önce ifade ettiği gibi bana uymuyor ama o da öyle
0: Evet,
1: düşünebilir
0: evet.
1: diyebiliriz. Bu gerçekten müthiş bir anlayış, kapsayıcı bir bakış
0: Hı.
1: açısı. Hakikaten buna da ihtiyacımız var aslında.
0: Evet, kesinlikle. Aileler ne yapabilir bu konuda? Felsefeyi hayata dahil etmek için çocuklar bu şekilde kendilerini daha iyi ifade etsinler ve farklı görüşlere açık olsunlar diye onlar nasıl felsefeyi dahil edebilirler hayatlarına?
1: Öncelikle çocukların soru sorma hevesini kırmamaları çok anlamlı olabilir. Çocuklar sıklıkla neden sorusunu sorarlar. Bir sorunun peşine düşerler, cevabını almadan da bırakmak istemezler o sorunun peşini. Dolayısıyla bunu anlamak ve buna da alan açmak gerekir aslında. Yani hani artık sorma, bana sorma, başka birine sor, bilmiyorum. Yani hakikaten de bilmeyebilir ama
0: Tabii.
1: geçiştirmek için de bilmiyorum demenin anlamı yok.
0: Gel
1: Dolayısıyla
0: birlikte araştıralım belki.
1: evet. Yani onların önce bu soru sorma haline teşvik etmek çok önemli olduğunu düşünüyorum. O merakları, hani hayret etme özelliği dedik ya, bunları beslemeli ve teşvik etmeliler. Onun dışında çocuklarla felsefe için mesela çocuk kitaplarını sıklıkla kullanırız. Yani anne ve babalar da çocuklarıyla kitap okuma saatleri yapabiliyorlar. Bu saatlerde çocuklarla kitap üzerine konuşmak mesela anlamlı
0: Yani
1: olabilir.
0: okuyup geçmek, bırakmak
1: Yerine
0: yerine sorularla.
1: derinleştirmek. Mesela işte kitap içerisinde bir karakter var. O karakterin bir davranışı söz konusu. Mesela bu davranışa katılıp katılmadığını sormak. Mesela adil mi, değil mi? Kahraman sence adil mi, değil mi diye sormak. Örneğin bu mesela felsefeye de açılan bir kapı. Kimin adil olduğu, kime adil dediğimiz, adaletin ne olduğu.
0: Evet, ne kadar
1: Dolayısıyla
0: önemli konular. Evet.
1: bu bazen büyük kavramlar diyoruz buna. Adalet, mutluluk, dostluk, sevgi. Bu kavramlar üzerinden tartışma açabilecek sorulara yönelebilirler. Sıklıkla neden diye sormak. Yani çocuk görüşünü söyleyecek ama neden? Ya buradaki neden sorusu çok önemli. Yani bunu ezbere söylememiş olması, işte arkadaşım dedi, annem dedinin ötesinde buna gerekçe bildirmesi, yani ölçütler ifade edebilmesi, şundan şundan dolayı diyebilmesi çok önemli. Fikrin değişti mi diye sorabilir. Bu konuda sana katılmayan biri ne söyleyebilirdi? Değil mi? Buradan mesela karşıt görüş, farklı görüş oluşturulabilir. Dolayısıyla bu kitapları irdelemek, bu kavramlar felsefede ele aldığımız o kavramlar üzerine sorular sormak anlamlı olabilir. Sadece çocuk kitapları değil aslında. Günlük yaşamda felsefe yapabilmek için bize çok ipuçları verir. Örneğin çocuk arkadaşıyla tartışabilir, arkadaşlığını sorgulayabilir. Bunun
0: Evet.
1: üzerinden arkadaşlık kavramı ile ilgili bir konuşma, bir sorgulama gerçekleşebilir. Ya da oyun esnasında bu haksızlık diyebilir. Haksızlıklar üzerine tartışılabilir ya da öğretmenim bana adil davranmadı, arkadaşım bana adil davranmadı diyebilir. Bunun üzerine konuşabilir. Neden
0: Biz
1: adil
0: hemen
1: olmadığını
0: evet
1: düşünüyorsun
0: çözüm
1: mesela?
0: bulmaya çalışıyoruz ya,
1: Evet.
0: evet, o anne babaların genel
1: Çözüm
0: bir
1: bulmaya
0: problemi.
1: çalışıyoruz,
0: Şöyle yapsaydın, böyle
1: cevaplamaya
0: yapsaydın.
1: çalışıyoruz.
0: Evet, kesinlikle.
1: Yani hızlıca cevaplamaya çalışıyoruz aslında. Yani bazen çocuklar da bize soruyor, sen ne düşünüyorsun? Ya da bunun cevabı ne diye bize yöneliyorlar. Orada asıl aslında ona, çocuğa yönelmek. Sen ne düşünüyorsun? Ya da bu soruyu neden sordun? Önce onun fikrini almak. Ne bildiğini, ne hissettiğini, deneyimini onu kavramak ve onun üzerinden soru sormaya devam etmek çok anlamlı olur. Hemen cevap vermek yerine, geçiştirmek yerine çocukların o sorgulama kapasitelerini büyütecek, parlatacak sorularla onlara yaklaşmak bence çok ihtiyacımız olan bir şey.
0: Evet, aynı şeyi aslında öğretmenler de yapabilir, değil mi?
1: Kesinlikle öğretmenler bunu planlı bir şekilde yapabilirler. Her derste kullanılabilir aslında çocuklar için felsefe. Yani örneğin bir beden eğitimi dersinde oyunun ne olduğu bile tartışılabilir. Oyun nedir? Adil bir oyun, adil bir müsabaka nasıl olur? Koşulları nelerdir? Bir sosyal bilgiler dersinde konuşulabilir. Görsel sanatlar mesela.
0: Tabii.

0: Estetik yargılar. Bu resim güzel mi? Bu resmi neden güzel buluyorsun? Ya da bir işte sanat eseri üzerinden gidip bunun sanat eseri olduğunu düşünüyor musun? Neden? Bir sanat eseri nedir? Bir sanat eserini başka nesnelerden ayıran özellikler nelerdir? Tüm bunlar her derste aslında öğretmen bunları gerçekleştirebilir. Uzun uzun zaman ayırmaya da bilir.
1: Tabii
0: Hani
1: ki.
0: bazen böyle çok hazırlık yapmak isteriz. Uzun bir plan listesi hazırlarız. Böyle telaşlara düşmeden de dersimizin içerisine de felsefe sorularını yedirmemiz mümkün olabilir.
1: Kesinlikle ve bu aslında o dersin de daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Daha kalıcı bir öğrenme oluşturacaktır.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz
0: Rica ederim.
1: aktardıklarınız için. Sizin bu konuda kitaplarınız da var, çocuk
0: Evet.
1: kitaplarınız da var. Onları da umarız ilerleyen günlerde tekrar sizi konuk eder, konuşuruz.
0: Memnuniyetle.
1: Çünkü çok önemli bir alan ve belki bu konuda fikir olsun, kaynak olsun diye düşünenler olabilir. Onları da ilerleyen günlerde hocamızı tekrar konuk ettiğimizde konuşuruz sevgili dinleyenler. Hacettepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nihan Akkocaoğlu Çayır bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngerçek hazırladı ve yaz işleyen teknik yönetmenimiz de mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de ailece de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün tüketici yasasına göre ayıplı hizmetten sorumluluk ve tüketicinin başlıca haklarının ne olduğunu değerlendireceğiz. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Ayıplı hizmet. Bir sözleşmede belirlenen edimin ifasına süresinde başlamaması veya sağlayıcı tarafından vaat edilmiş ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması sebebiyle ortaya çıkan borca aykırılıktır. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz tüketici yasasına göre ayıplı hizmetten sorumluluk. Ve konuğumuz İstanbul Barosu'nun çok değerli avukatlarından Sayın Avukat Ömer Haydar Kahraman. Ömer Bey, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim.
0: Şimdi tabii ki tüketiciler günlük yaşamda sadece mal alıp satmıyorlar. Sadece bir abonelik sözleşmesi, bir sigorta sözleşmesi ya da bir mesafeli sözleşme yapmıyorlar. Bazen de ailevi ve kişisel ihtiyaçları için bir takım hizmetler alıyorlar. Örneğin bir temizlik şirketinden temizlik elemanı isteyip iş yerinin ya da evin temizliğini yaptırıyor. Ya da yine bir firmadan bir boyacı, tesisatçı çağırıp gerekli vazifeleri vermek suretiyle bu hizmetlerin yerine getirilmesi talep ediliyor. Peki böyle bir durumda bu yapılan hizmetten memnun kalmazsak, yani kusurlu bir hizmet verilirse, örneğin evimize gelen temizlik görevlisi doğru düzgün temizlik yapmazsa ya da badanayı yapan usta ya da tesisatı yapan

0: usta yanlış bir takım uygulamalar yaparsa, mesela tesisatçı sıcak soğuk su borularını ters döşerse ya da bir kombiyi yanlış monte ederse, böyle durumlarda tüketici ne yapabilir?
1: Evet hocam, bu konu aslında günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan bir konu. İnsanlar zaman zaman bu konuyu kendi arasında halledebiliyor. Bazen ise maalesef iş yargıya taşınabiliyor. Burada kanun koyucu tüketicinin korunması hakkında kanunda ayıplı hizmeti ne olduğunu ve bu durumda tüketicinin ne gibi hakları olduğunu aslında düzenlemiş. Kanun koyucuya göre ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içerisinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşme aykırı olan hizmet olarak belirtilmiştir. Yani örneğin az önceki örnekten diyecek olursak, bir usta var, evin su tesisatının değişmesini istedik ve bu konuda anlaştık. Dedi ki ben 1 Ocak 2027 tarihinde gelip sizin su tesisatınızın değişmesiyle ilgili süreci başlatacağım dedi ve bunu 10 gün içerisinde tamamlayacağım dedi. Anlaştık. Usta 20 Ocak'ta geldi ve 10 Şubat'ta bitti iş. Hem geç başladı hem geç bitirdi. Bu durumda kanun koyucu bu hal için bu bir ayıplı hizmettir demiş. Yahut biz dedik ki içeride kullanılacak olan borular A kalite malzeme olacak dedik. En iyisi olsun dedik. Ve ilgili markayı da belirttik. Hangi boru olacağını belirttik. Fakat usta geldi, daha düşük nitelikteki B markasını kullandığı borularda. Bu da bir ayıplı hizmet olarak karşımıza çıkar. Yahut objektif olarak sahip olması gereken özelliklerden bir tanesi nedir bir tesisat için? İlgili borunun su kaçırmaması. Yahut ilgili borulardaki montajlar yapılırken, borular birbirine geçirirken o dirseklerde, dirsek kısımlarından su kaçması hali kanun koyucuya göre bir ayıplı hizmet olarak karşımıza çıkar. Ayrıca kanun koyucu şunu ifade etmiş, demiş ki hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen internet portalında veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan yahut yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler de ayıplı hizmetlerdir diye ayrıca söylemiş. Örneğin bir inşaat yapmak için bir inşaat firmasıyla anlaştınız, anahtar teslim anlaştınız, yapıldı inşaat, bir baktınız ki imar alamıyorsunuz. Bu hem bir hukuki ayıp olarak karşımıza çıkar. İmar alınamayan bir inşaat ekonomik olarak da iskan alınamadığı için, yani yapı kullanma izni belgesi alınamadığı için artık değeri daha düşük olur. Zira yıkım tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu durum aynı zamanda maddi olarak da bir eksiklik olarak karşımıza çıkar. Tüketici böyle bir durumla karşılaştı. Ortada bir ayıp hizmet var. Peki nasıl hakları var? Hangi hakları kullanabilir? Kime karşı? Nasıl olacak bu işler diye sorduğunuzda kanun koyucu tüketicinin seçimlik hakları başlığı altında bu konuyu düzenlemiş. Buna göre hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda tüketici hizmetin yeniden görülmesini isteyebilir. Hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımını isteyebilir. Ayıp oranında bedelden indirim isteyebilir yahut sözleşmeden dönmek isteyebilir. Bunları açmak gerekirse hizmetin yeniden görülmesi. Örneğin az önceki örnekte eve gelen usta tesisat sistemini değiştirecekti. O tesisat sistemi değiştirilirken borulardan bir tanesinde bir sızıntı fark edildi. Şimdi biz şunu söyleyebiliriz. Ustam gel de şu boruyu tamir et. Hani burada bir ayıp var, bunu düzeltelim. Dirseklerde bir problem çıktı. Hani bunu gel yeniden yap diyebiliriz. Bu hizmetin yeniden görülmesidir. Bu seçimlik haklardan bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı. Aslında bu hizmet sözleşmelerinde, hani ayıplı malda biraz daha farklı oluyor ama hizmet sözleşmelerinde hizmetin yeniden görülmesiyle ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı bazen birbirine yakınlık gösterebiliyor. Aslında az önce verdiğim örnek aynı zamanda ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı olarak da karşımıza çıkmaktır. Hem hizmeti yeniden görmüş oldu hem de o hizmet sonucu ortaya çıkan eserin onarımını istemiş oldu. Ama mesela az önceki örneğimiz, yani tüketicinin ayıplı olarak almış olduğu hizmet bir tesisat sisteminin kurulması değil de evde temizlik yapılması olsaydı, burada ortaya çıkan bir eser olmayacağı için onun ücretsiz onarımı söz konusu olmayacak. O zaman ne olacak? Hizmetin yeniden görülmesi olacak. İlgili temizlik firmasında personel yeniden gelecek. O hizmet yeniden verilecek. Bir başka seçimlik hakkımız neydi? Ayıp oranında bedelden indirim. Örneğin bir temizlik firmasıyla anlaştınız. Eve geldi, temizlik yapıldı. Fakat temizlik öyle bir yapıldı ki, yani

0: yarı yarıya. Hani öyle bir ayıp çıktı ki ortaya, o iş yarı yarıya ayıplı gibi değerlendirilebilecek durumda. Siz o iş için anlaştığınız fiyattan ayıp oranında indirim isteyebilirsiniz. Örneğin 10 birim para verecekseniz %50 oranında bir ayıp tayin olmuşsa o zaman 5 birim para verirsiniz. Eğer 10 birim paranın tamamını vermişseniz 5 birim parayı geri alabilirsiniz. Yahut sözleşmeden dönme dilerse tüketici sözleşmeden dönme hakkını da kullanabilir. Son olarak şunu belirtmek gerekiyor ki bu seçimlik haklarla karşılanamayan bazı zararlar da meydana gelir. Kanun koyucu bu duruma ilişkin olarak demiş ki tüketici bu seçimlik haklardan biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir. Dolayısıyla tüketici hem bu seçimlik hakları kullanıp hem de tazminat talebinde bulunabilir eğer şartlar oluşmuşsa.
1: Değerli meslektaşım, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, ayıplı hizmetlerde de tıpkı ayıplı bir mal almış gibi sahip olduğumuz haklara çoğunluk itibariyle sahibiz. Evet, bu haklar tüketici yasasında tek tek sayılan haklar. Bu bakımdan da tüketicilerin, vatandaşların bu haklarını bilmesinde büyük fayda olduğunu düşünüyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu'nun değerli avukatlarından Sayın Avukat Ömer Aydar Kahraman'dı ve bize ayıplı hizmetlerde tüketici haklarını değerlendirdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve Hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklamlar.

Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır.

0: Programımızın bu bölümünde kanlı iç savaşların gölgesinde yorgun düşen bir Japonya'yı kılıcının keskinliğinden ziyade zihninin berraklığıyla birleştiren, bir esirden bir şoguna dönüşen büyük bir stratejistin yüzyıllarca sürecek olan barışın temellerini nasıl attığına tanıklık edeceğiz. Samuray ruhunun disiplinini ve siyasetin soğukkanlılığını birleştiren Tokugawa Ieyasu'yla Japonya'nın kaderini yeniden yazan o devrin perdelerini aralıyoruz. ...16. yüzyıl Japonya'sı, savaşın, ihanetin ve değişen ittifakların gölgesinde bir ülke. 1543 yılında Mikawa topraklarında bir çocuk dünyaya gelir. Ona verilen isim Tokugawa Ieyasu ya da doğduğu andaki adıyla Matsudaira Takechiyo. Bu çocuk doğduğu anda bir savaşçı değildir ama kaderi onu bir savaşın tam ortasına yazmaktadır. Henüz 6 yaşındayken Takechiyo'nun hayatı keskin bir şekilde değişir. Bir çocuk için oyunlar ve masalların olması gereken yaşta o bir pazarlık unsuruna dönüşür. Rehin verilir. İlk durağı güçlü savaş lordlarından Oda Nobuhide'nin yanıdır. Ama bu uzun sürmez. Kısa süre sonra başka bir gücün, Imagawa Yoshimoto'nun kontrolüne geçer. Rehin hayatı onun ruhunda derin izler bırakır. Güvenmeyi öğrenmez. Çünkü güvenilecek kimse yoktur. Ama sabretmeyi öğrenir. Beklemeyi, doğru anı kollamayı ve belki de en önemlisi insanları okumayı öğrenir. Yıllar geçer. Takechiyo artık bir çocuk değildir. Sonpu onun yeni dünyasıdır. Burada samuray eğitimi alır. Kılıç tutmayı öğrenir ama kılıçtan daha keskin bir şey geliştirir. Zihnini. Strateji dersleri, savaş düzenleri, orduların nasıl hareket ettiği, bir liderin nasıl düşündüğü ve bunun yanında dönemin en güçlü düşünsel akımlarından biriyle tanışır. Konfüçyüsçü öğretiler. Disiplin, düzen, hiyerarşi, sabır, bu fikirler onun karakterine sessizce işlenir. Artık o sadece bir savaşçı adayı değildir. O uzun vadeli düşünebilen bir zihin haline gelir. Diğerleri zaferi bugün de ararken o yıllar sonrasını planlamaktadır. Diğerleri öfkeyle hareket ederken o soğukkanlı kalır. Ve belki de bu yüzden o henüz genç yaşta bile tehlikeli birine dönüşür. Çünkü bazı insanlar kılıçla savaşır, bazıları ise zamanla. Ve Tokugawa Ieyasu daha o yaşlarda zamanın nasıl kullanılacağını öğrenmektedir.
1: Yıl 1560. Bu genç adam hala başkalarının gölgesinde yaşamaktadır. Adı artık Takechiyo değildir ama henüz tam anlamıyla Tokugawa Ieyasu da değildir. O hala bir başkasının ordusunda yürüyen bir askerdir. Efendisi Imagawa Yoshimoto ve kader onu Japonya tarihinin en dramatik anlarından birine doğru sürüklemektedir. Imagawa ordusu batıya ilerler. Amaç nettir. Kyoto'ya ulaşmak, gücü ele geçirmek. Ordu büyüktür, düzenlidir ve kendinden emindir. Ieyasu da bu ordunun bir parçası olarak ilk ciddi askeri görevlerinden birini üstlenir. Öncü birliklerde yer alır, kaleleri ele geçirmekle görevlendirilir. Nitekim Marune Kalesi'nin düşürülmesinde rol oynar. Bu onun için sadece bir görev değildir. Bu ilk kez gerçek bir savaşın içinde gerçek bir sorumluluk taşıdığı andır. Ama savaş planlandığı gibi ilerlemez. Ve sonra tarih bir anda yön değiştirir. Yağmur yağmaktadır. Görüş düşüktür. Imagawa ordusu zaferden emin bir şekilde dinlenmektedir. Tam o anda sayıca çok daha küçük bir kuvvet beklenmedik bir şey.

0: yapar. Oda Nobunaga ani ve neredeyse imkansız görünen bir saldırı başlatır. Bu bir savaş değil, bir yıldırım düşüşüdür. Imagawa ordusu hazırlıksız yakalanır. Düzen bozulur, komuta zinciri parçalanır ve kaosun ortasında Imagawa Yoshimoto öldürülür. Bir anda her şey değişir. Ordusu dağılmıştır, efendisi ölmüştür ve Ieyasu artık birinin rehin aldığı bir figür değildir. Ama bu özgürlük bir zafer narasıyla gelmez. Bu sessiz bir fark ediştir. Artık kendi yolunu seçmek zorundadır. Bu an onun hayatındaki en keskin dönemeçtir. Daha önce başkalarının planlarının bir parçasıyken artık kendi planlarını kuracaktır. Ve tarihin derinliklerinden sabırlı, sessiz ama son derece tehlikeli bir lider yükselmeye başlar. Tokugawa Ieyasu artık beklemeyi değil, yön vermeyi öğrenecektir.
1: Okehazama'nın ardından sis dağılır ve o sisin içinden iki figür yükselir. Biri cesur, saldırgan, neredeyse pervasız. O da Nobunaga. Diğeri ise sabırlı, temkinli ve derin. Tokugawa Ieyasu. İkisi de birbirini tanır. İkisi de birbirinin ne olduğunu görür. 1562'de tarihin yönünü değiştirecek bir karar alınır ve Kiyosu İttifakı kurulur. Bu bir dostluk değildir. Bu iki zeki adamın yaptığı soğukkanlı bir anlaşmadır. Nobunaga batıya bakmaktadır. Ieyasu ise doğuda kök salmak istemektedir. Ve bu anlaşma ikisine de istediklerini verir. İttifak kurulur kurulmaz Ieyasu kendi topraklarına, Mikawa'ya döner. Ama Mikawa artık eski Mikawa değildir. İç karışıklıklar, sadakati belirsiz samuraylar ve patlamaya hazır isyanlar. Ieyasu'nun önündeki ilk savaş dış düşmanlara karşı değil, kendi insanınadır. Ve o savaş başlar. İsyanlar bastırılır. En kritiklerinden biri kendi topraklarındaki Budist savaşçı gruplara karşı verilen mücadeledir. Bu süreç acımasızdır ama aynı zamanda öğreticidir. Ieyasu burada bir şey öğrenir. Bir lider önce kendi evini kontrol altına almak zorundadır. Yıllar geçer ve Ieyasu'nun gücü sessizce büyür. Nobunaga sahnede fırtınalar estirirken Ieyasu köklerini derinlere salar. Bu yüzden onun gücü gürültülü değil, kalıcıdır. Sonra savaşlar gelir. Ieyasu ve Nobunaga omuz omuza savaşır. Karşılarında güçlü klanlar vardır. Savaş kanlıdır ama ittifak kazanır. Bu savaş Ieyasu'nun artık sadece bir destekçi değil, gerçek bir komutan olduğunu gösterir. Ve ardından Nagashino Savaşı. Bu savaş Japon savaş tarihinin dönüm noktalarından biridir. Karşılarında dönemin en korkulan süvari gücü vardır. Ama bu kez farklı bir şey olur. Nobunaga ve Ieyasu ateşli silahları disiplinli bir şekilde kullanır. Tüfekler sırayla ateşlenir, dalgalar halinde. Bu kaotik bir savaş değil, hesaplanmış bir yıkımdır. Ve sonuç kaçınılmazdır. Geleneksel savaş anlayışı çöker. Ieyasu burada sadece savaşmaz, öğrenir. Yeni teknolojiyi nasıl kullanacağını ve daha da önemlisi değişime nasıl uyum sağlayacağını. Bu yıllar boyunca Ieyasu'nun karakteri keskinleşir. O artık genç bir lider değildir. O sabırlıdır, acele etmez, risk alır ama sadece hesapladığında. Ve Tokugawa Ieyasu bu yıllarda bir gerçeği derinlemesine kavrar. Bir savaşı kazanmak önemlidir ama asıl mesele savaştan sonra ayakta kalabilmektir. İttifak devam eder, güç dengeleri değişir ve Japonya büyük bir dönüşümün eşiğine gelir. Ama hiç kimse henüz farkında değildir. Bu sessiz, sabırlı adam...

0: günün birinde hepsinden daha uzun süre hüküm sürecektir.
1: Yıl 1582. Japonya'nın kaderi bir tapınağın sessiz duvarları arasında kırılır. Güçlü lider, büyük stratejist, dönemin en korkulan ismi. Oda Nobunaga, en güvendiği adamlarından biri tarafından kuşatılır ve o gece hayatını kaybeder. Bu haber bir şok dalgası gibi yayılır. Ama bu sadece bir ölüm değildir. Bu Japonya'daki güç dengesinin tamamen çöküşüdür. Ve bu kaosun ortasında bir adam vardır. Tokugawa Ieyasu. Ieyasu o sırada kendi topraklarında değildir. Düşman bölgelerinin derinliklerindedir. Yanında az sayıda adamı vardır. Etrafı belirsizlikle çevrilidir. Müttefiki ölmüştür. Düşmanları ise her yerdedir. Bu bir komutanın karşılaşabileceği en tehlikeli durumlardan biridir. Ordusuz, desteksiz ve kuşatılmış. Ama Ieyasu'nun farkı burada ortaya çıkar. O savaş meydanında kazandığı kadar geri çekilirken de ustadır. Paniğe kapılmaz, kaçmaz, dağılmaz, plan yapar. Ve tarihe geçecek o kaçış başlar. Dağ yolları, ormanlar, sadakati belirsiz yerel güçler. Her adım bir risk, her karar bir kumardır. Ama Ieyasu bu yolculukta sadece hayatta kalmaz. Her hareketi hesaplıdır. Her mola stratejiktir. Yerel savaşçılarla ittifak kurar, yolları dikkatle seçer, izini kaybettirir. Bu bir kaçış değil, bir komutanın geri çekilme sanatıdır. Bu olay onun karakterini bir kez daha tanımlar. Büyük komutanlar sadece saldırmayı bilmez. Ne zaman geri çekileceğini de bilir. Ve bazen en büyük zafer hayatta kalmaktır. Nobunaga'nın ölümünden sonra sahne boş kalmaz. Yeni bir güç yükselir. Toyotomi Hideyoshi. Alt sınıftan gelmiş ama zekası ve karizmasıyla zirveye tırmanmış bir lider. Hızlıdır, kararlıdır ve en önemlisi fırsatları kaçırmaz. Ieyasu ise farklıdır. O acele etmez. Herkes yeni düzene uyum sağlamaya çalışırken o izler. Herkes taraf seçerken o tartar. Ama bu iki adamın yolları kaçınılmaz olarak kesişir. Komaki ve Nagakute savaşları yaşanır. Savaş başladığında Ieyasu'nun komutanlığı öne çıkar. Araziden faydalanır. Ordusunu gereksiz risklere sokmaz. Düşmanın hamlelerini dikkatle analiz eder. Ve en önemlisi savaşın temposunu kontrol etmeye çalışır. Nagakute'de elde ettiği başarı onun ne kadar tehlikeli bir komutan olduğunu açıkça gösterir. Ama Ieyasu bir şeyin farkındadır. Bu savaş kazanılsa bile uzun vadede kaybedilebilir. Çünkü Hideyoshi'nin kaynakları daha fazladır. Ordusu daha büyüktür ve işte burada Ieyasu'nun en güçlü silahı devreye girer. Savaşmak değil, karar vermek. Savaş kesin bir galibiyetle bitmez ama bir anlaşmayla sona erer. Bu bir geri adım gibi görünür ama aslında bu bir hamledir. Ieyasu Hideyoshi'ye bağlılık gösterir. Ama bu bağlılık yüzeyseldir. İçten içe hesap yapmaktadır, beklemektedir. Zamanı geldiğinde harekete geçmek için.
0: 1590'lar. Japonya uzun süren savaşların ardından ilk kez nefes almaya başlar. Bu nefesin mimarı ise tartışmasız bir isimdir. Toyotomi Hideyoshi. Ülke büyük ölçüde birleşmiştir. Daimyolar dizginlenmiş, düzen sağlanmıştır. Ama bu düzenin içinde dikkatli gözlerin fark ettiği bir şey vardır. Herkes sahneye bakarken bir adam sahnenin arkasında konumlanmaktadır. Tokugawa Ieyasu. Hideyoshi onu Japonya'nın doğusuna gönderir. Yeni merkezi Edo, yani bugünkü Tokyo. O dönem

0: için Edo uzak, gelişmemiş ve politik merkezden kopuk bir yerdir. Birçok lider bunu sürgün gibi görürdü ama Ieyasu farklı düşünür. O haritaya bakar, ticaret yollarını inceler, toprak verimliliğini hesaplar, savunma avantajlarını değerlendirir ve şunu görür. O gün önemsiz görünen bu yer yarın bir imparatorluğun kalbi olabilir. İşte büyük komutanları diğerlerinden ayıran şey tam da budur. Savaş meydanını değil, geleceği görmeleri. Edo'da geçirdiği yıllar boyunca Ieyasu topraklarını yeniden düzenler, sadık adamlarını stratejik noktalara yerleştirir, ekonomik gücünü artırır ve en önemlisi sessiz kalır. Dışarıdan bakıldığında Hideyoshi'ye bağlı bir daimyodur. Ama içeride bir sistem kurmaktadır, bir ağ örmektedir. Ve bu ağ zamanı geldiğinde tüm Japonya'yı saracaktır. Bu yüzden tarihçiler bugün hala onun için şunu söyler. O sadece savaş kazanmadı. Kazanmadan önce kazanan zemini hazırladı. Çünkü gerçek güç en güçlü olduğun anda değil, henüz fark edilmediğin anda inşa edilir. ...1598'de Toyotomi Hideyoshi ölür ve onunla birlikte Japonya'yı bir arada tutan denge yine sarsılır. Geriye bir çocuk varis kalır ve onun etrafında toplanan güç odakları. Ama bu güç istikrarlı değildir, çatlamaya hazırdır. Ve Ieyasu beklediği anın geldiğini anlar. Artık sadece bir daimyo değildir, artık oyunun en güçlü oyuncusudur. Ama karşısında ciddi bir blok vardır. Batı ordusu. Ieyasu böylece Sekigahara Savaşı ile tarih sahnesine çıkar. Bu savaş sadece iki ordu arasında değildir. Bu savaş Japonya'nın geleceği içindir. Doğu ordusunun başında Ieyasu vardır. Karşısında sayıca güçlü ama içten bölünmüş bir batı koalisyonu. Ve işte burada Ieyasu'nun komutanlığı zirveye ulaşır. O sadece askerlerini yönetmez, insanları yönetir. Savaştan önce diplomasi yürütür, rakip generallerle gizli temaslar kurar, sadakatleri sorgular ve bazılarını kendi tarafına çeker. Yani savaş başladığında bazı sonuçlar zaten belirlenmiştir. Savaş günü. Sis çöker, ordular karşı karşıya gelir. Ve tam o anda bazı birlikler saf değiştirir. Bazıları savaşmaz, bazıları geç hareket eder. Bu tesadüf değildir. Bu Ieyasu'nun aylar öncesinden kurduğu planın sonucudur. Savaş kısa ama etkisi yüzyıllar sürer. Doğu ordusu kazanır. Ve bu zafer sadece askeri bir başarı değildir. Bu stratejinin, sabrın ve doğru zamanlamanın zaferidir. Tokugawa Ieyasu artık Japonya'nın fiili lideridir. Ve belki de onu bugün hala büyük bir komutan yapan şey tam olarak budur. O savaş alanında kazanır ama savaşı orada başlatmaz. O düşmanını yener ama önce onu yalnız bırakır. O zaferi elde eder ama onu yıllar öncesinden inşa eder. Bazı komutanlar kılıçlarıyla hatırlanır, bazıları zaferleriyle. Ama Ieyasu zamanı kullanma biçimiyle hatırlanır.
1: Yıl 1603. Uzun savaşların, kırılgan ittifakların ve sayısız stratejik hamlenin ardından Tokugawa Ieyasu artık resmen Japonya'nın en güçlü adamıdır. Shogun ilan edilir. Ama Ieyasu'nun kurduğu düzen sadece bir yönetim değildir. Bu kaosu sonsuza kadar bastırmak üzere tasarlanmış bir sistemdir. Daimyolar kontrol altına alınır. Sadakat artık bir tercih değil, zorunluluktur. Merkezi otorite güçlendirilir. Her bölge, her lord, her hareket izlenir.

0: denir ve toplum keskin çizgilerle ayrılır. Samuraylar, çiftçiler, zanaatkarlar, tüccarlar, herkes yerini bilir. Herkes sınırını bilir. Çünkü Ieyasu şunu çok iyi öğrenmiştir. Savaş sadece kılıçlarla çıkmaz. Düzensizlikten doğar ve düzen sağlanırsa savaş da sona erer. Ieyasu 1605'te beklenmedik bir şey yapar. Resmen görevden çekilir. Şogunluk unvanını oğluna devreder. Ama bu bir vazgeçiş değildir. Bu bir hamledir. Artık görünürde başka bir lider vardır. Ama gerçek güç hala aynı ellerdedir. Ieyasu geri çekilmez. Sadece görünmez olur. Ve bu dönemde son büyük tehdit belirir. Toyotomi soyunun son umudu Toyotomi Hideyori. Osaka kuşatması. Bu sadece bir savaş değildir. Bu geçmişle geleceğin son hesaplaşmasıdır. Osaka Kalesi güçlüdür. Savunması sağlamdır. Ama Ieyasu artık genç bir komutan değildir. O onlarca yılın tecrübesiyle hareket eden bir ustadır. Sabırlıdır, acele etmez. Düşmanını yıpratır, izole eder, zayıflatır. Ve en sonunda son darbeyi indirir. Toyotomi Hideyori yenilir. Ve onunla birlikte Ieyasu'ya karşı durabilecek son güç de ortadan kalkar. Artık Japonya'da tek bir gerçek vardır. Tokugawa Hanedanı rakipsizdir. Uzun bir hayatın, sayısız savaşın ve kusursuz hesapların ardından Tokugawa Ieyasu 73 yaşında hayata gözlerini yumar. Ama onun hikayesi burada bitmez. Çünkü o sadece bir insan olarak değil, bir sistem olarak yaşamaya devam eder. Naaşı görkemli bir mabede taşınır ve orada bir liderden fazlası olarak anılmaya başlanır. Ondan sonra 1603'ten 1868'e kadar süren 250 yılı aşkın bir barış çağı yaşanır. Bu Japonya için bir ilktir. Savaşlar durur, topraklar huzur bulur, şehirler büyür, ekonomi gelişir. Ama bu barış rastlantı değildir. Bu Ieyasu'nun kurduğu düzenin sonucudur. Tokugawa Ieyasu sadece bir fatih olarak hatırlanmaz. O bir kurucu olarak hatırlanır. Bazı liderler savaş kazanır, bazıları toprak fetheder. Ama çok azı bir ülkenin kaderini yüzyıllar boyunca şekillendirir. Ieyasu'nun mirası bir meydan savaşında değil, zamanın içinde ölçülür. Ve bu yüzden onun hikayesi bir zafer hikayesinden fazlasıdır. Bu sabreden bir adamın dünyayı nasıl değiştirdiğinin hikayesidir. Ve belki de en önemlisi, bazı insanlar hızlı yükselir ama çabuk unutulur. Bazıları ise yavaş ilerler ama tarihin kendisine dönüşür.
1: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Semahat Şallı, mikrofonda ben Zafer Elgin.
0: Ben Hafize Okan.
1: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Oğlum uyuyunca usulca üstünü örtüp başının altına bir yastık koydum. Kalkıp ışıkları söndürdüm, duvara yaslı kanepeye uzandım. Pencere

0: Pencerenin güllü perdelerini aşan sokak lambalarının ışıkları karşı duvarda tuhaf bir gölge oyunu başlattı bir süre sonra. Alnındaki kurşun iziyle yahut göğsündeki yarayla görünen bir deri bir kemik bu silüetlerin hemen hepsi genç insanlara aitti. Bunlar bir zamanlar rejim tarafından sürgüne gönderilen, idam edilen, kurşuna dizilen, bir kısmı da taşa tutularak öldürülen adamlardı. Çolpan, Fıtrat, Avlani. Konuştum mu duvardaki hayaletlerle hatırlamıyorum. Ama bir ara buraya geliş nedenimin onlar olabileceğini düşündüm. Geçen asra bıraktıkları çığlığın yankılarını arayacaktım belki de bu tuhaf coğrafyada. Korkulu bir hüzünle eğilen Han Sarayı'nın hangi cinayetlere şahit olduğunu düşünecektim sonraları. Korkulu bir huşuyla eğilen cami minarelerinin o süslü, çinili maviliğine, yeşilliğine hangi gözün ihanetle baktığını anlamaya çalışacaktım. Şurası Afganistan dedim, elimle kendi kendime yarı karanlıkta bir yeri işaret ederek. Öyle olduğunu tahmin ediyordum. Şurası Kırgızistan, ötesi Çin olmalı. Şurası Tacikistan, şu taraf Kazakistan. Uyudum. Yüzlerce yıl önce oklanan bembeyaz atlar al kan içinde rüyama girdiler. Yüzlerce yıl önce de sessiz akan ırmakların bir dehşetle kıpkızıl köpürdüklerini gördüm. Mahşer yeri gibiydi Mavera-ün Nehir. Atların köpük köpük terlediği, kılıçların şimşek gibi parlayıp çarpıştığı, zırhların, tuğların bir kılıç darbesiyle ikiye bölündüğü bir rüyaydı. Coğrafyanın ruhu dedim ter içinde doğrulurken. Eğilip oğlumun saçlarını kokladım. Bir çocuğun saçlarını koklarken kaderini koklamak nasıl bir şeydir Tanrım dedim. Oturup günün ağarmasını beklemeye başladım. Kana koşan atlar gibi. Aklımda kalan bu satırlar Bahtiyar Aslan'ın Benim Suretlerim Var adlı kitabından, Ötüken Neşriyat'tan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Reklamlar. Yedi iklim, bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Malkoç.

Bir kitap düşünün. Sayfalar arasında yalnız yollar değil, medeniyetler uzanıyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi Türk dünyasının şehirlerini, insanlarını, lehçelerini, geleneklerini ve ortak hafızasını bugüne taşıyan büyük bir kültür atlası. Kırım'dan Kafkasya'ya, Azerbaycan'dan Balkanlara, Anadolu'dan Orta Avrupa'ya

0: Uzanan bu yolculukta Evliya Çelebi yalnız gördüklerini yazmaz. Duyduklarını, öğrendiklerini, hayran kaldıklarını da anlatır. Bugün onun satırlarında Türk dünyasının ortak kültürünü arayacağız. Ben Aleyna Malkoç, 7 İklim 1 Lisan'da konuğum, bir kez daha Doktor Seyit Ali Kahraman hocamız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam ilk bölümümüzde sizinle Evliya Çelebi'nin renkli dünyasına, onun kim olduğuna, bu Seyahatname adlı dev eserine, bu eseri nasıl oluşturmaya başladığına genel hatlarıyla değinmiştik, bu çalışmaların literatür sahasındaki yansımalarına. Şimdi artık daha renkli kısmına geçelim istiyorum. TRT dinleyicileriyle hep birlikte Evliya Çelebi'nin rotasında küçük bir seyahate çıkalım istiyorum. Hocam Evliya Çelebi'nin zaten önemini tekrar anlatmaya gerek yok. Eserinin önemini tekrar anlatmaya gerek yok. En önemli gezdiği yerler, bölgeler nelerdir? Onları bir ilk başta sizden alsak.
1: Şimdi Evliya Çelebi'nin kendi tabiriyle 51 yıl boyunca 18 padişahlık ve 7 iklimi gezip dolaştım diyor. Yani bunu şöyle tarif edebiliriz. Kuzeyde Kazan, yani Tataristan'dan. Güneyde Nil'in çıktığı yere kadar artık gitmek istemiş fakat ekvatordan geri dönmüş. Doğuda Tahran'dan başlıyor, yani oraya kadar uzanmış ve batıda da Danimarka'ya kadar. Bu coğrafya içerisinde tahminen 25 milyon kilometre kare bir alanı kapsayan bir gezi var. Bazı yerlere birkaç defa gitmiş, bazı yerlere sadece geçmiş. Ama yine kendi tabiriyle 257 büyük şehir ve 7060 kale gördüm diyor.
0: Müthiş.
1: Yani bir seyahatinde özellikle vurgulamak istediği şu şeyler vardı. Yani medeniyet merkezleri ve önceden başkentlik yapmış şehirlere biraz daha fazla kalıyor ve çok önem veriyor ve çok bahsediyor. Yani ufak bir yerden işte geçerken bir kale gördü, ne bahsedecek? İşte uzaktan kale gözüktü ama daha önce başkentlik yapmış bütün şehirleri geniş olarak bulabilirsiniz.
0: Balkanlara kadar da uzanıyor zaten hocam, değil mi?
1: Balkanların gezmediği yer kalmamış.
0: Evet
1: zaten.
0: En çok hatta gezdiği yerlerden birisi, evet. Yakın olması ve Osmanlı sahasına girmesi sebebiyle daha çok da. Şimdi hocam o zaman rotamıza direkt onun doğduğu şehirden, şu an bulunduğumuz şehrimizden ve o dönemki payitahtımız olan İstanbul'dan başlamak isterim. Çünkü hem dediğim gibi doğduğu, yaşadığı yer, eserin merkezi, mahalleleri, çarşıları, sarayları, camileri ve günlük hayatıyla Osmanlı'nın payitahtı olması sebebiyle benzersiz ayrıntılarla yer alıyor eserde. İstanbul'dan başlayalım. Evliya Çelebi'nin İstanbul nasıldı hocam?
1: Rüyayı gördükten sonra, rüyayı yorumlatmak için Kasımpaşa Mevlevi Hanesi Şeyhi Abdide'ye gidiyor. Ve olanları anlattığında Abdide'de şunu diyor: rüyanda gördüğün bütün şahısları, Hazreti Peygamber ve etrafındaki bütün şahısların mezarlarını ziyaret etmeden ölmeyeceksin. Bu birinci. İkincisi de işte gezip dolaş ve güzel bir eser meydana getirden önce şu İstanbul cihazımızı bir gezip yaz diyor. Ve hemen Evliya Çelebi hazırlığını yapıyor, İstanbul'u, İstanbul cihazı baştan aşağı gezip dolaşıp yazıyor. İşte kaleleri, deniz ve 360 kara tılsımı var diye bugün halen bazılarını görürüz, yani Kıztaş'ındaki işte bilmem neredeki birkaç tılsım da halen durur. Ama çoğu tahrip olmuş, her neyse. Medreseleri, mektepleri, hanları, hamamları aklınıza ne kadar geliyorsa, kiliseleri, tarihi yapılarıyla birlikte bunları detaylı olarak anlatır. Ayrıca İstanbul'un tarihini anlatır. Uzun uzun, ilk kuruluşundan itibaren geçirdiği imparatorluk devirlerini, işte birinci fetih, ikinci fetih gibi tasnif ederek, sonra İstanbul'un semtlerini, ilçelerini yazar. Onları tek tek tasnif etmiştir. Onların eserlerini de yine aynı bölümlerde yazmıştır. İstanbul'un madenlerini yazar.
0: Yani ne asla kadar ulaşamayacağımız yani bir kültür hazinesi aslında.
1: Nereden hangi ne çıkıyorsa onlara yazıyor. Surunu bol bol anlatır. Kapılarını anlatır.
0: Kalelerini
1: ve mesire yerlerini anlatır. Yani İstanbul'a ait anlatmadığı bir şey yok. Eserin belki birinci cildin yarısına yakın da İstanbul esnafını anlatır. Sultan Murat huzurundan
0: çok doğal
1: esnaf grubu geçiyor. Bin küsur tane esnafın tek tek özelliklerini, ne iş yaptıklarını, kaç kişi olduklarını, yani sadece

0: seyahati hem de babasından gizli olarak bir ahbabıyla birlikte Bursa'ya gider. İstanbul'a tatbik ettiği planı Bursa'ya da, yani kaç tane padişah, 2. Murat dahil Osman Gazi'den itibaren, onların hayat hikayelerini, onların eserlerini, vezirlerini, bilginlerini, şairlerini vesairesini hepsini anlatır. Sonra İstanbul'a döner. Babası da işte haber almıştır. Önce kulağını çekip ensesine bir sille patlatır. Ve bundan sonra gezip dolaş ve aynı şekilde bir eser meydana getir diye öğüdüyle beraber devam eder. Yine aynı şeyi belki tekrarlayacağım. Büyük yerleri, yani medeniyet merkezi olan yerleri uzun uzun anlatıyor. Mesela Trabzon'a gitmiş, Erzurum'a gitmiş. Konya, Kayseri, Ankara. Ankara o kadar fazla önemli
1: Artvin'e
0: değil
1: de ama. Artvin'e de gitmişti galiba, değil mi hocam? Artvin'e.
0: Oralardan biraz hızlı geçmiş.
1: Hatta bir şey hatırlıyorum yine böyle çok gördüğüm. Orada düzlük yer bulamadım çay bardağını koyacak gibi bir ifadesini duymuştum.
0: Ya şimdi tabii zaten orada düzlük yer bulunmaz.
1: Evet, Erzurum'da da işte soğuktan ele zulüm olan Erzurum diye bahseder.
0: Evet. Yani Türkiye sınırları içerisinde gezip görmediği yer neredeyse yok. Yani evet, ya giderken ya dönerken mutlaka. Mesela giderken işte Diyarbakır üzerinden Bağdat'a ulaşıyor. Oradan İran'a geçiyor. Bugünkü İran ama Türk Azerbaycan bölgesi orası. Onları gezdikten sonra tekrar Bağdat'a dönüp bu sefer de Siirt üzerinden giderken Malatya'dan gidiyor. Diyarbakır ve Güney bölgesi. Gelirken de Siirt üzerinden Tokat, Amasya, Çorum şeklinde geliyor. Yani gezmediği yer yok. En son işte seyahatleri İstanbul'dan son ayrılışıyla birlikte bugün Batı Anadolu dediğimiz coğrafyayı Kütahya'dan başlayıp İzmir, Aydın, Muğla ve oradaki diğer bugün küçük olmasına rağmen o zaman için medeniyet yeri olan kalıntıları falan gezip dolaşarak Antalya üzerinden Mersin yok zaten o zaman. Ondan sonra işte Adana'ya geçiyor ve Haç yoluna çıkıyor.
1: Muhteşem bir hayat var aslında hocam. Kaç yıl toplamda sürüyordu hocam bu seyahatleri?
0: Kendi ifadesi 51 yıl.
1: Peki vefatı İstanbul'da oluyordu değil
0: Hayır.
1: mi? Olmuyor İstanbul'da.
0: Vefatı Haç'tan itibaren Haç farizasını yerine getirdikten sonra Mısır Haç emiri Özbek Bey ile ahbap oluyor. Özbek Bey ile birlikte zaten merak ettiği bir yer Mısır'a geçiyor. Yani Kahire'ye geçiyor. Mısır zaten eski literatürde Kahire'dir.
1: Evet.
0: Ondan sonra Mısır'da uzun yıllar kalıyor. Hatta 7 yıl şurada, bilmem 5 yıl burada kaldım şeklindeki ifadeleri var. Oradan da Afrika'ya, Nil'in doğduğu yere, Kamer Dağı'na gitmek için yola çıkıyor. Yolda tabii yırtıcı hayvanlar ve zehirli böceklerden dolayı Ekvator'dan geri dönmek zorunda kalıyor. Dönerken de İşte Kenya, Somali, Cibuti üzerinden Kahire'ye dönüyor. Şu andaki Kahire'nin bütün şehirlerini gezmiş o zaman. Ve artık ihtiyarlamış, eserini toparlamış. 1683 tarihi var en son eserin üzerine, 1094 hicri olarak. Bitiriyor fakat yazmayı bitiriyor da işte hani herhalde kalem elindeyken orada düşüp ölmedi. Yani birkaç ne kadar yaşadığında bilmiyoruz çünkü kayıt yok elimizde.
1: Tahmini olarak o yıllarda.
0: Tahmini olarak 1685 yılı falan benim tahmin ettiğim. Hatta daha da uzatan şey var. Kendi rüya şeylerini anlatır. Ona göre 1690'ı bulması lazım. Vefatı ama elimizde bir
1: orada mı vefat ediyor yani hocam?
0: Mısır'da vefat ediyor. Bütün eseri orada kalıyor. Özbek Bey'in mirasçılarından meşhur Hacı Beşir Ağa. Darüzade ağası, harem ağası ve çok büyük bir kültür adamıdır. O satın alıyor ve İstanbul'a getirtiyor.
1: Bu sayede biz de okuyoruz bu eseri.
0: İşte oradan gelen esas nüshanın 8 cildi sağlam kalmış ve Topkapı Sarayı kütüphanesinde. Biz ondan çalışarak yaptık ve ilk
1: kayıp
0: olarak
1: kısmı yok değil mi hocam bu eserin?
0: Kayıp
1: sizce var mı?
0: Şöyle 9 ve 10. ciltler yıprandığı için o anda Hacı Beşir Ağa kopyalatmış, biz ondan istifade ettik. Üçünü sağ o. Yani ilk olarak zaten ilk orijinal yazmasından bana nasip oldu. Şimdi doğrusunu söyleyeyim yani.
1: Çok güzel hocam. Şimdi o zaman biraz daha Türkiye'den çıkalım.

0: bugünkü çağdaş Türkiye sınırlarından diyelim. Evliya Çelebi'nin hocam, biraz da Balkanlar ve Türk dünyası dediğimiz ve şu an hala bizim de gönül coğrafyamız olan seyahatlerine değinelim isterim sizinle, en ilgi çekici yerlerine.
1: Şimdi dışarıda tabii yani Saraybosna'yı çok güzel anlatır. Sofya'yı anlatır. Sofya bir Türk şehri olarak anlatıyor. Yani buna dikkat etmek lazım. Macaristan'a geçmiştir. Budapeşte'yi Buda ve Peşte, Budin ve Peşte olarak Peç şehrini anlatır. Peç'i de ben iyi gezdim, çok iyi biliyorum, çok
0: Gene
1: güzeldi.
0: Avrupa'da aynı zamanda.
1: Aynı zamanda tabii. Viyana'yı anlatır uzun uzun. Ben açık söyleyeyim, Avrupa'da en büyük hayran olduğu yer Viyana'dır.
0: Bence de müthiş bir şehir
1: Yani
0: zaten.
1: tarihi eserleri, insanların davranışları, temizlikleri korkunç yani, güzel anlatır. Kütüphanesi, diyor ki İskenderiye'de diyor, bir kitaba ulaşmak için kütüphanede kitapların üzerine basmak zorunda kalırsın. Ve kurt sesi, kitapları yiyen kurt sesini duyarsın. Ama Viyana'da papazlar her sabah gelir, kütüphanede o eserleri diyor çevirerek temizlerler, tekrar dizerler. Yani bunu, ya bu hayranlıktan başka bir şey değil ama hayran duyulacak bir şey. Şehir içine hayvan sokmuyorlar. Hiçbir yerde pislik göremezsin diyor. Çok temiz yani o açıdan da.
0: Ben Azerbaycan'a da gidiyor diye hatırlıyorum hocam ve çok övgüyle bahsediyor.
1: Azerbaycan'da bayağı övgülü şeyleri var. Azerbaycan'a da gidiyor, Dağıstan'ı geziyor. Kuzeyde Türk ülkesi olan Tataristan'a kadar gidiyor. Bu arada saray şehirlerinden geçiyor. İki saray vardır. Birisi Batuhan'ın, birisi Berkan'ın.
0: Kırım saraylarına mı hocam?
1: Hayır, saray şehri.
0: Ben saray
1: Şu
0: şehrine.
1: anda birisi
0: Kırgızistan.
1: Başkırdistan'da olabilir. Oraya da gitmiş çünkü. Birisi de Kazakistan tarafında, çok sınıra yakın, hemen
0: Evet hocam.
1: şeyin dışında, üst tarafında, Hazar Denizi'nin üst tarafında. O Kalmıkistan var mesela, Hazar Denizi'nin kuzeyinde. Oraları çok geziyor, onları anlatıyor. Moskova'yı anlatıyor. Orada bugün bazı isimler değiştiği için tespit etmemiz zor ama ben tespit edebildiğim kadar yani çok bırakmamış, gezmedik şehir. Lviv'i anlatıyor mesela,
0: Çok iyi.
1: Ukrayna'da.
0: Yani özellikle çevrede olan ve bizim de kültür coğrafyamızda çok önemli olan yerlerin hepsini neredeyse gezmiş hocam.
1: Gezmiş.
0: Peki tabii Evliya Çelebi'nin de ilgi çeken yönü malum, hani halk arasında böyle değişik ilginç hikayeler, olağanüstü ögeler, ne bileyim hocam halk inanışları, deyimler, atasözleri, böyle renkli şeyler, renkli unsurlar yani daha çok ilgi çeker. Sizin hocam Evliya Çelebi'nin mesela hangi seyahati, artık onu siz tabii ki bilirsiniz, en ilginç çekici gördüğünüz anekdotlar hangileri sizin? Birkaçını bizim için dinleyicilerimize
1: Yani
0: paylaşsanız.
1: birisi Viyana, birisi Mısır. Mısır halkına ait çok ilginç şeyler anlatıyor. Hatta Ürdün'de Evliya Çelebi bir sempozyum yaparken Mısırlı bir arkadaşlar, biz Evliya Çelebi'nin her şeyini beğeniyoruz ama kadınlar hakkında söyledikleri hiç hoşumuza gitmedi diyor mesela. Artık o bizim şeyimiz değil yani, doğru veya yanlış ama kendi gözlemini birebir anlatmış orada. Saraybosna'yı çok güzel anlatıyor. Mesela ben bayıldım. Hatta gittiğimde o anlattığı şeyleri tahkik etme imkanım da oldu.
0: Hala korunuyor hocam. Ben de
1: Yani
0: Moslarda
1: o
0: vesaire gördüğüm
1: geleneklerinde falan
0: kadarıyla.
1: aynı şeyler korunuyor. Mesela Kırım'da Bahçe Sarayı çok güzel anlatır. Hatta o sıra görevden alınan Mehmet Giray'la birlikte Dağıstan'a kadar gider. Oraları gezer, dolaşır. Tarhu'yu görür. Ondan sonra Mahaçkale'yi görür. Oraları da geziyor. Yani gidip görmediği, beğenmediği, zaten o kadar gönlü açık bir insan ki beğenmediği bir şey yok adam. Ama
0: Hayattan
1: ilginç
0: zevk
1: şeyler de
0: almıyor
1: anlatır.
0: hocam.
1: Evet, ilginç şeyler de anlatır. Mesela Van lahanasını anlatır. Bilmem şu kadar büyük. Mesela Siirt'le Hasankeyf arasında bir kavga olur. Onu anlatır. Çok gülüştür. Yani bir havuçla şalgam hikayesi. Burada hani geçelim. Onu anlatır. Aralarında savaş çıkıyor. Çok ilginç bir anekdottur yani bunlar.
0: Ya bir de hocam şeylere de yer veriyor değil mi? Böyle şivelere, lehçelere. Bu tarz unsurlara da rast
1: Gittiği
0: ediyoruz.
1: yerlerde şunu söyler. Yani hatta küfürleri bile yazar. Edepte diye bir not düşer oraya. Bir seyyahın küfürleri de bilmesi lazım ki karşısındaki insan kendisine küfür mü diyor, iltifat mı diyor? Bunu mutlaka
0: Çok
1: bilmesi
0: güzel.
1: lazım diye. Günlük ekmek, aş, yemek,

0: otur kalk at bilmem vesaire gibi günlük pratikte lazım olacak 15-20 kelime bayağı bir lügattır yani. Hatta TRT birkaç sene önce bir güzel bir çalışma yaptı, bir dergi, şu anda ismini hatırlayamayacağım, benden de şey istediler Ankara'dan Türkçe kısımlarını, ben de güzelce gönderdim, hoşlarına gitti, yayınlandı yani. Tatarcayı anlatır, başka dilleri, ona Anadolu'daki bizim klasik yerel dillerimizi anlatır. Dört divanın, işte Demirci'nin, Maraş'ın vesaire. Hatta her yerden bir şeyler bahseder. Bursa'da mesela Bursa dilini anlatır. 3-5 kelime de olsa Mehmet'e Mehmet derler diyor mesela. Şimdi Mehmet nereden geldiğini düşünebilirsin ama eski ta o zaman kullanıyorlar.
1: Yani o devrin konuşma dili ve dil tarihimiz açısından da çok
0: müthiş,
1: önemli.
0: Yani o çok önemli.
1: Sosyolojimiz açısından.
0: Özellikle şiveleri, daha doğrusu bölgesel sentaksları anlatması o müthiş bir şey.
1: Hocam benim için şu an o kadar keyifli bir program ki sizden de yeni şeyler öğreniyorum. Hatta o yüzden hiç şu an notlarıma, sorularıma bakmadan kendim merak ettiklerimi soracağım. Yabancı dil bilgisi konusunda hocam, bilgi sahibi miyiz mesela? Kaç tane yabancı dil biliyordunuz?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, yani zaten o zamanın klasik eğitiminde, ciddi eğitiminde, medrese eğitiminde Arapça ve Farsça ana dili gibi öğrenilen bir dil. Bunun yanında babasının yanında çalışan Simeon diye Rum'dan Rumca öğreniyor. Yani Rumca kitapları okuyacak kadar ona da Arapça, Farsça falan bir şeyler öğretiyor. Bir de yeteri kadar diyor Latince öğrendim. Bunun dışında gidip gördüğü yerlerde işte Rusça'da, Rus dilinden, Arapçadan işte ne
1: şeyler
0: bileyim.
1: Şeyler de duyuyor ve biliyor.
0: Yani, yani onları zaten kitabına almış. Bir nebze de olsa diyor kitabımızı aldık falan diye.
1: Yani anlaşmanın bir yolunu zaten zaten buluyor hocam.
0: Kaynak bir adam yani, gittiği yeri anında ısıtıyor yani öyle bir. Nereye gitse ah Evliya Çelebi mi gelmiş gel otur gibi. Yani kendisi gitmeden namı giden yabancı yerler var.
1: Peki şu bilgiye sahip miyiz hocam? Tabii böyle Çelebi zaten adı üstüne ve önemli birisi. Hem zengin hem statü sahibi birisi. Yanında sürekli olarak gezdirdiği yardımcıları, o dönem işte cariyesi, kölesi vesaire var mı, bunu biliyor muyuz?
0: Dönem dönem cariyeleri ve köleleri değişiyor ama 8-10 tanesinin devamlı kölelerinin isimlerini zikreder. Bir de bu arada madem sordunuz ilave edeyim. Çok ilginç şeyler var. Kalender tipler var. Meczuplar var. Yani bu deli manasına değil. Tam dünyaya boşlamış.
1: Dervişler.
0: Derviş halali, derviş nemedi, derviş bilmem ne vesaire gibi. Etrafı çok kalabalık. Çok adamı var.
1: Yani hocam hep bir o dönemin yani muhtemelen imkanlarıyla at arabasıyla vesaire geziyor değil mi? Çeşitli sonra vasıtalar değiştirse de.
0: At arabaya fazla yüzü yok, atla geziyor.
1: Direkt atla geziyor.
0: Zaten gittiği yere yalnız gitmiyor. Ya bir ordunun refakatında ya bir evet, kervanın evet. refakatında mutlaka.
1: Sonra gemiler vesaire de mutlaka tabii. işin içine giriyordur.
0: O gemide işte ilk Trabzon, Azerbaycan üzerinden gelişi var. İşte Kırım'da gemiye evet. biniyorlar, fırtınaya yakalanıp gemi parçalanıyor, kendisini işte Kaligraf saray şeylerini, kayalıklarını atıyor.
1: Yani müthiş maceralı bir hayatı olmuş hocam, gıpta ediyoruz. Günümüz modern seyyahlarına da ilham olan, hatta ben de seyahat etmeyi çok severim bu arada. O yüzden çok sizi çok keyifle yeni şeyler öğrenerek dinledim hocam. Yani bu daha da ilerleyen zamanlarda da program sözü almış olayım bu vesileyle sizden.
0: İnşallah.
1: Çünkü hiç ben de daha merak ettiğim çok şey var hocam. Ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi bizim için sizinle Evliya Çelebi'yi konuşmak. Bir daha sizi ağırlamak dileğiyle diyelim hocam.
0: Tamam.
1: Artık veda vakti. Bu bölümde Türk dünyasını ve başka coğrafyaları bir seyyahın gözünden yeniden gördük. Evliya Çelebi yalnız yolları değil, aynı kültürün, aynı hafızanın, aynı dilin izlerini de kayda geçirdi. Kıymetli katkıları için Doktor Seyit Ali Kahraman hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Yedi İklim Bir Lisan'da bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Aleyna Malkoç, sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte Türkçenin ve Türk dünyasının izini sürmeye devam edeceğimiz yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli dinleyicileri, hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
2: Yedi iklim, bir lisan.

0: Nezaket mevsimi.
1: Sevgili dinleyenler, bugün nezaket mevsiminde insan ruhunun erişebileceği en yüksek, en dingin ve en mukaddes mertebelerden birini konuşacağız. Yani rıza göstermenin, kendi kaderini aziz bir misafir gibi pürüzsüz bir sevinçle ağırlayabilmenin o asil duruşuna yüzümüzü çevireceğiz. Konumuz insanın kendi hikayesini sevmesi, modern çağın bizleri sürekli bir başkasının hayatına bakmaya, başkalarının başarılarıyla kendimizi hırpalamaya ve bitmek bilmeyen bir doyumsuzluk labirentine ittiği o gürültülü yanılgının tam karşısında duran en güzel keşiftir. Günümüz dünyası bize zenginliğin sadece sahip olunan maddi çokluklarla tarif ederken, kadim irfanımız bize tam tersini söyler. İnsana bahşedilen en asil kader, kendi nasibinin zenginliğine incelikle, ihtimamla inanmasıdır. Rıza göstermek, hayata karşı edilgen bir boyun büküş değil, kendi payına düşen hikayeyi bu yeryüzündeki en mukaddes, en temiz armağan bilerek bağrına basmak asaletidir. Kendi ömrümüzün sınırlarını, kendisine takdir edilen o eşsiz yaşam ritmini bir eksiklik gibi görmek, insanı kendi fıtratına karşı hırçınlaştıran en hüzünlü yanılgıdır. Başkalarının pencerelerinden süzülen ışıklara pür dikkat kesilip kendi odasının sıcaklığını fark edememek, ruhun o en duru selametini gürültüye teslim etmek demektir. Oysa her insan hikayesi bizzat kainatın sahibi tarafından onun ruhuna en uygun ölçülerle biçilmiş pürüzsüz bir elbise gibidir. Bu elbiseyi zarafetle taşımak, kendi nasibinin her bir ilmeğinde gizlenen o dilsiz bereketi görebilmek, bir insanın bu dünyada yapabileceği en muazzam ruhsal keşiftir. Saadettin Ökten Hoca, geleneksel hayat tasavvurumuzun ve medeniyet ahlakımızın özünü insanın takdire rıza göstermesi olarak anlatır. Kendi iç dünyamızda kurduğumuz o sarsılmaz ve dingin sulh nizamı olarak tarif eder. Ökten Hoca'nın işaret ettiği bu nizam, başkalarının elindeki nimetlerle mukayeseye girişmeden kendi dükkanında, kendi hanesinde incelikli bir şükür iklimini mayalamakla başlar. İşte bize lütfedilen o sade ama derin hayatı bir gurur vesilesi kılmak, o hikayeyi pürüzsüz bir ihtimamla güzelleştirmek, Saadettin Ökten'in bahsettiği o gönül süzgecinden geçmiş Anadolu irfanının en güzel tezahürüdür. Kemal Sayar, modern insanın o en büyük ruhsal sızısını, sürekli daha fazlasına sahip olma arzusuyla elindekilerin neşesini kaçıran bir içsel yoksulluk olarak tarif eder. Sayar'ın bu doyumsuzluk uyarısını hayatımızın tam ortasına yerleştirdiğimizde görürüz ki, kendi nasibine küsmek, hayatı bir kavga alanına çevirmek, yani Kemal Sayar'ın uyardığı o modern insanın kendi ruhuna yabancılaşma halinin ta kendisidir. Asalet, kendi payına düşen her lokmada, kendi payına düşen hüzünde ve sevinçte o ilahi elin şefkatini pür dikkat hissedip dinginleşebilmektir. Sosyolog Goffman, insanların toplumsal hayatta kendilerine biçilen rolleri ve yaşam alanlarını kabullenirken kurdukları o dilsiz, içsel mutabakatları ve karakter dirençlerini inceler. Kader penceresinden bakarsak, rıza ahlakı Goffman'ın üzerinde durduğu o dış dünyanın dayatmalarına karşı insanın kendi kalbinde kurduğu en güvenli, en maskesiz arka sahnedir. Bir genç için kendi hikayesinin zenginliğiyle yetinebilmek, vitrinlerin, reklamların ve sanal mecraların o sahte parıltılarına karşı şahsiyetini pürüzsüz bir incelikle koruyabilmesidir. Bauman'ın herkesi sürekli bir tüketim ve değişim çılgınlığına zorlayarak kalıcı huzuru imkansız kılan akışkan dünya eleştirisi, kendi nasibini hayatının en büyük sermayesi bilen o çelebi ruhların rızasında erir. Çünkü rıza göstermek, Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan anlık rüzgarlarla sarsılmayan o sarsılmaz içsel sürekliliktir. Ruhun kendi kaderiyle pürüzsüzce barışmasıdır. Yunus Emre, gelen gelsin saadetle, giden gitsin selametle, nasip darlıkta da olsa rıza gerek muhabbetle derken, asıl zenginliğin o içsel teslimiyette ve sevgide saklı olduğunu bizlere hatırlatır. Kendi ömrünün her gününe

0: aziz bir misafir gibi pürüzsüz ve kalbi bir borçla riayet etmek, Sadi Şirazi'nin padişahların saraylarında bulunmayan o asil huzur, kendi kulübesinde takdire rıza gösteren o dervişin gönlündedir düsturuyla mühürlenir. Gençlerimize rızanın bir zayıflık değil, ruhu genişleten en asil güç olduğunu göstermek, Şeyh Galib'in Zübde-i Alem dediği insanın kendi fıtratındaki o en duru cevheri kanaat ve asaletle koruması demektir. Cemal Süreyya'nın mısralarındaki o naif, içe dönük ve kırılgan duyarlılık gibi rıza adabı da abartılı iddialarda değil, kendi payına düşen hayata bakarken gözlerinde çakan o pürüzsüz ve mahcup şükür rikkatindedir. Bu kadim miras bize şunu fısıldar: İnsanlığın kendi hikayesi ona bahşedilen en güzel, en mukaddes nasiptir. Başkalarının dünyalarında kaybolmak yerine kendi ömür sayfamıza ihtimamla, vefayla, sevgiyle sarılmaktadır. Alabilmemiz dileğiyle. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ben Betül Şatır. Hepinize güzel günler diliyoruz.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte, hedef meselesi olarak gördüklerini vurgulayarak süreci millet mayalamıştır, maya da tutmuştur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İç cepheyi güçlendireceklerini belirten Erdoğan, Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve içindeki 10 kişilik mürettebatla iletişim kurulamadığı bildirildi. Deniz yüzeyinde gemiye ait filikalar bulundu. Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, ilk sinyalin alınmasıyla birlikte gemideki tüm personelin telefonlarının arandığını ancak ulaşılamadığını söyledi. Baylan, gemideki vardiya amirlerinin geçiş için telsizle irtibat kurduğunu da belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Uraloğlu, şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı dedi. Kayıp mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari geminin çarpıştığı kazayla ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir Cumhuriyet Başsavcısı vekili ve iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Arama çalışmalarında batan geminin enkazına ulaşıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaşamını yitiren 33 yaşındaki Gülcan Gürel ve 29 yaşındaki uzman çavuş Fahri Ateş'in cenazeleri Mersin'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere 4 Eylül Cuma günü başsavcılığa çağrıldı. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen başlatılmıştı. Edirne'de CHP'li belediye meclis üyesi avukat Engin Yağcılar rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Yağcıların bir müteahhitten ruhsat onayı karşılığında 200 bin avro istediği iddia edildi. Soruşturmayı yürüten Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Yağcılar hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gerekçesiyle de ayrı bir soruşturma başlattı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma çerçevesinde belediye başkan yardımcısının şoförü de tutuklandı. Halen tutuklu bulunan belediye başkanı İsmail Yetişkin'in şoförü Aykan Dalbudaksa etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Belediyedeki rüşvet çarkıyla ilgili önemli itiraflarda bulunduğu ifade edilen Aykan Dalbudak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Washington Tahran hattında gerginlik artıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan ordusu saldırılarda İran'ın çeşitli noktalarını hedef aldıklarını, hava savunma sistemleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerinin vurulduğunu açıkladı. Tahran ise saldırılarda Sirik kentindeki bir düğün evinin vurulduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını duyurdu. İran devrim muhafızları da bölgedeki Amerikan askeri varlıklarına misilleme saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik olarak 18 kentte 32 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 246 milyon lira tutarında dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 281 kişi yakalandı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve çeşitli sim kartlarla çok miktarda döviz ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde 26 gayrimenkulle 11 otomobile de el konuldu. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Torbalı Ödemiş yolunun 7 ile 12. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Genç Yaşam programıyla tüm gençleri ve kendini genç hisseden herkesi selamlıyoruz. Cihat Kalpar, Talip Akpınar, Ömer Ergedik yayınımız başlıyor sevgili dinleyenler. Bugün yine dolu dolu bir genç yaşamı sizlerle buluşturuyor olacağız. Hafta içi her gün o 15 haberleri ardından Genç Yaşam programıyla sizlerle birlikteyiz. Şimdi Tuğba Yurt'un sesine merhaba diyeceğiz sizlere. Hemen ardından program tanıtımımızı yapacağız. Geri geldim.

Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam'da birlikteliğimiz başladı ve yaklaşık bir saat sürecek. Birazdan konuğumuzu ağırlıyor olacağız. Genç Yaşam'da bugün konuğumuz Iğdır'dan sınıf öğretmeni Zeynel Aras olacak. Zeynel öğretmen, eğitim alanındaki çalışmaları ve sosyal medya içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşan bir eğitimci. Iğdır'da görev yapan Zeynel öğretmen, öğretmenlik deneyimini sosyal medyayla birleştirerek ailelere ve çocuklara yönelik faydalı içerikler üretiyor. Instagram'da 100 bine yaklaşan takipçisiyle eğitim alanında güçlü bir iletişim ağı oluşturan Zeynel öğretmen, eğitim, çocuk gelişimi ve aile öğretmen işbirliği konularında çeşitli çalışmalar sürdürüyor. Kendisiyle bu çalışmaları, sosyal medya içeriklerini ve özellikle haftaya birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerimizin oryantasyon sürecinde velilerin dikkat etmesi gereken hususlar üzerine konuşacağız. Hemen hatırlatalım, bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. TRT Erzurum Radyosu, Facebook, Instagram ve X platformu üzerinden istek ve iletilerinizi iletebilirsiniz.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, bir çocuğun okul hayatındaki belki de en unutulmaz kişi ilk öğretmenidir. Çünkü birinci sınıfta çocuk yalnızca okumayı ve yazmayı öğrenmez, okul denen yeni dünyayla, sorumlulukla, arkadaşlıkla ve belki de ilk kez ailesinden uzun süre ayrı kalmakla tanışır. Bu süreç çocuklar kadar anne babalar için de heyecanlı. Üstelik artık öğretmenlik sınıfın dört duvarıyla da sınırlı değil. Iğdır'da görev yapan sınıf öğretmeni Zeynel Aras, eğitim tecrübesini sosyal medyaya taşıyor ve yaklaşık 100 bin kişilik bir kitleye eğitim içerikleriyle ulaşıyor. Bugün hem yeni nesil öğretmenliği hem de özellikle önümüzdeki hafta birinci sınıfa başlayacak çocuklarımızın okula uyum sürecini konuşacağız. Zeynel öğretmen telefon attığımızda Genç Yaşam'da konuğumuz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum öncelikle.
1: Teşekkür ediyoruz. Zeynel Aras nasıl bir öğretmendir? Öğretmenliği seçmenizin arkasında nasıl bir hikaye var? Önce sizi biraz tanıyalım.
2: Tekrardan merhabalar. Öncelikle tüm dinleyicilerimize Iğdır'dan selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. İlk defa bir ulusal yayındayım. O yüzden heyecan ve sürçülisan olursa şimdiden affola. Teşekkür ediyorum sizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, ben Zeynel öğretmen. Iğdır'da görev yapıyorum. Aslen de Iğdırlıyım. Yaklaşık 8 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Öğretmenliği çok seviyorum. Benim öğretmenlik seçmemde, öğretmenlik hayatımda Manisa'daki sınıf öğretmenim Özlem Hanım'ın çok büyük emeği ve katkısı olmuştu. Bana her zaman çok çok iyi bir gelecek, daha iyi işler için asla Zeynel öğretmen. O zaman tabii ben öğretmen değildim. Her zaman bana daha ileriye bak, hedeflediğim amaçların olsun derdi. Ben de ve çok iyi bir öğretmen olacağını her zaman bana söylerdi. Çünkü benim sınıfta bir yöneticilik rolüm vardı. O da herhalde bunu görmüştü daha ilkokuldan. Fakat tabii ilerleyen zamanlarda bu da bana nasip oldu çok şükür. Ben de sadece Iğdır'daki verilerle değil, bunu ülkemizdeki, cennet vatanımdaki tüm çocuklara faydalı olsun diye bir yola çıktım. Ve tabii sizler de bugün bana çok büyük bir destek verdiniz bu programı alarak. Size de teşekkür ediyorum.
1: Rica ederiz.
2: Allah sizlerden razı olsun.
1: Hocam biz teşekkür ederiz davetimize ortak olduğunuz için. Çünkü bu süreçte özellikle birinci sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin oryantasyon süreci hakikaten çok önemli. Ve sanırım sadece öğrenciler değil, anne babalar da bu oryantasyon sürecini geçiriyorlar. Iğdır'da şu an hangi okulda görev yapıyorsunuz?
2: Ben Iğdır'da İnönü İlkokulu'nda görev yapmaktayım. Kendi okulumda 6. yılım. Evet. Ben de geçen sene birinci sınıf öğretmeniydim. İzniniz olursa küçük bir şekilde bir giriş yapmak istiyorum. En
1: Tabii.
2: Azından beylerimiz birazcık bir rahat.

0: Atlatsınlar. Sevgili dinleyiciler, ben aslında hep sevgili beyler diye alıştığım için kusura bakmayın lütfen. Hep bu şekilde
1: Estağfurullah.
0: sosyal medyada canlı yayın yapıyorum. Bugün eğer hatam olursa da kusura bakmayın. Sevgili dinleyiciler, geçen sene ben de bir birinci sınıf öğretmeniydim. İnanın veliler ister istemez evet kaygılılar. Çünkü birçok velimizin ilk defa evladı birinci sınıfa başlayacak. Zaman çok çabuk geçiyor. Hocam ne ara büyüdüler diyorlar. Doğru, kesinlikle haklılar. Ama ben burada bir parantez açmak istiyorum. Benim de ellerinizden öper iki tane çocuğum var ve bir tanesi sene birinci sınıfa başlayacak. Şu an ana sınıfında. Benim de eşim sürekli bana soruyor. İşte sene yapabilir mi? Acaba versek mi okula? Acaba bir sene ertelesek mi? Ay nasıl olacak? Aslında bu kaygılar siz veli olarak kesinlikle haklısınız. Çünkü sizin evladınız sizin en kıymetliniz. Ve ben bir öğretmen olarak, bir eğitimci olarak bunu takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Çünkü her veli için çocuğu çok değerlidir. Ben bunu büyük bir mutlulukla görüyorum. Hani öğretmen olarak bir veli gelip hocam evladımız için ne yapalım, ne istiyorsunuz dediğinizde inanın ben çok mutlu oluyorum. Çünkü her öğretmen ilgili veli ister. Fakat burada aslında bu sene ilk defa evladı birinci sınıfa başlayacak velileriniz kesinlikle dediğim gibi kaygılarında haklılar. Neden haklılar? Çünkü ilk defa belki de hani ana sınıfında işte kreşlerde bir tık daha işte boyama çalışmaları, hazırlık çalışmaları oluyordu. Ama artık biraz daha yoğun bir sezon başlayacak diyebilirim. Fakat bu tatlı bir telaş olsun sevgili velilerimiz. Neden? Çünkü zaten bakanlık olarak Milli Eğitim Bakanlığımız çok güzel hazırlıklar yapıyor. Bakın mesela ben bir 2-3 gün önce de haberlerde görmüşsünüzdür. Bu sene anne babası çalışan çocuklar 3 saat izin alarak mesela evlatlarına eşlik edebilecekler. Bu harika bir uygulama. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İnanın geçen sene bu uygulamayı çok fazla istedim biliyor musunuz? Bir öğretmen olarak. Çünkü kimi veliler mecbur olarak çocuğunu bırakıp gidiyordu. Bu çocukta ister istemez sorun yaratıyordu. Nasıl bir sorun hocam diyeceksiniz. Çünkü bazı veliler Ömer Bey şeyde bekliyordu mesela içeride bekliyordu veya kapıda.
1: Evet.
0: Ama kimisi anne babası mecburi görevden dolayı gidiyordu veya bir 15-20 dakika kalıp gidiyordu. Çocuk dışarı çıktığı zaman bu sefer üzülüyordu. Biz de üzülüyorduk. Ama bu uygulamayla öncelikle harika bir adım atılmış oldu. Sayın Bakanıma buradan çok çok teşekkür ediyorum. Allah kendisine razı olsun. Mükemmel bir proje olmuş. Teşekkür ediyorum. Velilerimiz için işte bu ilk adım çok büyük bir destek olacak. Ben yani bunu altını çiziyorum. İkincisi ise zaten öğretmenlerimiz, ya birinci sınıf öğretmenlerimiz gerçekten tecrübeliler. Yani bu il, ilçe, köyde kesinlikle fark etmez. Ve o kadar büyük hazırlıklar yapıyoruz ki. Hani hem siz velileri rahatlatmak adına hem çocuk rahatlasın. Fakat tabii ki de biz öğretmenler de hani şu açıdan bakıyoruz. Bizim velimizin de kaygısı azalacak ki çocuğun da kaygısı azalsın. Çünkü veli kaygılı olduğu zaman ne oldu bu sefer? Çocuk da endişeli oluyor. Mesela ben çok iyi gözlemledim geçen sene. Anne babası böyle çekinen, hani kaygılı olan çocuklar kapıda ister istemez işte ağlamalar, anne gitme demeye başladı. Ama tam tersi anne babası işte evladım bu sen öğretmenim, işte bu Zeynel öğretmen. Sizi çok seviyorum, artık sizin öğretmeniniz bu. Ona güvenebilirsin, işte onunla beraber dışarı çıkabilirsiniz, etkinlik yapabilirsiniz dediği zaman bu sefer gerçekten bambaşka bir tablo vardı. Yani benim velilere ilk tavsiyem lütfen ilk olarak sizler kaygınızı azaltmaya çalışın, sakin olun. Ve dediğim gibi bu sene çok güzel uygulamalar da var. Siz veliler de muhakkak özellikle ilk haftaya eşlik etmeye çalışın. Uyum haftası dediğimiz haftaya vermeyin.
1: Evet. Hocam peki çocuklarla her gün aynı sınıfı paylaşmak size çocukların dünyası hakkında ne öğretti?
0: Ömer Bey çok güzel bir soru sordunuz. İnanın şu an yani tam istediğim böyle içimden gelen bir soru buydu aslında. Çocuklarla her gün aslında hani bir söz var hani herkes ben işte her gün işe gidiyorum dereden çıkınca ben ise eşime diyorum ki ben okuluma gidiyorum ben çocuklarıma gidiyorum. Siz artık o çocuk o öğrencileri özellikle sınıf öğretmenleri için söylüyorum ben bunu. Tüm meslektaşlarıma tabii ki de sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sınıf öğretmenleri bir öğrenci birinci sınıftan alıp dördüncü sınıfa götürdüğü zaman 4 sene boyunca artık inanılmaz bir değil mi? Samimiyet oluyor veliyle, öğrenciyle ve mesela çalışan anne babalar için konuşmak gerekirse akşam işte herkes 17-18 gibi işten çıkıyor. Eve gelip 1-2 saat yemek, çay derken doğru mu? Saat işte 21'de zaten öğrenci uyuyor. Demek ki öğrencilerimiz aslında günün çoğunu okulda öğretmenle beraber geçiriyor. Ben hep şunu kendime şiar ettim. Öğrencilerime sadece akademik olarak değil, ahlaki olarak da, hedef olarak da birçok açıdan ben bunları hazırlamak istiyorum. Mesela ben geçen sene değil önceki sene dözmüş sınavı mezun ettim. Şimdi

0: aradan 2 sene geçti. 6. sınıfa geçtiler. Öğretmen arkadaşlarım bana diyor, Zeynel hocam bunların psikolojisi çok farklı. Nasıl diyorum mesela? Diyor ki diğer sınıfta gelen öğrenciler hani kaybetme korkusu var, olmaz korkusu var. Ama sizdekiler sadece akademik değil, çok özgüvenler. Hocam ne yaptınız? İşte ben onlara bunu söyledim. Dedim ki 4 sene boyunca onlara bu memleket için, bu vatan için güzel işler yaptığınızda sakın çekinmeyin çocuklar. Çok çalışın. Kesinlikle çalışmaktan, güzel işler yapmaktan çekinmeyin. Ve ben bunu onlara şimdi ağaç yaşken eğilir sözü var ya, bir de 6-10 yaş dönemi çok kritik bir dönem. Psikologlarımız daha iyi bilir. Ben onlara özellikle bu dönemde bunu söyledim. Çünkü çocukların altyapısının her açıdan iyi olmasını istiyorum öğrencilerimin. Hem vatanseverlik, hem çalışkanlık. Yani her konuda aslında ben bu 4 seneyi işte onlara dolu dolu geçirme fırsatı buldum. Aynı sınıfta olduğum zaman. Ben gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Keşke daha bir 5 sene önce öğretmen olsaydım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, daha önünüzde uzun bir eğitim öğretim yılı var değil mi hocam?
0: İnşallah, tabii inşallah.
1: Daha meslekte
0: Rabbim.
1: 8. yılınız, yanlış anlamadım değil mi?
0: Evet. Ben
1: Evet.
0: birazcık erken başladım aslında. 22 yaşında başladım.
1: Ne güzel.
0: Evet, çok erken başladım. Fakat diyorum ya, keşke daha erken başlasaydım. Daha birçok öğrenci yetiştirebilseydim. İnşallah bundan sonra da yetiştireceğiz Allah'ın izniyle.
1: Peki, bir taraftan da sosyal medyada yaklaşık 100 bin takipçiye ulaşmışsınız. Sınıfta başlayan öğretmenliğinizi sosyal medyaya taşıma fikri nasıl ortaya çıktı?
0: Şöyle söyleyeyim Ömer Bey. Ben veri toplantılarında bir iki defa benim öğretmen arkadaşlarım veri toplantılarıma tesadüfen katıldılar. Hocam dediler, siz çok güzel verilerinize bilgi veriyorsunuz. Hani mesela ben o kadar çok farklı teknikler kullanıyordum ki, hani veri geldiği zaman mesela öğrencisi başarılı olsun, başarısız, mutlu veya mutsuz, ben hepsini gerçekten orada mutlu bir şekilde göndermeyi ve karşılamayı hani kendime şiar etmiştim. Çünkü az önce dedim ya programın başında, mutlu veli mutlu çocuk demek. Mutlu çocuk mutlu öğretmen demek. Kesinlikle bu bir fayda, yani bunu asla ayırt edemiyoruz. Şimdi benim gerçekten konuşmam, motivasyonum çok beğenildi. Ben de birkaç ay sonra, sanırım birkaç ay geçti. Ben ilk defa işte bir video paylaştım sosyal medyada. İşte yine velilere tavsiye şeklinde. O kadar beğenildi ki, ve inanın ben hiç yani valla hani sırf şey için değil. Aa işte izlensin, beğenilsin diye değil. Ben sadece gerçekten içinden geldiği gibi, şu an yayında olduğu gibi doğal bir şekilde konuştum. Sadece bir tane tripodla ben yayına çıkmıştım. Hiç unutmuyorum. Sonra işte o videodan sonra artık velilerimiz bu sefer bana özelden çok fazla soru yazmaya başladılar. Hocam işte biz böyle yapıyoruz, ne dersiniz? Hocam böyle, ne dersiniz? İlk başta böyle tabii endişeli bir şekilde cevap veriyordum. Sonra gerçekten artık velilerin o saygınlığını, beni tanıdığını görünce ben de artık rahat bir şekilde gerçekten velilere faydalı olacak bir kitleye ulaştım ve cevap vermeye başladım. Velilerimiz de ben onlarla ilgilendikçe paylaştılar gruplarında, sayfalarında, sağ olsunlar. Ve bugün onlar sayesinde yüz binlerdeyim. Yaklaşık 6 yıldır bu mecradayım. Ben tabii bir kamu personeliyim aynı zamanda. Bir kamu personeline yakışır bir şekilde sayfamı kullanmaya, özen göstermeye çalışıyorum. İnşallah da böyle devam edecek.
1: Evet, tam da bu noktada aslında içeriklerin detaylarını da sormak istiyorum ben. Eğitimle ilgili çok fazla bilgi dolaşıyor çünkü internette, sosyal medyada. Bunu mutlaka anlatmalıyım dediğiniz konuları neye göre belirliyorsunuz?
0: Şöyle söyleyeyim. Mesela biliyorsunuz dezenformasyonla mücadele başkanlığı var. Orada mesela sürekli işte şu yanlış bilgi, bu doğru yanlış bilgi de paylaşılıyor ya. İnanın ben hani artık onun gibi çalışma başladım kendimce, nasıl diyeceksiniz. Mesela biz öğretmenlerin veya işte kamuoyunda bir şey paylaşıldığı zaman hemen yanlış anlaşılma mesela müsait oluyor. Geçen sene mesela biliyorsunuz sınıflar artık kurayla belirlenecek, yani artık önceki yıllarda okul müdürleri kurayla değil de sınıfları belirleyebiliyorlardı. Ama gerçekten Sayın Bakanımız döneminde, Yusuf Tekin döneminde gerçekten yine harika bir sistem. Sınıflar kurayla belirlenecek. Şimdi mesela bu kura geldikten sonra bizim şöyle söyleyeyim. Biz öğretmenler hem çok rahatladık, hem de veliler açısından da biz çok rahatladık. Fakat şunu tekrar söylemek istiyorum. Kuradan sonra da mesela öğrencilerin şey olarak, sınıf olarak mesela yapısı. Şimdi mesela bakanlık az önce dedim ya, işte kura sistemi getirdi. Çok özür dilerim. Kura sistemi getirdikten sonra öğrenciler artık belli bir işte yaş kriterine göre, işte aylarına göre, birçok özelliğe göre sınıflara ayrıldılar. Mesela ben kimi yerde gördüm, işte Bakanlık bunu niye getirdi? İşte bu yanlış bir sistem. Halbuki tam tersi, bakanlık o kadar güzel ayarlamış ki mesela kimi sınıflarda erkekler çok fazla, kimi sınıflarda kızlar çok fazlaydı. Ama bu sistemde hepsi eşit, düzenli bir şekilde. İşte mesela ben de bununla ilgili mesela video çekmiştim. Dedim ki sistem çok güzel. Tam tersi işte siz sosyal medyada gördüğünüzde inanmayın sayın beyler. Bakın ben işin içerisindeyim. Geçen sene ben sınıf öğretmeniydim. O kadar güzel bir sınıf ortamı oluşturmuştu ki. Mesela akran zorbalığı diye bir terim var biliyorsunuz değil mi Ömer Bey? Çok
1: Evet.
0: duyuyorsunuz.
1: Evet.
0: Mesela akran zorbalığı sınıfımda %1 belki %1 bile değildi biliyor musunuz? Bunu ben başaramadım ki. Bunu sistem sayesinde ben bunu gördüm. Mesela öğrencilerim arasında çok çok az vardı biliyor musunuz? Bu çok çok az. Belki biz yıl boyunca bir tane yaşadık yaşamadık. Niye? Çünkü o kadar güzel bir sistem getirilmiş ki. Ama işte ben hep bunları olumlu yöne destekliyorum.
1: Evet.
0: Kesinlikle velilerin bilinçlerinin kötü şeylerle değil de en azından bakanlığın yaptığı çalışmaların çok güzel olduğunu onlara göstermeye çalışıyorum. Umarım da başarabiliyorum.
1: Peki hocam, şimdi bir müzik arası verelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederim
0: Tabii.
1: sizin için de uygunsa.
0: Bekliyorum. Tabii
1: Sevgili
0: ki de.
1: dinleyenler, teşekkür ederiz hocam. Sevgili dinleyenler, Simge'nin sesiyle devam ediyoruz birlikteliğimize.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam'da birlikteliğimiz devam ediyor. Zeynel öğretmen konuğumuz bugün Genç Yaşam'da. Hocam tekrar merhaba.
2: Merhabalar Ömer Bey.
1: Şimdi anne babaların tabii şu günlerde en çok merak ettiği konuyla devam edelim. Önümüzdeki hafta binlerce çocuk ilk kez okul sıralarına oturacak. Birinci sınıfa başlayan bir çocuğun ilk günlerde yaşadığı temel duyguyu soralım hocam. Heyecan mı, merak mı, kaygı mı?
2: Şöyle bir özet geçmek gerekirse aslında yetiştiğim bir birey olarak bizler de hani yabancı bir yere geçtiğimizde ister istemez kaygılanıyoruz. Böyle çekiniyoruz, hani yeni insanlar tanıyoruz, yeni bir ortam. Aynısı aslında çocuklar için de geçerli diyebilirim. Hele ki hani dediğimiz gibi bunlar çocuk ve 5 ve 7 yaş, daha doğrusu 6-7 yaş öğrenciler, 69 ay ve üzeri olanlar biliyorsunuz başlıyorlar. Bu çocuklar tabii ki de endişeliler. Ama şunu özellikle verileri vurgulamak istiyorum. Mesela okulun özellikle ilk günlerinde kim çocuklar çok mutludur, hiç ağlamıyordur, kimisi normaldir ve kimisi çok ağlıyordur. Aslında bu çok normal bir duygu, biliyor musunuz? Hani benim en büyük hani verilerden hem tavsiyem hem de isteğim, lütfen o günü biraz daha böyle sakin geçirelim. Neden hocam diyeceksiniz? Çünkü her çocuk farklıdır Ömer Bey, biliyor musunuz? Hani kimisi çok böyle rahattır. Hani anne baba çalışmıştır. Çocuk anne babadan ayrı kalmıştır belli bir süre. Hani
1: evet.
2: O yüzden çocuk için aslında çok normal bir durumdur. Ama kimi evde ise baba çalışıyordur. İşte anne hep evdedir. Çocuk anneden ayrılınca okulda korkuyor, ağlıyor. Tam tersi ise anne baba, hani çocuk da çok bağlılar. Özellikle bu tek çocuklarda çok yaşıyoruz. Tek evladı olan anne babalarda. Çocuk daha çok kaygılanıyor. Daha çok biz problem yaşıyoruz. O yüzden benim velilerden ricam, her çocuk farklı. Sizler sadece ilk bir hafta özellikle çok önemli. Zaten az önce bahsettim. Haftada her gün 3 saat sizin uyum eğitimi için izin hakkınız var. Bunu muhakkak değerlendirmenizi isterim. Çünkü her çocuk annesini, babasını veya bir ebeveynini okulda ister. O yoğun duygularda Ömer Bey dediği gibi çok karmaşık bir gün oluyor. Hani okulun içine bile girdiğinizde ister istemez normalde okulda sakindir. Nasıl sakindir hocam diyeceksiniz. Biz hep çocukları görürüz. Ama o gün veliler de var koridorda özellikle. Hem anne var, hem baba, kimisi ablası var, yetişkin abla, abi de geliyor. Ama tek dikkat etmeniz gereken o gün lütfen çocuğunuzun psikolojik sağlığına çok dikkat edin. Ha bir de şurada bir mesela hata da oluyor. Mesela geçen sene gördüm. Bazı veliler mesela çocuğunu sınıfa bırakıyordu. Hocam benim evladım hiç problem etmez, ben gidiyorum dedi. Birkaç saat sonra baktım ki çocuk bu sefer hani anne babayı istemeye başladı. Ben aradığım zaman çok şaşırdım. Ben hatta onlara demiştim. Dedim ki şimdi burada çocuklar anne babalarını görüyor ya mesela. Herkesin anne babası dışarıda olduğu için veya işte bir ebeveynin. Herkes doğal olarak kendi anne babasını istiyor, kaygıya başlıyor. Öğrenciniz evde rahat olabilir veya evde de kaygılı da olsa her ne olursa olsun ilk bir hafta, hatta gerekirse 2-3 hafta muhakkak o gün evladınıza eşlik edin. Ta ki çocuklar sınıfa alışana kadar ve burada özellikle sevgili meslektaşlarımın da tabii büyük özenleri var, büyük gayretleri var. Onlara da tebrik ve teşekkür ediyorum. Allah öğretmen arkadaşlarımızın yardımcısı olsun. Çünkü gerçekten birinci sınıf öğretmenliği hem öğretmen açısından hem veli hem de çocuk açısından çok güzel bir iş. Ama zor olan tarafı ise ilk bir ay belki diyebiliriz, ilk 15 gün. Bundan sonra zaten artık her şey daha güzel olacak diyebiliriz.
1: Evet hocam, dediğiniz gibi aslında kimi çocuk koşarak giderken okula, kimisi annesinin babasının elini bırakmak istemiyor. Burada da durum farklılık gösterebiliyor sizin de dediğiniz gibi. Peki bu çok yapılan bir davranışı da soralım. Korkma, öğretmenin sana kızmaz, ağlarsan seni okula bırakırım gibi cümleler kurabiliyor bazen anne babalar. Anne babaların iyi niyetle söylediği ama çocuğun okula uyumunu zorlaştıran bu sözcüklere ek söylemek istedikleriniz var mı?
2: Açıkçası tabii az önce hatırlıyor musunuz? Dinleyicilerimiz de belki hatırlıyordur. Ben programın başında ilk olarak veli dedim ki kaygılı veli, kaygılı çocuk maalesef çocuk veliden endişeyi kapıyor.

0: Evde bir şey olduğu zaman biz ebeveynler, hani mesela çocuk, bir yaşında bir çocuktan bahsedelim. Ebeveyn bağırdan çocuk da ağlamaya başlıyor. Doğru mu Ömer Bey?
1: Evet.
0: Çünkü kaygıyı görüyor. Evde bir şey mi oldu, hani korkusu. Şimdi anne babalar işte çocuklara, işte öğretmen sana kızmaz veya işte

0: ceza olarak değil de tam tersi, biz hep çocuklara okulu pozitif olarak yansıtalım değerli velilerimiz, değerli dinleyicilerimiz. Çünkü çocuklarımız inanın bizlerin yüzünü çok iyi okuyorlar ve bunu hissediyorlar. Mesela benim oğlum geçen sene 4 yaş ana sınıfına gitti yıldızda. Ben okulun ilk günü hani gerçekten bir veli olarak, bir baba olarak ben de kaygılıydım. Oğlum 4 yaşında ilk defa ana sınıfına gidecek. Oğlum normalde hani hiç böyle ağlamaz etmez. Bana böyle baktı, şöyle içeri girdi. Ben orada durunca 5 dakika sonra gelip baktım ağladı. Baba dedi niye gitmedin? İşte baba dedi ki baba ne oluyor? Çünkü hani o yüz ifademi gördü ya baba da hani böyle endişeli.
1: Evet.
0: Şimdi ben aslında orada kendime de bak bir parantez açıyorum. Kesinlikle ebeveynler çocuklara hep olumlu cümleler kullansınlar. Okulla ilgili hiçbir şekilde hem kendi bilinçaltlarında hem de evlatlarında kesinlikle kötü bir durum empoze edilmesin. Geçen sene hani biliyorsunuz istenmeyen bir durum yaşandı ülkemizde. Mesela ondan, o durumdan da eğer isterseniz bahsedebilirim izniniz olursa.
1: Tabii.
0: İster istemez mesela çocuklar telefondan, tabletten, haberlerden görüyorlar. Benim velilerden ricam, lütfen çocuklarınızın yanında haberleri çok fazla, telefondan da olsa, televizyondan da olsa lütfen çok fazla haberleri çocukların yanında izlemeyin, olur mu? Çünkü özellikle ana sınıfı, birinci sınıflar o kadar etkileniyorlar ki. Mesela ben sabah gittiğim zaman hani ilk masama oturuyorum. Hani çocuklar günaydın, nasılsınız dediğim an biri koşup yanıma diyor ki öğretmenim bu akşam haberlerde bir tane adam işte böyle olmuştu biliyor musunuz? Hani o kadar üzülüyorum ki ya diyorum. Mesela ben kendim hiç çocuğum yanında haber izlemiyorum. Ben telefonda bile olsa o başka bir odada dinlemeye çalışıyorum. Hayır diyorum çocuk duymasın. Çünkü sevgili veliler bakın bu kadar çabuk etkileniyorlar. Hemen sabah gelip öğretmene o kaygısını anlatıyor. Belki size demiyordur. Belki kardeşine demiyor ama öğretmene hemen anlatıyor. Özellikle bu konuda ben Ömer Bey çok güzel bir yere değindi. Ben de bunu eklemek istiyorum. Lütfen çocukların yanında olumsuz her türlü cümle ve lütfen haber içeriklerine çok ama çok dikkat edin, olur mu?
1: Evet. Hocam tabii bir de okula, ilkokula başlamadan önce çocuğun mutlaka okuma yazması bilmesi gerektiğini düşünen aileler var. Birinci sınıfa başlayan bir çocuktan akademik olarak ne beklemeliyiz?
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi birinci sınıfa başlayacak bir çocuk, şu anki birinci sınıfa başlayacak çocuklar için özelinde konuşmak istiyorum. Eğer anne baba zaten çalışıyorsa bu çocuk hani en az 3 yaştan itibaren kreşe gidiyordur yani büyük ihtimalle. Hani kreş işte 3 yaş, 4 yaş kreşe gitmiyor. Anne baba çalışmıyorsa bile işte benim hani benim durumda gibi sadece işte benim gibi çalışan bir veli, eşi yavanım olan biri de olsa çocuk 4 yaş, 5 yaş ana sınıfına en az 2 sene gidiyor. 2 sene gittiği zaman bu çocuk zaten işte parmak kasları güçleniyor, el becerileri birçok çalışma yapabiliyor zaten. Sayıları tanıyor, ileri, geri. Hatta ana sınıflarında sesli harfler de veriliyor diye biliyorum, yanlış olmasın. Zaten bu çocuk hani altyapısı hazır bir şekilde aslında geliyor. Tabii kimi veliler şey diyor, hocam işte kreşte öğrettiler, ana sınıfında öğrettiler biz istemeden. Ben öğrencilerin kesinlikle okuma yazmayı tamamen öğrenip okula başlamasına karşıyım. Bu konuda bana kızmasınlar ama çünkü çocuk okula sıkılacak değerli velilerimiz. Ha peki hocam işte kendisi birkaç tane harf öğrendi. Birkaç tane harften hiçbir sıkıntı olmaz. Orası ayrı bir şey. Ama çocuğa tamamen tüm 29 tane harfi öğretip böyle hani seri okumaya geçerek hani gittiği zaman çocuk okula çok sıkılacak değerli velilerimiz. Yani Ömer Bey o konuda siz çok güzel bir yere değindiniz. Kesinlikle çocuğu şu an başlayacak veliler için belki biraz geç olabilir ama seneye başlayacak velilerimiz için bence o hataya düşmeyin sevgili anne babalar.
1: Evet. Hocam tabii bir de günümüzün çocukları ekranlarla çok erken yaşta tanışıyor. Siz hem öğretmen hem de bir baba hem de dijital dünyayı aktif kullanan birisiniz. Birinci sınıf çağındaki bir çocuk için telefon, tablet, sosyal medya konusunda ailelere nasıl bir yol haritası önerirsiniz?
0: Ömer Bey, o kadar güzel sorular soruyorsunuz ki hani yayın hiç bitmesini istemiyorum inanın. Şöyle söyleyeyim. Ben hem dediğiniz gibi bir öğretmen, hem bir baba, hem de gerçekten dijital medyayı kullanan bir insanım. Ben sevgili meslektaşlarımla biz bu konu hakkında çok konuşuyoruz. Ben hep şey diyorum arkadaşlar. Biz akşam eve gittiğimizde gerçekten samimi olalım değil mi? Hani yemek yiyoruz, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. İşte çocuğumuzla yarım saat ödevini yapıyoruz, bir saat. Oturup sonra ne yapıyoruz? Ya işte ben televizyon izliyorum, ya hanım değil mi televizyon izliyor, doğru mu? Hani işte günümüz Türkiye'sinde hani belki de 85 milyonun çoğunluğu böyledir diye tahmin ediyorum. Hani belki kimisi dışarı çıkıyordur. Hafta içi birazcık zor hani okula çocuklar okula gider diye ama şimdi ben

0: Çocukların da ekrana illaki maruz kalacağını biliyorum. Hani ne kadar desek ya hiç vermeyelim. Ama bak az önce dedik ya haber izlerken bile çocuk ne yapıyor? Yine maruz kalıyor veya işte anne baba durumlara bakarken bile yine çocuk maruz kalıyor. Benim bu konuda şöyle bir tavsiyem var sevgili anne babalar. Ben kendi velilerime de söylemiştim. Okul çağında en azından tabii bu bilimsel bir şey değil. Bu sadece benim şahsi fikrim ve çocuklarıma, deneyimlerime yaklaşık 10 yıldır bu işin içinde olarak çocuklarımız eğer hani tabii sizi örnek aldıkları için biz de telefon, tablet çok kullandığımız için televizyon. En azından hani okuldan geldikten sonra bir 10-15 dakikayı geçmeyecek şekilde ama altını çiziyorum sevgili anne babalar. Sizin yanınızda, sizin gözetiminizde. Çünkü hani insan bazen parka gider ya parka mesela kötü davranış sergileyen illaki olabiliyor. O çocuktan çocuğunuzu değil mi hemen çekip uzak tutabiliyorsunuz. Ama çocuğunuza telefon, tableti verip hadi şu oraya git. Aman uzana ben hani birazcık dinlenin dediğinizde işte sokaktan daha maalesef çok çok ağır sonuçlarla karşılaşabiliyoruz sayın veliler. Bu konuda en azından hafta içi belki bir 5-10 dakika, 15 dakika kesinlikle geçmesin. Ve sizin yanınızda siz izleyin, onu da beraber hatta izleyin. Hatta ilk 10-15 dakika beraber bir güzel bir mesela masal olur. Hani bu özellikle ben kendi çocuğuma öyle yapıyorum. Hani bu hareketli masallar oluyor ya işte böyle hani çok güzel masallar oluyor. Oradan masal açıp onu izleyin. 15 dakika sonra da ona masallar okuyabilirsiniz. Ama işte çocukların tablet ve telefona tamamen uzak kalması tabii ki de artık imkansız gibi bir şey Ömer Bey. Siz de kabul edersiniz ki. Ama dediğim gibi en azından anne baba denetiminde 15 dakikayı beraber izlerlerse bence hiçbir problem olmaz diye düşünüyorum. Tabii bu yine şahsi fikrim.
1: Evet, uzmanların söylediklerine de ayrıca kulak asmalı. Hocam haklısınız. Peki mesleğe ilk başlayan öğretmenler için tavsiyelerinizi de sormak istiyorum. Çünkü üniversiteden mezun olup teoriyle gerçek sınıf ortamıyla tanışınca belki durum farklı olabiliyor. Neler söylersiniz?
0: Ömer Bey şöyle söyleyeyim ben Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sınıf öğretmenliği mezunuyum. Buradan kıymetli öğretmenlerime, sevgilerime, selamlarımı iletiyorum öncelikle. Benim özellikle sınıf öğretmenliğinde sevgili meslektaşlarıma en büyük tavsiyem. Tabii bizim mesleğimiz Ömer Bey sürekli güncellenen bir meslek. Mesela bakanlık bizleri sürekli işte seminerlere ve çalışmalara alıyor. İşte yıl başında, yıl sonunda. Çünkü öğretmenlik gerçekten bir hani cihaz gibi düşünün sürekli güncelleme istiyor. Birincisi öğretmen arkadaşlarımızın atandıktan sonra hani işte ben atandığım işte göreve veya özelde çalıştım. Hani artık benim bilgilerim bana yeter diye inan bir cümle kuramıyoruz. Sürekli kendini geliştirmeleri gerekiyor. Çünkü veliler de sizden daha iyi şeyler bekliyor. Ve şunu kesinlikle ben altını çizerek söylüyorum sınıf öğretmenliği için. Bizim mesleğimiz çok kutsal. Mesela öğrencinin okulda mesela örnek veriyorum suyu olmadığı zaman öğrenci gelir senden su istiyor değil mi? Çünkü o da anne babası yok. Biz bir nevi o çocuğun orada ebeveyn rolüne de girebiliyoruz. Hani sadece işte öğretmen rolüne kalmıyoruz. Biz bu yüzden vicdanlı bir iş yaptığımız için bu çocukları artık kendi evladımız gibi görüyoruz. Benim meslektaşlarıma en büyük tavsiyem harika bir meslek edinmişsiniz, kazanmışsınız. Ama dediğim gibi kendinizi muhakkak ama muhakkak mesleğinizi geliştirin. Mesela ben ona çok dikkat ediyordum. Atandığım ilk günden beri hep çok iyi, çok sevdiğim eğitimcilerin kitaplarını bol bol okudum. İşte velilerle iletişiminizi çok iyi tutun sevgili meslektaşlarım. Çünkü sizin aynanız velileriniz olacak. Evet biz hani kamu personeliyiz veya işte özelde çalışsak da biz diyoruz ki işte bizim sınırımız burası ama ister istemez bizim şu an mesela ben kendi adıma konuşayım. Sınıfımda ben kimle beraber işbirliği yapıyorum? Velilerimle beraber doğru mu? Hani o yüzden verilerinizle iletişiminizi çok çok iyi tutun ve kendinizi muhakkak geliştirin ve her nerede olursanız olun lütfen çocukları çok ama çok sevin.
1: Evet, ilk öğretmen olmuşum dediğiniz bir anınız var mı hocam? Karşılaştığınız, unutamadığınız?
0: Evet aslında sadece bir tane değil onlarca var hatta bazen eşime anlatıyorum. Ya eşim diyor ki sen ne kadar çok seviyorsun diyor. Vallahi diyor helal olsun ya diyor. Hani ben şöyle mesela geçen seneden bir tane bahsedeyim sizlere. Geçen sene hatta tam bu program üzerinde bir güzel bir anı olacak. Geçen sene okul başladığı zaman ilk uyum haftasında hiç unutmuyorum bir tane velimiz geldi. Velimiz Bingöl'den işte Iğdır'a gelmişler sanırım tayin sebebiyle. Öğrencisi okulun bahçesine girdiği zaman sıraya geldi. Baktım ki annesinin arkasında. Hani dedim neden arkanızda saklanıyor? Hocam dedi açıkçası ben okula işte bir sene vermeyi de düşünmüyorum ama dedi artık dedim hadi bir gidip öğretmenizi tanışalım, bir öğretmenizi görelim dedi.

0: dedik. Ona göre bir karar verelim işte sizinle konuşalım. O kadar kaygılıydı ki çocuk. Kız öğrencim Zeynep. Ben şurada Zeynep'e baktım. Aman Allah'ım dedim, Zeynep ne yaşamış olabilir ki? Yani bu kadar okuldan geri gidiyor, annenin arkasına saklanıyor. Beni görmüyor bile, biliyor musunuz? Hani beni görse tamam, belki sınıfa girse, biri ağlasa, biri bağırsa, korksa amenna. Hiçbir şey olmamış, daha dışarıdayız. Annesine dedim ki, dedim siz Zeynep'i kesinlikle getirin. Ama dedim lütfen siz kapının önünde de, sınıf kapısının önünden de ayrılmayın. Tabii hocam dedi. Geldim kapının önüne, yok izin vermiyor anne gitsin. Tamam dedim, anne içeri girsin. Zeynep'i çağırdım. Annesiyle beraber tabii yine yanıma geldi. Zeynep dedim, hani neden bu kadar? Dedi ki işte ben geçen sene ana sınıfına gitmek de istemiyordum. Annem beni zorla gönderdi. Ben okula gelmek istemiyorum. Ama dedim bak arkadaşlar çok güzel. Bak ben de sınıftan çok güzel balonla süslemiştim. Ona çok güzel şekerler vermiştim. Sonra öğrencim çok mutlu olmaya başladı. Bir sefer ben şey dedim. Annesine dedim ki bak Zeynep yavaş yavaş mutlu olmaya başladı. Fakat siz isterseniz bir kapının dışına kadar çıkın. Tabii hocam dedi. Öğrencim o kadar mutlu olmaya başladı ki yavaş yavaş. Sonra işte ben tekrar çağırdım. Dedim ki hangi işte şeyi seversin? Aa arkadaşın kim? Hangi oyunu seversin? Onunla bu sefer oyun oynamaya başladık. Oyun oynadık. Bu sefer tam okula sığmaya başladı. Sonra aradan birkaç gün geçti. Velim geldi. Hocam dedi. Kızım diyor ki artık anne sen okulun bahçesine de gelme. Beni dışarıda bırak. Aa dedim ne oldu? Nasıl oldu? Güldü tabii hocam dedi. Siz kıymetli eğitimciler sayesinde. Yani benim en büyük anım her zaman öğrencileri kazanmak. Bir öğrenci kazandığım an ben kendimi o kadar mutlu hissediyorum ki inanın sanki yani bilmiyorum ülkemizdeki milyonlarca öğrenci kurtarmış gibi hissediyorum kalben ve ruhen.
1: Evet, yolunuz açık olsun hocam. Tabii eğitim öğretim artık başlayacak, sadece ilkokullar değil, yeni bir döneme başlıyoruz. Bu dönemde de öğrencilere, öğretmenlere, velilere, yöneticilere elbette büyük sorumluluklar düşüyor. Son olarak çocuğu önümüzdeki hafta birinci sınıfa başlayacak bir aile bizi dinliyor olabilir. Onlara üç başlıkta neler söylemek istersiniz? Nasıl bir mesajınız olur?
0: Üç başlık aslında şöyle olsun. Birincisi ta en baştan program başından bahsettiğimiz gibi bir kere hani veli rahat olsun. Velimiz kaygılı olmasın. Çünkü çocuk hemen bunu hissediyor ve korkmaya başlıyor. İkincisi okulun ilk haftası, belki ilk 15 günü, belki ilk bir ayı çok önemli. Bak ben de not almıştım. Okulun ilk bir ayı çok önemli ve bir diğer husus aslında en önemlisi veli öğretmen işbirliği çok önemli Ömer Bey. Veli öğretmen işbirliği. Hani hep sosyal medyada işte hani şurada karşımıza çıkıyor işte öğretmene verilen değer neden azaldı? İşte eskiden öğretmenlerimiz böyleydi falan. Aslında biz her şey kendimizden başlamalıyız öyle değil mi? Hani bir şey değiştirmek istiyorsak biz önce başlayalım. Mesela hani bazen yani hani bir sürü sıfır olur. Öne bir tane bir gelir ya bir olmadan o sıfır değil mi? Hiçbir şey ifade etmez bir sürü sıfır. O bir işte biz olalım. Biz mesela öğretmenimize değer verelim. Hani birkaç veli yanımızda hemen öğretmeni eleştirdiği zaman biz desek evet ya işte öğretmenimiz böyle inanın bu sefer hem öğretmenin motivasyonu düşüyor hem sizin motivasyonunuz düşüyor hem çocuğunuzun motivasyonu düşüyor. Tam tersi bunun yerine lütfen eğitimcilerimize, öğretmenlerimize hep pozitif davranalım. Mesela okulun ilk günü örnek verip sınıflar kura ile belirleniyor dedik ya az önce.
1: Evet.
0: Veli mesela veliler hemen mesela araştırıyor işte bu öğretmen hani kimdir örnek işte Ömer Bey, Zeynel Bey, Ahmet Bey. Veliler daha sonra hemen işte okul idaresine geliyor. Yok diyor ben bu öğretmeni istemiyorum ama daha okul başlamadı ki. Hani daha hiç öğretmeni görmediniz. İşte ben duymuştum. İşte şöyleydi. Sayın veliler siz çok iyi duydunuz öğretmen de olsa özür dilerim söylüyorum. Size olumsuz şeyler denilen öğretmen de olsa lütfen kendiniz bekleyin. Yaşayın ve görün. Olur mu değerli velilerimiz? Ön yargılı lütfen ama lütfen öğretmenlerinize yaklaşmayalım. Benim diyeceklerim bu kadar. Ve
1: Evet.
0: izniniz olursa da bir teşekkür etmek istiyorum. Olur
1: Tabii,
0: mu?
1: tabii, tabii. Lütfen buyurun.
0: Allah razı olsun. Bugün bu yöne çıkmamda büyük katkıları ve destekleri olan başta valimiz Sayın Mustafa Fırat Taşoğlu'na, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Nail Ekiz'e ve siz TRT Erzurum Radyo Stüdyosu'na çok teşekkür ederim. İlk ulusal yayınımda beni yalnız bırakmayan tüm aileme, arkadaşlarıma, velilerimize ve dinleyicilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi tüm çocuklara ve velilerimize sağlık, huzur dolu bir yıl diliyorum. Ayrıca eğer varsa soruları da bana her zaman da yazabilirler. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım inşallah.
1: Evet hocam, size eğitim öğretim hayatınızda başarılar diliyoruz biz de. Sizin nezdinizde dinleyen herkese sizden taraftar.

0: Dinleyen herkese selam olsun diyelim. TRT dinle uygulamasından bahsedelim. Madem böyle dijitalde içerik üreten bir hocayla karşı karşıyayız. TRT dinle uygulamasından içinde bulunduğumuz bu yayını ve diğer tüm yayınları da dinleyebilir tüm dinleyenlerimiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Birinci sınıf aslında yalnızca çocuğun değil, bütün ailelerin yeni bir döneme başladığı eşik. Bu önemli konuda bugün bizi yalnız bırakmadınız. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, hoşça kalın. Sevgili dinleyenler, belki de bu yolculukta en önemli şey çocuğun ne kadar hızlı okumaya geçtiğinden önce okulu ne kadar sevdiği ve öğrenmeye çalışma duygusu, merak edebilmesi. Sınıf öğretmeni Zeynel Aras'la biz bugün öğretmenliği, sosyal medyada eğitim içeriklerini ve birinci sınıfa uyum sürecini konuştuk. Zeynel öğretmene katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bugün genç yaşamı Cihat Kalpar, Talip Akpınar ve ben Ömer Ergedik sizlerle buluşturduk. Bir sonraki yayında buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'teki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi de çok verimliydi, samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini de takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan, süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, iç cepheyi güçlendireceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 kişilik mürettebatıyla iletişim kurulamadığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Uraloğlu, şu ana kadar kimseye ulaşılamadı dedi. Kayıp mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari geminin çarpıştığı kazayla ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de Fırat Nehri üzerinden geçişler için katlanabilir şerit yüzücü köprü kurdu. Köprü çalışmasının 2. Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı tarafından yapıldığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Kirmanşah eyaleti, Lavan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırılarında Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerini hedef aldı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı artan gerginliğe rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. Bölgede istikrarsızlık yayan İsrail ise İran'a karşı uçaklarının kalkışa hazır olduğu tehdidinde bulundu. Almanya'da ülkenin kritik derecede önemli altyapısına yönelik saldırı endişesi artıyor. Ülkenin elektrik şebekesi son 24 saat içinde ikinci kez sabotaj girişimlerinin hedefi oldu. Saldırı girişiminde bir trafo merkezinde kasıtlı olarak kısa devre oluşturuldu. Olay Leipzig'teki havaalanında insansız hava aracı saldırısı girişiminden Rusya'nın sorumlu tutulmasının hemen ardından meydana geldi. Gelişmelerle ilgili olarak Avrupa Birliği ve NATO'nun da teyakkuzda olduğu belirtildi. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritasının yer aldığı orta vadeli program 6 Eylül Pazar günü açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuyla ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada orta vadeli program hazırlıkları kapsamında iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle bir araya geldiklerini belirtti. TUSAŞ üretimi olan Türkiye'nin ilk özgün genel maksat helikopteri Gökbey, Jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de teslim edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da düzenlenen teslim töreninde yaptığı konuşmada, TUSAŞ'la yürütülen proje kapsamında 18 adet Gökbey helikopterinin Emniyet Teşkilatı'nın envanterine gireceğini söyledi. İletişim Başkanlığı ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, protokolün Türkiye ile Afrika arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğini belirterek, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi, Türkiye ile Afrika halkları arasındaki gönül bağlarını güçlendiriyor dedi. Haberleri sunduk.

0: ara 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir.
4: Reklamlar.
5: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Bugün de yine kıymetli bir konuğum var. Aynur Çimenci, TÜRÇEV Eko Okullar Programı Ulusal Koordinatörü bizlerle birlikte. Hazır okullar yeni açılıyorken, yeni eğitim öğretim dönemi başlıyorken aslında çevre hassasiyeti taşıyan öğrencilerin, geleceğin temsilcilerinin okullarımızdan yetiştirilmesi ve geleceğe hazırlanması son derece önemli. Dolayısıyla hem bu projenin ayrıntılarını konuşacağız hem de yine bu bağlamda bağlantılı konuları da masaya yatırmaya çalışacağız. Aynur Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk İlker Bey.
0: Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Hakikaten aslında çok kıymetli bir proje, önemli bir proje. Bugünden yarına değil ama daha da böyle ileriye dönük meyvelerin toplayacağımız ve aslında nesillere de mal olacak önemli bir proje. Öncelikle isterseniz Eko Okullar programına, bu projeye başlamadan önce bu vakfın faaliyetleri hakkında genel bir bilgi verelim. Ardından da projenin ayrıntılarına bakalım.
1: Teşekkür ediyorum tekrar. Aynur Çimenci ben, Eko Okullar Programı Ulusal Koordinatörüyüm. Programa başlamadan kısaca hem bağlı bulunduğumuz Şemsiye Örgüt Fİ, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'ndan hem vakfımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü Eko Okullar Programı uluslararası bir program. Biz Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak 1995 yılından beri Türkiye'de yürütüyoruz bu programı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı 1981 yılında Danimarka'da kuruluyor ve bugün 81 ülkede 100'den fazla üye kuruluşa sahip, dünyanın en büyük çevre örgütlerinden biri. 1981 yılında kuruldu demiştim. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma için eğitim alanında 40 yıldan fazla bir tecrübesi var. Vakfımız Türkiye Çevre Eğitim Vakfı da 1993 yılında Turizm Bakanlığı önderliğinde Mavi Bayrak programının ülkemizde de yürütülebilmesi amacıyla kuruluyor.

0: Ve Mavi Bayrak programının takibinde Eko Okullar programı, Okullarda Orman programı, Çevrenin Genç Sözcüleri programı, Yeşil Anahtar programı ve Eko Kampüs programlarını ülkemizde yürütmeye başlıyor.
1: Her şeyin başı bize eğitim diyoruz malum. Her konuda eğitim diyoruz, evet. Ve çevre eğitimi dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor acaba ve çevre eğitiminin amacı nedir sizce?
0: Evet, mutlaka programı anlatmadan çevre eğitiminin ne olduğundan çok kısa bir şekilde bahsetmemiz gerekiyor dediğiniz gibi. Çok sözlüksel bir anlam yüklemek istemiyorum ama içinde yaşadığımız dünyayı daha iyi tanımak, korumak ve sağlıklı, daha sağlıklı yaşayabilmek için gösterdiğimiz çaba ve etkinliklerin tümüne çevre eğitimi ya da çevre için eğitim diyebiliriz. Amaçlanan şey de çevrenin korunması, geliştirilmesi ve ekolojik olarak daha sürdürülebilir bir yaşam, daha sürdürülebilir bir dünyaya kavuşmak, daha sürdürülebilir bir topluma kavuşmak.
1: Önemli bir amaç.
0: Çok önemli bir amaç.
1: Ve bu amacı ortaya koymak, aynı zamanda amacın gereğini de yerine getirebilmek,
0: evet,
1: adına,
0: evet,
1: da birçok sivil toplum kuruluşundan tutun kamu kurum ve kuruluşlarına kadar birçok faaliyet yürüten kurumlarımız, yapılar var. Tabii burada Eko Okullar programı ayrıcalıklı hale getiren şey nedir acaba? Nedir kökeni, nereden geliyor?
0: Program az önce söylemiş olduğum gibi çok eski bir program. 31 yıldır Türkiye'de yürütülüyor, 32 yıldır dünyada yürütülüyor. Kökeni 1992 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı ya da Rio Zirvesi, Rio Dünya Zirvesi olarak da bilinen zirvenin çıktılarından olan gündem 21'e dayanıyor. Bu belgeye göre çevre ve kalkınma sorunlarını çözmede toplumsal kapasitenin artırılması kritik bir öneme sahip. Bu da eğitim, özellikle de çevre eğitimi yoluyla sağlanabilecektir gibi bir fikir doğuyor. Bu fikirden hareketle de 1994 yılında Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle Danimarka, Almanya, İngiltere ve Yunanistan'da başlatılıyor program. Hemen sonraki yıl 1995 yılında da Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda ülkemizde başlatılıyor.
1: Peki Eko Okul nedir?
0: Eko Okullar programı, çok yine özet olarak kısa bir şekilde söyleyeyim. Eko Okullar programı okul öncesiyle ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir program, uluslararası bir program. Amaç çocuklarda ve gençlerde çevre konusunda olumlu yönde davranış değişikliği yaratarak sürdürülebilir bir çevre, sürdürülebilir bir dünyaya ulaşmak. Program çok katılımcı ve bütünleyici bir yaklaşıma sahip. Sadece sınıftaki, okuldaki bir grup öğrencinin çalışmalarıyla yürüyen bir program değil. Sınıfta başlıyor ama okula yayılıyor, çevre halkını, işte aileleri, öğrencilerden ailelere, çevre halkına, oradan yerel yönetimlere, işte medyaya, iş dünyasına ve nihai olarak da tüm topluma ulaşılıyor ve onları daha iyi bir çevre için değişime yönlendiren bir program. Temel başlıklarımız var. Su konusu, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, işte atık, ileri dönüşüm, geri dönüşüm gibi konu başlıklarımız var. Temalarımız var, 10 temamız var. Bu temanın, bu ana başlıkların altında da belirlenmiş spesifik eylemlerimiz var. 160 eylem var. Bu 160 eylemin 25'i de zorunlu eylem. Her okulun, programa katılan her okulun gerçekleştirmek zorunda olduğu 25 spesifik eylem var. İşte bunlar: yağmur hasadı yapmak, bahçede kompost yapmak, enerji, su, biyolojik çeşitlilik haritalamaları yapmak, yerli tohum bankası oluşturmak, tohum toplama programları oluşturmak gibi spesifik eylemler. Bu çalışmaları olması gerektiği şekilde öğrencileri işin içine katarak gerçekleştiren okullar daha sonra Yeşil Bayrak başvurusunda bulunarak çalışmalarını uluslararası olarak, uluslararası anlamda da tescilliyorlar.
1: 25 eylemin ne kadar sürede yapılması gerekiyor? Bir eğitim döneminde mi yoksa daha mı?
0: 3 döneme bölünüyor bu 25 eylem. Evet,
1: ha.
0: Eylül ayında başlayan, programı Eylül ayında başlayan bir okul öğrencilerin okuluna gelmesiyle beraber işte eylemleri hayata geçirmeye başlıyor. Birinci dönem, Eylül ayıyla başlayan birinci dönem, Şubat ayıyla başlayan, takip eden ikinci dönem ve sonraki yılın yine birinci dönemi olacak şekilde 3 döneme bölerek çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Ama bazı okullar yetiştiremiyor mevcut müfredat yoğunluğundan. Her yıl Yeşil Bayrak başvuruları Şubat ayında yapılıyor. O Şubat'a yetiştiremezse bir sonraki yılın Şubat ayında çalışmalarını tamamlayarak Yeşil Bayrak başvurusunda bulunabiliyor.
1: Bu Milli Eğitim Bakanlığı'yla ortaklaşa sürdürülen bir proje.
0: Evet, Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin destekleriyle yürütüyoruz çalışmalarımızı.
1: Peki okul gelip size biz böyle bir projeye başlıyoruz diye bir bildirimde bulunuyor mu? Böyle bir protokolünüz oluyor mu size?
0: Tabii, programa kayıt olmak isteyen okullar web sayfamız üzerinden okullar adına bir profil oluşturuyorlar. Bu profilin içinde koordinatör öğretmen bilgileri, okul adres bilgileri, okula iletişime geçebileceğimiz bilgiler var. İşte öğrenci sayısı, okulun türü, koordinatör öğretmen isimleri, bilgileri. Kaydında olan bir okulla biz iletişime geçiyoruz. Neler yapılması gerektiğini aktarıyoruz. Kaynaklarımız var, yönlendirici belgemiz var. Zaten kayıt olan okul Bilgi Bankası'na erişme hakkına sahip oluyor. Bilgi Bankası'nda onlarca kaynağımız var. Bir ulusal eylem planımız var. Onu okulla paylaşıyoruz. Okul oradan sırasıyla eylemlerini gerçekleştirip program kapsamındaki çalışmalarına devam ediyor.
1: Sayılarla bir örnek verecek olursak, Türkiye genelinde kaç okul bu Eko Okul programının içerisinde? ve artarak.

0: devam ediyor?
1: Evet, artarak devam ediyor. Her sene sayılarımız artıyor. 25-26 döneminin sayıları net. Çünkü yeni eğitim öğretim yılı başlamadı. Geçtiğimiz yılın sayılarından bahsedecek olursak 2025-26 eğitim öğretim yılında Türkiye'de 1254 okulda yürütüldü program. Ve 937 okulda gerçekleştirdikleri başarılı çevre eğitim çalışmaları sonucunda Yeşil Bayrak ödülüne hak kazandı. Ve 937 okulun bahçesinde Yeşil Bayrak dalgalanıyor. Dünyadaki sayılardan da çok kısa bahsetmek isterim. 25-26'da dünyada 101 ülkede 20 milyondan fazla öğrenciye, 1,5 milyondan fazla öğretmene ulaşıldı program kapsamında. Ve 51 binden fazla okulda yürütüldü Eko Okullar programı. 18 binden fazla okulda da Yeşil Bayrak dalgalandı 25-26 eğitim öğretim yılında.
0: Yeşil Bayrak artık bu okulda biz daha çevreye hassasiyetle bakıyoruz. Evet. Ve bu bağlamda da şunları yapıyoruz. Yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Kardeşi aslında,
1: evet,
0: öyle mi?
1: Eko Okullar programı kriterlerini yerine getirdik. 7 adım olması gerektiği şekilde uyguladık. Öğrenci katılımını gerçekleştirdik. Sadece çalışmalarımızı okulla sınırlı tutmadık, okulun yerel çevresine de ulaştık ve bu eylemlerimizi olması gerektiği şekilde yürüttük. Bunu ulusal koordinasyona sunduk, onlar kabul etti ve sonuçta onlar tarafından biz Yeşil Bayrak ödülüne hak kazandık gibi bir anlamı var o Yeşil Bayrağın. Türkiye'de Diyarbakır'ın bir ücra bir köşesindeki bir okulda da dalgalanıyorsa o Yeşil Bayrak aynı anlamı ifade ediyor. Uganda'nın bir küçük bir köyünde dalgalanıyorsa da aynı anlamı ifade ediyor. Ya da İngiltere'nin herhangi bir okulunda da Yeşil Bayrak o okulun Eko Okul programı kriterlerini yerine getiren doğa dostu bir okul olduğu anlamına geliyor.
0: O zaman o Yeşil Bayrak ödüllerine biraz temas edelim. Bunun içeriği tam olarak nedir ve hangi okullar başvuruda bulunabiliyorlar acaba?
1: Yeşil Bayrak'ta uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan ve çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko etiket. Programın az önce söylemiş olduğum şekilde gereklerini yerine getiren kriterleri yerine getiren eylemleri olması gerektiği şekilde hayata geçiren ve bunu zamanında sisteme yükleyen okullara veriliyor. Her sene Mayıs sonunda açıklanıyor Yeşil Bayrak ödülü sonuçları ve Haziran'ın başında işte okullar kapanmadan gerçekleştirdiğimiz ulusal ödül törenimizde de Türkiye'nin dört bir tarafından gelen öğretmenlerimiz ödüllerini orada teslim alıyorlar.
0: Evet, ben daha çok mavi bayrağı iyi biliyorum, duyduğum evet. Ve haberlere de konu olan mesele bu denizlerle ilgili özellikle yine o da galiba Mayıs ayında mı oluyordu? Mayıs,
1: onun
0: Haziran
1: sonuçları da
0: galiba.
1: Genelde evet Mayıs ayında açıklanıyor.
0: İşte Türkiye'de ne kadar mavi bayraklı girilebilir, belli kriterleri karşılayan deniz var, sahil var. Bu da şimdi okullar özelinde yapılmış bir
1: hangi okullarımız doğa program. Dostu, ne kadar doğa dostu onu gösteriyor aslında Yeşil Bayrak biraz da.
0: Burada her okuldan bir öğretmen koordinasyonunda.
1: Bir ya da iki koordinatör öğretmen belirleniyor.
0: Kaç öğrenci burada katılabiliyor? Bir sınır var mı acaba?
1: Aslında 10 ya da 15 kişilik bir ekotim oluşturmasını bekliyoruz her okuldan. Çünkü bu eylemler okulun bütün tarafından hayata geçirilemez. 10-15 kişilik bir öğrenci timi oluşturuluyor. Ama nihai hedefimiz bu 10-15 kişinin eylemleri gerçekleştirdikten sonra okulun bütününe ve okulun yerel çevresine yaygınlaştırmaları. Nasıl yaygınlaştırabilirler? İşte Eko Okul panosunda yapılan çalışmaları sergiliyorlar. Ya da işte Dünya Arı Günü'nde çevreyle ilgili özel bir günde arkadaşlarına salona alıp onlara bir sunum yapıyorlar. Ya da işte bu tim gidip bir gün belirleyip başka bir sınıfa gidip bilgilendirme yapıyor. Biz bir Eko Okuluz, bu Eko Okul şu konularda çalışmalar yapıyoruz deyip onları bilgilendiriyor. Dolayısıyla 10-15 kişilik bir tim tarafından yürütülüyor program. Ama nihai hedef okulun bütününe, okulun yerel çevresine, ailelere ulaşmak.
0: Peki bu 3 dönem içerisinde program tamamlandı. Okul artık Yeşil Bayrak ödülünü aldı. Yeşil Bayraklı bir okul oldu. Peki önümüzdeki yıl ne olacak? Bir sonraki yıl ne olacak? Bu devam eden mi bir süreç yoksa sadece o 3 dönemde yapıldı bitti mi? Ve sonrasında da siz okullara gidip ziyaretlerde bulunup sürdürülebilirliği sağlıyor musunuz?
1: Şöyle, Yeşil Bayrağı hak kazanan bir okulun bayrağı 2 sene asma hakkı var. Çalışmalarına devam edip programı eylemleri yeniden yerine getirirse, yeni öğrenci topluluğuyla, yeni okul topluluğuyla çalışmalara devam edip eylemleri olması gerektiği şekilde yeniden hayata geçirirse, sonraki 2 sene sonraki Şubat döneminde yeniden Yeşil Bayrak başvuru döneminde, Yeşil Bayrak yenileme başvurusu döneminde başvurusunda bulunup Yeşil Bayrağını yenileyebiliyor eğer ki hak kazanırsa. Ama okul ödülü 2 sene çalıştı, eylemleri yaptı, Yeşil Bayrak ödülünü hak kazandı. Biz yorulduk, biraz dinleneceğiz dedi ve programdan ayrıldıysa bayrağı 2 sene asıyor. Sonraki 2 senenin sonundaki işte Haziran ayının sonunda da bayrağını indirmesi gerekiyor. Zaten bayrakla beraber okula sertifikası da gidiyor. Sertifika üzerinde hangi yıllar arasında bayrağın geçerli olduğu yazıyor.
0: Peki o kadar yoğun bir program mı bu? Böyle bir yorulma söz konusu olmaz herhalde. Nihayetinde çevre farkındalığını oluşturan bir şey, hareket. herkesin böyle gönülden, yürekten yapabileceği eylemlerdir diye düşünüyorum ama.
1: Şöyle aslında evet, program kapsamındaki eylemler çok zevkli. Çocuğu dışarı çıkartan, işte yağmur hasadı yaptıran, bahçede kompost yaptıran, okulun biyoçeşitliğini zenginleştiren eylemler. Hepsi zevkli ve yapması çok çocukları da mutlu eden çalışmalar ama öğretmenlerin mevcut iş yükü, müfredat ağırlığı, yoğunluğu da belli. Dolayısıyla öğretmen işte bir yandan müfredatı yetiştirmeye çalışıyor, bir yandan başka çalışmalar oluyor. Bir yandan da ekookul eylemlerini ve ekotimi bir şekilde harekete geçirmeye çalıştığı zaman öğretmen bazen yoruluyor. Dolayısıyla o hedefe ulaşıp biz bayramımızı aldık, bir sene dinleneceğiz deyip bir sene ara verip sonra tekrar başlayan okullarımız oluyor. Ya da okulda koordinatör öğretmen yeşil bayrağa ulaştıktan sonra, okulunu yeşil bayrağa ulaştırdıktan sonra ben yoruldum, şimdi de başka bir arkadaşım devralabilir çalışmayı deyip koordinatör öğretmen değişikliğine gidiyor okul mesela. O şekilde de devam ediyor okullar.
0: Peki kardeş okul gibi bir takım alt projeler var mı programın içerisinde? Karşılıklı okul ziyaretleri, dünyanın farklı bir ülkesinden bir okulla, ekookul yani yeşil bayrak kazanan bir okulla Türkiye'nin herhangi bir ilindeki, ilçesindeki bir okulun bir iletişimi oluyor mu, sağlanabiliyor mu?
1: Oluyor aslında. İşte bu ekookullar ağı çok büyük bir ağ. Dünyada 100'den fazla okulda yürütülüyor demiştim. Okullarımız bazen böyle işte Türkiye'deki bir okul biyolojik çeşitlilik konusunda biz bir çalışma yapmak istiyoruz, İşte Almanya'daki bir okulla bizi iletişime geçirir misiniz dediğinde bu okulları bir araya getiriyoruz. Bir araya gelme fiziki olarak değil, daha çok online olarak gerçekleşiyor. İşte mailleşebiliyorlar ya da Zoom üzerinden toplantılar yapabiliyorlar ve bir ortak bir çalışma ortaya çıkartabiliyorlar. Hani liselerde biraz daha fiziki ziyaret olabiliyor ama ekookullar Türkiye'de okul öncesi ve ilk ve ortaokullarda yürütüldüğü için bu çalışmalar daha çok işte mailleşerek ya da online olarak internet üzerinden bir çalışma şeklinde gerçekleşebiliyor.
0: Tabii biz bunu ekookullar programı olarak değerlendiriyoruz ama baktığınızda çok genel bir çevre hareketi, bir seferberlik ruhuyla çocukların çevre hassasiyetini gösterdikleri bir platform gibi aynı zamanda. Yani okullar çevresel sürdürülebilirlikleri için neler yapabilirler, nasıl adımlar atabilirler? Nihayetinde sadece bir akademik başarı değil okulların var olma sebebi, aynı zamanda çocukların kendilerini gerçekleştirebilmelerini de sağlayan yapılar. Dolayısıyla bu anlamda bakarsak daha sürdürülebilir bir okul yaşamı için neler yapılabilir mesela?
1: Hemen ilk aklıma gelen şeylerden bahsedeyim. Öncelikle ivedilikle yapılması gereken şeylerden bir tanesi elektrik, su ve kağıt tüketiminin takip edilmesi ve bu konularla ilgili tasarruf önlemlerinin hayata geçirilmesi. Bunların bir okul politikası haline getirilmesi. Çünkü bu üç kalemde, elektrik, su ve kağıt tüketimi konusunda, bu üç kalemde okullarda çok büyük bir tüketim mevcut. Ve bu tüketimi kıstığımızda, bununla ilgili politikalar belirlediğimizde çevre için doğrudan çok önemli bir eylemde bulunmuş oluyoruz. İşte belgelerimizi yazıcıdan çıktı almak yerine elektronik olarak çoğaltmak ve böylece kağıt tüketimimizi azaltmak. Yine kullanmadığımız durumlarda elektrik, su kaynaklarını kapatmak, fotoselli tasarruflu sistemlere geçmek ilk akla gelenler. Bunun dışında işte çatal, tabak, kaşık, bardak gibi tek kullanımlık ürünlere yer vermemek. Belli konularda okulda kampanyalar başlatmak, dikkat çekici kampanyalar başlatmak. İşte poşet yerine plastik poşet yerine bez çanta kullanımı konusunda, termos ve matara kullanımı konusunda kampanyalar başlatmak okulda. Bunlar önemli çalışmalar, önemli eylemler. Biraz geri dönüşüm, ileri dönüşüm konusundan bahsetmek istiyorum zamanımız varsa. Toplum geri dönüşüm konusunda çok hevesli, çok istekli biliyorsunuz. Buna okullarımız da dahil. Sanki kullandığımız ürünleri geri dönüşüm kutusuna attığımız zaman, onların paketlerini, ambalajlarını geri dönüşüm kutusuna attığımız zaman sorumluluklarımızı da üzerimizden atıyor gibi hissediyoruz biraz. Ancak öyle değil. Çünkü bu ürünlerin hem çok küçük bir bölümü geri dönüşüyor. Çünkü birisi ayranlı ya da işte yağlı bir ton balığı konservesini geri dönüşüm kutusuna attığında o yağdan ve ayrandan geri dönüşebilecek bütün ürünler etkileniyor ve geri dönüşemiyorlar, bozuluyorlar. Bu ürünlerin geri dönüşümünün hem çok küçük bir kısmı mümkün hem de geri dönüşüm sırasında su ve enerjiyi de çok fazla kullanıyoruz maalesef. Dolayısıyla geri dönüşüm yaparken aslında doğaya bir yönüyle zarar veriyoruz. Çok masum bir şey değil geri dönüşüm. Bu nedenle de ekookullar olarak üzerimize düşen sorumluluk, eğer gerçekten farkındalık oluşturmak istiyorsak mümkün olduğunca az tüketip atık çıkarmamalı, atık oluşmasını engellemeliyiz. Mümkün olmadığı durumlardaysa atığın doğru şekilde yeniden işlevlendirilmesini sağlamalıyız. Yani ileri dönüşüm yapmalıyız. Peki ileri dönüşüm ne? Ondan da çok kısaca bahsedeyim. İleri dönüşüm aslında büyüklerimizin israf etmeme kültürü sebebiyle alışkanlık haline getirdiği belli eylemler bugün ileri dönüşümün ta kendisi olarak ortaya çıkıyor. İşte sos kaplarından, kavanozlardan yeni eşyalar yapmak, yoğurt kaplarından saksı yapmak, ne bileyim yıpranmış tişörtlerden toz bezi yapmak, çanta yapmak, onları başka bir kıyafete dönüştürmek, işte işte eski paletleri masaya sandalyeye dönüştürmek gibi şeyler örnek olarak verebilirim ileri dönüşüme.
0: Bunlar ileri dönüşüm.
1: Evet, dediğim gibi büyüklerimizin hep yaptığı şeyler aslında.
0: Çok yabancısı olmadığımız.
1: Hiç yabancı olmadığımız şeyler. Bizim yabancı zaman. Olmadığımız şeyler ama çocukların artık duyduğunda şaşırdığı şeyler haline geldi maalesef. Bunu yeniden hayatımıza sokmalıyız. Bunu yeniden gündeme getirmeliyiz.
0: Ama moda tabirli ifade edecek olursak aslında bu da yavaş yavaş bir böyle trend haline de geliyor. Belli başlı işte örnek teşkil eden rol modeller aracılığıyla evet. yapılıyor bu. Bir taraftan sıfır atık diye bir hareket var malumunuz. Evet. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde süren ve hali hazırda da uluslararası bir boyut taşıyan bir mesele bu. Okullarda da kumbaralar var. Ayrıştırma yapmak için oluşturulan kumbaralar. İlk herhalde geçen kamu adına geçen yapılar okullar oldu bildiğim kadarıyla. Tabii öğrencilerin burada bilinçlerinin yüksek olmasının bir taraftan da öğretmenlerin dahiliyle olması gerekiyor. Öyle değil mi? Yani evet. öğretmenlere de burada çok fazla iş düşüyor.
1: Öğretmenlerimize de çok iş düşüyor. Çocuklara da çok iş düşüyor. Öğretmenin doğru yönlendirme yapması, o işte dersten kendini hani o müfredatı yetiştirmeye çalışıyor bir yandan. Onlara da çok hak veriyoruz ama bir yandan da hayat akıp gidiyor ve bu çocukların öğrenmesi gereken çok şey var. Çocuklar bizim geleceğimiz. Dolayısıyla onları da işin içine katarak çocukların farklı çalışmalara, doğa dostu eylemlere yönlendirilmesi çok önemli. Çünkü bir çocuğu eğitmek, çocuğun eve gittiği zaman ailesini eğitmesi, onlara da anlatması anlamına geliyor. Aileyi eğitmek zaten toplumu eğitmek anlamına geliyor. Dolayısıyla öğretmenlere çok iş düşüyor, çocuklara çok iş düşüyor, hepimize mutlaka çok evet. iş düşüyor burada.
0: Bir tarih ezberlemek gibi bir şey değil nihayetinde bu. Hayatla birlikte öğrenilen,
1: evet.
0: hayatın içinde olan.
1: Günlük yaşam alışkanlığı haline getirmemiz gereken şeyler bunlar aslında. Evet. Yani öğretmenin söylemesi ve çocuğun yapması şeklinde değil, çocuğun zaten bunu biliyor olarak okula gelmiş olması. Ailede bunu görüp okula geliyor olması gerekiyor ama bunu çok başaramadık. Umuyorum daha güzel şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Kısa birkaç eylem daha söyleyebilirim zamanımız varsa. Yeşil beslenmeden bahsetmek istiyorum. Yeşil beslenme bizim için çok önemli bir başlık. Yemekhanelerde, okulun yemekhanelerinde belirli günlerde sadece bitkisel beslenme sunulması ve hiç hayvansal gıda tüketmediğimiz günler organize edebiliriz. Organize edebilir okullar. Tabii ki burada sebebinin öğrencilerle ve ailelerle paylaşılması gerekiyor. Neden bugün sadece bitkisel temelli besleniyoruz? Çünkü bitkisel temelli besinlerin karbon ayak izi hayvansal temelli beslenmeye göre çok daha düşük. İşte hep verilen bir örnek, 1 kilo sığır etinin üretimi için 15 bin küsur litre su kullanılıyor. Bunlar çok büyük rakamlar. Endüstrileşmiş hayvansal üretim ve tüketim hem doğanın refahı iyi oluşu için hem insan sağlığı açısından irdelenmeli hem de hayvan hakları yani etik açısından da irdelenmesi gereken bir şey. Endüstriyel üretimin böyle bir yönü var. İrdelememiz gereken çok farklı yönleri var. Yani hem sağlık açısından hem hayvan hakları açısından ele almamız gerekiyor. Bunu çocuklara düşündürmemiz gerekiyor. Bunun dışında yine okul mutfağımızdaki besinler nasıl? Bu da bizim için önemli bir konu. Çocuklara fark ettirmemiz gereken bir konu. Kaynakları etik, yerel ve organik mi? Çünkü örneğin gıdamız ne kadar uzaktan geliyorsa doğa üzerindeki baskımız da o kadar fazla oluyor. Doğa üzerindeki olumsuz etkimiz de o kadar fazla oluyor. Yine okulun doğayla bağlantıda olması bizim için bir diğer önemli başlık. Okul doğayla nasıl bağlantıda olur? Bahçede kompost yapmak gibi permakültür çalışmaları, yağmur suyunu biriktirip kullanmak, rüzgar ve güneş enerjisinden faydalanmak, çatıya güneş panelleri yapmak, böcek arı otelleri oluşturup bahçe biyoçeşitliliğini zenginleştirmek, türlerin yaşayıp beslenebilecekleri yaşam alanları oluşturmak, arıları çekmek gibi eylemler her okulun çevresel hedeflerinden biri olmalı diye söyleyebilirim. Şüphesiz doğayla dost bir okul olabilmek için, doğayla dost bir topluluk olabilmek için bu saydıklarıma çok daha fazlası eklenebilir. Çünkü doğayı korumak bugün için artık bir sorumluluk değil, bir zorunluluk ve görev hepimiz için. Ve bu görevin en güçlü başlangıç noktası da eğitim. Çünkü doğayla uyumlu bir gelecek ancak bilinçli nesillerle mümkün. Bu şekilde bitirebilirim cümlemi.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. TÜRÇEV Eko Okullar Programı Ulusal Koordinatörü Aynur Çimenci bizlerleydi. Ağzınıza sağlık, sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ederim İlker Bey.
0: Kolaylıklar diliyoruz. Ve programı Yaşar Sarı Hasanoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Semaat Şallı ile Necmiye Şahin de programı sizlere ulaşmasına katkı sunan isimlerdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.
2: Çevre Ajandası.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Reklamlar.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
8: Paraf paraf dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
10: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.tr'de.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
7: Reklamlar.
0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
11: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
11: Geleceğinizi riske atmayın.

0: dili.
1: Efendim TRT İstanbul Radyosu Sözün Dili programındasınız. Hepinize merhaba. Ben Deniz Süleyman Doğan. Programın yapımcısı ve sunucusu. Programı daimi konukları Profesör Doktor Sefa Saygılı Hocam, Profesör Doktor Sefa Bulut Hocam. Programın yapımcısı Gülşah Çetin, program teknik yönetmen Tamer Yılmaz. Hepinize yeniden merhaba. Efendim bu haftaki konu başlığımız kitap. Kitap ve insan. Kitaplı bir toplum düşündüğünüzde, okumayı hayatın merkezine alan, bilginin değer gördüğü ve kültürel gelişimin kitaplar aracılığıyla sağlandığı toplumsal bir yapıdan bahsediyoruz. Elbette bu kitaplı toplum kavramı bireylerin düşünme becerilerini, ortak hafızayı ve toplumsal bilinci güçlendiren bir yapıdır. Efendim kitap elbette bir kutsal kitaplara baktığımızda bizim inancımıza göre Hazreti Adem'le başlayan bir toplum, ilk insan, ilk peygamberle başlayan bir toplum da kitaplı bir toplum olarak görüyoruz. Yani bugün modern dünyada da kitaba devamlı, bilimde de, teknikte de bir kitaba atıf vardır. Nereden baksanız kitabın yeri doldurulamaz. Şimdi dilerseniz bir kitabın sevgisinden başlayarak bir şiirle, Rıfat Necdet Evrim Er'in bir şiiriyle başlayalım. Kitap sevgisi. Benim ufak bir odam var, dinliyor orada başım. İçindeki şu kitaplar en sevgili arkadaşım. Beni bana veren odur, gerçek yolum onda başlar. Bin bir çiçek veren odur, onunla dost büyük başlar. Kitap ruhun kaynağıdır, bu kaynaktan iç arkadaş. Kitap ilmin uğrağıdır, ektiğini biç arkadaş. Uzun sözün kısası da bu, öğütlerim değil kuru, boş değirmen kitapsız ev.

0: Kitabı sev, kitabı sev. Evet, kitapla ilgili programımızda. Efendim, Sefa Saygılı Hocam, kitap tabii başucunda bulunması gereken bir nesne diyelim. Ve bunun yeri hiçbir şekilde durdurmayacak bir biçimde görüyoruz. Hele hele bizler bir ilim, bilim insanı olarak kitapsız hayatımızı düşünemeyiz değil mi?
1: Düşünemeyiz, evet. Kitaplar gerçekten hayatımızda önemli. Sadece bizim hayatımızda değil, toplumların hayatında da önemli. Dikkat edersek medeniyetler, yani uygarlıklar kitaplarla aktarılır. Evet, kültür kitaplarla şüphesiz aktarılır. İnsanların teknolojik fikir gelişimi hepsi kitap kökenlidir şey olarak.
0: Evet.
1: Yani kültürel birikimimiz kitaplarla sağlanır. Çok önemli bir yere sahip. Yani kitapların dediğim gibi yararları ya da işlevleri saymakla bitmez. Bir defa bilgi edinmeyi sağlar. Değil mi? Biz üniversitede olacağız mesela. Evet. Kitaplardan yararlanarak
0: şüphesiz
1: çocuklara öğretiyoruz, ders anlatıyoruz. Bilim, tarih, sanat, teknoloji her konuda güvenilir bilgiler sunan kaynaklardır. Şimdi diyeceksiniz bunun yerine elektronik kaynaklar çıktı ama onlara çok güvenilmiyorum malumunuz. Evet. Mesela bir konuda bilgi almaya kalktığın zaman binlerce sana hemen literatür verebiliyor. Ama hangisi güvenilir, hangisi güvenilmez bilemiyorsun. Ama kitaplar gözün önünde her zaman, ondan değerlendiriyorsun. Düşünme becerilerini yine kitaplarla geliştiriyoruz.
0: Evet.
1: Düzenli kitap okuyan kişilerde gördüğümüz analiz etme, sorgulama, eleştirel düşünme becerileri artıyor. Çünkü kitaplar tek taraflı bilgi veren kaynaklar da değil. Değişik kitaplar okuyarak, değişik kaynaklara başvurarak insanlar şey yapar. Kelime dağarcığını, insanın kültürünü geliştiriyor kitaplar. Malumunuz bir kimse ne kadar çok kitap okursa sindirerek o kadar toplumda daha iyi yer tutar. Diyelim bir kuş bakışı vardır, hani bir olaya yakından bakarsın, bir de kuş bakışı bakarsın. Kitap okuyanlar daha üstten bakarlar, daha olayların arka yüzünü görürler, arka planını görürler. Hayal gücünü besler kitaplar. Diyelim evet, bir masal kitabı okudunuz, orada çok değişik senaryolarla karşılaşırsınız. Özellikle çocuklukken biliyorsunuz o Kemalettin Tuğcu'nun evet, bir takım evet, çizgi romanlar okuduk. Onlarla çok geniş bir hayal gücümüz oluştuğunu düşünüyorum ben. Şimdiki çocuklar tabii bir takım çizgi filmlerle o hayal gücünü yakalayamazlar. Kitaplarla, çünkü filmlerin çok önemli bir farkı var. Filmler evet, renkli bize hazır verir. Hayale gerek kalmaz. Ama kitabı okuduğunuz zaman onu kafanızda canlandırmanız lazım. Bu da zihnin çalışması demektir. Önemlidir yani bu. Empati kurmayı destekler. Farklı karakterler görürsünüz, farklı duygular yaşarsınız orada. Başka insanlar görürsünüz. O insanları, farklı görüşleri, farklı çevreleri daha iyi tanırsınız. Kültürel mirası korur. Dediğim gibi kültürler kitaplar sayesinde korunur. Deneyim değerlerin aktarılmasını sağlar. Ve en önemlisi de bizim açımızdan stresi azaltır kitap yani.
0: Evet.
1: İnsan en stresli olduğu anda bile kitap okuduğu zaman rahatlar, kendine güveni artar, relax olur.
0: En güzel
1: dünyada
0: arkadaş.
1: En güzel arkadaş, evet. Yalnız olmadığını anlar. Kitap en iyi arkadaş dediğiniz gibi çocukluktan beri evet, duyduğumuz bir lafın önemini günümüzde daha iyi kavruyoruz. Diyelim yaşlı bir insan, emekli olmuş, yapacak evet, işi yok. Kendi çevresinden, yaşıtlarından çok konuşacağı, görüşeceği insanlar da az ve onlarla buluşma imkanı da az. Bunlara mesela en iyi arkadaş yine kitap yani. Kitap kesinlikle, okuduğu zaman çok değişik dünyalara girer. Yani kitaplar yalnızca dediğim gibi bilgi kaynağı değildir. Düşünceyi geliştirir, kültürü aktarır, kişisel gelişimi yükseltir. Düzenli kitap okuma alışkanlığı çok önemli. Özellikle çocuklarımıza bunu aşılamak zorundayız. Evet, çocuklar konusunda Sefa Bulut Hocam daha ilginç şeyler söyleyebilir herhalde çocukları aşılama konusunda.
0: Peki efendim, teşekkür ederim hocam. Şimdi efendim sevgili dinleyiciler, Sözün Dili programındasınız, İstanbul Radyosu. Okumak doğduğu andan itibaren birçok eğitim süreci geçiren insan için en kolay ve en etkili öğrenme yollarından biri hiç şüphesiz. İnsan sahip olduğu bilgilerin %60'ını bu yolu kullanarak elde edilen gelişmiş ülkelerde, toplumlarda bu yolu kullanarak elde ediliyor ve çocuklara kitap yoluyla da bilgiler sağlanıyor. Evet, bilginin kaynağı elbette bugün teknolojinin geliştiği çağda, dijital çağda.

0: güzel özetledi. Evet, kitap okumak, okumayı alışkanlık haline getirmek öğrenciler için çok elzem bir şey. Öyle bir şey ki kelime dağarcıkları gelişiyor, analitik düşünme, yaratıcı düşünme, kendini ifade etme, yazılı ve sözlü olarak ifade etme yetenekleri gelişiyor. Genelde araştırmalar şeyi gösteriyor, kendi ana dilini bilen çocuklar, ana dilini anlayan çocuklar başka bir dili daha güzel öğreniyorlar. Veya ana dilinde başarılı olan çocuklar işte fizik, kimya, matematikte daha başarılı oluyorlar. Aslında biz okula giderken, biz öğrenciyken bize yapılan şeyler neyse, işte Türkçe dersinde mutlaka bir kitap okuyorduk, özet veriyorduk. Her hafta sonu, her hafta bir kitap okuyup özet veriyorduk veya okuduğumuz kitaplardan ekstra puan alıyorduk. Onun gibi kitap okumayı özendirici programlar olmalı aslında.
1: Evet.
0: Yalnız burada işte sosyal medya var, televizyon var, internet var. Burada can alıcı nokta bence çocukları buna nasıl motive edebiliriz? Sevdikleri, ilgi duydukları şeylere nasıl yönlendirebiliriz? Herkes gidip dünya klasiklerini okuyamaz. Biliyorsunuz bu kitaplar biraz
1: Evet.
0: duygusal olarak ağır ve uzun kitaplar. Çocukların gerçekten hoşuna giden konular neler? Belki de şimdi günümüz çocukları daha çok teknoloji, bilim kurgu, bu tip şeyleri okuyorlar. Hayal etme, yeni meslekler, yeni buluşlar, bu tip şeylere belki de ilgililer. Çocuklara bence ilgi alanlarını da belirleyip o alanlarda yönlendirmemiz lazım. Hani okumayı
1: Evet.
0: başlatmak için de belki de şey olabilir. Sevdikleri magazinler, gazeteler falan, hani biraz daha böyle küçük küçük şeylerle başlayıp şey olabilir. Mesela bir erkek çocuğu araba magazinini çok sevebilir. Arabalarla ilgili konular okuyabilir. Buluşlarla ilgili olabilir. İşte TÜBİTAK'ın dergileri var. Bilim kurgu dergileri. Bunlarla başlayabilir. Bir kız çocuğu sanatsal etkinliklere meraklıdır. Böyle küçük küçük çocukları böyle şeylere alıştırarak, destekleyerek yapabiliriz. Hani kitaplarla beraber belki işte müzelerde kullanabiliriz. Hafta sonu geziler olarak vesaire. Ama okuma alışkanlığı çok elzem. İnsanın her hayatı, insanın her yaşında, yaşantının her döneminde mutlaka düzenli okuma alışkanlığı olması gerekir.
1: Evet.
2: Evet, ben birkaç
1: Buyurun
2: noktaya
1: hocam.
2: daha değineyim özellikle.
1: Sefa Saygı hocam, buyurun.
2: Mesela uyku bozukluğunda biz kitap okumayı tavsiye ediyoruz. Çünkü şu internet ve YouTube gibi kaynaklar var ya,
1: Evet.
2: oradan çıkan o mavi ışınlar melatonin hormonuna zarar veriyor, uyku hormonuna. Ve uykuyu bozuyorlar bunlar. Hem uyumayı geciktiriyorlar, hem yüzeysel hale getiriyorlar, kalitesini düşürüyorlar.
1: Evet.
2: Ama insan diyelim uykusu kaçtı, akşam kitap okuyarak daha rahat uyku sağlayabilir. Tabii kitap okuma derken akşamları heyecan verecek, stres yapacak kitaplar değil. Bilgilendirici, neşeli, mizahi kitaplar okursa çok fayda görür.
1: Evet.
2: Yine zihni uyarır, yani günümüzde özellikle o kadar çok zihnimiz üzerine uyarıcı var ki bunların faydası zararı tartışılır, yani çok bir yüklenme içerisindeyiz. Yani bir toksik etkiye gidiyor giderek. Halbuki
1: Evet.
2: kitap okuma zihni olumlu yönden, fizyolojik yani doğal yönden uyarır. Günümüzün bir başka sorunu da hafıza zorluğudur.
1: Evet.
2: Mesela insanlar unutkanlık içerisinde en tabii şeyleri bile unutabiliyorlar. Özellikle demans, Alzheimer günümüzde artıyor. Biz onlara karşı da özellikle kitap okumayı öneriyoruz. Çünkü kitap okuduğu zaman kendisini koruma altına alıyor. Gençlerin de çocukların özellikle ders çalışırken dikkatleri dağılıyor, konsantrasyonları bozuluyor. Burada da internet oyunları, bilmem internet filmleri falan dikkat eksikliğini artırıcı şeyleri var yani.
1: Etkileri var.
2: Etkileri var.
1: Evet.
2: Yani böyle dikkat eksikliğinde bizim ilk tavsiyemiz bunları çok kısıtlamaları. Çünkü
1: Evet.
2: hem filmler izleyeceksiniz rengarenk, hiç dikkat gerektirmeyen, hem de dikkatinizin olmasını isteyeceksiniz, mümkün değil. Biz kitap tavsiye ediyoruz yine. Çünkü kitap okuduğu zaman orada diyelim bir olayı canlandırıyor. Kafanızı zorlayacaksınız olayı canlandırmak için. Nasıl oluyor falan diye diyor. Mesela o olay yerini tasvir ediyor, betimliyor. Onu zihninizde oluşturmak için zihninizi çalıştırmanız lazım. Zihnin çalıştıkça insanın zekası daha işlevlilik kazanır. Yazma becerisini geliştirir. Çünkü yazma
1: Evet,
2: da zihni geliştiren bir unsur. Ve güzel bir eğlence, güzel bir vakit geçirmedir. Bu konularda belirttim. Yani kitap okumanın çok değişik faydaları var insanlar üzerinde. Yani kitap bizim başucu arkadaşımız olmalı muhakkak ki.
1: Sefa Saygılı hocam, kitabın da bir de şifa veren muştusu var. Yani bu pozitif psikolojideki biblioterapi şekli aslında Bible terapidir. Yani İncil'le terapi. Yani kutsal kitapla terapi. Kur'an-ı Kerim'de de var ya, Kur'an-ı Kerim'in şifa olduğuna dair, yani eski insanlarda kitapla tedavide, kitabı okuyarak

0: hatta ağır depresif hastalara hikayeler uzun uzun okuyarak, hatta bugün Amerika'da mesnevi terapiler, mesnevi okuyarak. Yani kitabın böyle bir de yönü var. Yani kitabı insan okuduğu zaman kendini bulabiliyor, ayna rolü olabiliyor. Yani kitabın çok yönlü faydaları var. Şimdi bu açıdan bakıldığında psikolojisi bozuk gibi olan çocuklara, öğrencilere kitap okumanın ne gibi faydaları olabilir Sefa Bulut Hocam?
1: Şimdi günümüzde okullarda çocukların çok farklı sorunları var. Boşanmış ailelerden gelen sorunlar var, yalnız olan çocuklar var, akran zorbalığına uğrayan çocuklar var. Bir yerde yeni olan çocuklar var, akademik güçlü olanlar var, evet, otistik olanlar var, engelli olanlar var. Sonuçta öğrencilerin farklı farklı alanlarda sorunları var. Şeye inanmaları lazım, hani ben bu zorluğun güçlüğün üstesinden gelirim. Çocuğu güçlendirmek lazım, duygusal, evet, olarak, zihinsel olarak güçlendirmek lazım.

0: güçlükleri nasıl aşmışlar? Hani bu sorunu yaşayan sadece kendileri mi? Okuduklarında şeyi görecekler, hani başka insanlar da benzer şeyleri yaşıyorlar, kendileri yalnız değil, diğer insanlar da bu zorlukları başarılı bir şekilde geçmişler, atlatmışlar. Bu çok önemli. Hani bu özel eğitime ihtiyacı olan, bir sakatlığı olan, engeli olan çocuklar ve aileleri için, aileler de bunları yaşadığı zaman zorluk, güçlük, çaresizlik yaşıyorlar. Hani bu çaresizlik duygusunu aşmak için kitaplar çok önemli. Evet. Ben de hayatımda nasıl başarılabilirim diye. Aynı şekilde kurumlarda yatan insanlar için de çok yararlı olabilir. Örneğin bir hastanede uzun süre kronik hasta olan bir insan, hapishanede yaşayan insanlar, bir kurumda işte huzur evinde, yaşlı evinde yaşayan insanlar, hani kapalı bir ortamda yaşayan insanlar için de çok ufuk açıcı, çok rahatlatıcı bir şey olabilir. Çünkü sizin bahsettiğiniz gibi biblioterapinin işe yarayabilmesi için insanın hani zihinsel olarak kendini alıp bir yere götürmesi lazım. Zihinsel olarak uyarılması lazım. Zihinsel olarak farklı bir şey düşünmesi gerekir ki onun için yararlı olsun. Bu tip konularda, bu tip yerlerde çok yararlı olur kitaplar.
1: Evet, teşekkür ederim. Şimdi efendim kitapla ilgili bir başka müsaadenizle Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın bir şiiri var. Kitabım diyor. Kitap en iyi arkadaş. Bana neyi sorsam söyler. Ne anlatsam en sonunda çalış, iyi, doğru ol der. Geceleri uyumaz o. Beni kaldırır erkenden. Okulum kadar güzeldir. Kitabı çok severim ben diyor kitapla ilgili. Şimdi efendim kitap okuma alışkanlığı kazanmak hemen hemen her türlü olumsuzluktan kendine bir sığınak inşa etmektir diyor bir filozof da. Bu sığınak kitaplar arasında nasıl inşa edilebilir? Sefa Saygılı Hocam, yani kitabı bir merkeze alırsak.
0: Evet.
1: Konuşmamızın başında hem kitaplı bir toplumdan bahsettik. Kitabı merkeze almayan bir toplum, bir insan, bir medeniyet, bir devlet, bir millet olması mümkün değil herhalde.
2: Mümkün değil. Yani bir toplumların gelişmişliği o toplumda kitapların okunmasıyla, satışıyla
1: doğru
2: ölçülür.
1: Evet, evet.
2: Bizim toplumumuz bu konuda ne geri ne çok ileri, orta seviyede olduğunu ben düşünüyorum.
1: Evet.
2: Ama Batı ülkelerinde, özellikle cep telefondan olmadan önce Avrupa ülkelerine gittiğimizde, diyelim trene bindiğinizde, otobüse bindiğinizde hemen hemen herkesin elinde bir kitap görürdüm ben. Okurlardı. Çok imrenirdim onlara.
1: Evet.
2: Mesela her gün işe giderken, gelirken, seyahat ederken aynı zamanda okurlardı onlar. Bu yüzden kitaplarla insanlara daha yakın etmek lazım. Kitapları başımızdan ayırmamamız lazım. Kitapları en yakın arkadaş olarak görmemiz lazım.
1: Şimdi tabii şüphesiz okuyarak olayların ve gelişmelerin iç yüzünü öğrenen bir kişi öncelikle kendine olan güveni artar.
2: Kesinlikle
1: şüphesiz.
2: Evet.
1: Hani Yunus Emre'nin ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nasıl okumaktır, nice okumaktır.
2: Evet.
1: Okumanın manası kişi hakkın bilmektir diyor ya.
2: Evet.
1: Herhalde bu manası üzerinde düşünmek lazım okumak, ama sadece bedi zevk için mi okumak, bir yol yöntem için mi okumak, yolunu bulmak için mi okumak, yoksa yoldan çıkmak için mi okumak? Okumak da herhalde bir okumanın çeşidi de, kitabın nevisini de biraz önce Sefa Bulut Hocam söyledi. Hangi kategorilerde çocuklara nasıl kitap okumak lazım diye. Sizce nasıl başlamalı çocuk kitap okumaya, sevgisi nasıl verilmeli, bunun nasıl aşılamalıyız kitap okumayı?
0: Hocam aslında kitap yayını, çocuk yayını çok gelişmiş bir şey ülkemizde. Hani önceki yıllara nazaran.
1: Doğru.
0: İşte anaokulu yılları, okul öncesi resimli çizgi, romanlar vesaire çok gelişmiş. Bu kitapların arkasında şey de var. Hani işte bu kitabın ana fikri ne, ana düşüncesi ne, işte kahramanın motivasyonu ne, siz onun yerinde olsaydınız evet, ne yapardınız, sizce kahraman ne hissetti, siz bu kitabı okurken ne hissettiniz veya siz kahramandan farklı ne yapabilirdiniz gibi çocukların duygusal ve bilişsel süreçlerini geliştirecek sorular var. Doğru. Yeni kitaplarda var. Bunu hani ortaokulda, lisede de yapılabilir. Hani sizce bu kahramanın motivasyonu neydi? Bu kitabı yeniden yazacak olsaydınız nasıl yazardınız? Buradan alınacak ders ne? Aslında kitap okumak güzel ama bunun grup halinde tartışılması lazım. Biraz da biblioterapi oradan kaynaklanıyor. Grup halinde tartışılıp alınması gereken ders ne? Ne öğrendik? Ne yapabiliriz? Daha farklı ne olabilir? Onun yerinde siz olsaydınız ne yapılır gibi. Çocuk

0: taraftarı zihinsel olarak uyarıcı şeyler olması gerekir. Bir diğer şey de bu yeni çıkan bir şey. Herkes kitap okumuyor ama sesli kitaplar var. İşe giderken insanlar sesli kitap dinliyor. Veya gece yatarken çocuk işte Storytel gibi farklı farklı platformlar var. Hani çocuklara belki biraz öyle başlatabilir. Sesli kitaplar da kullanılabilir. Pek çok önemli kitabın, popüler kitabın okunmuş hali de var. Bunlardan da yararlanılabilir. Hani okumak derken sadece bu kitabın print hali değil de farklı formları da kullanılabilir.
1: Evet, tabii tabii, hepsini kastediyoruz.
0: Onlar da yararlı olabilir. Bunlar bence önemli şeyler. Bir diğer önemli bir şey de aslında okumak insanın kendine yaptığı bir yatırım.
1: Doğru.
0: Çocuklarımız hep işte SBS sınavına giriyor, YKS sınavına giriyor vesaire vesaire bir sürü sınavlara giriyorlar. Aslında sınavlardaki başarının temeli de şey. Çok okuyan çocuklar başarılı oluyor. Okuma alışkan, evet. Düzenli okuma alışkanlığı olan çocuklar fende, fizikte, kimyada, matematikte, sosyal başarılı oluyor. Okumak aslında bir anlamda bir yatırım. Erken çocukluktan evet. itibaren bir yatırım. Ve hani bunu ileriki yaşantınızda şeyini görebileceğiniz bir şey. Evet. Yararını görebileceğiniz bir şey. Sonuçta evet. okuduğunuz her şeyle ilgili karşınıza bir şey çıkıyor. Otobüste, trende yanınıza oturan bir insan hani sizin konuşmanızdan, kelime dağarcığınızdan, kendini ifade etmenizden ne kadar eğitimli, kültürlü bir insan olduğunuzu anlıyor, anlayabiliyor. Ya da işte öğrencileriniz, tanıdıklarınız, meslektaşlarınız sizi biraz da o kategoride değerlendiriyor. Okuyan, yazan, bilen, kültürlü bir insan olarak değerlendiriyor. Hani ileride böyle anılmak istiyorsanız genç arkadaşlar, öğrenciler kendinize mutlaka yatırım yapın. Şart koyun. Her gün bir saat okuyacağım, yatmadan önce bir saat okuyacağım, bir buçuk saat okuyacağım diye
2: kendinize hedefler bir... koymak lazım.
0: Evet, evet. Kendinize bir hedef koyun ve onu devam ettirin. Bir de şeyi de söylemek istiyorum. Günümüzde kütüphane kavramı da değişti. Çok modern, çok güzel kütüphaneler var. Eskiden kütüphane deyince böyle bir beton duvarlı olan soğuk
2: karanlık
0: bir...
2: izbe.
0: Karanlık izbe, gibi. Soğuk, böyle fiziksel olarak, duygusal olarak soğuk beton duvarlar anlaşılırdı. Şimdi çok dostça, arkadaşça kütüphaneler var. Mesela İstanbul'dakiler için şeyi söyleyeyim. Mutlaka Rami Kütüphanesi'ni gezin. Evet. Rami Kütüphanesi'ni gezin.
2: Gerçekten
0: mükemmel yani. Bir tesis. Kafeterya var, farklı konferans odaları var, iç dizaynı mükemmel, koltuklu, klimalı, çok dostça, hani fiziksel olarak, duygusal olarak sizi çok rahatlatacak bir ortam. Şey bile olabilir, hani küçük çocuğu olan veliler bile bebek arabasıyla girip içinde gezebilir, orada bir çay kahve içebilir, gezebilir. Konferanslar, seminer, çok çeşitli eğitim programları var. Kütüphanelerin şimdi öyle fonksiyonları da var. Bence ailece kütüphaneleri keşfetmemiz lazım. Eğer çocuklara evet. şeyi sevdirmek evet. istiyorsak, okumayı, yazmayı, beraberce gidip orada biraz zaman harcayıp orada tatlı güzel bir hatıra oluşturmamız lazım. Şimdi diğer bir şey de, biz hep okullara da gidiyoruz okuma alışkanlığı, okuma sevgisi anlatmak için, ama evde eğer çocuk okuyan birini görüyorsa o da okuyor. Hani evet. evde okuma saatleri olmalı. Akşam yemeğinden sonra bir saat, yarım saat hani televizyon izlemek yerine, cep telefonu oynamak yerine, çocuğa hadi sen git odanda kitap oku dediğiniz zaman hani çocuk bunu yapmak istemiyor. Ama hani sizin de elinizde bir kitap okulursa, beraber okursanız aynı saatte, aynı mekanda, çocuk bunu daha çok kabul edebilir ve bunun hani yapılması gereken bir şey olduğunu olarak algılar. Bence öncelikle kendimiz veliler olarak biraz da örnek olmamız lazım. Onu göstermemiz lazım. Çünkü çocuklar pek çok şeyi sosyal öğrenmeyle öğreniyorlar. Bunlar da önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Süleyman evet, Hocam, bu buyur. Çocuk ve kitap okuma alışkanlığını ayrı bir program yapsak iyi olur.
1: Evet, evet. Bunun üzerinde evet, ne kadar dursak
2: az. Sefa Hocam haklı bir konuya değindi. Hı-hı. Şimdi aile içeride salonda bir film izliyor. Kahkahalarla gülerek, falan ederek çocuğa geç odada bir siyah beyaz bir kitap filiyor. Bunu oku diyor. Yani anne babanın mutlaka örnek olması lazım.
1: Evet.
2: Bir de ben Sefa Hocam kütüphanelerden bahsetti özellikle. Kütüphaneler yanında bir de kitabın kalbi olan, kalbinin attığı kitap fuarları var.
1: Evet.
2: İsterseniz kitapla ilgili bir başka programda
1: evet, evet, anlatayım. Evet. Şimdi efendim sevgili dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sözün Dili programına son verirken bendeniz program hazırlayan ve sunan Süleyman Doğan, programımızın daimi konukları Sefa Bulut ve Sefa Saygılı hocalarımız, program yapımcısı Gülşah Çetin ve teknik yönetmende Tamer Yılmaz'la birlikte hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Haftaya buluşmak üzere efendim.

0: Bir soru, bir cevap. Huzursuz bağırsak sendromu nedir? Hastaya nasıl bir tedavi uygulanır? İzmir Şehir Hastanesi gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Gözde Derviş Hakim cevaplıyor.
1: Herhangi bir nedensel hastalığın olmadığı durumlarda değişen bağırsak alışkanlıklarının, bağırsak kramplarının, şişkinliğin, karın ağrısı, karında verdiği rahatsızlık ve bağırsak hareketlerindeki değişiklik şeklinde isimlendirebiliriz huzursuz bağırsak sendromunun tarifini. Yani bir kere hastalarımızın şunu bilmesi gerekiyor. Bir organik hastalıkları yok hastaların. Ancak günlük yaşantılardaki stresler vesaireler ya da yeme alışkanlıkları bu duruma sebep olabiliyor. Bunlar mide kramplarıyla gelebiliyor, şişkinlikle gelebiliyor. Gün içinde sabah karınım şiş değil ama gün içinde şiş.

0: diyebiliyor ya da bazen ishal oluyorum, bazen kabız oluyorum diye söyleyebiliyorlar. Ama bunları sorguladığınız zaman aslında bazalinde heyecan, öfke, anksiyete, üzüntü, bu tip periyotlardan geçtiğini görüyorsunuz. Hastanın alarm semptomları dediğimiz kilo kaybı yoksa, kanlı dışkılaması yoksa, ishal durumu sürekli gece uyandıran bir ishal değilse, o zaman bu hastada huzursuz bağırsak sendromu tanısını sadece hikayesinden bile koyabiliyoruz. Ancak tabii huzursuz bağırsak sendromu bizler için de zor bir tanı. Böyle diyoruz, hastayı güzel analiz ediyoruz. Fakat tabii hastanın altında organik bir patolojinin gelişmesinden de korkuyoruz. Dolayısıyla aslında kan tetkikleri ya da işte demirinin normal olması, gaita tetkikleri bizi bu organik patolojilerden uzaklaştıran tetkikler huzursuz bağırsak sendromu tanısına daha yaklaştırıyor. Bunların başlıcalarının içinde mutlaka tiroid hormonlarının bakılmasını da öneriyoruz. Ve hastaların tetikleyen en önemli etken olan stresten bir an evvel uzaklaşmasını öneriyoruz.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'teki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi de çok verimliydi, samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini de takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan, süreci millet mayalamıştır, maya da tutmuştur dedi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, iç cepheyi güçlendireceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 kişilik mürettebatıyla iletişim kurulamadığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Şu ana kadar kimseye ulaşılamadı dedi. Kayıp mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. Silivri ilçesi açıklarındaki kazayla ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemide kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Kazada 8 kişi yaşamını yitirmişti. Arama çalışmalarında batan geminin enkazına ulaşıldığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma çerçevesinde tutuklanan 14 kişinin yargılanmasına ise yarın başlanacak. Olayla ilgili idari soruşturma da sürüyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Girne açıklarındaki yolcu gemisinin batmasıyla ilgili sorumluların en kısa sürede tespit edileceğini ifade etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya da işaret eden Mustafa Destici, artık olayın kaza değil, suikast olduğu netleşmiştir dedi. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rus güçlerinin Ukrayna'nın çeşitli yerlerinin düzenlediği saldırılarda 12 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın saldırılarına karşı dünyanın tepkisinin yetersiz olduğunu ifade etti. Rusya'ya yönelik saldırıların artırılacağı mesajını veren Zelenski, Rus hava sahasının fiilen kapanacağını kaydetti. Zelenski'nin Ukrayna insansız hava araçları nedeniyle Rus hava sahasının güvenli olmadığı açıklamasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sert yanıt geldi. Putin, sivil uçaklarla ilgili trajediler yaşanması halinde karşılık vereceklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni

saldırılar düzenledi. Kirmanşah eyaleti, Lavan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti. 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerine hedef aldı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı artan gerginliğe rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. Bölgede istikrarsızlık yayan İsrail ise İran'a karşı uçak larının kalkışa hazır olduğu tehdidinde bulundu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki sivilleri katletmeye devam ediyor. İsrail saldırılarında son bir günde 8 Filistinli daha hayatını kaybetti. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail baskısı sürüyor. İsrail unsurları El Halil kentinde Filistinlilere ait ev ve barakaları yıktı. Trafikte aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazalara neden oluyor. Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu ve Dilovası kavşakları kesimi ilk 10 kilometresinde onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Torbalı Ödemiş yolunun 7 ile 12. kilometre arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak düzenleniyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Tarihleri arasında MacBook Air'larda harafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
7: Reklamlar.
8: Zamanın getirdikleri.

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Bu hafta kafa karışıklığını konuşacağız. Kafası karışık olmayan var mı? Özellikle bu yoğun çalışma temposunda, şehir hayatında, çocukların okul macerasında veya geçim derdinde kafam çok dalgın, kafam karma karışık demeyen var mı? Fakat bu hafta konuşacağımız kafa karışıklığı iyice bize zarar veren türden. Yani bu kısma girdiğimizde biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa bir saatliğine, iki saatliğine kafanız karışık olabilir, dalgın olabilirsiniz. Bu uzun vadeye yayıldığında bizi huzursuz eder, işlerimizi bozar ve diyaloglarımızda da sıkıntı oluşturur. Evet, kafa karışıklığı kolay değildir. Özellikle baş ağrılarına baktığımızda aslında temelinde kafa karışıklığı olduğunu da biliriz. Kafa karışıklığı o kadar zannettiğimiz gibi masum değildir. Nerede ne yaptığımızı bilmeyiz, ne içtiğimizi bilmeyiz. Bir odadan diğer odaya gideriz. Nerede ne yapacaktım, niye bu odaya gelmiştim diye düşünürüz. Kafa karışıklığı bu sebepten dolayı pek de masum değildir. Ama kafalar niye karışır, niye bu kadar karışık olur, ona da bakmak lazım. Zihin içinde çok fazla düşünce varsa, yani bir nevi tamamlanmamış konular varsa, bu sebepten dolayı hep arka planda bir pencere açık olur ve bir nevi bilgisayarı kasma gibi bizim de günlük hayatımızı kasar, sıkıntıya koyar. Halledilemeyen işler, konuşulmayan konular, gidilmeyen yerler, toplanmayan evin bölümleri, adına ne derseniz deyin, ister günlük olsun, isterseniz sosyal hayattan olsun, tamamlanmamış, yarım kalmış ne varsa onlar bir şekilde yavaş yavaş sessizce kafa karıştırmak için kenarda açık olarak bekler. Kapatılmamış bir hesap gibidir. Orada durdukça da kafayı, zihni ara ara meşgul eder, ara ara sinyallerle, ara ara uyarılarla tekrar tekrar gündem olur. Düşünün, siz bir eşya arıyorsunuz ama dolap o kadar karışık ki her biri bir yerde. Nereyi nereye koyduğunuz, sınıflandırma yapmayıp her şeyi bir araya attığınız bir dolabın içinde ne kadar aradığınız şeyi bulabilirsiniz acaba? Diyelim ki gömleğinizi arıyorsunuz, tişörtünüzü arıyorsunuz, şortunuzu arıyorsunuz. Toplu olarak attığınız yerden onu bulabilmeniz için hepsini indirmeniz lazım veya daha da çok karıştırmanız lazım. Daha da çok karışınca da işin içinden çıkılmaz. Yine kendi çekmecelerinizi düşünün. İnanılmaz şekilde, özellikle iş hayatında, o çekmeceler bir karışırsa, dosyalar karışırsa, onu düzenlemek de uzun zaman alabilir. Ve biz karışık yerleri düzenlemekten de genelde huzursuz oluruz, tedirgin oluruz. Neyi nereye koyacağımızı da bilemeyiz. O kadar karışıktır ki elimize atmaya bile cesaretimiz olmaz. Bundan dolayı kafada halledilmemiş mevzuları yoluna koymak lazım. Günlük hedeflerle de başlanabilir aslında. Zihin daima olumsuza odaklanır. Sürekli olumsuzu çağırır. Eksik olanı, problemli olanı, halledilmemiş olanı talep eder. Çünkü onu halletmek ihtiyacı vardır. Ve zihinde olumsuzluklar dikkat çektikçe kendi dalgınlığımız belki o olumsuzluklarda takılmaya bile sebep olur. Halledilmiş, tamamlanmış konuları zihin hatırlamaz. Ama yarım kalan her şeyi hatırlar. Yarım kalmış bir şey, kitap okumak dahil, gezmeye gitmek dahil, yapacağı bir iş dahil, sizin zihninizde sürekli bozuk plak gibi çalar. Sürekli meşgul eder. Bu her gün olmaz belki ama o açık kalan sayfalar ara ara sizi mutlaka yoklar ve enerjinizi alır. Örmeyi bıraktığınız bir kazak, okumayı bıraktığınız bir kitap, temizlemeye niyet ettiğiniz ama yarım bıraktığınız bir yer, hazırlamayı düşündüğünüz bir dosya, aklınıza gelebilecek her alandaki yarım bırakılmış şeyler, inanın sizi gerçekten hırpalar. Aslında bunun için günlük tutmak gibi bir plan yapmak lazım. Günlük tutamasanız bile bu listeleri ufak ufak hemen yazıp kafanızda bir plan yapıp disiplinli olacak şekilde o planları yerine getirdiğinizde bu kafa karışıklığının da azaldığını görürsünüz. Çocuklarınızla ilgili kafanız çok karışıktır. Dersleri ve sınavları vardır. Evinizin düzeniyle ilgili kafanız çok karışıktır. Halledemediğiniz, alamadığınız, atamadığınız, yapamadığınız, telafi edemediğiniz bir sürü mevzular vardır. Yani bu ev içi sıradan eşya mevzusu, mutfağın dizaynı, çocukların odası bile olsa, fiziksel alanlar bile olsa yarım kaldığında gerçekten yorucu hale gelebilir ve kafanıza takılıp durur. Duygusal olarak da aynı şekilde zihni boşaltmak gerekir. Yani fiziksel olduğu kadar, fiziksel rahatlık ve genişlik önemli olduğu kadar duygusal olarak da zihni boşaltmak lazım. Ama zihin boşaltması, zihnimin içindeki düşüncelerin, beni yoran düşüncelerin ve duyguların boşaltılması o kadar da kolay bir şey değil. Yani poşete koyup tamam ben bunları atıyorum dediğiniz evin ıvır zıvırları gibi değil. Bir poşete doldurduğunuz çöpler gibi veya işe yaramayan atıklar gibi değil. Bu sebepten dolayı kenara atıp atıp özellikle zihnimizde biriktirdiğimiz bir sürü olumsuz düşünce, bir sürü kaygı ve bir sürü
sürü iç konuşma bizim hem enerjimizi alır hem de orada atık bir vaziyette, rahatsız eder boyutta bir nevi çöp gibi birikip dağ olmaya başlar ve bizi rahatsız eder. Kafa karışıklığına, zihin karışıklığına neden olur. Bu sebepten dolayı zihniniz karışıksa niye karışık olduğunu bilmeniz lazım. Acaba birine kafayı mı taktınız? Birinin dediği laf ağrınıza mı gitti? Yoksa büyütüyor musunuz? Aslında kötümser misiniz? Hangisi? Bunlar çok önemli. Kendi huylarımızı da bilmemiz çok çok kıymetli. Alıngan bir yapınız mı var? Değersizlik duygunuz çok mu yüksek? Yoksa kötümser misiniz? Yoksa genelleme mi yapıyorsunuz? Hangisi? En ufak bir şey olduğunda zaten hayatımda da güzel bir şey yok deyip karamsarlığa geçen tiplerden misiniz? Yoksa her olayı kötüye yoranlardan mısınız? Yani kafa karışıklığı nereden kaynaklıysa onu gerçekten ciddi ciddi tespit etmemiz gerekiyor. Benim bilmem gerekiyor. Kendi eksim ve artım her neyse onunla el sıkışmak ve orayı düzenlemek yine benim çabamla olabilecek bir şey. Büyütüyor musunuz? Alıngan mısınız? Çok çabuk küsen bir yapınız mı var? Hemen fevri hareket mi edersiniz? Ve hemen bir şey gördüğünüzde olumsuz yorum mu yaparsınız? Bunlardan hangisi varsa onların üzerinde çalışmak lazım ama önce yazmak lazım. Mümkünse bu konuda kararlıysanız bir kağıt kalem alıp notlar düşün. Günlük hedeflerinizi koyun, günlük takıldığınız konuları yazın veya takıldığınız konular nelerse onun çözümüne dair birkaç not düşün. Eğer kafanız karışıksa iş yerinde arkadaşınız, patronunuz bir şey söyler ve kala kalırsınız. Eve döndüğünüzde hay Allah ben niye bunu demedim, niye bu cevabı vermedim veya tartıştıysanız niye böyle cevap verip ağzının payını vermedim, bir dahakine bunu diyeceğim, bir dahakine şöyle konuşacağım diye zihninizde iç konuşma yaparsınız. Zihinde oluşan iç konuşma insanı inanılmaz yorar. Sürekli biri kafanızda konuşuyor, tartışıyor, yorum yapıyor, susmuyor. Bu o kadar yorucudur ki zihindeki iç konuşma insanın fiziksel olarak kilometrelerce koşmasıyla aynıdır. İnanılmaz yorgun düşer insan düşünmekten, inanılmaz bitkin hale gelir. Elini kolunu kaldıramayacak hale bile düşer. Hatta insanların çoğu der psikolojik olarak çok kötüyüm, elim kolum kalkmıyor. Halbuki bütün gün hiçbir şey yapmadım. Sadece oturdum, yattım. Ona rağmen o kadar yorgunum ki. Çünkü düşünceyi zihin içinde sürekli evire çevire top şeklinde oradan oraya atarak, oradan oraya tutarak çok yoğun şekilde muhatap olması sebebiyle artık vücutta enerjiyi, bu yüklenmeyi kaldıramaz. Bu sebepten dolayı zihnin karışık olması bizim bir nevi kendimizi hasta etmemiz, stres içinde bedenen de zayıf halde olmamızı sağlar ve bu da hastalıklara kapı açan bir kısımdır. Biraz önce de dediğim gibi migren aslında kafa karışıklığıyla başlayan bir sistemdir. Nörolojik kısmı ayrı fakat migren atağı şeklinde gelip yaşadığınız baş ağrılarında eğer doktorlar nörolojik bir şey yok, beyinde bir problem yok deyip sizi gönderiyorsa bunun stresle ve kafa karışıklığıyla alakası olduğunu bilmeniz lazım. Kafa karışıklığı aynı anda birkaç bir şey düşünmektir zaten. Aynı anda 3-5 şeyi düşünüp ve işin içinden çıkamıyorsanız işte orada dalgın, unutkan, ne yaptığını bilmeyen, sonradan aklı başına gelen, sürekli böyle bir şeyleri yanlış yapan, dikkati dağınık, işlerde terslik çıkmasına sebep olan hallerdeki bu tür insanlardır. Evet, kafa dağınıklığını gidermek için eğer kararlıysanız önce yazmak gerekiyor. Hani başta böyle bir disiplin gerekiyor. Daha sonra zihinsel yoluna koyabilirsiniz. Ama yapmak istediklerinizi günlük olarak hedefleyin. Sabah şu işlerimi bitireceğim, öğleyin bunu yapacağım, şu konuşmamı gerçekleştireceğim, çekindiğim, korktuğum şu görüşmeyi yapacağım, gidip görüştüğümde işte olumsuz çıksa bile şu alternatif yolu deneyeceğim gibi çözüm odaklı zihinde bir şeylere oturtmak lazım. Özellikle eşle alakalı, yani evlilikle alakalı, aile içi problemlerde veya kariyer, iş peşinde koşan, ideali olan insanların bunu kaybetme korkusuyla yaşadıkları ve konuşamadıkları çok şey insanın sırtında yük olduğu gibi kafasında da çok ciddi karışıklık haline gelir. Kafa karışıklığında kaygı da çok yükselir. Ne yapacağımı bilmiyorum deriz ve bu ne yapacağını bilmemek bir sürü senaryoyu beraberinde getirir ve kaygıyı, yüksek kaygıyı oluşturur. Yüksek kaygı da sürekli senaryo ürettiği için bizi korkutur, korkuyla birlikte pasif hale getirir veya öfkeli hale getirir. Bunlardan hangisi sizde var? Eğer öfkeli, tahammülsüz, dalgın, hep sürekli iş yerinde hata yapan, evde odadan odaya niye geçtiğini hatırlamayan bir yapınız varsa ve uzun zamandır da bu devam ediyorsa mutlaka bir danışmanlık hizmeti almayı önemseyin. Çünkü kafa dalgınlığı, kafa karışıklığı, zihnin dalgın olması o kadar masum bir şey değildir. Biz öncelikle bir nörolojik tetkiyi istiyoruz zaten. Aşırı stres çok genç yaşta demansı başlatabiliyor. Çok erken yaşlarda başlayan bir demans

rahatsızlığı artık gündemimizde. Genelde yaşlı kısımda görülen bu demans, yani unutma, beynin küçülmesi, hafıza kaybı şeklinde olan bu rahatsızlık artık çok genç yaşlara kadar geriye çekildi. Çünkü hayatın stresi, çalışma stresi, ailenin stresi insanları köşeye sıkıştırdıkça zihin yoruluyor. Çözmek istedikçe de kafa karışıklığı üretiyor. Kafa karışıklığı da yüksek kaygıya, iç konuşmaya sebep oluyor. İç konuşmalar o kadar masum değil. Çünkü insanın kendini doldurması mümkün. Kendi kendinizi dolduran özelliğiniz varsa iç konuşmanın masum olmadığını çok iyi bilmelisiniz. Kötümser yönleriniz varsa, her şeyi kötüye yoruyorsanız bu da sıkıntı. Diyelim iş yerindesiniz, bir arkadaşınızın odasına bir selam verip girdiniz ama o an o arkadaşınızın keyfi yok. Sizinle soğuk mesafeli bir şekilde konuştu. Siz bunu hemen kendinize yoruyorsanız ilk aklınıza gelen şey bana tavır aldı, bana yüz vermiyor, bana bilerek yaptı gibi şeylerse işte bu kötümserlik demektir ve zihin okumaya girer. Yani en ufak şeyi ben şahsıma saldırı gibi görüyorsam, her şeyde bana yapılıyor diyorsam, her ne yaşanıyorsa hepsini bana yapılıyor, bana yapıyorlar diye ilk aklıma gelen şey bu düşünce tarzıysa burada bir alınganlık ve kötümserlik var diyebiliriz. Ama bu huylar çok yorucu. Çünkü zaman içinde biz yapa yapa bunu huy haline getiririz. Maalesef bu huylar da bizim ilişkilerimizi bozduğu gibi bu bozulmalara da anlam veremeyiz. Ve nerede hata yaptım ki? Niye hata bende olsun ki? Bu böyle demeseydi şeklinde yorumlarla ilerlemeye çalışırız. Kafanız karışık olduğunda park ettiğiniz arabanın nerede olduğunu bile unutursunuz. Ben çok biliyorum böyle hikayeleri. Arabayı nereye park ettiğimi hatırlamıyorum. Anahtarı nereye koyduğumu bilmiyorum. Rastgele, kafa dalgın, dışarıda aynı şekilde çanta unutmalar, cüzdan kaybetmeler çok yoğun şekilde gündemde olabiliyor. Çocuklarda da kafa karışıklığına rastlıyoruz. Özellikle çocuklar okulda dalgın, ders yaparken dalgın, huzursuz. Çocuğa bir şey soruyorsunuz, anlamıyor, boş boş bakıyor ve tekrar söylemeniz gerekiyor. Çünkü çocuğun kafası çok dolu, kafası çok karışık. Evde problemler var. Bu evdeki problemlerden dolayı çocuk kendince çözüm aramak istiyor. Fakat konular çocuğu aşan konular olduğu için kaygı üreterek sürekli o konuda kalıyor. İşte ilkokul çocuklarında biz bunu çok gözlemleriz ve şikayet gelir zaten. Çocuk dersine odaklı değil. Çocuk dersi dinlemiyor. Veya sorduğumuzu tekrar sormamız gerekiyor. Çok dalgın, çok içine kapanık, çok sessiz veya çok hırçın. Hem dikkati dağınık hem hırçın. Mutlaka öğretmenlerden biri bunu size söyler. Öncelikle genel yoğun bir sıkıntı varsa tabii testlerden geçirmekte fayda var. Ama bununla birlikte aile huzursuzluğu, çocuğun içinde bulunduğu psikolojik olumsuz durumlar işte çocuğun da kafasını dalgın yapar. Dalgın çocukların dersleri iyi olmaz. Motivasyonları düşük olur. Dikkatleri düşük olur. Ve dediğim gibi sürekli suçlandıkları için özgüvenleri de düşük olur. Dalgın çocukların dalgınlık sebebini iyi bilmek lazım. Büyük bir ihtimalle yüksek kaygıları var. Hata yapmaktan korkuyorlar veya ciddi bir problem var. Onu çözemiyorlar ve oradan tehdit algısı oluşuyor. Aynı şekilde büyükler, yetişkinler için de bu geçerli. Tehdit algısının oluştuğu yerde huzursuzluk ve gerginlik oluşur. Tedirginlik oluşur. Kaygı üretilir. Savunma mekanizması olarak da ya biz çok öfkeli oluruz, saldırgan oluruz veyahut içimize kapanırız. Savunmacı şekilde olayları yönetmeye çalışırız. Bunlardan hangisisiniz bilmiyorum ama lütfen kafa karışıklığınızı gidermeyi önemseyin. Çünkü kafa karışıklığı o kadar masum değil. Dediğim gibi migrene kadar götürebilen öyle bir kuvvetli hali de var. Arkadaşlarınız ne yaparsa yapsın ilk aklınıza gelen sizin şahsınıza yapıldığı mıdır? Yani birileri hep size bir şey mi yapıyordur size göre? Bunlar değersizlik duygusunun tetiklenmesiyle alakalıdır ve sizinle alakalıdır. Dışarıyla alakası yoktur. Ama gerçekten denersiniz işte bir bakarsınız mesafelidir, ikincide de mesafelidir, üçüncüsünde soğuktur. Hani birkaç kere teyit ettikten sonra o kişinin size mesafeli olduğunu artık anlarsınız. Ha bu konudan dolayı arkadaşım bana mesafeli derseniz bu tespitten, bu tekrardan dolayı artık arkadaşınızın size tavırlı olduğu, görüşmek istemediği de anlaşılmış olur ve o zaman gerçek bir yorum olmuş olur. Ne yapabilirsiniz başka? Ona da bakalım. Belki çok güvendiğiniz bir arkadaşınıza günlük olaylar içinde yakaladıklarınızı sorabilirsiniz.
mısınız? Şöyle bir olay yaşadım. Acaba doğru tepki verdim mi? Bana göre doğru tepki. Veya tepki vermedim. Şöyle düşündüm. Ne dersin? Ben abartıyor olabilir miyim? Olaya kötümser yaklaşıyor olabilir miyim? Yoksa çok mu öfke gösteriyorum, tepki gösteriyorum diye geri bildirim de alabilirsiniz. Bakın canınızı sıkabilir cevaplar, keyfinizi bozabilir veya siz kendi başınıza da bu cevapları bulabilirsiniz. Böyle olduğunda canınızın sıkılmaması lazım. Yani biz bu analizi kendinizi dövün diye istemiyoruz. Kendinizi

hırpalayın diye yapın istemiyoruz. Buradaki amaç kendimizi kaliteli hırpalamadan, üzmeden analiz yapabilmektir. Onun için kendimi hırpalamadan, hesaplaşma yapmadan, sadece muhasebe yaparak, sadece muhakeme yaparak düzgün masaya yatırıp artı ve eksilerime bakmam gerekiyor. Yani insanız ve dört dörtlük değiliz. Bunu bildiğimiz halde dört dörtlük olmaya çalışıyoruz ve mükemmeli oynamaya çalışıyoruz. Mükemmel olmadığımızda da çok huzursuz oluyoruz. Karşı tarafın dediği her lafı ciddiye alıyoruz veya üstümüze alınıyoruz. Karşı tarafın psikolojisini bilmeden, karşı tarafın içinde bulunduğu durumu bilmeden, karşı tarafın kültürünü, yaşam şeklini, kafa yapısını bilmeden her söylediğini ciddiye almak, özellikle de üstüne alınmak hakikaten çok can sıkıcı bir şey ve fuzuli yük. İnsan kendine eliyle yükler yüklüyor. Alınganlığıyla, kötümserliğiyle, değersizlik duygusuyla, yanlış anlamalarıyla bir bütün bu. Zihin dediğim gibi bir anda poşete koyulan çöpler veya işe yaramayan eşyalar gibi kalabalıktan ve kafa karışıklığından kurtulamaz. Onun için benim neyi neden yaptığımı ve nerede neler yapmam gerektiğini iyi bilmem lazım. Belki tartışmam gereken ortam vardır ama o görüşmeyi tartışmaya çevirmeden kaliteli bir şekilde ortaya koyabilmeliyim. Yani benim kendimi ifade etme sorunlarım, kendimi ifade etme becerimin düşük olması, iletişimi kuramayışım, kafa karışıklığına da büyük destektir. Benim kendi dilimle başımı açtıklarım, yani hayatımı zorlaştırdıklarım büyük bir ihtimalle tedirgin ediyordur. Ve bu sebeple konuşayım mı konuşmayayım mı, söylesem mi söylemesem mi diye gitgeller yaşıyorumdur. Eşinizle yapacağınız bir tatil konuşması, çocuğunuzla yapacağınız bir sınav konuşması veya başka bir mevzu. Her ne olursa olsun gözünüzde büyüyorsa zihninizde de büyüyecektir. Zihinde büyüyen şey masum halde kenarda durmaz. Zaman isteyen bir süreçtir. Bu süreçte kendi duygularınızı analiz etmeden mümkün değil yol alamazsınız. Analiz etmeden mümkün değil kendinizi kuvvetli hissedemezsiniz. Özellikle psikolojik yönden kuvvetli olmak için gerçekten kendi olumlu ve olumsuz yönlerinizi bilmeniz lazım. İyi şeylere emek gerekiyor. Biraz önce de dedim, yazın lütfen, not alın, günlük hedef yapın. İşte sabah şu saat de yürüyeceğim, öğlen şu yemeği yapacağım, öğleden sonra şu misafiri ağırlayacağım veya evimin şurasını düzenleyeceğim, iş yerimdeki çekmeceleri yoluna koyacağım. Bakın, sıradan günlük bile olabilir ama bunlar biriktiğinde size yük olacaktır. Yavaş yavaş yarım kalan her ne varsa onları halledin ve birinci adım olarak lütfen kendinizi ifade etmeyi de önemseyin. Usturuplu bir şekilde, uygun bir şekilde zihninizdekini ve aklınızdakini, kalbinizdekini karşıya yansıtabildiğinizde, uygun cümleler kullandığınızda kendinizi ifade etmenin özgürlüğünü de yaşarsınız. Kafa karışıklığına da gerek kalmaz. Çünkü bizler bir şeyler yaşadıktan sonra belli olayların içinde yorumlar yapıp konuşup diyaloglara girdikçe daha sonra onu zihnimizde tekrar düşünür ve tekrar pratiğini yaparız. Tekrar bir tahlilini yaparız. Yani iç dünyamızda o olayı tekrar yaşarız. Öyle demiştim ben, böyle dedim şeklinde geri bildirim kendi kendimize yaparız ama bu bizi çok yorar. Genelde de olumsuz olur. Niye bunu dedim? O bunu niye dedi? Keşke o lafı ağzına vermeseydim veya keşke bunu söyleseydim gibi olumsuz, kendimizi eleştiren negatif cümleler bitmez. Arka arkaya gelir. Evet, siz hangi gruba giriyorsunuz? Değersizlik duygusu çocukluk yıllarından itibaren baş gösteren ve yetişkinliğe devreden önemli aktarımlardır. Ve değersizlik duygusunu da aslında biz büyüklerden görürüz. Büyüklerin nerelerde değersizlik hissettiğini yorumlarından biliriz. Neye kızdıklarını yine ifadelerinden biliriz. Neye tepki verdiklerini yine aynı şekilde hem beden dillerinden hem cümlelerinden anlarız. Çocuklar büyüdüğü evin kültürünü alır ve orada kim ne kadar alıngansa, kim ne kadar içe dönükse, kim ne kadar kötümserse hepsini tekrar kendi iç bünyesine alır. Dış dünya ve iç dünyayla iletişimini de bu şekilde ayarlar. Dış referanslı olanlara baktığımızda dışarıdan çok etkilendiklerini görürüz ve dışarıdan alamadıkları onay, bulamadıkları takdir onları çok hırpalar. Kafa karışıklığı yine bundan da olur. Birileri şunları başardı. Birileri bunlarla yol aldı. Birileri iletişiminde çok iyi gibi kıyasların da bizi aşağı çektiğini ve kafa karışıklığına sebep olduğunu bilmeniz gerekiyor. Kafa karışıklığı zihnin yorgunluğu, yükü demektir. Zihnin yorgunluğu, yükü tamamen bütün vücuda yansıdığında eliniz kolunuz kalkmaz. Özellikle üzüldüğünüz de bu yoğun üzüntü sizi gerçekten hırpalar. Çocukların üzgün olduğunda, halsiz yattığında, odalar

0: Önüne çekilip bir köşede mahzun oturduğunda lütfen gidip derdini konuşmayı önemseyin. Anaokullarında da çocuklarda çok gözlemlenebiliyor. Uzmanlar orada çocuğun aşamadığı bir problem olduğunu anlıyor ve onu aşması için de bazı yöntemler var ve aileyle de işbirliği ihtiyacı gerekiyor. Evet, bugün kafa karışıklığını konuştuk. Zihnin allak bullak olmasını konuştuk. Günlük işleri yapamamaya kadar, iletişimde dalgınlığa kadar, karşımdaki insanın ne konuştuğunu fark etmeyecek hale gelene kadar kafamın karışık olması kararsızlığıyla da alakalıdır. Her şeyi bir anda düşünüp aynı anda yapmaya çalıştığımızda hepsi birden işlevsiz hale gelir. Ben mail adresimi vermek istiyorum. zaman.getirde@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Samahat Şallı, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın.
1: Zamanın getirdikleri.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
11: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
13: Garanti BBVA Kripto.
14: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
15: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
16: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
14: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
16: Akakçe.
0: Reklamlar.
17: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Falih Akıcı, teknik yapımda Harun Balaban, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Birazdan gazeteci Mustafa Çalkaya ile her çarşamba yaptığımız gibi tarım ve hayvancılık gündemini konuşacağız ama çok sık duyduğumuz kavramlardan biri melek yatırımcı. Kulağa da çok hoş geliyor, böyle bir iyilik meleği de çağrıştırıyor ama kritik bir aktör olduğu da bir gerçek. Şimdi melek yatırımcılara, melek yatırımcılar üzerine çalışan EGİAD dolayısıyla da biraz bu konuda çalışan gazeteci arkadaşımız Seda Gök'le konuşacağız. Merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar Zafer Ergin.
0: Teşekkürler. Şimdi melek yatırımcı sadece sermaye koyan kişi mi? Oradan başlayalım.
1: Hayır, değil. Sadece finansman sağlamıyor. Girişimcinin karşısına çıkabilecek sorunları daha önceden yaşamış olabiliyor. Dolayısıyla da pazara giriş konusunda bağlantı sağlayabiliyor. Şirketin iş modelinin geliştirilmesine katkı verebiliyor. Yeni yatırımcılarla girişimciyi buluşturabiliyor. Dolayısıyla da aslında yatırım yapılan şey yalnızca bir şirkete değil, bir fikre, bir ekibe ve bir fikrin büyüme potansiyeline diyebiliriz. Bu model özellikle bankacılık sisteminin kredi vermekte zorlandığı erken aşamadaki şirketler açısından büyük önem taşıyor.
0: Peki patronluktan farkı ne bunun?
1: Patron, burada patron kelimesini kullanmıyorlar. Burada karşılıklı işbirliği, karşılıklı bir sinerjiden bahsediliyor. Ve burada en önemli dikkat çekici husus birlikte büyüme ilkesinin ön planda olması. Dünya modellerinden de bu konuda aslında dinleyicilerimize örnek vermemiz mümkün. Örneğin Apple, Google, Facebook, X gibi bugün dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan girişimlerin ilk dönemlerinde bu tür yatırımcıların desteğiyle yol aldığını görüyoruz. Türkiye'de ise yemeksepeti.com, Gitti Gidiyor, Trendyol, Grupanya ve Bitaksi gibi artık günlük hayatımızın önemli parçası olmuş markaların ve girişimlerin de erken aşamada aldıkları yatırımlarla nasıl büyüyebildiklerinin güzel göstergesi diyerekten dinleyicilerimize ilk örneklemelerini yapalım.
0: Kaldı ki yanlış hatırlamıyorsam yemek sepeti 1,5 milyar dolar gibi bir fiyata satıldı,
1: exit
0: değil mi?
1: Oldu, aynen. Bu konuyla ilgili olarak araştırma yapan dinleyicilerimiz ve yeni süreci takip eden dinleyicilerimize de tabii bunu belirtmekte fayda var. Bu sürecin sonunda da bir exit hikayesi oluyor. Çıkış ama girişimin daha büyük bir şirket tarafından satın alınması, halka arz edilmesi veya hisselerin başka bir yatırımcıya devredilmesi gibi yollarla gerçekleşebiliyor. Türkiye'de de sizin demin örneklemede bulunduğunuz yapı çok kıymetli. Bunun dışında da geçtiğimiz günlerde Peak Games'in aldığı exit ciddi anlamda karşılık buldu piyasada. 1.8 milyar dolarlık bir satış gerçekleşti. Bu bir el değiştirme değil de yatırımcılara getiri sağladı. Kuruculara önemli bir finansal değer yarattı. Şirket çalışanlarının da yeni bir girişimci olmasına zemin hazırladı diyebiliriz.
0: Peki bu çıkış süreci ya da işte exit şart mıdır? Olmazsa olmaz mıdır bu süreçte?
1: Hayır, değil. Türkiye'de iki örneğimiz var. Türkiye aslında bu konuda emekleme aşamasında. Bu konudaki en iyi örneklemelerin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da iki ülkenin bu konuda rol model olaraktan dünya piyasalarını yönlendirdiğini de görüyoruz. Bu nedenle melek yatırımcıların hani kısa sürede bir kazanç beklemek yerine en az 5 yılı bulabilecek uzun soluklu bir yatırım perspektifiyle de hareket etmesi gerekiyor. Çünkü başarılı bir exit sadece yatırımcıya getiri sağlamıyor. Elde edilen sermayenin yeni girişimlere aktarılmasını sağlayarak melek yatırım ekosisteminin büyümesine de katkı sağlıyor.
0: Peki bu bahsettiğimiz ekosistemin büyüklüğü nedir yaklaşık olarak? Şimdi Türkiye'de emekleme aşamasında olduğunu söyledik. Dünyayı ve Türkiye'yi biraz da kıyaslayarak gidebilir miyiz?
1: Evet, her zaman olduğu gibi.

0: aslında önce biraz verilerle de dinleyicilerimize hitap etmek lazım. Öncelikle dünyadaki rakamları aktarmakta fayda var. Amerika'da Center of Venture'ın yaptığı bir araştırma var ve 2025 yılında melek yatırımcıların yaklaşık 18 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiğini görüyoruz bu raporda. Aynı yıl yaklaşık 55.346 girişim melek yatırımcılarının finansman aldığını ve aktif melek yatırımcı sayısının da 445 bine ulaştığını görüyoruz. Yani burada yalnızca birkaç binlik yatırımcıdan söz etmiyoruz. Yüz binlerce yatırımcının dahil olduğu devasa bir finansman mekanizmasından bahsediyoruz. Peki böylesi bir piyasa özelinde baktığımızda Türkiye'ye yansıması nasıl? Türkiye'de de ciddi bir gelişim söz konusu. Tabii ki BKY sistemi, yani bireysel katılım yatırımcısı olarak teknik ifadedeki karşılığı ve Hazine Maliye Bakanlığı tarafından sistem tamamen yürütülüyor, süreç yönetiliyor. Sistemin temel amacı yüksek risk taşıyan, özellikle başlangıç ve büyüme aşamasındaki girişimlerin bireysel yatırımcılar tarafından desteklenmesini sağlamak. Türkiye'deki rakamlar nedir diye şöyle bir incelediğimde, tabii Türkiye'de ciddi bir gelişim trendi olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda önümüzdeki süreçte de 40 milyar dolarlık bir pazarın oluşacağı ifade ediliyor. Türkiye'de yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kayıtlı 22 akredite melek yatırım ağı, yani BKY ağı bulunuyor. Bunların 8'i İstanbul'da faaliyet gösteriyor. Aktif olarak da 15'i şu anda aktif. Bunlardan biri de tabii ki İzmir'de.
1: Oraya geleceğiz. Şimdi ama bu verilere baktığımızda ben melek yatırım

0: olduğunu gördük. Bu konu önümüzdeki süreçte daha fazla gündemde olacak hususlar. İkinci başlık ise küreselleşme. Artık başarılı bir Türk girişimcisinin yalnızca Türkiye pazarında büyümesi yeterli görülmüyor. Yatırımcılar ürünün Avrupa'da, Amerika'da, Orta Doğu'da, yani dünyanın her yerinde büyümesini ve gelişmesini arzu ediyor. Bu nedenle de ölçeklendirmek geleceğin en önemli yatırım kriterlerinden birisi. Tabii ki üçüncü başlıkta profesyonelleşme.
1: Evet. Gelelim Ege'ye ve Egea'da Egiat meleklerine, Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin Egiat melekleri adıyla kurumsallaşmış melekleri de var bildiğim kadarıyla.
0: Aynen öyle. Egiat'ın bu konudaki yapılanması 2015 yılında başlıyor ve Türkiye için rol model olan yapılardan biri. Sadece kendi içerisindeki yapılanmaya değil, Türkiye genelindeki farklı modellemelerin de gelişim sürecine bilgi ve tecrübesiyle katkıda da bulunuyorlar. Bunu da altına çizmekte fayda var. Tabii rakamlarla biraz sürece bakalım istedik yine. Bugüne kadar yaklaşık 2000 girişimciyi dinlemişler Egiat melekleri üzerinden. 42 girişime de toplamda 5 milyon dolarlık yatırım yapmışlar. Bugün hala 56 üyesiyle de Egiat melekleri aktif olarak süreçte yer alıyor.
1: Peki Seda Gök, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: diliyorum. Görüşmek üzere. Kısa bir ara rica ediyoruz, konuk değişimi için Mustafa Çalkaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Editör Yardımcısı gazeteci Mustafa Çalkaya ile birlikte hoş geldin Mustafa.
1: Hoş buldum Zafer.
0: Şimdi tarımsal hasılada dünya yedincisiymişiz. Niye bu kadar pahalıyız peki?
1: Aslında niye bu kadar pahalıyız sorusunun cevabını biraz daha sonra doğru sakladım bu kendi akışımda diyeyim. Baktığımızda nereden nereye geldiğimizi önce bir anlatmak isterim. 2002'de 24,5 milyar dolarlık bir tarımsal hasılayla dünyada 12. sıradaydık. 2023'te 72,9 yani yaklaşık 73 milyar dolarlık bir hasılaya çıktık ve 8. sıraya yerleştik. Fakat geldiğimizde 83 milyar dolarla da yaklaşık 7. sıradayız. Bir üstümüzdeki ya da etrafımızda baktığımızdaki ülkelerde burada kalmamız muhtemel. Onu söyleyeyim öncelikle. Yani biraz daha yukarıya çıkmamız. Çünkü arada fark çok. 130-120 milyar dolarlar var.
0: Bakalım üstteki ülkelere kimler var?
1: Şöyle Hindistan görülüyor. Pakistan'da o taraflarda ama bunun baktığımızda oralara bizim şu andaki hastayla ulaşmamız biraz zor. Şu andaki üretim ya da verimlilikle diyelim. Fakat bizim dikkati çeken bir yönümüz var. Orası da şu. Tarım arazisi büyüklüğünde dünyada 33. sıradayken ve ekilebilir arazi bakımından 14. sıradayken hasılada şu anda 7. sıradayız. Bu bizim için önemli.
0: Verimlilikte yol aldığımızı gösteriyor. Evet. Bu ki kaybettiğimiz tarım arazilerine rağmen.
1: Kaybettiğimiz tarım arazileri ve hatta bu mesela 2002'den bu yana bir düşündük ya, kaybettiğimiz tarım arazileri ve aynı dönem içerisinde kaybettiğimiz çiftçilere, üreticilere de rağmen.
0: Tabii,
1: yani bu şu demek. Tabii. Biz zorunda kaldık ve üretimde verimliliği öyle ya da böyle artırmak durumunda kaldık. Çünkü hem artan nüfusumuz, hem Türkiye'nin turist yoğunun artması ve bulunduğu jeopolitik konumdan dolayı biz bunu yapmak zorunda kaldık. Evet, iyi yaptık, güzel oldu. Bunun sayesinde biz ticaretimiz de arttı ki artık bu, çünkü tarımsal hasıla biraz daha ihracata bağlı bir durum. İhracat da bizim daha artık ürünlerimiz çok fazla ihracata yönelik olduğu için de bu bize bu şekilde bir katma değer sağladı. Peki kendi içimize döndüğümüzde ne durumdayız? Sen de söylediğin gibi fiyatlarımız neden düşmüyor ya da fiyatlar vatandaşlara neden yüksek geliyor diyebiliriz. Çünkü sürekli artan bir tarım üfe, tarımsal maliyetler,
0: girdi
1: maliyetleri var. İşte en son %32,6 enflasyonu sürekli üzerinde seyrediyoruz ve hatta enflasyonun yukarı yönlü eğiliminin kırılmaması noktasında da bence kötü bir destek oluyor tarım girdi maliyetleri. Gübre ve toprak baktığımızda fiyatlara %50 civarında yıllık artış söz konusu. Toprak geliştiricinde yani ilaçlar diyebiliriz.
0: İşte bunların büyük bir çoğunluğunda

0: İthalata bağımlıyız.
1: Dışarıya çok bağımlıyız. Aslında bu dünyada da şu anda zorlu bir süreç var. Bu girdi tarafından.
0: Hürmüz krizi, İran krizi.
1: Ancak buradaki işte esneklik katsayımız önemli. Yani bizim eşik değerimiz, dışa bağımlılığımız %80'lere varan olduğu için, bu kimyasal tarafta, özellikle gübre tarafında %80'lere varan bir bağımlılığımız olduğu için bizim kırılganlığımız daha yüksek, eşiğimiz çok düşük. En ufak bir krizde dahi çok hızlı etkilenip çok hızlı tepkiler veriyoruz. Senin sorunun cevabı bence burada gizli. Çünkü biz dışa bağımlılığımız girdi maliyetlerinde, girdilerde çok fazla. Yani Türkiye'de tarım sektörünü bu anlamda değerlendirecek olursak, ara mamülü alıp işleme noktasında çok iyiyiz. Hı hı. Sanayi tarafımız da gelişmiş durumda bu anlamda. İşte yeni yeni markalarımız da ortaya çıkıyor. Fakat sıfırdan bütün girdi ürünleriyle bir ürüne ulaşma noktasında maalesef şu an istenilen noktada değiliz. Ki bu verilere baktığımızda da zaten bize ortaya koyuyor bunları.
0: Peki hani yapısal bir sorunu konuşalım mı?
1: Tabii.
0: Yani mesela kimyasal gübre meselesinde niye yapmadık, yapamadık şimdiye kadar? Bunun için yatırımcı mı yoktu, girişimci mi yoktu? Şunun için soruyorum, ben şu İran krizi vesilesiyle öğrendim. Katar'daki bir tesisin, hı hı, dünyanın kimyasal gübre üretiminin %40'ını karşıladığını ben bu kriz vesilesiyle öğrendim. Hiç aklıma gelmez Katar gibi bir yerden böyle bir şeyin çıkmış olması. Yani niye olmuyor bizde bu?
1: Aslında durum tamamen şöyle. Biz gübre üretim tesisi yapana kadar, ki Türkiye'de işte tarım kredinin çatısı altında gübre taş var.
0: Evet.
1: Ve fabrikalar da var. Hı hı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam İran'da da bir fabrikası vardı gübre taşın. Hala da devam ediyor ve böyle, yani biz o anlamda çalışmıyor değiliz. Fakat ham maddemiz yok. Yani doğal gazımız yok. Ürenin en büyük girdisi doğal gaz. Hmm. Yani bizde şu var. Ya biz doğal gazı bulup şu anda Türkiye işte konuyu dağıtmadan hemen kısaca Karadeniz bölgesindeki bulunan doğal gaz rezervinin dışında bir kaynağımız yok. Hmm. Yani onun da girdisi yok. Onu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla tamam, biz tamam, yine aynı mantıkla diyoruz ki biz bunu ara madde olarak alalım. Tamam. Hemen bir son ürüne gidelim. Aslında büyük sıkıntı burada.
0: Evet, yani katma değerini de biz ekleyebiliriz aslında ara maddeyi alıp.
1: Evet, yani o mantıkla ilerliyoruz şu anda. Fakat son yaşanılan durumlar, konu oraya gelmişken biraz o tarafı açmak da isterim. İşte Rusya-Ukrayna gerginliğinin, limanlardaki çatışmalar vesaire. İşte ABD-İsrail, İran diyorduk. Şimdi herkes Hürmüz Savaşı mı demeye başladı artık. Yani küçücük bir noktada, haritada göremeyeceğimiz kadar küçük bir noktaya sıkıştırdık savaşı. Ve onun üzerinden devam etmeye başladık. Nitekim bunlar bize öğretti ki biz Türkiye ya da diğer ülkeler, bu şekilde muhtaç olan ülkeler parantez içinde, bir artık çeşitli yolları bulması lazım. Bunun adına çeşitli koridorlar diyebiliriz. Her ne diyorsak diyelim, çeşitli taşıma yolları. İkincisi, stoklu gitmemiz lazım. Bunu da çok iyi gördük ki Türkiye bu anlamda çok ciddi adımlar attı. Öncelikle ithalat tarafında hemen vergiyi biz düşürdük ve ihracatı kapattık. Ve başka ülkelerle, birkaç ülkeyle anlaşma yaptık. O dönemde hemen Mart ayındaydı bunlar. Ve sonrasında da bizim kendi yerli üretimimiz için olabildiğince hızlı ve etkili bir yöntem kullanmamız lazım.
0: Evet. Şimdi tarım imtiyalarında da 14 yılın en sert yükselişi, yine bütün bu konuştuklarımıza bağlı olarak galiba, değil mi?
1: Kesin.

0: Kesinlikle. Hatta şöyle, yine bu tarım girdi, fiyatların artması, tarımsal girdi fiyatların artması ya da yüksek seyretmesi, bunların hepsi zaten çıkan raporlardan, ayak seslerinden belli oluyordu. Biz bunları işte FAO'dan da görüyoruz, diğer kuruluşlardan da görüyoruz. Şimdi baktığımızda tarımda spot endeksi dediğimiz bir endeks var ve Ağustos'ta %13'ten fazla yükselmiş. Bu ciddi bir artış, hele de bu ayda ciddi bir artış, onu söylemek lazım. Ve bunun işte aşırı sıcaklık, kuraklık, Rusya-Ukrayna savaşından bahsettik. Oradaki limanların hasar görmesinin tarafından oluşan sorunlar, orayı biraz daha açacak olursak, ilk başta evet limanlar vuruldu. Bir ürün çıkışı ya da girişi engellendi. İşte çeşitli koridorlar, ki Türkiye bu anlamda çok ciddi mesafeler kat etti, tüm dünyaya faydası olacak şekilde tahıl koridorunda. Ne oldu sonra? Rumanya ve Bulgaristan tarafındaki limanlar kullanılmaya başlandı. Şimdiki durumda gemilere bu sefer saldırı başladı. Yani biraz daha resmi böyle büyüttüğümüz zaman, bu tür jeopolitik çatışmaların aslında tarım üzerindeki etkisi ya da direkt tarım olan etkisi mi diye ben düşünmeye başladım. Şimdi önceden hep sorular şöyle geliyordu: bu çatışmaların tarım sektörünün etkisi ne? Evet, işte gördük, fiyatlar çok hızlı artıyor. Bunların çeşitli sebep sonuçları da olacak. Ama sanki artık zaten tarıma etkisi olsun diye mi yapılıyor sorusu akla gelmeye başladı. Yani işi bir tık daha büyütüp, ya bunu evet dünyadaki gıda zinciri bozulsun, gıda arz güvenliği sorunu başlasın, daha da ciddi olsun bazı ülkelerde, gıda fiyatları da artsın, kendi ürününü yetiştirebilen ülkeler tırnak içinde hayatta kalsın, bunu başaramayan, bunun için elinde yeterli girdi malzemeleri olmayan ülkelerde olanlara muhtaç olsun. Yani bunu yapan ülkelere,
1: Yani
0: bunu başlatan ülkelere
1: biraz fazla komplo teorisi değil mi bu?
0: değil. Şöyle değil, çünkü bunun mesela bir limanın vurulmasıyla, limandan sonra Bulgaristan ve diğer ülkelerdeki, çevre ülkelerdeki limanların kullanılmasından sonra neden gemilere saldırı oluyor o zaman? Ben sormuş olayım. Neden direkt, ya da tahıl ürünlerini, tarım ürünlerini taşıyan gemilere niye saldırılar oluyor direkt olarak?
1: Yani işte 4 senedir bunu yaşıyoruz zaten biz. Yani Şubat 2022'den beri Rusya-Ukrayna gerginlik diyoruz ama gerginlik boyutunu çoktan geçti. Yani iki ülke arasında bildiğin savaş var. Yani ve işte tahıl koridoru, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işte bizzat devreye girmesi, tahıl koridoru anlaşmaları. Ama 4 senedir biz artık döne döne aynı şeyleri yaşamaya başladık. Şimdi yine tahıl fiyatlarında bir şey bekliyoruz.
0: Çünkü onu şöyle açıklayacağım. Tarım sektörü kendisine verilen etkiyi üzerinde taşıyıp belli bir yere götürüp ve sonra ortaya çıkarabilen bir sektör. Ya ben buna şey diyorum, kendim yapışkan etkisi. Bir sorun olduğunda ya da herhangi bir risk faktörü oluştuğunda, işte mevcuttaki gübre fiyatlarının artması gibi, Mart ayında yaklaşık üre gübresi 350 dolarlardan 800 dolarlara çıktı. Gübre kullanım zamanı olmadığı için çiftçiyi çok etkilemedi diyorduk. Fakat dedik ki hep ilerleyen dönemlerde bunların zararlarını göreceğiz. Gübre fiyatları geri 450 bandına indi. Fakat ne oldu? İşte geldiğimizde bir ayda tahılda %3,4'lük bir fiyat artışı var. Bunu tarım sektörü böyle. Bunun da sebebi şu: üretici pandemiden bu yana şunu gördü: ya bir risk oluyorsa sektörde, ben hemen artık kendimi güvene almam lazım.
1: Ben kendimi
0: Kendimi
1: sağlama
0: almam
1: alayım.
0: lazım. Çünkü kardeşim, bu bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün çıkıyor. Üretici işte bunu görünce, tarım sektörü bu tür sorunlara artık yapışıyor ve yapışkan olarak devam ediyor. Bu devamlılıktan sonra da işte bu tür etkileri oluyor. Evet, biraz önceki söylediklerim belki komplo teorisi gibi gelebilir. Ancak ben yaklaşık 7-8 yıl önce de hava savunma sistemlerinin tarım alanlarını koruyacağını söylemiştim ve hala da onun arkasındayım. Mesela böyle bir durumla karşılaşmadık ama ben hala o sözümün de arkasındayım. Bunların baktığımızda bütün veriler, yaşanan bütün olaylar, geldiğimiz noktada büyük bir savaşın esasında, büyük bir bölgeyi ilgilendiren bir savaşın dahi Hürmüz Boğazı'na kilitlenmiş olması ve bizim bir savaşta, senin mesela hatırladığın bir şey var mı Zafer? Böyle bir savaşta üre fiyatları ne olur? Ya da gübre fiyatlarından tarım sektörü nasıl etkilenir diye bir savaşın üzerine konuşmuş muyduk daha önce? Ya da konuşuldu mu?
1: Dedim ya, ben dünyanın %40'ını Katar'daki bir tesisin ürettiğini bu vesileyle öğrendim. Yani daha önce de onlarca, yüzlerce savaş yaşadık, gördük. Yani hiç böyle şeyler konuşulmadı.
0: Şimdi bunu bu vesileyle öğrendik. Mesela birkaç yıl sonra belki işte kanatlı sektöründe soyada bir açık olduğunda biz bunu nereden

0: temin edebileceğiz de başka bir şekilde öğreneceğiz. Bunu niye öğreniyoruz? Çünkü Katar bunu bize öğretiyor. Diyor ki burada ben varım, bu şekilde öğretiyor.
1: Öğrenmek zorunda kalıyoruz. Evet. Şimdi tarım imtiyalarındaki bu 14 yılın sert yükselişinden geldik buraya. Şimdi geçtiğimiz günlerde seninle birlikte ağırladık. Hatta TÜRİB'in genel müdür yardımcısı Necla Hanım'ı, Necla Küçükçoğlu'a. En geç yılbaşına vadeli işlemler başlıyor. Buğday ve arpa da galiba başlıyor ilk etapta, sonrasında. İşte bu tür dalgalanmaların önüne geçecek aslında değil mi o vadeli işlemler?
0: Yani inşallah önüne geçecek diyelim. Çünkü bu vadeli işlemler konusu, hem dalgalanmaların önüne geçmesi önemli, geçerse ya da bu dalgalanmalardan birinin faydalanabilmesi de maalesef söz konusu. İşin öbür tarafı da var. Tabii ki de temennimiz bu dalgalanmaların önüne geçmesi. Herkesin fiyatı görüp ona göre, dün ne oldu, buradan buraya bir günde gelmez, buradan buraya bir ayda gelmez söylemini yapabilmesi için çok önemli vadeli piyasalar. Evet, ama işin bir de öbür tarafı var. Biz tabii ki olmasını düşündüğümüz noktadan bakmaya çalışıyoruz. TÜRİB bu konuda çok iyi ilerliyor ve bir parantez, o gün konuşamadık esasında ama bütün yazılımları da kendileri yapıyorlar. Çok kıymetli o anlamda. Yani bu vadeli piyasalara aman birisi etki etti, dışarıdan bir, öyle bir şey yok. Bunların hepsi fiyat neyse o olarak görülecek.
1: Hatta o gün hani dinleyicilerimize de paylaşalım. O gün yayından sonra fark ettik. İkimiz de atladık. Evet. Sen de atladın. Evet. Ben de atladım. Ve çok pişman olduk. Yani kesinlikle. Asıl yani yerli ve milli bir yazılımın konuşulması gerekiyordu. Vadeli işlem. Vadeli işlem her yerde var. Bütün borsalarda var. Yani bunun konuşulması gerekiyordu. Onu atladık ama iyi hatırlattın. Bu vesileyle söylemiş olalım.
0: Evet.
1: Biz de işte o spekülasyonların önüne geçecekleri iddiasında olan bir yazılım.
0: Mesela o onun için önemli. Yani o güvenlik duvarı kavramı tamamen yerli ve milli ve dışarıdan müdahalelere açık değil.
1: Umarım öyle de kalır.
0: İnşallah.
1: Tariş kuru üzüm avans fiyatını açıkladı. Avans fiyatı ne?
0: Şimdi bu avans fiyatını ben de açıkçası gelmeden önce çok baktım. Şu, biz size ilk etapta üreticilere bize kuru üzümü getirdiğinizde kilogram başına brüt 80 lira ödeme gibi bir durum var, avans fiyatı. Fakat sonradan bu fiyatı artırabiliriz. Daha fazla bir ödeme olabilir.
1: Bir kısmını geri alabilir miyiz?
0: Bir kısmı geri verilmez. Ben de aynı soruyu kendime sorum ama yani ben üretici olsam vermem, açıkçası onu söyleyeyim.
1: Ben de vermem.
0: Ya niye vereyim? Yani 80 lira. Ama burada başka bir resim var. O da şu ki, geçen sene fiyat 120 lira. Yani ve üretim düşmüş. Geçen sene zirai dondan çok fazla etkilenen bir bölge var, sektör var. Biz burada lider bir ülkeyiz, dünyada hatırı sayılır bir yerdeyiz. Ama sektörde bir sıkıntı var. Bir de bu işin toprak mahsulleri ofisi var. Şimdi toprak mahsulleri ofisi normalde tabii ki tahıl, buğday tarafına daha fazla. Ancak bazı durumlarda, bazı yıllarda bu tür kuru üzüm gibi sektörlere de müdahale ediyor, piyasayı regüle etmek için. Nitekim geçen sene de 120 lirayla müdahale etti. Bu sene bir fiyat açıklamadı. Bence, benim görüşüm, biraz daha fiyatlar ve de üretici beklentisi oluştuktan sonraki beklenti de 150 lira. Arada bayağı bir fark var bakıldığında.
1: Yani avans fiyatıyla ciddi marj var.
0: Yani kesinlikle. Bence toprak mahsulleri ofisinden bu sene ben bir hamle daha geleceğini düşünüyorum bu anlamda. Çünkü hakikaten yoksa dünyada lider konumunda olduğumuz, üst sıralarda olduğumuz bir üründe biraz gerilemeye başladık. Burada ciddi bir şu anda sıkıntıya açık bir sektör haline geldi bu yıl itibariyle. Sebebi şu, üretim durabilir, yavaşlayabilir, yani üretici kaçabilir, öyle söyleyeyim. Açıkçası bu. Evet, yani kar zarar, o hesaplara girmek istemiyorum, ancak üretici kaçabilir. Sebebi şu, kuru üzümden kar edilmiyor mu? Ediyordur, üzümden kar ediyordur ama incir üreterek daha çok kar edeceksem o tarafa kayarım diyebilir. Dolayısıyla sektör için bir müdahale bence gerekiyor artık.
1: Rakamları hatırlayalım. Geçen senenin fiyatı 120 lira. Beklenti %25 üstü 150 lira. Ama açıklanan avans fiyat 3'te 2'si %33, 6. Yani ya avansın üstüne marjı çok geniş tutacağız ya da kuru üzüm üreticisi isyan edecek. Umarım iyi ki olur.
0: Bu arada üretim de düşmüş durumda.
1: Ha.
0: Onu da söylemek lazım. Üretim, yani üretim düşmesine rağmen bu. Öte yandan çok kısa bir ayrıntı daha var burada, küçük.
1: Çok.
0: Tabii
1: kısa.
0: 7 Eylül'de randevu başlıyor ve 10 Eylül'de alımlar başlayacak fiziki olarak.
1: Tamam, bir şey kalmamış. Mustafa Çalkaya çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Dünyası,
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogda.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Süpürge deyince vatan.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. En para bankanın güzeli.
9: Reklamlar.
10: Gün ötesi.

0: akşamlar. Bugün 2 Eylül 2026 günlerden çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için huzurlarınızdayız. Program ekibimiz Muzaffer Ay Yıldız, Zeynep Matur ve ben Feryal Ardal. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hoş geldiniz.
1: Gün Ötesi Ankara Gündemi.
0: Silivri açıklarında Türk bayraklı iki gemi çarpıştı. Konuya ilişkin yetkililerin açıklamalarını detaylı olarak dinleyeceğiz. Bu arada Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldı. Doğancan Aksoy, TRT muhabiri arkadaşımız. Şu an telefon hattımızda. Doğancan, merhaba, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı ve açıklamaları da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere gerçekleştirdiği Bişkek ziyaretini tamamladı ve dönüşte yaptığı açıklamalar da var ve çok yoğun bir gündem var aslında. Evet. Ülke genelinde tüm konu başlıklarını detaylarıyla senden dinliyoruz.
2: Sizler de belirttiniz, çok yoğun bir gündem var. Bugün öncelikle gemi kazasıyla başlayalım. Marmara Denizi Silivri açıklarında bugün saat 3.15'te İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu gemiyle adlı gemiyle Alsu adlı gemileri çarpıştı ve Tuğberk İmamoğlu adlı gemi yaklaşık 11 dakika içinde battı. Bu açıklamayı Ulaştırma Bakanı yaptı ve acil çağrının da saat 3.26'da alındığını belirtti. İşte bu acil çağrının alınmasının ardından da çalışmalar başlatıldı. Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlenen filikalar deniz yüzeyinde bulunan ancak mürettebata dair bir ize rastlanmadı ve işte bu noktada yeni Ulaştırma Bakanı batan gemide 10 denizcinin olduğunu söylemişti. İşte bu 10 denizciyi aramak için kriz masası oluşturuldu yine AFAD tarafından Silivri'de. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Milli Savunma Bakanlığı imkanlarını seferber etti. Helikopterler, İHA'lar ve gemilerle kıyıdan 35 kilometre açıkta yaşanan kazanın ardından kayıp 10 denizciyi aranmak için sahaya inildi. Deniz derinliği yaklaşık 900 metre burada ve hiçbir zaten atlanmadan çalışmalar yürütülüyor. Yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından bölgeye TCG Akın, TCG Salih Reis ve TCG Osman Gazi de gönderildi. TCG Karayel Hücum Botu da yine bölgede. Yani hem askeri savaş gemileriyle hem de çok çeşitli sistemlerle bu aramalar yapılıyor. Tabii bir diğer yandan da kazaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma da başlattı ve bu soruşturmayla birlikte bir Cumhuriyet Başsavcı vekiliyle iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de kazanın meydana geliş şekli ve nedenleri ile varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edileceğini vurguladı. Tabii bir diğer olayda geride bıraktığımız gün yaşanmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Geminin enkazına ulaşıldı. Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın ve denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar geminin enkazına ulaştı. Çalışmalar hem gemilerde hem de insansız hava araçları ve helikopterlerle devam ediyor. Bu kazada da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 139 kişi kurtarılmıştı. İşte 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bu arada kazayla ilgili tutuklanan 14 kişi de yarın hakim karşısında çıkacak. Tabii Ankara'nın gündemi de çok yoğun. Sizler de belirttiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye hedefi üzerinden birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş görmeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu süreci millet mayalamıştır ve mayada tutmuştur. İç cepheyi güçlendirmek farklılıkları yok etmek değildir. İç cepheyi güçlendireceğiz açıklamasında bulundu. Biz buna büyük Türkiye mutabakatı diyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dış politikaya da değindi. Özellikle gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetimine seslendi. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir dedi. Ve Ege adaları konusunda Yunanistan'ı net sözlerle uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan devam ederlerse gereğini yaparız ifadesini kullandı. Yine Ankara'nın bir başka önemli gündem maddesi de bir soruşturmaya yönelik. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere başsavcılığa çağrıldı. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılmıştı ve yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı yönündeki iddiaların gündeme geldiği belirtildi. İşte bu iddiaların gerçek olup olmadığını soruşturuyor Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu soruşturma kapsamında da Melih Gökçek 4 Eylül Cuma günü saat 16'da şüpheli sıfatıyla ifade vermesi için başsavcılığa çağırdı. Son olarak yine Milli Savunma Sanayi'ne dair önemli bir başlığı sizlere aktaralım. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayindeki önemli projelerinden biri olan Türkiye'nin ilk milli özgür tasarımlı milli helikopteri Gökbey Genel Maksat Helikopteri Jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ardından Emniyet Teşkilatı'na bugün teslim edildi ve emniyetin envanterine girdi. Yani polis teşkilatı artık Gökbey helikopterini kullanacak, yerli ve milli helikopteri kullanacak. İşte bu teslim törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Çiftçi toplamda 18 T-625 Gökbey helikopterinin emniyet envanterine alınacağını belirtti. Yine Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de yerli helikopter üretimine vurgu yaptı ve helikopter ihtiyacımızı yerli ve milli imkanlarla karşılayarak 8 milyar doların üzerinde doğrudan ithalatın önüne geçmiş olduk ve yalnız helikopter programlarımızda ülkemize sağladığımız toplam ekonomik katkıda 35 milyar doları bulduğu ifadelerini kullandı. İşte Ankara'nın o yoğun gündemini bir şekilde özetleyebiliriz.
0: Doğancan, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda TRT muhabiri Doğancan Aksoy vardı. Ankara gündemini aktardı.
1: Gün ötesi devam ediyor.
0: Evet, her çarşamba olduğu gibi programımızın bu bölümünde gazeteci Fadime Özkan telefon hattımızda. Sayın Özkan, merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Feryal Hanım, iyi yayınlar diliyorum, merhabalar.
0: Çok teşekkürler. Gündeme ilişkin değerlendirmelerinizi alacağız her zaman olduğu gibi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesine katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ikili temaslarda bulundu. Zirve marşında çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Kaparov'la da bir araya geldi. Evet. Ve Erdoğan-Putin görüşmesi de aslında bu toplantılara damgasını vuran görüşmelerden biriydi. Yapılan önemli açıklamalar var. Verilen mesajları, yapılan açıklamaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Deneyimli bir Ankara gazetecisi.
3: Teşekkür ederim Feryal Hanım. Sayın Cumhurbaşkanı, evet, dün hem ikili görüşmeler yaptı ve liderler devlet başkanları toplantısından sonra da genişletilmiş bir toplantı oldu. Orada bir hitabı da oldu Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Dönüş yolunda da Bişkek'ten dönerken de gazeteci arkadaşların sorularını cevapladı. Dolayısıyla aslında birden fazla kez Şangay İşbirliği Örgütü vesilesiyle Türkiye'nin hem Asya Pasifik'teki bu ciddi önemli bir örgütlenme, 25. yılı bu sene. O yüzden de bu toplantıya önem de atfediyordu üye ülkelerin her biri. Çünkü işte Soğuk Savaş döneminin bitmesinden sonra 2001'de ama tek kutuplu dünya ile ilgili de tartışmaların olduğu bir dönemde kurulmuş bir işbirliği örgütünden bahsediyoruz. Şangay İşbirliği Örgütü önemli, büyük bir hem potansiyeli hem de kapsadığı alan itibariyle de çok etkili bir örgüt. Türkiye'de doğrusu uzunca bir zamandır, 2019'dan bu yana özellikle Şangay İşbirliği Örgütü'yle çok yakından ilgileniyor. Hem diyaloğu hem işbirliklerini artırmak ve hatta üyelik perspektifiyle bu toplantılara katılmak istiyor. Tabii o dönemlerde özellikle 2020 öncesinde bunu biraz hani Türkiye'de de muhalif çevrelerde daha çok sanki Türkiye'nin ekseni kayıyor, kayacakmış gibi değerlendirilmişti ama o hani öyle değil. Türkiye çünkü 360 derecelik bir perspektif
0: Sayın Özkan, Sayın Özkan, sesinizi duymakta zorlanıyoruz şu dakikalarda. Sayın Özkan, beni duyabiliyor musunuz acaba? Fadime Hanım. Evet, arkadaşlarımız gazeteci Fadime Özkan'a yeniden ulaşmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesine katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten döner.

0: Uçakta gazetecilerin sorularını cevapladığını aktarıyordu Fadime Özkan. Ve önemli başlıklar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bişkek dönüşü uçakta dönerken gazetecilere yaptığı açıklamalarda önemli konu başlıklarının altını çizdi. Mekke ittifakından terörsüz Türkiye sürecine, S-400'ler F-35'ler konusundan Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığı güvenliğinin kalıcı şekilde sağlanacak bir mekanizmaya ihtiyacı olduğuna kadar birçok başlığa ve Yunanistan'a da mesajı vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarında. Gazeteci Fadime Özkan da bize bu konularla ilgili yorumlarını, değerlendirmelerini aktarıyordu. Şu an ulaşamadık gazeteci Fadime Özkan'a. Evet, detayları aktarmaya devam edelim. TRTHaber.com sitesinde konuya ilişkin bütün detayları dinleyicilerimiz de bulabilirler. Ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı görüşmelere dair mesajlar verdi. Türkiye'nin diyalog ortağı olduğu Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın zirvesine bu yıl şeref konuğu olarak iştirak ettiğinin de altını çizdi. Temasları kapsamında liderlerle birlikte 31 Ağustos akşamı düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine de katıldığını anımsatan Erdoğan, organizasyonda sporcuları selamladıklarını ifade etti. Evet, devam ediyoruz. Bişkek zirvesi ülkemizin ekonomik, siyasi ve stratejik seçeneklerini çeşitlendirme iradesinin somut bir göstergesi olmuştur dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, yeniden ulaştık gazeteci Fadime Özkan telefon hattımızda. Sayın Özkan, yeniden merhaba.
1: Merhabalar Feryal Hanım.
0: Evet, şimdi estağfurullah. Sesimiz şimdi çok daha net geliyor. Az önce ben de bahsettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta yaptığı konuşmada, gazetecilerle yaptığı söyleşide, soru cevapta Mekke ittifakından terörsüz Türkiye sürecine, işte evet, S-400'ler F-35'ler konusundan Yunanistan'a verdiği mesajlar vardı. Birçok konuya değindi aslında ve özellikle bugün altını tekrar çiziyoruz bu konunun. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğinin kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var dedi. Çok önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sizden dinlemeye devam edelim yorumları.
1: Tabii gazeteci arkadaşlar, sizin de söylediğiniz gibi farklı perspektiflerden önemli konu başlıklarını soru olarak yöneltmişler. Karadeniz güvenliği ile ilgili, tabii onun bağlamı aslında Ukrayna-Rusya savaşında acaba yeni bir mutabakat zemini, bir müzakere süreci başlatılabilir mi sorusu etrafında gelişen bir durum. Sayın Cumhurbaşkanı da bunun daha önceki hitabında da yapmıştı. Putin'le ikili görüşmesinde de bu konunun bir başlık olarak açıldığını, üzerine konuştuklarını aktardılar. Dolayısıyla Türkiye buna talip, bu savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini söylüyor ve müzakereler konusunda da hem ev sahibi hem de arabulucu rolü oynamak istediğini söylüyor. Cumhurbaşkanı da Putin'in de böyle düşündüğüne dair bir aktarımı var, onu not edebiliriz. Karadeniz'de istersizler güvenliğiyle ilgili olarak da bunu, çünkü soran arkadaşımız da söylüyor. Yani sadece Türk gemileriyle ilgili değil, yabancı bandıralı gemilerin de hem Karadeniz'de dolanan bazı mayınlar, yerinden kopan mayınların oluşturduğu bir tehlike, füzelerin denk gelmesi ya da işte sahte bayrak operasyonuyla belki bazı ülkeleri savaşa çekilmek istenmesi gibi bir takım risk taşıyan durumlar var. Bununla ilgili bir tabii ikili diyaloglar geliştiriliyor ama çoklu bir mekanizmanın ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu önemli, yani sorunun tespit edilmesi, ikili görüşmede konu edilmesi önemliydi. Onun dışında Mekke mutabakatı ile ilgili olarak da tabii İsrail'in ve Yunanistan'ın konuda çok rahatsız olduğunu biliyoruz en başta.

0: da Sayın Cumhurbaşkanı bu ittifakın öncelikli olarak tabii ki bir savunma kolektif bir caydırıcılık amacıyla kurulduğunu, bölgesel sahiplenme doktrini temelinde oluşturulduğunu hatırlatıyor ve hani Türkiye kimseyi doğrudan hedef almıyor ama kendisine yönelecek ve tabii diğer ülkeler için de geçerli bu. Kendisine yönelebilecek tehditleri bertaraf edecek bir caydırıcılık mekanizması oluşturulacak. Terörsüz Türkiye konusunu arkadaşlarımız sormuşlar Feryal Hanım. Hı hı. Özellikle YPG'nin testi, SDG'nin testi çünkü çok önemli bir adım. Hı hı. Terörsüz bölge projesinin hedefinin en önemli ayağı aslında. SDG biliyorsunuz uzun süre ayak diretti ama sonrasında işte 10 Mart mutabakatı ile birlikte entegrasyon süreci başlamıştı. Nihayete erdiğini, tamamen entegre olduğunu duyurdu SDG'nin başındaki Mazlum Abdi Kozaklı isim ve hatta onlar da kendisi de İlham Ahmet de sadece SDG'nin ilgili birimlerinin atomize olarak entegrasyonu, Suriye ordusuna entegrasyonu değil, idari manada da bütün kurumların, yapıların devredildiğini biliyoruz. Ve bazı kritik isimlerin de devlet yönetiminde görev aldıklarını biliyoruz. Mazlum Abdi, işte Kürtlerle ilgili Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın özel danışmanı olarak atandı. Bunun gibi gelişmeler önemli. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu çok pozitif bulduğunu, bunu hem entegrasyon konusunda hem Türkiye'nin terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinde önemli bir adım olduğunu söylüyor. Şara'nın bu süreci iyi yönettiğini vurguluyor. Tabii orada bir ikinci şey arkadaşlar sormuşlar. O da biraz daha okyanus ötesi bir derinliği olan bir soru. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan yakında askerlerini çekecek. Suriye'den de çekilme kararı verdikten sonra aslında Suriye devrimi gerçekleşti ve bu entegrasyon ulusal birlik sağlanabiliyor. Bunlar da aslında Türkiye'nin tezleriydi. Yani yıllardır Batılı müttefiklerine, Amerika Birleşik Devletleri'ne Suriye'nin birliğinin sağlanması gerektiğini, vekil güçlere, terör örgütlerine para ve silah verilmemesi gerektiğini her zeminde söylüyordu. Aslında bunu sormuş arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı da evet dün biz ne söyledik? Bugün de aynı şeyi söylüyoruz ve Amerika'da Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı diyerek onu onaylıyor. Hani bir başka konu elbette bu özellikle Türkiye'de PKK'nın feshedilmesi ve işte İç Cephe'nin güçlendirilmesi için çıkartılan o toplumsal bütünleşmeyle ilgili çerçeve yasa ve bundan sonraki sürece dair beklentilerini sorunca da Cumhurbaşkanı takvim çok önemli değil bizim için, hedef önemli diyor. Bu önemli bir başlık ve hani bu önümüzdeki süreç içerisinde de PKK'nın silah teslim etmesi gerekiyor ki çerçeve yasa hayata geçebilmesi için hani o teyit teslim mekanizması işlemeli. Bunu hatırlatıyor. Bazı provokasyonlar olabilir ama hani geniş bir perspektiften kardeşliği koruyacak sorumlu, sağduyulu bir tutum alınması gerektiğini hatırlatıyor. Böyle çok geniş bir çerçevede aslında hemen her konu kendisine yöneltilmiş. Şangay İşbirliği, hani bağlantı kopmadan önce biraz da Şangay İşbirliği Örgütü açısından Türkiye'nin bakışını özetliyordum. Bir son cümle onu söylemiş olayım. Hı hı. Hem Rusya devlet başkanı ile bir görüşme yaptı. Başka aynı marjda devlet başkanları görüşmeleri de oldu. Hı hı. Türkiye bu hem doğuya hem batıya 360 derecelik bir perspektifle bakıyor. Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyelik perspektifiyle ilgileniyor ama en temel olgusu Türkiye açısından diyalog zemini genişletmek, işbirliklerini güçlendirmek gibi bir bakış açısı var. Yani hı-hı, içten kayması değil, hı-hı, ilişkileri güçlendirmek gibi, evet, bir kaygıyla bu süreç sürüyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le gündemimizdeki her konuyu ele aldık dedi. Sayın Özkan, çok teşekkür ediyoruz. Programa ben katkınız için ediyorum. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikteydi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Reklamlar.

0: gün ötesi ekonomi.
1: Saatimiz 18.29'u gösteriyor. Bu bölümde ekopolitik konuşacağız. Stüdyomuzda Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Beyhan İncekara hocamız bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
1: Stüdyomuza.
2: Teşekkür ediyorum Feryal Hanım. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizleri görünce daha da iyi oldum tabii ki. Biraz tabii bir yaz arası vermiş olduk ama tekrar sizi böyle görünce çok daha mutlu oldum. Teşekkür ediyorum.
1: Ne kadar güzel sizden bu sözleri duymak. Şimdi Sayın Hocam, dünya ateş çemberi diyoruz ya. Rusya-Ukrayna savaşını konuşuyorduk. Enerjiye etkilerini konuşuyorduk. Şimdi bir süredir Orta Doğu'daki tabii ki gerginliği de konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran gerginliğinin küresel ekonomiye etkilerini konuşacağız sizinle bugün. İşte Hürmüz Boğazı, tedarik zinciri, enerji, enflasyon ve merkez bankalarının para politikaları hepsi zincirleme birbirini aslında etkiliyor değil mi? Bunları konuşacağız ve tabii ki enerji işbirlikleri bağlamında Türkiye-Rusya ilişkilerine de değinmek isteriz. Neler söylersiniz? Şimdi yine bir tansiyon yükselmesi var Orta Doğu'da. Küresel ekonomiler nasıl fiyatlıyor bu gelişmeleri?
2: Biz sizinle en son yaz başında bir yayın yaptık ve dedik ki bütün yaz boyunca evet bir ateşkes söylemi var, bir anlaşma var. Sanki piyasalar biraz daha dengeye gelecek gibi ama Eylül çok önemli demiştik. Eylül'de tekrar bir ne olacağına bakmamız, belki değerlendirmemiz gerekecek dedik ve o günlere geldik aslında. Çünkü Donald Trump biraz daha evet ben ateşkes yapıyorum, savaş devam etmeyecek gibi söylemleri olsa da biz hiçbir zaman %100 evet bu böyle devam edecek diyemedik. Zaten piyasalar da bunun tedirginliğini yaşadı uluslararası alanda. Ama biraz daha her şey dengeye dönmüş gibiydi. Fakat dün itibariyle tekrar İran ve Amerika Birleşik Devletleri maalesef bir savaş seyrine devam ettiği görülünce önce 91 dolarlar civarındaydı. Brent petrol 95 hatta 96 sınırına doğru geldi. Aslında bu bizim savaşın ilk zamanlarını hatırlatıyor bize. Çünkü savaş ilk başladığında da bu seviyeleri konuştuk. Hatta 100'ü geçer mi? Kötü senaryolara göre neredeyse 200'ü bulur mu, bunları konuşuyorduk. Sonra biraz daha dengelenme gördük. Ama tabii yeniden böyle bir şeyin başlamasıyla ve en önemli faktör, belki vaktimiz kalırsa konuşacağız, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin sınırlandırılması. İşte bunlar biraz daha küresel piyasadaki beklentileri kötüye doğru çektiği için tekrar biz Brent petrolü yukarı doğru görüyoruz. Ve bunun tabii etkilerini biz hep şöyle konuşmuştuk. Yani geçiş etkisi dediğimiz etkiler bir 2-3 ay sonra yansır ki Amerika Birleşik Devletleri parametrelerine, makroekonomik parametrelerine baktığımızda maalesef biraz daha sıkıntılı görüyoruz. Birazdan Fed'i konuşacağız. Fed çok şahin çıktı. Yani evet. Donald Trump'ın Walsh'u getirme nedeni zaten gelmek istemesinin, evet Walsh olsun demesinin nedeni faiz indirimiydi. Bırakın faiz indirimini, şimdi sabit faizlerin sabit kalmasını bile konuşmuyoruz. Faiz artışı bekleniyor. Şimdi bunlar bu riskler, çünkü Walsh öyle bir dönemde Merkez Bankası Başkanı oldu ki tam savaşın ortasında, ama hangi savaş diyeceksiniz, bunu üzülerek söylüyorum. Maalesef hangi savaş derken bile çok üzücü. Bir tarafta Rusya-Ukrayna'yı konuşuyoruz ki Putin'in bu anlamda biraz daha bu savaşın ne yönde yönetecek ya da bir yayılım gösterecek mi? Avrupa ile çok ciddi sıkıntıların olduğu bir süreci görüyoruz bu durumda, özellikle Avrupa'da. Çünkü Putin'in bazı aksiyonları olacak önümüzdeki dönemlerde, nasıl bir süreç karşılanacak? Yine Amerika Birleşik Devletleri, İran, bunların hepsi stratejik birer risk olarak masamıza duruyor. Ve bunların en önemli yansımalarını maalesef biz siyasi bazı hamlelerin yansımalarını dünya ekonomisinde ekonomik açıdan görüyoruz. Yani ekonomi biraz daha sonuç aslında. Nedenleri biraz daha farklılaşabiliyor. Çünkü bugün Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yine sıkıntılı ve yaptırımlı olduğunu görüyoruz. Alternatif aramaya başladı dünya ekonomisi. Fakat bu böyle hemen gemilerin rotasını değiştirdim, evet artık taşımayı böyle yapacağım diyerek de çözülemiyor. Yani hemen aksiyon alınabilecek bir durum da değil. Hatta geçtiğimiz geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamada alternatif rotaları 2 yıla kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Artık Hürmüz Boğazı önemini yitirecek açıklamaları geldi ama birçok alternatif rota var fakat hacim küçük. Yani çok istenildiği gibi taşınmıyor. Şimdi bunların hepsini masaya koyduğumuzda şu anda en büyük risklerden biri bu savaşın yayılarak devam etmesi riski. Zaten piyasalar da bundan biraz endişe ediyor. Bir diğer taraftan Hürmüz Boğazı'ndaki o ticaretin, o tedarik zincirinin nasıl evrileceği, sadece petrol açısından düşünmeyelim. Birazdan petrolü detaylı konuşacağız ama navlun fiyatları dediğimiz o taşıma maliyetlerinin artışı hiç istenen bir durum değil. Bunların hepsi küresel enflasyonları tetikleyecek hamleler ki faiz kararları, para politikasının nasıl yönetileceği, bunlar dünya ekonomisi açısından en önemli faktörler olarak karşımıza çıkacak. Ve savaşları yine takip edeceğiz burada. En önemli başlık nereye doğru evrildiği konusu önemli olacak. İran nasıl bir karşılık verecek ya da Hürmüz Boğazı kapatılırsa o tedarik zinciri nasıl sağlanacak? Bir de enerjiye her zaman bir arz açısından bir de talep açısından bakmak lazım. Şimdi Çin evet biraz daha talebini bu Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı süresince azalttı ama alternatif rota aradı. Rusya üzerinden mi yapsak, nasıl bir süreç izlesek, talebi kısıyor ama arz kısmı, arzın da kısılması bu sefer bir az olan şeyin fiyatı yükseleceği için, o yüzden nasıl bir süreç izlesek diye bakıyor. Ben bir cephe daha maalesef üzülerek açmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela. Şimdi Venezuela petrolünü de Amerika Birleşik Devletleri kendine biliyorsunuz ki almak istiyor. Orası ne olacak? Oraya da bir soru işareti belki koymamız gerekebilir.

0: Şey, o yüzden bu kadar çoklu yapı varken, bu kadar çok değişkenli parametreler varken tabii ki net bir şey söylemek zor. Birincisi savaşların seyrinin takip edilmesi, yayılıp yayılmayacağına bakılması. İkincisi de en önemli şekilde bunun özellikle ekonomiye yansımalarının nasıl bertaraf edileceği konusu var. Birazdan bunları başlıklarla yine tek tek açalım isterim.
1: Sayın hocam, tedarik zinciri bağlamında alternatif güzergahın ne kadar önemli olduğunu biz pandemi döneminde de görmüştük, değil
0: Gördük.
1: mi?
0: Tabii ki.
1: Şimdi tekrar böyle bir durum söz konusu. Hürmüz Boğazı dediniz, sadece petrol taşımacılığı için değil, petrol tabii ki enerji ve dolaylı olarak her şeye dokunuyor, bütün kalemlere dokunuyor. Ancak gübre de, değil mi, transfer
0: Hem
1: ediliyor orada.
0: gübre hem ürün ticareti,
1: Tabii.
0: şimdi bir de hemen deniz yolu ticareti şöyle bir ticaret yedir, hemen rotamızı buraya çevirelim deyince hemen rota oraya çevrilip, yani çok
1: Çeviriliyor.
0: çabuk olabilecek şeyler değil. Bunlar biraz daha süreç gerektiren şeyler. Yani hemen rota değişikliği yapılır ve o rota değiştirmenin de bir maliyeti var. Bu da o taşınan
1: Tabii.
0: şeyleri daha pahalı hale getiriyor. Yani bunun altını
1: Bir
0: belki
1: de gıda
0: çizmek
1: tabii
0: lazım.
1: ki dünya için çok önemli.
0: Tahıl
1: Ya,
0: koridorunu yaşadı Türkiye,
1: değil
0: hatta
1: mi?
0: burada
1: Tabii,
0: biliyorsunuz
1: tahıl
0: önemli bir rol
1: koridoru
0: üstlendi.
1: İstanbul ev sahipliği
0: Yani
1: etti.
0: bunlar sadece petrol gibi, enerji gibi, o yüzden altını çizdim, bakmamak lazım. Yani
1: Tabii.
0: taşınan birçok temel ürün var.
1: Tarım ve gıda
0: Gıda
1: fiyatları da etkileniyor.
0: fiyatları.
1: Şimdi az önce Çin dediniz. Çin ticaret dengesizlikleri başta olmak üzere bazı maddelere itiraz ederek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları toplantısında ortak bildiri yayımlanmasını engelledi. Bu da var. Ve tabii konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Orta Doğu'da devam eden gerilim küresel piyasalar üzerinde etkili oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı, Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh, Jackson Hole ekonomi
0: Evet.
1: politikası sempozyumunda yaptığı açıklamalar faiz artırım beklentilerini de güçlendirdi ki aslında tam tersi bir indirim bekleniyordu. İkinci bölümde buna biraz daha tabii ki bir yer açacağız, ancak reklamlara yaklaşık 2,5-3 dakikamız var. Ekopolitik düzlemde küresel ekonomiye dair eklemek istedikleriniz varsa alalım hocam.
0: Tabii burada en önemli konulardan bir tanesini ben şöyle değerlendiriyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin, birazdan onu konuşacağız, bazı parametreleri var. Gelen son veriler var. Yani bunlar aslında daha fazla maliyet yüklenmemesi, biraz daha enflasyonu hızlandırmaması açısından çok çok önemli veriler. Buna uygun hareket edilmesi gerekiyor. Fakat yine söylüyorum, çoklu bir dinamik var. Yani evet, bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri, İran'ı konuşuyoruz ama bir taraftan Rusya, Ukrayna var. Şimdi bir de Venezuela meselesi tekrar burada ön plana çıkıyor. Çin'in bazı uygulamaları söz konusu. Avrupa'ya baktığımızda yine birazdan belki detaylandırma imkanımız olacak. Şimdi Rusya'nın özellikle sadece biz petrol özelinde birçok şeyi konuşuyoruz. Evet, tabii ki petrol birçok şeyin üretimin temeli ama bir de doğalgaz
1: Doğal
0: tarafı
1: gaz
0: var.
1: var.
0: Yani Avrupa'yı bu iş nasıl etkiliyor derseniz, doğalgaz açısından etkiliyor. Zaten Rusya-Ukrayna savaşıyla sıkıntılı bir süreçten geçen Avrupa, bir de üstüne Amerika Birleşik Devletleri İran sorununda doğalgaz açısından da sıkıntıya düşmeye başladı. Evet, yenilenebilir enerji çalışmalara neler yapabiliriz? Başta Almanya olmak üzere bu işin üzerine çok duruyorlar ama yenilenebilir enerji yatırımları da çok çabuk sonuç verebilecek yatırımlar değil. Biraz daha orta ve uzun vadeye yayılacak. O yüzden Rusya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte bir yayılım gösterecek mi? Sonraki süreç nasıl olacak? Burası en fazla Avrupa tarafını etkileyecek. Tabii ki dünya ticaretine baktığımızda bir ülke grubunun etkilenmesi, diğerleri beni çok ilgilendirmiyor diyemiyorsunuz. Ticaret yapıyorsunuz onlarla. Mesela Türkiye açısından baktığınızda birinci ihracatçı bölgemiz Avrupa. Onlar ne kadar bu anlamda biraz daha büyümeleri ya da ekonomik dinamikleri fazla olursa biz o kadar önemli şekilde etkileneceğiz. Ya da Çin. Mesela Çin ilk Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı çıktığında dedi ki, çünkü asıl amaç zaten Amerika'nın Çin'i etkilemek. Çünkü Çin bu anlamda başta teknoloji yatırımları olmak üzere çok hızlı gidiyor. Orayı etkilemek zaten oradaki amaç ama Çin dedi ki, ben alternatif bir rota bakayım. Evet, tamam, Rusya'dan dolaşarak başka bir alternatif ya da nasıl bir enerji kaynağı sağlarım, Hürmüz'e bağımlılığımı nasıl azaltırım gibi bir fizibilite yaptı. Ama ne olursa olsun çok çabuk aksiyon alınabilecek durumlar değil, biraz önce altını çizdiğim gibi. Yani daha tedarik zincirlerinin belki alternatif rotalarla bulunması, bu rotalarda gerekli hacmin sağlanamaması. Mesela şu anda şu tartışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamada Hürmüz'e alternatifleri 2 yıl içinde

0: tamamlayacağız, artık Hürmüz önemini kaybedecek deniyor. Ama bu rotalar var, birçok rota var. Belki vakit kalırsa onları da yine konuşuruz ama o hacmi nasıl sağlanabilecek? Şimdi günlük milyon varillik petrol taşımacılığı başta olmak üzere birçok ürün taşınıyor. Önemli bir boğaz. Yani yaklaşık şöyle Hürmüz'e baktığımızda, diğer geçiş yollarına baktığımızda %30'lara kadar, neredeyse yarısı bir süreç oluşmaya başlıyor. Şimdi bunu alternatifi nasıl sağlanacak ya da dünya ekonomisine taşınması nasıl sağlanacak? Buralar biraz soru işareti olarak kalıyor ve bunlar yapılırken nasıl bir para politikası uygulanacak? Yani birazdan yine konuşacağız reklamların ardından ama orada özellikle bu faiz artışları, enflasyonları aşağı çekmekte nasıl bir faydası olacak? Çünkü 2-3 aylık yansımalarını mesela motorin fiyatlarına baktığımızda, özellikle yine küresel çapta yine yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bunlar hepsi başta tarım sektörü olmak üzere birçok faktöre yansıyacak
1: etkiliyor
0: konular.
1: Tabii. Çok önemli konular, devam edeceğiz. Merkez bankalarının, hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem de Fed başta olmak üzere küresel merkez bankalarının para politikaları nasıl etkilenecek? Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Beyhan İncekara hocamızla reklamların hemen

0: Sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: 1-9 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde FIBA Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
9: Serkan.
10: Efendim abi.
9: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara, bankanın
13: güzeli. Reklamlar. Gün Ötesi devam ediyor.
14: Son bölümdeyiz. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Beyhan İncekara hocamız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Sayın hocam, az önce de söyledik. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Sempozyumunda yaptığı konuşmayı nasıl okumalıyız? Verdiği mesajlar ve toplantıların gündemine dair değerlendirmelerinizi de almak isteriz. Buyurun.
15: Tabii burada aslında en önemli konu şu, Donald Trump Warsh'u isterken Powell'la çok arası iyi değildi ve özellikle Powell biraz daha temkinli, enflasyonu belli bir dengede tutmaya çalışan tavırdaydı. Ama Trump'la arası çok iyi değildi. Hatta dönem dönem birbirlerine çok sert, özellikle Trump'ın çok sert tepkisinin olduğunu hatırlıyoruz. Warsh'u da istemesinin nedeni, ben daha faiz indirimi istiyorum, daha canlı bir ekonomi istiyorum, ekonomi biraz daha canlansın istiyorum gibi genişlemeci politikalar istiyordu. Fakat Warsh'un başa geldikten sonra, FED başkanı olduktan sonraki en önemli aslında etkinliği de faizleri indirmek olduğu beklentisi. Tüm uzmanlar, tüm bu anlamda görüş bildiren kurumlarca bu konuşuluyordu. Sonrasında ise biz şu anda faiz artış, bırakın düşüşünü, sabit kalmasını bile konuşmuyoruz. Yani öyle bir konuşma gerçekleşti ki bu süreçte biraz daha faiz artırım beklentilerini güçlendirdi. Fakat bu tahvil yatırımcılarını aslında çok da ikna etmedi. Çünkü iş gücü piyasalarının genel olarak tam istihdamla uyumlu olduğunu aslında inandığını, ancak fiyat istikrarı hedefinde Fed'in mevcut temel odağının fiyatlar olması gerektiğini kaydetti ve Warsh'un altını çizdi. Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızda hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var diye konuştu. Yani o da çok emin değil. Çünkü o kadar fazla jeopolitik risk var ki, petrol fiyatları yukarı, taşıma maliyetleri yukarı, bunlar yukarı oldukça tabii ki çok bu anlamda rahat konuşamadı ve Warsh'un özellikle mücadele konusundaki bu kararlılığı Eylül ayında acaba faiz arttırılır mı görüşlerini ortaya çıkardı ve %60'a kadar yükseldi oran. Tabii bu ay fiyat, özellikle ne kadarlık bir artış olabilir görüşleri.

0: var. Bu anlamda 25 bas puanlık bir artış bekleniyor. Özellikle tabii bu anlamda çok fazla bu artışların olması ya da bu artışların nasıl bir süreçte gerçekleşecek olması tabii ki kademeli ve etap etap, yani gelen veriler doğrultusunda daha çok oluyor. Ve Fed guvernörü enflasyonun yeterince hızlı soğumasını da aslında çok istenmiyor. Çünkü faiz artışları biraz daha ekonomiyi soğutmak, biraz daha daraltmak anlamına geliyor. Bu da aslında çok istenen bir durum değil. Mesela Chicago Fed Başkanı bu anlamda biraz daha bu değerlendirmelere katılıp temel sorun olarak enflasyonu görüyor. Yani biraz daha aslında ayrılmış durumda. Hani nasıl bir süreç izleyeceğiz konusu. Buradaki en önemli konu şu. Özellikle Walsh'un Cuma günü beklenen konuşmasında enflasyonu düşürme konusundaki kararlılığı burada ön plana geldi. En önemli konu şu olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen istihdam verileri ya da enflasyon verileri, tarım dışı istihdam, bunlar önemli olacak. Şimdi motorine bakıyoruz, orada bir yükseklik görüyoruz. O yüzden acaba ne olabilir görüşleri söz konusu ve Fed faiz artıracak mı, en önemli konu bu oluyor. Şimdi burada özellikle Walsh'un Mayıs ayında göreve gelmesinden önce ileri yönlendirme yapmamaya, biz hatta sizle de konuşmuştuk, en önemli özelliklerinden biri de bu. Sözü yönlendirmeyi Powell çok iyi yapıyordu. Yani biraz daha piyasalara öngörülerini artırabilmek, biraz daha rahatlatabilmek, ama Walsh çok kısa cümleler kurup hiç sözü yönlendirmeyi tercih etmiyor. Bu da piyasalardaki tedirginlikleri biraz daha fazla artırıyor. Yani bu anlamda biraz daha sözlü yönlendirme yapılması gerekiyor, ama o da ona çok sıcak bakmıyor açıkçası. Mesela Goldman Sachs özellikle Fed'in Eylül toplantısında faizleri sabit tutacağını düşünüyor. Yani aslında büyük kuruluşlar, dev bankalar Walsh'un faiz artışı yapmayacağını ve bunun sabit kalacağını düşünüyor. Fakat tabii bu senaryonun gerçekleşmesi biraz daha tüfe ve üfe verilerine, yani Ağustos ayının verilerini alacak, ona göre karar verecek. Yine Bank of America mesela, BofA'ya baktığımızda orada temkinli duruş yerini biraz daha agresif bir beklentiye, yani kurumlar arasında da çok önemli bir fikir birliği yok. BofA başka bir şey düşünürken Goldman Sachs başka bir şey düşünüyor. Ve Kasım'daki ara seçimler belki sizle en çok konuşacağımız konulardan bir tanesi de bu olacak. Yani seçimler etkileri ekonomiye, küresel cepheye.
1: Özellikle Donald Trump'ın değil mi politikaları ve kararları
0: mesela
1: üzerinde
0: Harris'le yarışmışlardı. İkisi arasında nasıl farklar olduğunu konuşmuştuk. Şimdi Trump bakalım kimle böyle bir yarış içerisine girecek ve vaatler, özellikle bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek konusunu, neler vaat edecek konusu. Çünkü bir grup, özellikle belli bir kesim aslında biraz daha desteklerken, belli bir kesimde de aynı Goldman Sachs ve BofA'da olduğu gibi böyle bir ayrışma da söz konusu. Ama tabii en önemli konu özellikle Orta Doğu'daki gerilim. Yani bu İran Savaşı'nın nereye doğru evrileceği, tam ara seçimlere giderken Donald Trump'ın burada nasıl bir politika uygulayacağı, siyaset ve ekonomi birbirine girift konular. O yüzden burada alınan bir karar, burada yapılan bir hamle belki sonrası için yeniden bakılacak gibi duruyor. Ve burada Walsh'un özellikle önümüzdeki Fed kararı önemli olacak. Verileri bir almamız gerekiyor. TÜFE ve ÜFE rakamlarını, tarım dışı istihdam rakamlarını, buna göre biraz daha aslında karar vereceğiz gibi duruyor. Ama tabii bir yandan da özellikle Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Bessant şunu söylüyor. Yani Washington'ın İran'a yönelik ikinci yaptırımları bankalardan başlayarak haftalık bazda genişletmeyi planladığını açıklıyor. Şimdi bu da finansal kesim açısından önemli bir tespit. Çünkü Orta Doğu açısından baktığınızda evet, tabii ki enerji, birçok ticaret yapan ülkeler bu anlamda önemli, ama bölgedeki askeri hareketliliğe rağmen Hürmüz Boğazı üzerinden günde yaklaşık 6 ve 8 milyon varillik petrolü akışının devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bu tarz yaptırımlar, başta bankalar olmak üzere, bu maalesef birçok sıkıntıyı belki beraberinde getirecek diye düşünüyorum. Biraz daha belki petrolün geleceğini de bu konular belirleyecek öncelikle. Bir de tabii bu kadar hani piyasaları konuşmuşken ben çok kısa altını da değinmek
1: Tabii
0: istiyorum, eğer
1: lütfen,
0: izniniz
1: altında
0: olursa.
1: Şahin FED etkisi
0: Evet,
1: nasıl
0: çünkü
1: olur?
0: bu kadar FED konuşup evet faizler artacak mı bu süreçte, tabii emtiaların aslında hepsini konuşuyoruz. Biz gıda emtiasını da hatta yayın arasında size sohbet ederken de yine taşınan sadece bu anlamda enerji gibi bakmamak lazım. Bir de bunun tarım tarafı, ürün tarafı var. Bunlar önemli, ama bir yandan da tabii ki nasıl bir altın emtialar arasında, biraz daha kıymetli metaller arasında altın ortaya çıkıyor ve faiz artış beklentilerinin güçlendirilmesi, düşüşünü gördük biz. Çünkü faiz beklentisi, faiz artışı beklentisi oldukça bu bir anlamda

0: aslında kendini altında görüyor ve gösteriyor ve %2'lik enflasyon hedefinin de bu anlamda esnetilemez sabit bir durum olduğu görülüyor. Kısa vadeli ons fiyatın 4200 ile 4300 dolar aralığında dalgalanması bekleniyor. Ama buradaki en önemli konu şu, istihdam verileri gelecek, hı hı. enflasyon verileri gelecek, faiz kararı da bunu birazcık daha etkileyeceğini görüyoruz ve Hazine Bakanlığı'nın ay ortasında açıkladığı sürpriz tahvil geri alım hamlesi de kamu borcu ve parasal değersizleşme endişelerini biraz daha tetikledi. Bu neden hani biraz daha biz geri çekilme gördük dediğimiz o işte tedirginlik, bu geri alım konuları, kamu borcu açıklandı. Bunlarla ilgili bazı sıkıntılar aslında burayı düzeltti. Merkez bankalarının altın alım fiyatlarını destekleyen en önemli yapısal faktörlerden biri olmaya devam etti. Yani merkez bankalarını burada biraz daha güçlü görüyoruz ama en önemli konu 2026 sonu. Mesela Goldman Sachs şunu söylüyor. Diyor ki altın 2026 sonunda ons başına 4900 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Sadece öngörülebiliyoruz sadece ama buradaki jeopolitik risklerin altını ben özellikle çizmek istiyorum.
1: Hocam hep diyorsunuz ya hani savaşın seyri tabii ki izlenecek. Ekonomik göstergeler, enflasyon, istihdam verileri, tarım dışı istihdam verisi izlenecek. Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da değil mi aynı şekilde bu süreci takip edecek ve para politikaları bu şekilde şekillenecek. Öyle görünüyor hem Fed'in hem bize Merkez Bankası'nın. Çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için Sayın Hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Saygılar
0: ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Sayın dinleyiciler, stüdyomuzda bugün Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Beyhan İncekara bizlerle birlikteydi. Program ekibimiz Zeynep Matur, Muzaffer Ayyıldız ve ben Feryal Ardal. Güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
2: Gün Ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Mutlusunuz. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman farkında bile olmadığımız ama hayatımıza yön veren kavramların dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir kelime sadece bir anlam taşımaz. Aynı zamanda bir düşünceyi, bir duyguyu, hatta bir yaşam biçimini içinde barındırır. İşte bugün böyle derin anlamlar taşıyan bir kelimenin izini sürüyoruz. Bugünkü konumuz muhayyile. Güzel, eski ve bir o kadar da derin bir kelime. Muhayyile, düş gücü, hayal kurma yeteneği, zihnin özgürlüğü demektir. Kelime anlamı ise oldukça etkileyicidir. Henüz olmamış şeyleri zihinde kurma, tasarlama ve canlandırma gücü. Kökeni Arapçaya dayanır ve hayal etmek, tasavvur etmek anlamını taşır. Ama muhayyile yalnızca zihnimizde beliren imgelerden ibaret değildir. O, insanın dünyayı yeniden kurma biçimidir. Bir şair düşünün. Henüz kaleme dökülmemiş dizeler önce onun muhayyilesinde şekillenir. Bir ressamı hayal edin. Tuvaline dokunmadan önce renkleri ve gölgeleri zihninde kurar. Bir çocuk sokakta oynarken görünmeyeni görür, olmayanı var eder. Belki bir taş parçası onun için bir gemidir. Belki de bir çubuk, sihirli bir değnek. İşte bu muhayyilenin gücüdür. Muhayyile insanın sınırlarını aşmasını sağlar. Görünmeyeni görmek, duyulmayanı duymak, yaşanmamış bir zamanı hissetmek. Tüm bunlar muhayyile sayesinde mümkündür.

0: Ama bu güç yalnızca sanatla sınırlı değildir. Geleceği planlarken, geçmişi hatırlarken, bir başkasının duygularını anlamaya çalışırken aslında hep muhayyilemizi kullanırız. Bir an için düşünün, hiç hayal kuramayan bir zihin nasıl olurdu? Belki de sadece gördüğüyle yetinen, sınırları aşamayan bir dünya. Oysa muhayyile insana yeni kapılar açar, farklı bakış açıları kazandırır. Hayatı daha derin, daha anlamlı kılar. Bu yüzden muhayyile yalnızca bir yetenek değil, aynı zamanda insanın içsel özgürlüğüdür. Çünkü hayal kurabilen bir zihin sınır tanımaz. Ve belki de en ilginç olan şu, bugün hayatımızda olan pek çok şey bir zamanlar sadece birinin muhayyilesinde vardı. Uçmak, konuşmak, keşfetmek. Hepsi önce bir hayaldi. Sonra gerçeğe dönüştü. Bir kelime bir dünyada bugün muhayyileyi konuştuk. Belki de şimdi bir an durup kendi hayallerimizi düşünmenin zamanı. Çünkü her büyük değişim, her yeni fikir, her keşif önce bir muhayyileyle başlar. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. İstanbul'un Silivri açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere başsavcılığa çağrıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı düzenledi. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ege adaları konusunda Yunanistan'a net sözlerle uyaran Erdoğan devam ederlerse gereğini yaparız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti. Bize düşen nedir? Gereğini yapmak. Kaştan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar değil mi? Yunanistan'ın şunu artık anlaması lazım. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa açık söylüyorum vahim bir hata yapıyor demektir. Tarih ibret alanlar için çok iyi bir yol göstericidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'teki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi de çok verimliydi. Samimi bir hava da geçti sözleriyle değerlendirdi. Erdoğan biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik. Savaşın değil barışın kazanacağı bir gerçek diye konuştu. Karadeniz'de ticari gemilerin hedef alınması konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sorunu çözmemiz lazım çünkü artık verdiği zarar giderek katlanıyor vurgusunu yaptı. Erdoğan Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var dedi. Mekke İttifakı'nın İstanbul'da gerçekleştirilen ilk toplantısını da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti. İttifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifaka eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini de vurguladı. Erdoğan süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. İç cepheyi güçlendireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna büyük Türkiye mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. Terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş göremeyiz diye konuşan Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortaya koyduğu güçlü mutabakatın önemli olduğunu ve sürecin adım adım ilerlediğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, planımız, takvimlendirmemiz var. Böyle provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir dedi. Erdoğan terör örgütünün Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'nin fesih kararını da terörsüz Türkiye ve bölge vizyonu üzerinden değerlendirdi. Kararın sahada uygulamasını hem Suriye tarafı hem komşu ülke olarak biz elbette takip ediyoruz vurgusunu yapan Erdoğan, terör defteri artık kapanmalı, silahın, şiddetin devri artık kapanmalı diye konuştu. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından 10 mürettebatı bulunan Tuğberk İmamoğlu adlı gemi 11 dakika içinde battı. Kayıp 10 kişinin bulunması amacıyla ekipler seferber edilirken kazanın nedeni de araştırılıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye doğru seyir halinde olduğu bildirildi. Gemi sabaha karşı Marmara Denizi'nde Ansu adlı tankerle çarpıştı. Kazayı ilk bildiren Ansu adlı tankerin kaptanı oldu. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlenen filikalar deniz yüzeyinde bulundu ancak mürettebatın izine rastlanmadı. Ansu adlı tanker bilirkişi incelemesi yapılmak üzere olay yerinden çekilirken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek kazanın meydana geliş şekli ve nedenleriyle varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edileceğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Silivri açıklarında batan gemide kaptan dahil 10 mürettebat bulunduğunu belirtti. Uraloğlu şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı dedi.
2: Bu
0: noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve batan gemide 10 tane gemicimiz, kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk ve zaten olayın o ilk 3.26'daki bizim acil çağrı ve bu geminin Tuğberk İmamoğlu'nu tespit ettiğimizde oradaki bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum.
1: Marmara Denizi Silivri açıklarında iki geminin çarpıştığı kazanın ardından arama kurtarma çalışması devam ediyor. Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan kazadan önce gemideki vardiya amirlerinin geçiş için telsizle irtibat kurduğunu belirtti.
2: Gemideki denizcilerin cep telefonlarını aradık. Aramaya cevap verilmediğinde bizim için hem çağrıya cevap gelmemesi hem de insanların, denizcilerin cep telefonuna cevap alamamamız durumun artık ciddiyetini ortaya koyuyor. Gemi ne telsiz çağrılarına cevap verdi ne de cep telefonu aramalarına cevap vermeyince bizim için kritik safa geçildi. Artık biz olayı doğruladık. İki gemi köprü

0: üstündeki vardiya zabitleri kaptanları vasıtasıyla geçiş konusunda bir görüşme yapıyorlar telsizle, VHF'le ve
1: ne konuşuyorlar efendim telsizle?
0: Ya telsiz kaptanın gene beyanından yürüyeceğim.
1: Alsu gemisinin kaptanının
0: beyanından konuşacağım. Çünkü telsiz kayıtları biraz silik, tam çözümlenemedi ama iki kişinin konuştuğu çok net. Bu iki geminin birbirini gördüğünü, köprü üstünde vardiya zabitlerinin olduğunu, kaptanların olduğunu, birbirlerini fark ederek nasıl geçeceklerini konuştuklarını anlıyoruz. Alsu kaptanının beyanına göre iki gemi birbirlerinin ikisi tarafta sancağında bırakacak şekilde geçiş planlamışlar. Ama gene anladığımız kadarıyla geçiş sırasında farklı bir manevra meydana gelmiş. Alsu kaptanın dediği, hı hı, rotanın radikal bir şekilde diğer gemi tarafından değiştirildiği yönünde.
2: İstanbul'un Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve mürettebatının bulunması amacıyla yoğun çalışma sürüyor. Silivri'nin 35 kilometre açığında devam eden çalışmada sahil güvenlikten deniz kuvvetlerine kadar çok sayıda ekip aralıksız görev yapıyor. Arama ve kurtarma çalışmalarına kıyı emniyetinin en donanımlı arama kurtarma gemisi Nene Hatun'la 2 helikopter, 9 deniz unsuru ve 3 deniz aracı katılıyor. Deniz derinliğinin 900 metreyi bulduğu alandaki çalışmalara Milli Savunma Bakanlığı da destek veriyor. TCG Akın, Salih Reis Fırkateyni, Osman Gazi çıkarma gemisi ve Karayel hücum botu da bölgede görev yapıyor. Çalışmalarda insansız hava araçları da destek sağlıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan geminin enkazına ulaşıldı. Kazada kaybolan 20 kişiyi arama çalışması gemi enkazı ve çevresinde devam ediyor. Çalışmalar hem gemilerle hem de insansız hava araçları ve helikopterlerle sürdürülüyor. Girne açıklarındaki kazada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 239 kişi kurtarılmıştı. Kazayla ilgili olarak tutuklanan 14 kişinin yargılanmasına ise yarın başlanacak. Tutuklu 14 sanık Girne Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacak. Girne açıklarındaki kazayla ilgili idari soruşturma da sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel devam eden soruşturma ve teknik incelemeleri değerlendirdi. Türkiye'deki ilgili kurumlarla tam bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalıştıklarını kaydeden Ünal Üstel, gerekli çalışmanın ardından en kısa sürede bir ön rapor hazırlanacağını ifade etti. Girne açıklarında batan gemiden sağ kurtulan ve hamile olduğu belirtilen Menekşe Nur Akkaya Göktaş tedavisi amacıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Menekşe Nur Akkaya Göktaş'ın tedavisine Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenlerse son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaşamını yitiren 33 yaşındaki Gülcan Gürel ve 29 yaşındaki uzman çavuş Fahri Ateş'in cenazeleri Mersin'de düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefinde hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyledi. Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen adliye yıl açılış programındaki konuşmasında provokasyon girişimlerine karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
3: Terörsüz Türkiye hedefine milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiği bakımda çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir. Terörist Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken bu hassas süreci istisar etmeye, toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum.
2: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere 4 Eylül Cuma günü başsavcılığa çağrıldı. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen başlatılmıştı. Konuyla ilgili açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiği belirtildi. Soruşturmanın iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü ifade edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına devam ediliyor. Davanın 74. oturumunda tutuklu sanıklar ve avukatlarının tahliye taleplerinin alındığı belirtildi. Dava kapsamındaki tutukluluk durumlarına ilişkin olarak yarın karar verilmesi bekleniyor. 53'ü tutuklu 414 sanık davada Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Ekonominin yeni yol haritası

0: Nasıl belli oluyor, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hazırlıklarımızda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz dedi. Cevdet Yılmaz sosyal medyada yaptığı açıklamada orta vadeli programın 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle istişare toplantısında bir araya gelen Cevdet Yılmaz, istişare toplantımızda ekonomimizin gelecek 3 yıllık yol haritasını, temel makroekonomik hedeflerini, politika çerçevesini ve yapısal reform gündemini ortaya koyacak orta vadeli programa ilişkin iş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik dedi. Yılmaz, orta vadeli programın uygulama sürecini belirlenen takvim çerçevesinde yakından takip edeceklerini de vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı gerçekleştirdi. Amerikan ordusu askeri ve lojistik hedeflerin vurulduğunu öne sürdü. Kirmanşah eyaleti, Laman adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırısında Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerine hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a ekonomik baskı mesajını yineledi. Havayolu şirketleri, denizcilik sektörü ve dijital varlıkların yaptırım hedefi olabileceğini kaydeden Bessent, uluslararası aktörlere Tahran'a destek olmama çağrısında bulundu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise artan gerginliğe rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. Bölgede istikrarsızlık yayan İsrail ise İran'a karşı uçaklarının kalkışa hazır olduğu tehdidinde bulundu. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki sivilleri katletmeye devam ediyor. İsrail saldırısında son bir günde 8 Filistinli daha hayatını kaybetti. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail baskısı sürüyor. İsrail unsurları El Halil kentinde Filistinlilere ait ev ve barakaları yıktı. Nablus kentinde de İsrail işgalciler Filistinlilere ait iki aracı ateşe verdi. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rus güçlerinin Ukrayna'nın çeşitli yerlerine düzenlediği saldırıda 12 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın saldırısına karşı dünyanın tepkisinin yetersiz olduğunu ifade ederek daha fazla destek istedi. Rusya'ya yönelik saldırının artırılacağı mesajını veren Zelenski, Rus hava sahasının fiilen kapanacağını kaydetti. Zelenski'nin Ukrayna insansız hava araçları nedeniyle Rus hava sahasının güvenli olmadığı açıklamasına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sert yanıt geldi. Putin, sivil uçaklarla ilgili trajedi yaşanması halinde karşılık vereceklerini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okulların güvenliğinin sağlanması amacıyla 7 bakanlıkla bir protokol hazırlığında olduklarını açıkladı. Okulları daha güvenli hale getirmek istediklerini ifade eden Çiftçi, 31 bin bahçe güvenlik personelinin okullarda görevlendirileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde alınacak güvenlik önlemlerinin detaylarını Gürcistan'da açıkladı.
1: 7 bakanlıkla beraber bir protokol hazırlığındayız. İçerisinde Milli Eğitim Bakanımız, Aile Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız da var. Adalet Bakanlığımız var. 7 bakanlık kendi görev alanına giren konularda tedbirler alıyorlar ve bundan sonra sistemde herhangi bir açık bırakmamayı hedefliyoruz. Mesela herhangi bir çocuk eğer psikolojik açıdan sıkıntılı, tedavi olması gerekiyorsa, bunu okul tespit ettiyse mutlaka sağlık teşkilatının bundan haberi olacak.
0: Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarındaki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere başsavcılığa çağrıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran yeni saldırı düzenledi. Spor. Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı futbolcu Elçi Adayil Bichabu İstanbul'a geldi. Fransız savunma oyuncusu sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray'la kiralık olarak sözleşme imzalayacak. Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından yeni antrenör arayışları başladı. Gençler Birliği karşılaşmasında Bordo Mavili takımın başında eski teknik direktörlerden Hüseyin Çimşir'in olacağı belirtildi. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol takımı yarı final için mücadele edecek. Ay Yıldızlar yarın akşam grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Yarın saat 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan'la Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Malatya, Tunceli 17, İstanbul, Çanakkale, Giresun, Trabzon 21, İzmir, Gaziantep 23, Bursa 18, Kocaeli 19, Aydın 25, Şanlıurfa 24, Diyarbakır 22, Eskişehir 14, Kayseri 13, Kastamonu 12, Kars 9, Erzurum 10 derece.
2: Yol durumu.
0: TEM İzmit Doğu ve Dilovası kavşakları kesimi ilk 10 kilometresinde onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Çaldır Söğüt Korkuteli yolunun 5 ile 12. kilometresi arasında yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Sinop Samsun yolunun 49 ile 53. kilometresi arasında yenileme çalışması nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu.

0: Kul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar. Soralım bakalım. Uyku apnesi nedir? Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Merkezi Sorumlusu, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Sema Saraç'a sorduk.
3: Şöyle söyleyebiliriz. Önce uyku apnesinden önce uyku da çok önemli bir konu. Aktif bir süreç insanlar için. Vücudun yenilenmesi ve büyümesini sağlıyor. Metabolik olarak enerjinin korunmasını sağlıyor. Entelektüel performansımızı etkiliyor gerçekten. Öğrenme ve bellek şeklindeki olaylar uykuda gerçekleşiyor. Yani uyku pasif bir süreç değil, aktif bir süreç. Uyku apnesine gelince uyku boyunca tekrarlayan üst hava yolundaki kısmı ya da tam kanmalarla seyreden bir hastalık. Bu esnada da sıklıkla buna eşlik eden kan oksijen satürasyonunda düşmeler. Yani ara ara düşmeler ve çıkmalar ve buna bağlı olarak da bir oksijen seviyesindeki düşmeye bağlı olarak insanlarda sık sık uyana yazmalar. Biz bunu uyana yazma diye tanımlıyor. Yani uykunun bölünmesi, kalitesizleşmesi şeklinde de anlayabiliriz. Evet, gerçekten de günümüzde uyku apnesi giderek insidansı artıyor. Bu böyle 30-65 yaş arasındaki grupta değerlendirecek olursak erkeklerde %24, kadınlarda %9 düzeyinde ve her geçen yılda artıyor. Neden arttığını düşünecek olursak tabii ki başlıca nedenlerden biri obezite. Obezite önemli bir şey ve hareketsiz yaşam, sedanter yaşam. Herkesin araba kullanması, herkesin asansörle çıkması, kilolarda artışlar. Özellikle santral tip kilo dediğimiz göbek çevresindeki kilolarda artışa yol açıyor. Ayrıca uyku apnesi özellikle erkeklerin hastalığı. Ne yaparlarsa yapsınlar kadınlara göre gerçekten 1,5 kat daha fazla yakalanıyorlar. Yapısal olarak bu şekilde değerlendiriliyor. Bazı hastalıklar cinsiyete göre farklılık gösteriyor. Erkeklerin tabii bir de boyut çevresinin kadınlara göre daha kalın olmasını düşünebiliriz. Kadınların koruyucu hormonları var, östrojenler var, progesteronlar var. Ama menopoz sonrası kadın ve erkek oranı eşitleniyor. Yani birçok hastalıkta olduğu gibi kadınlar bu hastalıktan da bir şekilde bir miktar korunuyorlar. Her insanın kendi uykusu kendine ne kadar yetiyorsadır. Bu kimisi için 6 saat, kimisi için 8 saat, kimisi için 9 saat. Yani kişinin diurnal ritmiyle, biyolojik ritmiyle ilgili.
2: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: İyi akşamlar efendim, Spor Servisi'ne hoş geldiniz. Bugün 2 Eylül Çarşamba, ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Muzaffer Ayyıldız ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun, hız kesmeden programımıza başlayalım.
0: Spor'da son 24 saat.
1: Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fransız futbolcu Bichabu İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Portekizli futbolcu João Mario ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son Grand Slam turnuvası ABD Açık'ın ilk turunda ev sahibi ülkeden Coco Gauff'a 2-0 yenilerek elendi. Filistin 2029 FIBA Asya Kupası ön elemelerinde Maldivleri 168-78 yenerek elemeler tarihinde galibiyet farkı ve toplam sayı rekorlarını kırdı. A milli voleybol takımımız Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'nın rakibi oldu.
2: Spor servisi voleybol.
1: Evet, şimdi spor servisi voleyboldayız ve TRT Spor muhabiri Şeyda Şenürek'le biraz sohbet edeceğiz. Sevgili Şeyda, hoş geldin. İyi akşamlar.
3: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Ahmet. Ne oldu?
1: Evet Şeyda, sen biliyorum ki yakın takiptesin, dün salondaydın, hatta ben de seyrettim maçı, seyrederken tabii ki senin röportajlarını da seyrettim. Artık Avrupa Şampiyonası'nda sona doğru geliyoruz, çeyrek finaldeyiz. Rakibimiz Almanya, dün de yine muhteşem oynadı Filenin Sultanları ve Azerbaycan'ı 3-0 yendik, çeyrek finaldeyiz artık. Neler dersin dünkü maçtan sonra?
3: Yavaş yavaş evet sona doğru geliyoruz, sizin de söylediğiniz gibi. Azerbaycan aslında iki devlet bir millet diyoruz. Kardeş ülkemize karşı mücadele verdik. Bizim seviyemizde olmayan bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Hem bireysel oyuncular olarak hem takım performansı olarak 3-0'lık net bir skorla sahadan galibiyetle ayrılmayı başardık. Dünkü maçın tabii ki öne çıkan anlarından birisi kaptan Eda Erdem'in dönüşüydü. Sizin
1: evet.
3: gibi bu yaz Milletler Ligi'nde forma giymemişti kaptan ve Avrupa Şampiyonası'nda da dünkü maça kadar süre almamıştı. İlk 6'da görmüş olduk. Kaptanı da sahada izlemeyi özlemiştik bizler de Zehra Güneş ile birlikte. Çok iyi bir ikililer. Kaptanın da dünkü maçtan sonra da önümüzdeki Almanya maçı da olmak üzere yarı final, final maçlarında da umuyorum ki finale çıkarız. O maçlarda da görmek istiyoruz tabii ki.
1: İnşallah tabii finale çıkarız. Eda Erdem'in sence bu milli takımda son turnuvası mı?
3: Çok zor bir soru. Kaptan gerçekten çok tecrübeli ve kişisel hayatını çok profesyonelce yaşayan bir sporcu olduğunu söyleyebiliriz. 39 yaşında olmasına rağmen gerçekten kendine çok çok iyi bakan komple bir sporcu, gerçekten idol alınması gereken bir sporcu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki önümüzde önemli bir sunumu olarak baktığımız Ahmet Sinoğlu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları var. Eda Kaptan'ın Fenerbahçe'ye de 2 yıllık bir sözleşme uzattığını düşünürsek, ben 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda da Eda'yı neden görmeyelim diyorum.
1: İnşallah sakatlık vermesin Allah tabii ki. Kaptan o büyük tecrübesiyle takımda olması, ablalık yapması yeter oynamasa bile. Gerçekten öyle. Evet, Polonya yenilgisi üzmüştü ama hızlı toparladık. Dün Sinan Erdem'de de gerçekten ben televizyondan seyrettim. Tabii atmosfer müthişti. Sen neler dersin? Hatta kenarda çok tanınmış simaları da gördük. Spor evet. dünyamızdan veya işte başka evet, televizyonlardan evet. tanıdığımız değil
3: tabii
1: mi?
3: Diğer branşlardan futbol camiasından, basketbol camiasından birçok isim geldi. Fatih Terim gelmişti. Dün Volkan Demirel geldi. Volkan Demirel'in kızı da Vakıfbank'ın altyapısında oynuyor.
1: Hı hı.
3: Onu da belki ileriki dönemlerde milli takımımızda görebiliriz. Türkiye-Polonya maçına değindiniz. Biraz ondan bahsetmek isterim. Beklemediğimiz bir yenilgiydi, evet. Ama bu güne kadar bizi hep Melisa Vargas taşımıştı. Melisa Vargas'ın da o gün gününde olmadığı bir maçı çıkardığını söyleyebiliriz. Maç ödeğimizden de istediğimiz katkıyı alamamıştık. Geride kalan, çünkü grup karşılaşmalarında hem orta oyuncularımız hem smaçörlerimiz Hande ve İlkin olmak üzere bize gerçekten hem savunmada hem de önemli gol katkısı yapmıştı. Nazar boncuğu olsun diyelim Polonya karşılaşması. Almanya maçı içindeki çeyrek finaldeki rakibimiz ise baş antrenörü Julio Gregoli Eczacıbaşı'nı çalıştırıyor ülkemizde. Milli takım oyuncularımızı yakından tanıyan bir antrenör. Grup karşılaşmasında Almanya'yı 3-1 mağlup etmiştik. Ses vermiştik ama umuyorum ki yarın rakibimizi bir önceki karşılaşmadan da çıkardığımız derslerle yola çıkarak 3-0'lık net bir skorla kazanırız diye düşünüyorum.
1: İnşallah diyelim. Evet, bir kez daha tekrar edelim. TRT Spor muhabiri Şeyda Şenürek'le beraberiz. Sohbetimizde tabii ki voley filenin sultanları, amirli voleybol takımımız, kadın voleybol takımımız ve Avrupa Şampiyonası'nı konuşuyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Yarı finaller ve final İstanbul'da olacak sevgili Şeyda. Ama biz şimdi çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacağız. Grup aşamasında da onları zaten yenmiştik. Maç, Türkiye-Almanya maçı nerede oynanacak? Önce onu soralım.
3: Sinan Erdem spor salonunda oynanacak karşılaşma. Bugüne kadar yaklaşık 10 bine yakın taraftarı hep tribünde görmüş olduk. Bize de çok fazla talep geliyor, bilet talebi. Karşılamak
1: tahmin ediyorum.
3: Ben federasyon tarafından da zorlanıyoruz. Ama yine yarın 10 bine yakın seyircinin tribünlerde olacağını söyleyelim. Yarın yani etabından itibaren bütün karşılaşmalarda Sinan Erdem spor salonunda oynanacak. Çeyrek final etabı bugün başladı. Sırbistan Yunanistan'ı 3-0'la geçmeyi başardı. Onlar ilk yarı finalist oldular. Biz de eğer Almanya'yı mağlup edersek Sırbistan'ın rakibi olacağız. Sırbistan'la da son Avrupa Şampiyonası'nda, yani şampiyon olduğumuz 2023 yılında karşılaşmıştık. O maçı 3-2'lik skorla kazanarak İlk Avrupa şampiyonluğunu almıştı filenin sultanları. Bu kez yarı finalde Sırbistan'la karşılaşıp adımızı tabii ki finale yazdırmak istiyoruz.
1: Tabii ki.

0: İnşallah diyelim. Maç oynanmadan kazanılmıyor tabii ama biz yeneceğimize eminiz. Bundan hiç şüphemiz yok.
1: Filenin Sultanları evet şu an Dünya Voleybolu'na gerçekten çok önemli bir yere sahip. Saydığımız birkaç takım var. İtalya, Sırbistan, Brezilya dediğimiz zaman Türkiye de bunların arasında Dünya Voleybolu'nda söz sahibi olan ülkelerden biriyiz artık. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu arada 2003 Filenin Sultanları'ndan da bahsetmek isterim. Polonya maçında, son grup maçında İlk Avrupa şampiyonluğu madalyamızı kazandığımız, gümüş madalyayı kazanmıştık 2003 yılında. O da Ankara'daydı. Yine ev sahibiydik.
0: Evet.
1: O takım kadrosu Türkiye Voleybol Federasyonu davetiyle sahaya çıktı, onurlandırıldılar. Tek tek plaket verildi kendilerine. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ tarafından. O da gerçekten turnuvadan keyifli bir an olarak aklımızda kaldı.
0: Evet, ne diyelim, artık gözler yarın, da hepimiz yarını bekliyoruz. Almanya'yı bir kez daha yenip yarı final, sonra da hedef final tabii ki ve şampiyon olmak diyelim. Sevgili Şeyda Şenürek, ağzına sağlık.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Ahmet. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Şeyda Şenürek'le bağlantımız sona erdi ama spor servisinde yeni bağlantılarla burada olacağız efendim. Bizden ayrılmayın.

0: Spor Servisi Futbol.
1: Evet, Spor Servisi Futbol'dayız. Şimdi konuğumuz spor yorumcusu, futbol yorumcusu Semih Nişancı. Sevgili Semih, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar diliyorum Ahmet abi, nasılsınız?
1: İyiyim ben. Semih, sen nasılsın? Sesin iyi geliyor maşallah.
2: Teşekkür ederim, çok şükür ben de iyiyim.
1: Evet, futbol yorumcusu mu diyelim, spor yorumcusu mu diyelim? Tabii ki spor yorumcusu, her şeyi takip ettiğini biliyorum. Ben mesela voleybol konuşalım dersen, desek konuşurdun sen bizle dünkü maçla ilgili.
2: Evet, yani dilim döndüğünce tabii katkı sunmaya çalışırdım.
1: Evet, ama biz sende hiç korkma, futboldan devam edeceğiz. Galatasaray'ın dünkü takviyesiyle başlayalım. 21 yaşında Bitşabu'yu kiraladı. Birçok kişi ismini ilk defa duydu. Bitşabu'nun oysa ki şöyle bir baktığın zaman Paris Saint Germain altyapısında yetişmiş, işte 2 yıl hatta orada oynamış ve hatta bildiğim kadarıyla Paris Saint Germain formasını giyen en genç oyuncu ünvanını evet. da almış. Oradan Leipzig'e 2 yıl sonra satışı olmuş, yani çok genç yaşta Leipzig'e geçmiş. Oradan da 1 sene sonra Galatasaray'a kiralandı. Bize biraz Bitşabu'yu anlatabilir misin? Nasıl futbolcudur?
2: Valla ben dün Leipzig'te, daha doğrusu şöyle başlayayım, Leipzig'te biraz izlemiştim, dün biraz daha detaylı bakabildim. Hı hı. Bir defa çok savunma oyuncusu için bile çok uzun bir isimden bahsediyoruz, yani 1.96.
1: Gerçekten boyunca. Öyle basketbolcu gibi.
2: Evet, basketbolcu gibi, basketboldaki kısa forvet, şutör, guard seviyesine denk geliyor. Gerçekten çok uzun bir savunmacı, çok uzun bir stoper. Atletizmi hiç fena değil. Bu açıdan Galatasaray'a Galatasaray'ın önünde baskılı oyununa yararlı olabilecektir diye düşünüyorum. Tabii genç bir futbolcu olduğu için, yani genç futbolcularda işte kas gelişimi, oyuna adaptasyon vesaire, bazen sakatlıklar olabiliyor. Sakatlıklar da yaşamış, çok ciddi olmamakla birlikte. Fakat Leipzig'te PSG'de aldığı süre fena değil, hiç fena değil. Galatasaray'da da Abdülkerim'in arkasında bekleyecektir. Fırsat buldukça olası bir sakatlık ya da kart cezası ihtimaline karşı Galatasaray'ın bir sol stopere ihtiyacı vardı. Topu da oyuna fena sokmayan, yani topla boyuna rağmen topla arası da hiç fena değil bir Çabu'nun. Dolayısıyla Galatasaray'a lazım olan bir transferdi. Son olarak da Galatasaray bu transferle ben transferi kapadı diye düşünüyorum.
1: Evet, zaten artık saatler kaldı. Öyle değil mi Semih Nişancı?
2: Evet. UEFA kadro bildirimini hem Galatasaray hem Fenerbahçe için çok az bir süre
1: yani
2: kaldı.
1: Belli bir süre sonra, zaten 4 saat sonra Şampiyonlar Ligi için mesela bir bildirimde bulunamayacaksın aldığın futbolcuyla.
2: Tabii yani. Türkiye saatiyle 1 civarı diyebiliyorum. Gece 1 itibariyle, yani yaklaşık 5 saat sonra herhangi bir transfer bildirimi yapılamayacak. Dolayısıyla artık

0: iki takımın da çok büyük ihtimalle çok hızlı davranmazlarsa transferi kapattığını, yavaş yavaş artık Avrupa listelerinde vereceğini söyleyebiliriz. Galatasaray'da baktığımızda 5 oyuncunun 5 oyuncuyla transferi kapattı Galatasaray. Hı hı. Kadroya katılan oyuncuların yaş ortalamasının da bir hayli genç ve düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık yaş ortalamasına bakarsak transferlerin 22-23 gibi bir şey yapıyor.
1: Evet.
0: Bu da dikkat çekici. Açıkçası bu da lazımdı Ahmet abi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bizim takımlarımız diğer Avrupa takımlarına göre yaşlı kalmaya başladı.
1: Hı hı.
0: Bu da uzun fikstürde sıkıntı oluşturabiliyor. Yaş ortalamasını küçültmek, gençleştirmek takımlarımız için önemli.
1: Ya ben hep bu konuşuluyor da sevgili Semih, baktım ben şimdi geçen gün hatta bir liste yayınlanmıştı, sen de görmüşsündür onu. 24 takımı 30 takımı ne yapmışlar, işte içinde Galatasaray, Fenerbahçe de var. Evet. Ama baktığın zaman diğer takımlar, yani işte Real Madrid olsun, işte Bayern Münih olsun, onlar zaten 24-25 futbolcu indirmişler kadrolarını.
0: Evet.
1: Biz 33 futbolcuyla Galatasaray'da, Fenerbahçe'de 33-32-34 futbolcuyla böyle bekliyoruz yani. Tabii onlar varken yaş sınırının yüksek olması gayet doğal. Ben evet. 24'e 25 inince kadro, bence Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın yaş ortalaması doğal olarak inecek yani.
0: Evet. Ya bizde tabii planlama sorunlarından kaynaklı birçok sıkıntı yaşanıyor. Yani son ana kadar, işte Galatasaray'ı örneğin ele alalım. Son günlere kadar 3-4 transfer eksiği vardı Galatasaray'ın. O transferler işte zamanla yarışır halde çok zor.
1: Ya Deniz Gül'ü yani, de aldılar mesela. Sen ne diyorsun? Batrakov, Deniz Gül işte ve Bitşabu son. Yeterli mi sence bu? Galatasaray'ın geçen seneki eksikliklerini tamamladı mı?
0: Şöyle sayısal olarak yani kadroyu derinleştirmek için önemli. Ama özellikle orta sahada bence bir nitelik, yani kalite sıçramasına ihtiyaç vardı.
1: Mesela evet. Geçen sene Napoli'den kiralanan futbolcu vardı. Noah Lang. Lang'ın evet. Yeri doldu mu mesela? Bence Lang oynadığı zaman da iyi oynuyordu. İyi bir yedekti oynamadığı zaman da.
0: Evet, onu Leao ile biraz şey yaptı ama esas sorun bence orta sahada. Yani hı hı. Geçen sene de Lemina Torreira, Gabriel Sara'yla Galatasaray oynuyordu. Hatta ilk ay sakatlanana kadar çok iyi katkı veriyordu.
1: Evet.
0: Ancak şimdi Lemina Torreira, Gabriel Sara tamam ama görünürde ilk ay yok. Yani ilk aydan Galatasaray uzun süredir güzel ve doğru katkı alamıyor. Sakatlıktan sonra bayağı geriledi ilk ay.
1: Evet.
0: Bu da bir problem. Taraftar da en çok bundan endişe ediyor. Şimdi 8 maçlık bir Şampiyonlar Ligi maratonu var. Orta saha hala aynı. Yani orta sahada herhangi bir nitelik sıçraması yapamadı Galatasaray. En çok beklenen buydu.
1: Yani evet, ben de geçen sene işte o Şampiyonlar Ligi'nde gördüğümüz eksiklikler vardı. Yani bizim ligimiz evet. Çok ölçü değil. Ligimizde evet. Galatasaray bir şekilde zaten oynuyor. Hatta ne bileyim, Osimhen tek başına da takımı sürükleyebiliyor ama Şampiyonlar Ligi'nde eksiklikler çok göze çarpıyor. Onların ben de sanki, yani yönetim o konuda çok iyi çalışmadı diye düşünüyorum.
0: Yani en bariz örnekler şunlardı. Örneğin Juventus deplasmanında, Juventus rövanşında ve Liverpool rövanşında oyunu dinlendirmek, oyunun temposunu belirlemek konusunda Galatasaray orta sahası sınıfta kalmıştı.
1: Hı hı.
0: Taraftarın da beklentisi buydu açıkçası. Yani bir adet böyle topla dikine gidebilen, fizikli, bir adet de topu iyi kullanabilen, baskı altında topla iyi oynayabilen orta hı hı. saha beklentisi vardı. Ama bu yani herhangi biri bile alınmadı. Hugo Çukwu var ama o da pek iyi başlayamadı. Fizikli orta saha konusunda onun artık gelişim göstermesini bekleyecek Galatasaray.
1: Ben onu da biraz savruk buldum. Yani maçlarını seyrediyorum.
0: Evet.
1: Yani çok güven vermedi.
0: Şimdiye kadar pek güven vermedi. İngiliz ya çok büyük bir potansiyeli olarak bakılıyordu çıkışında.
1: Yani neticede geçen sene seyrettiğimiz o isimleri seyredeceğiz. Yıldız isimleri. Yani
0: evet.
1: Hani belki Batrak

0: Şampiyonlar Ligi'nin eli kulağında haftaya başlıyor maçlar. İnşallah evet. İki takımımıza da Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye de başarılar dileyelim.
1: Başarılar.
0: Ve bu cuma günü de cuma günü oynanacak Galatasaray'ın maçı. Çünkü cumartesi derbi var. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ve önümüzdeki hafta içi çarşamba salı, çarşamba, perşembe Şampiyonlar Ligi maçları var. Abi, o yüzden Galatasaray cuma günü oynayacak. Başakşehir deplasmanına çıkacak. Nasıl geçer maç? Başakşehir çok yaralı bir takım şu anda, değil mi? Çok başarısız evet. Başladı lige.
1: Geçen sezon bu kadar Avrupa kupalarını zorlamışken ve Avrupa vizesi almışken ben bu kadar şimdi bu sezon böyle sönük bir başlangıç beklemiyordum açıkçası.
0: Evet.
1: Yani hem şaşırdım hem üzüldüm çünkü Konferans Ligi'nde ben hatırı sayılır puan almalarını bekliyordum.
0: Değil mi? Orası da puan havuzu yani aslında.
1: Evet.
0: Bir kalsan evet. Değil mi? Çok ülke puanını arttırabilirsin. Yazık oldu yani.
1: Yazık oldu. Daha ilk turdan elendiler. Ligde de pek tadı tuzu yok Başakşehir'in. Onlar bir çıkış olarak bakacaktır. Galatasaray'da Avrupa maratonu, Avrupa koşturması başlamadan 3 puan daha katıp öyle devam etmek isteyecektir. Galatasaray'da Barış'ın bir sakatlığı var ama onun dışında Okan Buruk tabii hücumcularından, özellikle işte sezonun şu ana kadarki yıldızı Osimhen'den yine maksimum verimi almaya çalışacaktır. Ve bir ihtimalle Batrokov belki ilk 11'de başlayabilir. Takıma adaptasyonu daha da adaptasyon.
0: Ben oynatacağını, 11 başlayacağını düşünüyorum açıkçası. O adaptasyon için gerekli.
1: Evet. Ben de 11 başlayabileceğini düşünüyorum.
0: Evet, geçelim Trabzonspor o zaman. Trabzonspor'da tabii. Önemli hareketler var. Fatih Tekke zaten biliyorsun istifa etmişti. İstifası kabul edilmedi. Avrupa UEFA'daki yenilgiden sonra istifa etmişti. Ferencvaros maçından sonra kabul etmedi yönetim. Bu sefer Ahmet maçındaki yenilgiden sonra hoca bir kez daha istifa etti ve takımın yeni bir kana ihtiyacı var diyerek istifa etmiş zaten. Ne dersin? Evet. Şimdi Fatih Tekke'nin yerine bir sürü teknik direktör adayı geçiyor. İşte Şenol Güneş'in, Abdullah Avcı'nın, Arda Turan'ın. Özellikle Arda konusuna çok bastırıyorlar ama kulübü pek bırakmaktan yana değil Arda'yı. Ve birkaç tane de yabancı isim geçiyor.
1: Valla.
0: Bu arada Fatih Terim'in de adı geçiyor. Berkay yazmamış buraya.
1: Yani Trabzonspor'un bir süredir tadı tuzu yoktu. Yani Fenerbahçe ilk Fenerbahçe maçından beri, hatta stüdyoya konuktum ben, o gün beraber izlemiştik. O maçtan beri pek tadı tuzu yok Trabzonspor'un.
0: Evet.
1: Bir defa şu var. Giden oyuncuların yeri doldurulamadı gibi. Ulayi, Augusto, sakatlanan Folcarelli. Orta sahada bir ciddi bir eksiği var Trabzonspor'un. Onu dolduramadılar. Yani Ulayi'nin toplu oyundaki önemi, yönlendiriciliği vardı. Folcarelli bence dikine çok iyi gidebilen, topu ayağına yakıştıran bir isim. Şimdi biri gönderildi, biri sakat. Orta sahada ciddi bir boşluk oluştu.
0: Evet.
1: Ayrıca Onuachu'yu geçen sezonla bu sezon arasında dağlar kadar fark var. Onun bir benim duyduğum kadarıyla işte ücretinde bir ücretiyle alakalı bir memnuniyetsizliği var. Yani iyi bir 16 demek hücumda yani duvar olabiliyor, kule gibi topları indirebiliyor, ceza sahası önünde zaten buluştuğu zaman direkt gol yapabiliyor ama bu sezon başlangıcında 16'nın da hiç etki havası da olmadığını görüyoruz.
0: Biraz moraller bozuk herhalde onlarda. Parasal evet. Sorunlar olabilir. Doğru diyorsun.
1: Yani skor üretme konusunda bir tek Salah'a kaldı işler. Fatih Hoca da zaten geçen sezondan beri aslında sık sık duygusal mesajlar veren bir teknik direktördü. Yani işler iyi gidiyorken de biraz morali sanki çabuk bozulan, çabuk kırılan bir görüntüsü vardı hocanın maalesef. Bu kaostan da çıkamadı. Yani ilk büyük kaosta Avrupa'da işler kötü gittikten sonra çıkamadı. Yani ben açıkçası Şenol Güneş ve Fatih Terim bilmiyorum artık kabul eder mi? Çünkü Trabzon'da çalışmak da öyle kolay bir iş değil. Stresli bir iş.
0: Zor. Evet. Şenol Hoca tecrübeli o konuda mutlaka veya evet. işte Abdullah Avcı tecrübeli, görev verilse ben kabul edeceklerini düşünüyorum. Düşünüyorum ama Zannederim yönetim öncelik Arda'ya

0: Ayrılmış Arda Turan da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Yani orayı bırakıp gelmez.
1: Çok büyük bir fırsatı var Arda Turan'ın önünde. Yani Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterirse o Arda Turan...
0: Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterip belki Galatasaray'ın başına gelecek. Yani hedefi evet. O olabilir.
1: Belki de daha da büyük bir sıçrama yapacak. Atletico Madrid'i zorlayacak.
0: Doğru olabilir. Ya da, doğru.
1: Yani çünkü ben kesinlikle inanıyorum ki büyük hayalleri var Arda Turan'ın. Şampiyonlar Ligi fırsatı varken büyük ihtimalle bırakmayacağını, o fırsatı bırakmayacağını düşünüyorum. Trabzonspor UEFA'da da Avrupa Ligi'nde daha doğrusu devam etse belki bir ihtimaldi ama Konferans Ligi'ne tekrar döneceğini şu anlık sanmıyorum.
0: Fatih Hoca sence teklif gelse kabul eder mi?
1: Valla bence etmez ama aslında bir yandan da etmesini isterdim. Nasıl olacağını merak ederdim. Yani Fatih Terim'in tutkusuyla o hırsıyla Trabzon şehrinin tutkusundan nasıl bir şey ortaya çıkar merak ederdim yani.
0: Yani bu yıldız isimleri hani söz geçirebilecek bir hoca arıyorlar.
1: Tabii. O, değil mi?
0: Yani şimdi Fatih Terim'den daha idealini bence bulamazlar orada.
1: Evet. Yani Fatih Hoca eğer kendini hazır hissediyorsa hakikaten ilginç bir şey olabilirdi. Yani iki bir yanda çok futbola tutkulu bir şehir. Futbolu çok seven, bazen çok çabuk bıkabilen ama çok seven bir şehir. Bir yandan Fatih Hoca'nın işte o agresif lider tavrı ilginç bir şey olabilirdi.
0: Doğru, doğru. Peki şeye ne diyorsun? Maç sonu, Ahmet maçı, Ahmet yenilgisi sonrası Salah ve Onana'nın özel uçakla Londra'ya uçmalarına ne diyorsun? Yani İngiltere'ye daha doğrusu. Nereye uçtuklarını bilmiyorum da İngiltere'ye uçmuşlar.
1: Yani şimdi futbolcunun tadının kontratında var bu. Yani futbolcular özel izin alabiliyor bazı futbolcular kontratı dolayısıyla. Ona izin süreleri vardır ve bunu uzatmadıkları sürece yani bunu suistimal etmedikleri sürece ben diyebilecek bir şey yok. Hani süre uzamadığı sürece hani antrenman kaçırır, antrenmana gelmez o zaman problem. Ama böyle bir şey olmadığı sürece bence problem yok.
0: Ama işte bir yenilgi sonrası biraz talihsizlik olmuş bu.
1: Evet,
0: yani belki Onana o paylaşımı yapmasa kimse bilmeyecekti. Bir de yani Onana paylaşım yapmış.
1: Evet, evet.
0: Yani
1: evet,
0: futbolculara ben hep şunu diyorum. Sevgili Semih Nişancı. Kimi getirirsen getir. Dünya yıldızı bir fark etmez. Türkiye'deki futbol iklimi farklı. Taraftarlar evet. Daha aidiyetçi ve farklı bakıyorlar. Onana eminim yani Manchester United'da onlarca yenilgi aldı. Çok hatalı goller yedi. Akşam rahat rahat gidip eğleniyordur. Ama
1: evet.
0: Türkiye'de böyle bir şey olmuyor. İşte yani yenilgiden sonra uçağa binip bir de paylaşım yaparsan tepki topluyorsun.
1: Tabii.
0: Salah bile olsan tabii. Toplarsın.
1: Tabii yani iklim çok farklı bizde.
0: Evet.
1: Bir alınan bir mağlubiyetin etkisi ertesi gün taraftarın işine gücüne bile yansıyordur. Hele Trabzon'da
0: kesinlikle,
1: bir yerde.
0: Kesinlikle.
1: İşte yani hukuken belki bir sıkıntısı yok ama abi senin de dediğin gibi işin manevi kısmında taraftarı illa yani yaralamıştır.
0: Evet.
1: Çünkü işin tutkusu farklı, sevdası farklı. Bizde hele Trabzon'da da daha da başka.
0: Doğru.
1: Orada şehrin kalbi futbolla atıyor.
0: Yani
1: Trabzon tek gözde.
0: Trabzon'da çarpı iki olarak söyleyebiliriz tüm dünyanın.
1: Evet.
0: Ben zaman zaman bulunduğum için biliyorum. Semih Nişancı çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: ederim.
1: Sana
0: iyi akşamlar diliyorum. Reklama gitmemiz lazım çünkü.
1: Çok evet. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Semih Nişancı ile beraberdik. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra yine biz buradayız efendim. Bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar. Dünyası,
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogda.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Happy.

0: Reklamlar.
1: Spor servisi sporun her alanında.
2: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti. TRT Radyo 1'de spor servisi programı devam ediyor. Ben Ahmet Füsunoğlu ve şimdi konuğumuz Rugby Federasyonu Başkanı Sayın Nahit Şahin. Sayın Başkan hoş geldiniz, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Ahmet Bey, hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Sağ olun Nahit Bey. Siz böyle başarılar aldıkça, şampiyonluklar aldıkça bize çağıracağız. Konuk edeceğiz. İnşallah stüdyoya da alacağız tabii. Telefonla kalmayacak bu iş.
3: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bizim her zaman yanımızda olduğunuz için ben camiam adına çok teşekkür ediyorum. Sesimizi de buradan duyurma imkanı veriyorsunuz.
2: O bizim görevimiz, zaten yapmamız gereken bir şey Nahit Başkanım. Federasyonunuzda çok spor dalı var. Kaç tane spor dalı var bir sayabilir misiniz Sayın Başkan?
3: Kaç tane spor dalı var? Bizim branş federasyonumuzda 9 tane branş var.
2: Ya bir anda hepsini saymak da zor olur, kusura bakmayın. Ben o kadar beklemiyordum 9 tane
3: hemen
2: diye.
3: Hemen söylüyorum. Rugby var, olimpik. Beyzbol var, olimpik. Softbol var, olimpik. Kriket var, olimpik. Flag futbol var, olimpik. Lacrosse var, olimpik. Korumalı futbol ve beyzbol 5 branşımız da olimpik olmayan branşlarımız. Toplam 9 branş.
2: Maşallah.
3: Bir tanesi olimpik.
2: Ya bunların hepsi tabii ki kendi başında bir sürü iş gerektiriyor. Sporcular var, onların seyahatleri var, turnuvalar var, organizasyonlar var. İşiniz bayağı yoğun ve çok zor. Nahit Başkan, öncelikle size kolay gelsin diyorum.
3: Çok sağ olun. Tabii ki bu bir ekip işi. Tek başımıza yapmıyoruz. Yönetim kurullarımız, teknik ekiplerimiz, merkez hakem kurullarımız, basın kurullarımız. Büyük bir organizasyonun parçası. Tabii ki branş çok olunca biz şunu söyleyeyim. Bir sporcunun çorabından sırtındaki formanın kaç punt olacağına kadar düşünüyoruz.
2: Tabii.
3: Yani bunlar çok önemli çünkü biz ülkemizi temsil etmek üzere milli takımlarımızı oluşturuyoruz. Orada hataya sebebiyet veremeyiz. O yüzden çok dikkatli davranmamız lazım. Başarının yanında bu tür ayrıntılarda dikkat ederek görüyoruz.
2: Tabii. Yani onların içtikleri sudan, dediğiniz gibi formalarının sırtındaki numaraların puntolarına kadar, karakterlerine kadar hepsi sizin sorumluluğunuz altında. Kolay iş değil. Yani. Ben zaten gerçekten bu kadar spor dalını nasıl tek başınıza yapıyorsunuz hayretler içinde kaldım. Bilerek sordum biraz da, yani sizden saymanızı rica etmemin sebebi oydu Sayın Başkan.
3: Şöyle sanırım biraz birikimimiz var. Ben sporcuyum. Ben 9 yaşından beri sporun içerisindeyim. Eski milli güreşçiyim. 21 yaşıma kadar güreş yaptım. Daha sonra 5 yıl akademisyenlik görevim var. O görevimizi icra ettik. Daha sonra Spor Bakanlığımızda tayinimizi istedik. Orada uzman, ilçe müdürü, basın kurulu üyeliği yaptım federasyonunda. Başkanlık yaptım, teknik kurul başkanlığı yaptım. Tabii ki yaklaşık 10 yıl, yani federasyon başkanı olmadan önce bir 10 yıl geçmişimiz federasyonluyuz.
2: Evet.
3: Federasyonun nasıl işler, o tür konularda çok iyi bildiğimi düşünmüyorum, öğreniyorum. Çok iyi bildiğimi düşünürsem hata yaparım.
2: Yok, eski bir sporcu olarak, milli sporcu olarak bence birçok şeyi zaten çok iyi biliyorsunuzdur. Mütevazılıkta yapıyorsunuz şu anda Sayın Başkan. İnşallah bir milli takım arasında, yani şu futbola bir ara veriliyor ya milli takım araları olduğu zaman.
3: Evet.
2: İstanbul'da mı oluyorsunuz bilmiyorum ama ben stüdyoda sizi ağırlamayı çok isterim.
3: Bütün federasyonların merkezi Ankara'dır. Ama İstanbul'a da geliyorum. Davet ederseniz hay.
2: Yani bir çarşamba veya perşembe günü mutlaka sizi ben konuk etmek isterim.
3: Olur inşallah.
2: Çok değer veriyorum çünkü mevcudumuzdaki spor dallarına ve bunların anne babalar tarafından da bilinmesi çok önemli. İşte bunu da bizim, bu da bizim görevimiz, bizim tanıtmamız lazım. Şimdi mesela güzel bir başarı hikayesinden bahsedeceğiz. Kadın kriket milli takımımız. Şimdi duyanlar diyecek ki kriket mi? O nasıl spor diyenler vardır. Nasıl oynanıyor diyenler vardır. Veya biraz daha bilgililer, ya bunu işte Pakistanlılar oynamıyor mu, Hintliler oynamıyor mu diyenler vardır. Vardır da vardır ama bizde de oynanıyor. Milli takımımız var. Üstelik Romanya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Kriket Kıta Kupası finalinde şampiyon olduk. Man Adası'nı 118-117, yani bir de kıran kırana geçmiş maç. Skora bakar mısınız?
3: Evet. Evet. Şöyle bizim 2024

0: 2024 yılı Aralık ayında kriket branşı gelişmekte olan federasyondan bizim Türkiye Rugby Federasyonu'na bağlandı. Biz tabii bizim bünyemizde diğer farklı branşlar olduğu için bir branşın nasıl gelişeceğini, nasıl hızlandıracağımızı biliyoruz.
1: Evet.
0: Bu süreçte hemen teknik ekibimizle beraber kararlarımızı aldık. Türkiye şampiyonumuzu yaptık. Türkiye şampiyonu yaş grupları da çok aşağı çektik. Daha önceleri bu 10-19 müsabakaları yapılırken şu an U13 müsabakaları yapılıyor. Bu sene U13 müsabakaları.
1: Oo, muazzam bir şey. Ya gerçekten sizi mutlaka konuk etmemiz lazım buraya.
0: Mutlaka geliriz. En son konuşmamızda Bezbol 5 Akdeniz oyunlarına gidecektik. Radyo programımızda ondan bahsetmiştik.
1: Evet.
0: Biz gittik, geldik. Şöyle Bezbol 5 branşı Akdeniz oyunlarında gösteri ve tanıtım branşı olarak geçti. 8 ülke katıldı. 8 ülke karşısında biz geçen sene Avrupa üçüncüsü olmuştuk büyükler kategorisinde. Yarı finalde Avrupa ikincisi olan İspanya'yı yendik. Finalde de Fransa'yı yenerek şampiyon olarak ülkemize döndük. Bezbol 5 branşımızı da bir şampiyonluk aldık. Kriket de aldık. Rugby branşımız erkeklerde tarihinde ilk defa trofi liginde üçüncü oldu. Bu da tarihimizde değil. Güzel gidiyoruz. İnşallah daha güzellerini yaparız.
1: Maşallah sizin başkanlığınızda hep ilkleri yaşıyoruz gördüğüm kadarıyla. Daha da iyilerini yaşayalım tabii ki.
0: İnşallah.
1: Temennimiz o. Bize bu turnuvanın detaylarından biraz bahsedebilir misiniz? Man Adası'nı yenip şampiyon olduğumuz evet kriket milli takımımızın.
0: Tabii ki. Bizim milli takımımız, kadın milli takımımızda biz 13 kişiyle gittik. Romanya'nın Bükreş kentinde. Şu an tabii maçları tam hatırlamıyorum. Avusturya, Çekya, Romanya, Man Adaları.
1: Evet, Man Adaları.
0: Şöyle krikette önce karşı taraf kura çekilir. Bir taraf alabildiğince sayı almaya çalışır. 20 over'dan yani 20 devre gibi düşünün. 6 atıştan
1: evet.
0: 120 atış yapılır. Burada ne kadar fazla sayı çıkartabilirseniz avantajınız odur. Sonra diğer takım yani savunmada olan takım hücuma geçer. Bu sefer onlar sayı almaya çalışırlar. Örnek vereyim. İlk final maçımızda Man Adaları 117 sayı aldı. Sonra biz hücuma geçtik. Onlar savunmaya geçtiler. Biz hücuma geçip 118 alınca zaten maç otomatik duruyor. Şampiyon ilan edildik orada. Bir sayıyla olması şöyle olabilir. Şöyle de olabilir sonuçlar. Türkiye hücumda başlar. 200 sayı atar. Sonra Man Adaları gelir. Man Adaları 50 sayı atar. Arada 150 fark tutulabilir.
1: Evet. Var öyle maçlar da var. Mesela Çekya'yı 65'e 2, 64'e 10 diye bitmiş.
0: Tabii.
1: Avusturya'yı 40'a 2, 35'e 10 mesela.
0: Evet. Orayı 5 sayıyla geçtik. Önce hücum onlar başlamışlardı.
1: Evet.
0: Sayıları onlar topladı. Biz de onları geçince tabii fair play olarak da şöyle bir durum var. Bir takıma geçtiysen artık fazla sayı atmaman lazım. Yani fazla sayı atmak biraz etik dışı gibi geliyor.
1: Evet. Peki Sayın Nahit Şahin bir kez daha hatırlatalım. Şu anda Rugby Federasyonu Başkanı, Türkiye Rugby Federasyonu Başkanı Sayın Nahit Şahin'le beraberiz. Kadın kriket milli takımımızın Romanya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Kriket Kupası finalindeki şampiyonluğunu konuşuyoruz. Milli takımımızda hani bazı milli takımlarımızda devşirme sporcular oluyor biliyorsunuz.
0: Evet,
1: atletizm
0: evet,
1: oluyor.
0: Evet.
1: Bizim bu kadın kriketçilerimize de var mı?
0: Kadın kriket milli takımımız tamamen Türkiye'de yetişen sporculardan oluşuyor.
1: Süper.
0: Devşirme sporcumuz yok.
1: Peki Avusturya'da var mıydı mesela? Onlar da Pakistan asıllı, Bangladeş asıllı.
0: Ya şunu bahsedeyim. Karşılaştığımız bütün takımlar tamamına yakını devşirme takımlar.
1: Yani işte şampiyonluğumuzun bunu hissettim de ben sordum. Gerçekten bilmiyordum. Evet. Dinleyicilerimize de söyleyelim. Ama şampiyonluğun ne kadar değerli olduğunu ben şimdi daha da iyi anladım. Herhalde siz de hissetmişsinizdir.
0: Tabii ki çok değerli.
1: Yürekten kutluyorum kızlarımızı.
0: Çok teşekkür ediyorum. Harika iş yaptılar.
1: Tabii kesinlikle.
0: Kızlarımızın yaşları da küçük. Şu an o milli takımımızda 16 yaşında olan kızımız da.
1: En genç takımda bizdik anladığım kadarıyla orada.
0: Tabii. En genç takım bizdik. En de genç takım bizdik. O yüzden Türkiye aslında bütün branşlarda kadınlar da başarılı.
1: Evet ya, o da enteresan değil mi? Ya şimdi tabii ki erkek sporcularımızı üzmek istemiyorum ama kadınlarda gerçekten her dalda bakıyorsunuz, güreşte, boksta değil mi? Hepsinde başarılıyız.
0: Voleybolda
1: onu söylemiyorum bile. Bence orada dünyanın en iyisiyiz.
0: aynen. İnşallah biz de onların arkasından geliyoruz.
1: İnşallah. Yani. Peki yaklaşan organizasyonlar nelerdir başkanım?
0: Yaklaşan organizasyonları hemen söylüyorum. Bizim yaklaşan çok organizasyon.
1: Yani yeni var. Şampiyonluklar, yeni altın madalyalar nerelerden gelecek?
0: İnşallah. 15'li rugby milli takımımızın konferans ligi. Hı hı. 26 Eylül'de Moldova'da olacak. Hı hı. Bunlar Avrupa Şampiyonası elemeleri. Ardından 3 Ekim'de Türkiye'de Ankara'da 15'li rugby milli takımımız Bulgaristan'la karşılaşacak. Moldova'da evet. Ukrayna'yla karşılaşıyoruz. Ardından Türkiye'de Ankara'da Bulgaristan'la karşılaşacağız. Korumalı futbol milli takımımızın maçı var Ankara'da. 17 Ekim'de. Hı hı. Tüm seyircilerimizi bekliyoruz inşallah Hasan Doğan Stadyumunda 17 Ekim'de. Ardından 25 Ekim'de Avusturya'da korumalı futbol milli takımımızın Avrupa Şampiyonası ön eleme müsabakası var. Arkasından beyzbol 5 branşında gençlik olimpiyatlarına gidiyoruz. Güçlü bir adayız. Dakar'a gideceğiz. Ardından kriket ECA, Avrupa Birliği'nin dünya sıralama yarışması var. Onun için Avusturya'ya gideceğiz. O da 3 Ekim'de. Lacrosse milli takımımızın Avrupa şampiyonası var İspanya'da. 10 Kasım'da. Son maçımız Beyzbol 5 Dünya Gençler Kupası var. Hı hı. O da Porto Rico'da.
1: Biz o zamana kadar inşallah sizi burada bir misafir etmiş oluruz. Önceden de tabii ki bir teyit ederiz sizle. Zannederim çünkü Ekim'in hemen başında bir milli takım arası var. Orada bizim de boşluğumuz olur Sayın Başkan. Yoksa bugün görüyorsunuz işte telefon bağlantılarıyla programı götürüyoruz. Trafik çok yoğun. Ama sizi ben bütün bir program yani 60 dakika sizin federasyonunuzla burada tüm sorunlarınızı, başarılarınızı konuşmayı isterim. Korumalı milli takım inşallah. Derken ne anlatmak istediğinizi hem ben hem dinleyiciler.
0: Amerikan futbolundan Türkiye'deki ismi korumalı futbol.
1: Korumalı futbol. Ha, mesela bakın bilmediğimiz evet. Bir şeydi.
0: Evet. Yani bir branş bir ülkeye ait olmaması lazım.
1: Evet. Yani bunların hepsini konuşacağız. Siz tabii Türkiye'nin bir ödül havuzu var. Bu şampiyonluklarda sporculara belli evet. Bir ödüller dağıtılıyor. Siz onu bu sene deldiniz. Elde avuçta hiçbir şey kalmadı diye Maliye Bakanı'ndan yakında size yazı gelecektir. Şaka yapıyorum, inşallah daha da büyük başarılar alırsınız.
0: İnşallah. Evet. Beraber tabii ki federasyonların bu yıl mali kongreleri var. Bizim de 11 Ekim'de mali kongremiz var. Buna hazırlanıyoruz. 2023 yılında devre aldığımız federasyonumuzda neler yapmışız, neler harcamışız, hangi başarıları almışız, bunları delegelerimize sunacağız. İnşallah ibra edip yolumuza devam edeceğiz.
1: İnşallah diyelim. İnşallah evet. Diyelim. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tüm seyircilere şükranlarımızı arz ediyoruz. Çok sağ olun.
1: Evet, Türkiye Rugby Federasyonu Başkanı Sayın Nahit Şahin bizlerleydi. Spor servisi devam edecek.
2: Spor servisi devam ediyor.

0: Evet, spor servisinde yeni bağlantılarla sizlerle olacağız tabii ki. Şimdi bir bağlantımız daha olacak ama eminim siz de gurur duymuşsunuzdur değil mi? Yani bakar mısınız, kriket kadın milli takımımız Romanya'ya gidiyor. Rakipler işte Çekya olsun, Avusturya olsun, bunların hepsinde işte Pakistanlı, Bangladeşli sporcular var. Yani bu işin ana vatanı gibi oralar artık. Ama buna rağmen tamamı Türklerden kurulu bir takım, bizim kadın takımımız, kadın kriketçilerimiz oradan şampiyon dönüyor. Vallahi ben büyük gurur duydum. Şimdi telefon attığımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı Levent Kalkan var. Evet, Levent Kalkan, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler sevgili Levent Kalkan. Seninle yine futbola dönüyoruz. Kriketten futbola döndük bu sefer ve Şampiyonlar Ligi'ni konuşalım seninle.
1: Konuşalım. Hem

0: Bu hafta Galatasaray'la Fenerbahçe'nin maçları başlıyor. Şampiyonlar Ligi çok tabii diğerlerinden daha sıkışık bir fikstür. Maç sayısı da fazla ve ağır maçlar, takımları yoran maçlar. Fenerbahçe'nin maçlarıyla başlayalım istersen. 10 Eylül Perşembe günü Roma ile karşılaşacak. Saat 19.45'te Fenerbahçe Kadıköy'de. Roma'da takip ediyoruz, herkes takip ediyor şimdi. Çok formda girdiler bu sezona.
1: Evet, 3-0'lık rahat bir galibiyetle başladılar. İdeal bir kadro, güçlü bir kadro. Hı hı. Fenerbahçe'de 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde çok özledi takım. Taraftar, camia, medya, herkes özledi. Hı hı. Orada olmak başka bir gurur, başka bir mutluluk. En iyilerle yarışmak her zaman çok iyidir, çok önemlidir. Fenerbahçe'de bu sahneye geri döndü. İsterseniz yani Lyon maçında değerlendirebiliriz. Şanlı Roma maçıyla da başlayabiliriz ama Lyon maçındaki...
0: Lyon maçından başlayabiliriz tabii ki sevgili Levent. Yani gerçekten zorlu bir maçtı. Bir de bu elemelerde hep takılıyorduk. Evet, nihayet bu şeytanın bacağını da kırmış oldu.
1: Evet, uzun zaman sonra. Oldu. Senelerdir bu playoff, özellikle son maç playoff maçları hep canımızı yaktı. Defalarca oraya kadar gelip playoff'ta elenmişti takım. Evet. Başka takımlarımız da elenmişti. Geçen sezon en son örnek işte Benfica eşleşmesiydi. Dramatik bir veda olmuştu Fenerbahçe adına. Bu sefer de işte Kadıköy'deki maç 1-1 bitince yine umutlar azaldı. Lyon'un iyi bir takım olması, tabii ki onlar için de Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli. Güçlü bir seyircisi var. İyi bir takım, genç bir takım, agresif bir takım. Fenerbahçe'nin oradaki işinin çok zor olacağı konuşuluyordu. Hı hı. Çok acayip şeyler de duyduk. Özellikle İsmail Kartal Hoca ile ilgili inanılmaz yorumlar duydum ben. Okudum, gördüm. Hocayı hoca olmadığını hatta söyleyenler duydu.
0: Evet. Şimdi bu, ya ağız olan konuşuyor. Evet. Lafı artık geride kaldı. Şimdi ne klavye delikanlığı diye bir şey var ya. Evet, onun başına evet. Geçen herkes kendince yazıyor. Sevgili Levent Kalkan, ben vallahi ciddiye bile almıyorum artık şeyleri.
1: Ya öyle şeyler söyleniyor ki sevgili Ahmet. Yani ciddiye almak istemediğimiz insanlardan acayip şeyler duyunca yani hoca adına üzülüyoruz. Hı-hı. Kulüp adına, camia adına üzülüyoruz. Yani şimdi bu yayında söylemek istemediğim garip garip şeyler söylendi.
0: Evet,
1: yani
0: maalesef.
1: Ben inanamıyorum yani böyle şeylere. Bir Türk takımı bir Şampiyonlar Ligi'nde playoff rövanşına çıkacak. O takımın hocasına, oyuncularına...
0: Bir de kendi diyor. Taraftarları diyor. Yani en enteresan şey o. Yani rakip dese diyeceğim ki ya...
1: Rakiplerden de
0: diyen var da hani bak kendi taraftarının demesi bana daha garip geliyor.
1: O da çok garip tabii. Tarafsız taklidi yapanlar var bir de.
0: Onlar da var. Doğru diyorsun.
1: Acayip her fırsatta Fenerbahçe'yi bulmaya çalışan garip tipler var. Onlardan da acayip şeyler duyduk. Hı-hı. Ama Fenerbahçe ve İsmail Kartal hepsine çok güzel bir cevap verdi. Ben çok mutlu oldum bu akşam. Belki de son yıllarda en mutlu olduğum akşamdı inanın.
0: Evet, hepimiz mutlu olduk yani gerçekten. Evet. Bir kere en basit anlamda iki Türk takımı şu anda Şampiyonlar Ligi'nde bizi temsil edecek. Şampiyonlar Ligi bu işin nirvanası.
1: Aynen öyle. Ama işte bu eleştiriler, bu saçma sapan ağır ithamları duyduktan sonra o maç benim için bir maçtan öte taşımaya başladı özellikle.
0: İyi de savaştı Fenerbahçe o gün yani gerçekten hak ederek kazandı. Hani böyle bugüne kadar Fenerbahçe hak edip de gidemediği çok maç olmuştu kaç senedir. Ama bu sefer hak etti ve gerçekten kazandı.
1: Evet, takım bileğinin hakkıyla Şampiyonlar Ligi'ne çıktı. Özellikle İsmail Hoca için, takım için ben çok mutlu oldum. Roma maçına gelirsek Roma son yıllarda biraz bütçeyi arttırdı. Daha iyi transferler, daha iyi güçlü kadrolar, daha iyi bütçelerle daha iyi güçlü kadrolar kurmaya başladılar. Bu sezon o da iyi bir flash bir giriş yaptılar. Yani İtalyan takımları hiçbir, yani kim gelirse gelsin İtalya'dan hiçbir maç kolay olmuyor. Şampiyonlar Ligi'nde zaten hiçbir maç kolay değil. Hı hı. Hatta Avrupa'nın geneli için söyleyebilirim bunu. UEFA Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş'ın rakiplerini görüyorsunuz. Yani Şampiyonlar Ligi ile arasında çok fazla fark yok. Orada da her maç zor. Şampiyonlar Ligi tarafında da her maç zor. Öncesinde bir derbi var tabii. Beşiktaş derbisi oynanacak. Arkasından gelecek olan bir Roma maçı var. Çok zor bir periyoda giriyor Fenerbahçe. Zaten zor bir periyottan çıktı. İşte Lyon, arkasından Samsun, iki tane zorlu deplasman. Şimdi de içeride iki maç.

0: Aynı ikisi de yine son maçlar. Yani yukarıya oynuyorsanız, Şampiyonlar Ligi'ndeyseniz
1: bunlar olacak.
0: Şampiyonlukta bu maçlar arkası kesilmez, her zaman var.
1: Evet, evet. Ama geniş bir kadrosu maçlar var Fenerbahçe'nin. Kaliteli ve geniş bir kadrosu olduğuna inanıyorum ben. Alternatifli. Bir sorunla karşılaşmadan yürüyeceğini düşünüyorum ki belki bugün bir takviye daha olabilir mi son anda? Bazı şeyler yazılıyor, çiziliyor ama takip ediyor musun?
0: Evet. Yani orta
1: 4 sahaya... saat kaldı neredeyse artık.
0: Evet, orta saha için bir beklenti var ama dün Sayın Cihan Kamer'in söylediklerinden sonra umutlar bayağı azaldı. Yani kanatta oynayabilen bir 10 numara bulabilirsek, U23 olmak koşuluyla bulabilirsek bu transferi yapmak istiyoruz demişti Can Bey. Ama umutların bir aile az olduğunu söyleyebilirim. Çünkü mevcut kadroya da baktığımızda yani yer de yok, kontenjan da yok. Oyuncu almak çok zor görünüyor ama ihtiyaç var mı diye sorarsan 8 numaraya çok net ihtiyaç var.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe'nin orta sahası, bugünkü mevcut orta saha rotasyonuna baktığımızda işte Kante var, Gendüzi var, İsmail var, İrfan Can'ı orada hoca orada kullanmaya başladı ve Bartu var. Bunun haricinde bir oyuncusu yok ama şampiyonluğa oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımın bu kadar dar bir orta saha rotasyonuyla ayakta kalabilmesi bana göre mümkün değil. Buraya mutlaka bir 8 numara gerekiyordu. Evet, belki Mert Hakan dönecek. Belki başka oyuncuların orta sahada kullanılması mümkün olabilir ama futbol şöyle bir şey Ahmet. Bir yanlış bütün doğruları götürür. Futbolda buna çok dikkat etmek lazım. Bir pozisyonu eksik bırakırsanız eğer, bir yanlış yaparsanız eğer bütün doğruları alt üst edebilirsiniz. Dolayısıyla da hiçbir pozisyonda eksiğiniz olmamalı. Yani bu takım eğer Şampiyonlar Ligi'nde 18 sonra katıldıysa, orada en azından son 6'yı kalmayı hedefliyorsa, şampiyonluk yarışında da 12 yılda şampiyon olamıyorsa, yani artık da şampiyonluğa ulaşmak istiyorsa, hiçbir eksiği olmadan sezona başlamalı. Net bir 8 numaraya ihtiyaç var. Belki Avrupa'ya yetişmez ama Cuma'ya kadar vakit var Türkiye için. Yapılacak transfer Türkiye Ligi'nde de oynayabilir. Eğer bu akşam herhangi bir şey olmaz.
1: Tabii o da rotasyonu artırır en azından.
0: Mutlaka.
1: Evet.
0: Mutlaka. Çünkü orta sahada oyuncu da eksildi. Yani Fred gitti. Amrabat'ın belki kadroya dönmesi düşünülüyordu. O olmadı. Yani orta saha rotasyonundan oyuncu eksildi Fenerbahçe. Tam tersine oyuncu gerekirken oyuncu eksildi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da orada sıkıntı var. Şimdi Beşiktaş'a bakıyorsunuz mesela. Beşiktaş kaç tane orta saha oyuncusu transfer etti? Zaten güçlü bir orta sahası var ama hala bir oyuncu da almaya çalışıyor. Bir orta saha oyuncusunu da almaya çalışıyor. İşte bugün Rangers'tan Raskin için uğraşıyorlar. Hala da transfer için tam olarak sonuçlanmış değil. Hala uğraşıyorlar. Olabilir. Yani 3 gün önce Miretti'yi almıştı Beşiktaş. Bugün Raskin'i almaya çalışıyor. Zaten orta sahada Olaytan var. Orkun var. Endidi var. Kartal var. Çok Salih Özcan var. Çok güçlü bir orta saha var ama hala bir orta sahada almak istiyorsa Beşiktaş. Neden bunu yapmak istiyor? Bir yandan şampiyonu oynayacak, bir yandan UEFA Avrupa Ligi var, bir yandan Türkiye Kupası var. Güçlü bir orta saha şart. Bunu yapmazsanız yani ciddi sorunlar yaşarsınız. Fenerbahçe gibi
1: evet,
0: bunu geçmişte çok yaşadı. O yüzden taraftarda bir kızgınlık var. Bu orta saha pozisyonunun eksik kalmasıyla alakalı. Bakalım, belki Sayın Başkan bizi dinliyordur şu anda.
1: Ben bir sürpriz gene olabilir bu gece diye bekliyorum açıkçası. Hem Galatasaray'dan Fenerbahçe'de Talisca'nın da çünkü ayrılacağı söyleniyor. Mutlaka bir kontenjan açıp bir futbolcu katabilirler diye düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir gelişme var mı?
0: Sakatlığı düzeldi. Hafta sonu cumartesi günü derbide oynayabilecek. Ama Oğuz çok formda biliyorsun.
1: Evet, Oğuz nasıl kesecek artık onu bilmiyorum. Yani sol taraf Oğuz benim dedi resmen.
0: Evet, Oğuz'u valla tebrik ediyorum. Gerçekten helal olsun. Bu kadar değersizleştirilmesine rağmen, bu kadar kıyıya köşeye atılmasına rağmen Lyon maçı çıktı ve müthiş bir top oynadı. Bu kadar hiç ayak
1: tepki. Ardından Samsun'da da yine aynı şeydi. Yani gelip hani orada durmadı.
0: Samsun'da da yine...
1: Ya maç seçmediğini gösterdi en azından.
0: Tabii tabii. Oğuz'un zaten hiç böyle bir lüksü yok. Samsun'da da bir asist bir gol yani. Maçın kahramanı.
1: Evet, evet.
0: Lyon maçında Verat'ın golünün asistini yapıyor. Ve her iki maçta da sorumluluk alarak, topla buluşunda sorun çözerek,

0: yaparak yani çok değerli bir oyuncu olduğunu kez daha gösterdi. Biliyorsunuz yani ayrılacak, takaslı kullanılacak.
1: Olacak da bunlar,
0: gitsin,
1: doğru.
0: Gitsin falan denilen bir oyuncu. Ben buradayım dedi yani. Hı hı. Beni yok saymayın dedi ve kalitesini gösterdi.
1: Evet. Derbi ne olur? Cumartesi oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi.
0: Valla derbilerle ilgili yorum yapmak her zaman zor oluyor bizim için. Bu maç da aynı şekilde. Erken bir derbi. Daha ligin 4. haftasındayız. Takımların kadroları bile tam şekillenmedi. Oyunlar tam oturmadı.
1: İki hocaya da sorsan bu hafta oynamak istemezler bu derbi.
0: İstemezlerdi bence de. Çünkü her iki takımın da oyun anlamında tam böyle istedikleri seviyeye geldiklerini ben düşünmüyorum.
1: Hı hı.
0: Her iki takımda da belli sıkıntılar
1: Beşiktaş
0: var.
1: Beşiktaş çok sansasyonel bir galibiyet aldı. 6-2 hatta iptal edilen iptal olmasa 7-2 olacaktı maç.
0: Evet. Yani Beşiktaş'ın oyunu, agresif oyunu, temposu, Vlahovic'in takıma katılmasıyla birlikte müthiş bir enerjisi vardı. Zaten İtalyano'nun en büyük artısı ve oyunculardan talep ettiği şey de bu. Enerji istiyor hoca, tempo istiyor. Bu yüzden çok rotasyon yapıyor zaten. Hep formda ve enerjisi yüksek oyuncularla mücadele edebilmek için çok fazla rotasyon yapıyor. Bunun bir sebebi de bu. Yüksek tempoyla oynamak istediği için yapıyor. Çorum takımı da bence bir yere kadar dayandı ve iyi de mücadele etti. Ama bir noktadan sonra oyun koptu. Yani 3-1'den sonra Çorum'un artık yapabileceği de pek fazla bir şey yoktu ama yine de her şeye rağmen bence Çorum takımı fena mücadele etmedi. 6 gol yemiş olabilir.
1: Çorum Spor'un kadrosu güzel, iyi bir kadro yalnız. Yani daha onlar da oturamadılar tabii. İyi bir kadrosu var.
0: Katılıyorum. Cesur top oynuyorlar. Hı-hı. Ayağı oynuyor. Bamgüm oynamıyorlar. Futbol oynamaya çalışan bir takım.
1: Evet.
0: Ben Çorum Spor'un yani toparlayacağını düşünüyorum. Bence belki 8-10 hafta sonra Çorum'u da iyi bir noktada görebiliriz.
1: Evet, ben de katılıyorum sana. Bakalım derbi tabii ki hepimizi bir derbi heyecanı da sardı, sarmadı değil. Ama Fenerbahçe taraftarını bir yandan tabii hem derbi hem Şampiyonlar Ligi heyecanı sardı. Ben arkadaşlarımla görüştüğümde de bunu bana söylüyorlar. Çok teşekkürler sevgili Levent Kalkan, ağzına sağlık.
0: Ben
1: İyi akşamlar
0: diliyorum. İyi akşamlar, yayınlar.
1: Evet, Levent Kalkan'la da Fenerbahçe'yi konuştuk ve spor servisi devam edecek.
2: Spor servisi, motor sporları.

0: Evet, birazdan son bağlantımızı yapacağız artık programın da son 10 dakikasına. Şöyle bakıyorum teknik yönetmenime, zannediyorum girdik. Birazdan son bağlantımızın da hazır olduğunu evet işaret ediyorlar. Şimdi Milliyet Gazetesi Spor Editörü Altay Gök bizlerle. Sevgili Altay, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Evet, Altay Gök'le ne konuşacağız? Hız dünyasını konuşacağız, motor sporlarını konuşacağız. Moto Grand Prix'den başlayalım. Toprak Razgatlıoğlu, gururumuz değil mi artık herhalde? Şu topraklarda tanımayan kalmamıştır Toprak Razgatlıoğlu'nu. Sadece biz değil, tüm dünya tanıyor artık. Ama maalesef bir kaza yaptı. Çok şükür ciddi bir şey olmadığını duyduk. Senden biraz bilgi alalım.
1: Öncelikle Toprak Razgatlıoğlu'nu tanımayan varsa artık mutlaka tanıması gerekiyor. Hı hı. Sadece motor sporlarında değil, Türk spor tarihinde yapılmamış şeyler yaptı. Hı hı. Kendi serisini uzun süre boyunca domine etti. Orada uzun süre boyunca ciddi bir şekilde hüküm kurdu ve sonrasında dünyanın zirvesine, MotoGP'ye geldi. MotoGP'de de şu anda çaylak yılını geçiriyor. Zayıf bir takımda, zayıf bir motosiklette bir alışma senesi geçiriyor. Buna rağmen hiç fena gitmiyor. Kazasına gelecek olursak ilk önce, hı hı, Toprak Razgatlıoğlu yarışın son 3 turunda bitime doğru bir kaza yaptı. Yarışın bitimine doğru lastiklerden artık performans alamıyordu. Bu sene kullandığı motorun, Yamaha'nın ciddi lastik sıkıntıları var. Hı. Bir türlü yarışın sonunda lastik getiremiyorlar. Yani yarışa iyi başlasalar bile yarışın sonunda performansları düşüyor. Ki Toprak Razgatlıoğlu da iyi başladığı bir yarışta uzun süre boyunca önündekileri kovaladı ve 14. 15. sıra için, yani puan için mücadele ettiği bir yarışta geriye düşmüştü ve artık lastiklerin pisti hiçbir şekilde tutunma imkanı kalmayınca, yol tutuşu hiçbir şekilde kalmayınca bir kaza gerçekleşti. Hafif bir kaza yaptı. Bu sene sadece ikinci veya üçüncü kez, ikinci olması lazım, hı hı, bir yarışı tamamlayamadı kaza.

0: sonucu istikrarlı gidiyordu. O istikrarlı serisi biraz bozuldu. Ama ne olursa olsun toprak Asgard'lı olduğu için kötü bir hafta sonu değildi. Dediğim gibi puan mücadelesine girebildi. Hızını evet. gösterebildi. Cumartesi günkü kısa yarışı 13. bitirdi 21. sıradan başlayıp. Yani hızını gösterdiğinde gösterebiliyor. Ama motor sporlarında böyle tarihler olabiliyor. Toprak Asgard'lı oldu. Hafif bir kaza yaptı. Evet. Herhangi bir sıkıntı, sakatlığı da olmadı. Bir sonraki yarışı sabırsızlıkla bekliyoruz.
1: Yani siz ne kadar iyi olursanız olun, işte Toprak çok iyi bir sürücü, çok iyi bir şampiyon ama kendi bu sene bindiği motor marka belki onu taşımıyor, öyle diyelim. Ama o elinden geleni yapıyor tabii ki.
0: Kesinlikle. Yamaha şu anda son birkaç senedir ne yazık ki motosiklet değil, 2023'ten beridir sürekli yeniden yapılanmaya çalışıyorlar. Hı hı. Yeniden takımı kurmaya çalışıyorlar. İşte motosikleti iyileştirmeye çalışıyorlar. Motosiklet felsefesini değiştiriyorlar. Biraz daha teknik konularda ciddi ciddi detayları değiştirmeye çalışıyorlar. Ama bir türlü sonuç elde edemediler. Şimdi 2027 yılında bir kural değişikliği olacak. MotoGP motorları tamamen değişecek. Binlik motorlara, 800'lük motorlara düşecekler. Aynı zamanda lastikler değişecek. Michelin'den Pirelli'ye geçecekler. Hı hı. Toprak biraz daha gücü düşük motosikletlerde ve geçmişte yarıştığı Superbike'dan iyi bildiği Pirelli lastiklerle mesela bir adım daha atabilecektir. Ama Yamaha'nın da burada daha iyi olması gerekiyor. Artık Yamaha'dan bir atılım bekliyoruz. Çünkü Toprak Asgardlıoğlu MotoGP seviyesinin adamı olduğunu gösterdi. Onu gelecek yılda MotoGP'de izleyeceğiz. Umuyoruz ki iyi bir motosikletle Toprak Asgardlıoğlu'nu Superbike'da olduğu gibi zirve mücadelesi verirken görebiliriz.
1: Evet, inşallah tabii ki. Ben zaten zirveye oynarken göreceğimizi ve burada da şampiyon olacağını düşünüyorum açıkçası. Bu zamanla kesinlikle olacaktır.
0: O seviyede bir sürücü zaten.
1: Evet. Geçelim biraz da Formula 1'den konuşalım. Formula 1'de biraz bu sene Mercedes'in hükümranlığı var değil mi?
0: Mercedes şu an çok ciddi bir şekilde diğer takımlardan
1: fark atmış durumda. Evet, Ferrari, McLaren, Red Bull ve Racing Bulls onu takip ediyor. Ama Mercedes gerçekten çok üstün bu sene. Pilotlar sıralamasına baktığımızda da Kimi Antonelli'yi görüyorum. Birinci sırada, o da büyük farklı önde. Sonra Russell geliyor 183, Lewis Hamilton 183 puan, ikincilik için çekişiyorlar onlar. Norris 159 puan ve Leclerc de 155 puanla devam ediyor. Formula 1 nasıl gidiyor sence? Şampiyonlukta tabii ki Antonelli'nin artık büyük bir avantajı var.
0: Öncelikle Formula 1'de sezonun bir panoramasına bakmak gerekiyor. Çünkü Formula 1'de de bu sene az önce bahsettiğimiz gibi kural değişikliği oldu. MotoGP'de 2020'de kurallar değişti. Bu sene de Formula 1'de değişti. Araçlar daha elektrik enerjisine bağımlı hale geldiler. Biraz daha böyle aerodinamileri değişti araçların. Aktif aerodinami sistemine geçtiler. Hı-hı. Artık geçiş yapmak daha kolay bir hale geldi. Ama elektrikli araçların düzlüklerde güç kaybetmesi nedeniyle bir yandan da bir suni geçişler görmeye başladık. O yüzden Formula 1'in çok ciddi bir felsefe değişimi yaşadı. Bu felsefe değişimi de tartışmaları yanında getirdi. Yani biz sahte heyecanlı yarışlar mı izliyoruz? Bir takımı öne çıkmasının sebebi sadece motorlar mı? Elektrik enerjisinin bağlı kalacağız diye. Tartışmaların gölgesinde Formula 1 var bu sene. Ama bütün bu tartışmaların gölgesinde bile olsa bir yıldız doğdu. Kimi Antonelli. Kimi Antonelli henüz 20 yaşında. 2006 doğumlu. 2000'lerden sonra doğan bir pilotun henüz şampiyonluğu yok. Lando Norris 1999'lu geçen yılın şampiyonu. Max Verstappen 1997'li. Henüz 2000'li yıllarda doğmuş hiçbir pilot şampiyonluğa ulaşamadı. Ama Andrea Kimantorelli muhtemelen bu zinciri kıracak.
1: Kıracak, öyle gözüküyor. Evet.
0: İlk şampiyon olacak. Şu şekilde söyleyelim. Sezon başlarken aslında genel beklenti George Russell'ın şampiyon olması şeklindeydi. Çünkü George Russell 2024 ve 2025 yıllarında kariyerinin en iyi performansını sergiledi. Hı hı. Çok net bir şekilde Max Verstappen'den sonra gridin en iyi ikinci pilotu vaziyetteydi. Hatta herkes şunu söylüyordu. İşte 2024'te Lando Norris'in George Russell McLaren kullansaydı şampiyon olabilir miydi? 2025'te George Russell McLaren kullansaydı Lando Norris'in yerine şampiyonluğa daha kolay ulaşabilir miydi? Çünkü geçen sene Lando Norris sadece 2 puan farkla şampiyon oldu. Max Verstappen'i biraz zor mağlup etti. Evet. George Russell mesela olsa daha kolay diye olabilirdi diyorduk. Ama Andrea Kimi Antonelli alt serilerdeki tecrübesini buraya çok güzel bir şekilde yansıttı. Yeni kurallara, elektrikli araçlara çok iyi bir şekilde adapte oldu. Ve bu sene açıkçası herkesi ya mest etti. Herkesi şaşırttı.
1: Evet. Bir de İtalyan sürücü Antonelli zaten oradan da

0: anlaşılıyor. Ama adı Kimi. Kimi ismi hani daha çok filmlerde falan olan bir isimdir. Bu ismi neden koymuşlar hiç merak ettin mi?
1: Ya, onun sebebi şey diyebilirim. Ailesi zaten bir motorsporları meraklısı olduğu için ve o dönemde Kimi Räikkönen fırtınası olduğu için Andrea Kimi Antonelli koyuyorlar ismini. Zaten daha çok böyle sporcu yetiştiren ailelerde böyle bir şey var, böyle bir trend vardır. Mesela Jarno Trulli vardı, eski Formula 1 pilotu. O da mesela İtalyan normalde ama ismi Jarno, Fin'den geliyor. Evet. O da eski bir motosiklet sürücüsünden geliyor ismi. Ailelerde bu trend fazla var. Yani Fin isimli ikinci İtalyan Formula 1 pilotu gibi bir şey aslında Andrea Kimi Antonelli baktığımızda. Hı-hı. Ama yani Halep'i Jarno Trulli'nin aksine o çok daha iyi bir kariyer eğitimde evet. gidiyor şu anda. Trulli'nin sadece bir galibiyeti var kariyerinde, bütün kariyeri boyunca. Andrea Kimi Antonelli'nin sadece bu sene 6 veya 7 galibiyeti var. Arka arka 5 galibiyet aldığı bir dönem var. O kadar çok galibiyet geldi ki artık insanlar Antonelli'nin galibiyetlerini saymayı bir nevi bıraktı. Tıpkı ismini aldı Kimi Räikkönen gibi çok hızlı. Ama Kimi Räikkönen'e göre daha hırslı, daha böyle teknik, daha böyle başarılı olabilecek bir izlenimi veren bir isim. Ve bu sene bir talihsizlik olmazsa, sezonun ilerleyen kısımlarında Russell öne çıkmaya başlamazsa ve Antonelli talihsizlikler yaşamazsa onu 20 yaşında F1 şampiyonu olarak izleyeceğiz. Daha doğrusu 21 yaşında. Evet. Bu rekor aslında şeye aitti. Sebastian Vettel'e aitti. Sebastian Vettel 23 yaşındayken şampiyon olarak bu rekoru kırmıştı. Ve 23 yaşında şampiyonluk bile çok zor bir başarı görünürken normalde Andrea Kimi Antonelli bu rekoru 3 yaş geri çekebilir. Ve muhtemelen Formula 1 tarihinin en kırılması imkansız rekoruna imza atacak. Normalde 20 yaşındaki pilotlar Formula 2'de yarışırlar. Formula 2'den Formula 1'e yeni yeni geliyor olurlar. Andrea Kimi Antonelli 20 yaşında bir Formula 1 şampiyonu olmaya hazırlanıyor. Formula 1 bu sene bütün tartışmanın gölgesinde abi söylediğim gibi çok değerli bir yıldız kazandı. Evet. Umarım kendisini uzun yıllar boyunca izleriz. Formula 1'in yıldızlara her zaman ihtiyacı var.
0: Kesinlikle. Altay Gök'le şu anda sohbet ediyoruz. Milliyet Gazetesi spor editörü, motor sporlarını konuşuyoruz şu anda. Konumuzda tabii ki Formula 1. Verstappen Red Bull'da kaldığı, aslında ayrılacağı söyleniyordu. Çünkü Red Bull'un motor sorunları bu sene çok yaşandı. Teknolojisinde sıkıntılar vardı arabanın. Verstappen de iddialı bir pilot. Ben şampiyonluk isteyen bir pilotum diyordu. Ama ne yaptı etti Red Bull, yine sözleşmesini uzattı Verstappen'le.
1: Bu aslında beklenmedik bir durumdu. Çünkü ben
0: de beklemiyordum.
1: Ben Verstappen'in bu sene olmasa bile 2027'nin sonunda en geç Red Bull'un ayrılacağını düşünüyordum. Hatta bu sene sonunda bir yıllığına emekliye ayrılıp çok sevdiği GT yarışlarını deneyip sonra daha iddialı bir takımla F1'e dönmesini bekleyenler bile vardı. Ama o Red Bull'da kaldı. Bu konunun sebebi henüz bilinmiyor. Ama Red Bull'da zaten bütün aslında yönetim kademesi değişti.
0: Demek ki ikna ettiler Verstappen'i, yani yapacakları yatırımlara.
1: Muhtemelen yatırımlardan ziyade orada şöyle bir durum olma ihtimali var. Red Bull'dan kendi motor fabrikasını kurdu. Arkasına Ford'u aldı. Ford'la birlikte onlar geleceğe hazırlanıyorlar. Ama Ford bir yandan da spor araba serilerinde, GT serilerinde ismini çok fazla duyurmuş, defalarca Le Mans 24 saat kazanmış bir marka. Ve Verstappen şu anda GT3 serilerine inanılmaz derecede meraklı. Bu sene Nürburgring'de piste çıktı ve bütün dünyanın gözü Verstappen'in üzerindeydi o sırada. Verstappen'e eğer ki sen bizde kalmaya devam et, biz senin GT yarışlarına istediğin gibi çıkmana izin veriyoruz, bunu da fonlayacağız, bunun da yatırımını yapacağız diye ikna etmiş olma ihtimalleri var. Eğer ki Verstappen'i biz gelecek yıl sık sık GT3 serilerini görmeye başlarsak biliriz ki durum budur. Ama yatırım konusuna gelirsek, orada Ford'un yaptığı ciddi yatırıma rağmen Red Bull'un hızlı hızlı toparlanamama ihtimali var. Çünkü Red Bull'da yönetim kademesi tamamen değişti 2024'ten beridir. Efsane mühendis Adrian Newey ayrıldı. Efsane takım patronu Christian Horner ayrıldı. Efsane danışmanları Helmut Marko ayrıldı. Yani Red Bull'u Sebastian Vettel döneminden beridir Red Bull yapan üçlünün tamamına biz veda ettik.
0: Evet.
1: Bu vedanın ardından yeni yönetimle muhtemelen Verstappen biraz daha kartları elinde tutabildi. Biraz daha kendi sözünü geçirme fırsatı bulabildi muhtemelen. Ve bu fırsatın yanına Ford'un verdiği destek, biraz belki GT yarışlarında yarışma sözü de eklenince 2030'a kadar sözleşmeyi uzattılar. Ama bence bu Max Verstappen'in kariyerinin son sözleşmesi. Çünkü Verstappen zaten
0: öyle gözüküyor. Geride.
1: Sözleşmesi bitince 33 yaşında olacak. Ben Verstappen'in 40 yaşına kadar mesela Fernando Alonso gibi Formula 1 yarışını göremiyorum.

0: son sözleşmesi.
1: Sevgili Altay Gök, çok teşekkür ederim. Programımızın süresi bitti. Çok güzel bilgiler verdin. Ağzına sağlık diyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum beni yayına aldığınız için. İnşallah bir daha görüşürüz.
1: İnşallah, tabii ki. Her zaman. İyi akşamlar dedik sevgili Altay Gök'e ve programımızın da sona geldik. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük, teknik yönetmenimiz Muzaffer Ay Yıldız'dı. Yarın 19.30'da yine buradayız efendim.
2: Spor Servisi. Reklam.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
2: getir. Reklam.
5: Işık tutanlar.
6: Türkiye'nin en eski radyosu TRT Radyo 1'de her çarşamba akşamı buluştuğumuz Işık Tutanlara hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayrak Tutan Çavuşoğlu. Evet, bugün stüdyomuzda çok özel bir konuğum var. Benim için çok özel çünkü kendisini ben 45 yıl önce bıraktım. 2 yaşındaydı galiba, öyle değil mi? Yaklaşık 2 yaşında onu görmüştüm. 45 yıl sonra tekrar gördüm ve çok heyecanlandım. Çünkü babası kalp damar cerrahı, çok ünlü biriydi, kardiyolog. Ali Bayram, kendisini kaybettik geçenlerde. Onun oğlu, evet, kendisi de Birun Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde doçent doktor Muhammed Bayram. Öncelikle bir hoş geldin, böyle bir giriş yaptım ama. Evet, yıllar sonra tekrar görüştük. Bir baba mesleğini seçtin ve baban da çok kıymetli bir doktordu hepimiz için. Hem özel yaşamıyla, hem kimliğiyle, hem karakteriyle, hem de bilgisiyle, doktorluğuyla çok özel biriydi. Başın sağ olsun tekrar diyeceğim buradan.
7: Çok teşekkür
6: çünkü
7: ederim.
6: Çok kıymetli birini kaybettik. Evet, sen baba mesleğini seçtin. Öncelikle nasıl seçtin? Buraya kadar nasıl geldi? Önce oraları bir anlatalım, daha sonra şimdiki çalışmalarından bahsedeceğiz.
7: Elbette. Kendimi ben hatırladığımdan beri babamla olan hatıralarım böyle işine hevesle giden, tatillerde böyle okuyacağı medikal makaleleri, kitapları böyle ayıran, yani hepimiz böyle kıyafetlerimizi hazırlarız, işte böyle tatil eşyaları hazırlarız. O da bu tatilde böyle okuyacak olduğu kitaplarını ayıklar. İşte fosforlu kalemlerini kenara koyar, küçük blok notlarını koyar falan. Tatilde bile bunları okumaktan çok keyif alan birisiydi. Ben babamın hastaneyle olan telefon diyalogları, hastalarını uzaktan takip etmeleri, hafta sonu bazen hasta ziyaretleri, vizit deriz. Onlara eşlik ederdim ve onları hiç bilmediğim bir dille konuşurdu yanındaki meslektaşlarıyla. Evet. Böyle hiç anlayamazdım ama çok önemli şeyler konuştuklarını tabii böyle hissediyorduk, işte ortaokul, ilkokul çağları. Bir gün ben de bu dili konuşmak, böyle onun gibi böyle hevesle bu işleri yapmak.
6: Sana çok iyi bir rol modeli olmuş baba.
7: Çok iyi bir rol modeli oldu diyebilirim.
6: Peki ister miydi, siz de yönlendirir miydi?
7: Ya genelde şöyledir aslında, hekimler belki dillerinin ucuyla söylüyorlar, içlerindeki bu değil ama doktor olayım mı diyenlere ya boş ver çok zor işler derler.
6: Derler ama.
7: Ya da hekimler kendi çocukları hekim olsunlar pek istemeyebiliyorlar.
6: İstemeyebiliyorlar, evet.
7: Yani önlerinde çok uzun çetrefilli bir yol var. Böyle zor bir yol var diye. O çektikleri çileleri belki evlatlarına kıyamıyorlar. Öyle söyleyeyim, işte onları biraz vazgeçirmeye falan alternatif seçenekler önlerine sunmaya çalışıyorlar. Ama ben babama bunu söylediğimde, yani hekim olmak istediğimi, zaten pek başka bir şey olmak istediğimi hatırlamıyorum.
6: Değil mi? Evet.
7: Yani çok mutlu olmuştu. Hep de yüreklendirdi. İyi bir hekim olacağına da inanıyorum derdi.
6: Evet. Çok fakülteye çok zeki girişim... bir çocuktu zaten. Yani ben hatırlıyorum.
7: Ya teşekkür ederim. Ben hatırlamıyorum. Burada,
6: evet, sen hiçbir şey hatırlamıyorsun, evet. Ama Musti deyince hatırlarsın. Musti senin en sevdiğin karakterdi. Evet.
7: Senelerce o yastıklar, oyuncaklar evimizde, ben onları
6: değil
7: hatırlıyorum.
6: Mi? Onlarla büyümüştün. Evet. Evet. Sonra peki bu kalp damarı nasıl seçtin? Evet. Nasıl oldu?
7: Kardiyolog, fakülteye baba. Girdiğimde, evet, 5. sınıfa kadar ben de babam gibi kardiyolog olmak istiyordum aslında.

0: 3. 4. sınıfın yazlarından itibaren böyle anjiyografi laboratuvarları, ekolar, babamın işte böyle bulunduğu yerlerde böyle bulunurdum. Ve kardiyolog olmayı istiyordum gerçekten. Belki bir sebebi babam elbette.
1: Tabii, evet.
0: Diğer taraftan da böyle herkes bir branşa bir şekilde çekilir.
1: Evet.
0: Ben de böyle kalbin çalışma dinamiği, bir matematiği oluşu, her şeyle böyle hoşuma giden
1: Bir
0: bir
1: alandı.
0: alandı.
1: Evet. Bu arada
0: Fakat
1: biz bir şey
0: tabii.
1: soracağım da, biz hala şu kardiyoloji ile kalp damarı arasındaki farkı anlamış değiliz.
0: Evet.
1: Bence önce bize bunu anlat. Bir
0: Belki bunu
1: sonra.
0: da anlatmak evet
1: Evet.
0: iyi olabilir buraya
1: Çünkü
0: geçmeden önce.
1: yani gerçekten bilmiyoruz. Benim
0: Aslında.
1: kalple ilgili bir problemim olduğu zaman ben kardiyolojiye mi gideceğim, kalp damara mı gideceğim, onu bilmiyorum.
0: Aslında bunu anlatmak için çok net böyle duru bir ifadem var benim. Bunu söyleyince aa diyor insanlar ve oturuyor.
1: Çok güzel.
0: Çocuk hastalıklarıyla çocuk cerrahisi gibi düşünelim. Mesela bir çocuk hasta olduğu zaman bu çocuktaki hastalık nedir? Hangi ilaçla düzelir, büyüme gelişimi nasıl takip edilir? Bu çocuğun cerrahi gerektirmeyen bütün
1: Durumları
0: hastalıkları, taramaları, tedavileri,
1: anladım.
0: ilaçları, ayarları bir çocuk hastalıkları hekimi tarafından yapılır. Ama ne zaman bu çocuğa
1: Ameliyat
0: cerrahi
1: gerekiyorsa
0: olarak bir müdahale gerekirse şayet,
1: o
0: o
1: zaman
0: zaman çocuk
1: çocuk
0: cerrahisi
1: cerrahi.
0: devreye girer.
1: Şimdi
0: Aynı
1: anladım.
0: örnek aslında
1: Evet.
0: sinir hastalıklarıyla sinir cerrahisinde de var.
1: Tamam.
0: Bizde de kalp hastalıklarıyla kalp cerrahisi aslında desek belki daha rahat olabilir ama.
1: O zaman kardiyoloji bu hastalıklara bakıyor. Kalp damar cerrahisi de operasyonlar.
0: Evet, yani bu iki branşı birbirinden böyle sıyırıp atmak, ayrıştırmak mümkün değil aslında.
1: Doğru, evet.
0: Yani bir kuşun iki kanadı gibiler aslında.
1: Evet.
0: Kardiyologlarımız çok mahir şekilde böyle tanılar koyarlar, hastaları ameliyat olması gereken safhaya kadar takip ederler.
1: Tabii,
0: Belki onları
1: evet.
0: ameliyat olmaktan esirgerler. Ama bir gün geldiğinde ameliyat gereksinimi varsa eğer masada, o zaman hastaları biz devralırız. Bu ameliyatları planlar ve
1: Evet.
0: gerçekleştiririz. Kısa bir süre cerrahi olarak takip ettiğimiz böyle ateş, enfeksiyon gibi problemler ortadan kalktıktan sonra bu hastaları tekrar
1: Tekrar
0: hayatın
1: oraya
0: geri kalan
1: sevk
0: bölümünde
1: edersiniz.
0: takip etmek üzere
1: Çok
0: ne
1: doğru.
0: zamana kadar inşallah olmaz diyerek bütün ameliyatları
1: Evet.
0: yaparız ama bu kişinin tekrar bir kere daha bir cerraha ihtiyacı olana
1: Evet,
0: kadar
1: evet.
0: kardiyologlarımız takip ederler.
1: Demek ki o kalp senin belki de ilgini çekti. Yani o kalbi ele almak mı? Biraz önce konuştuk ya.
0: Evet.
1: Kalbe dokunmak.
0: Özünde aslında şöyle bir şey var sanırım. Fakültede okurken de böyleydi. Yani meşakkatli bir yol yapıyorum. Alacağım, alıyorum.
1: Evet.
0: Bunun neticesinde yapacağım branşla böyle hayatla ölüm, sağlıkla yarım kalmışlık arasında böyle
1: Çok o ince çizgi.
0: dokunuşlar belki yapmak
1: Evet.
0: istedim. Yani
1: Ne kadar güzel.
0: bu
1: Evet.
0: arada tıbbın herhangi bir branşı olmadan tıbbın tamamı olması mümkün değil.
1: Doğru.
0: Yani bunu bir önemseme gibi adetmemek lazım. Ya
1: Elbette,
0: da bir
1: elbette. İnsanın her organı çok
0: hepsi
1: kıymetli, evet.
0: böyle çok
1: Biri
0: güzel bir laf
1: olmadan
0: var.
1: diğer
0: Evet.
1: olmuyor zaten.
0: Nereniz acıyorsa canınız
1: Tabii.
0: oradadır diye çok güzel bir
1: Evet.
0: laf
1: Çok
0: vardır.
1: doğru, evet.
0: Ama benim herhalde cerrahlık sonradan ağır bastı. Az önceki konu oraya geliyordu. Kardiyoloji kalp
1: Evet.
0: cerrahisi ayrımını yaptıktan sonra oraya dönmek
1: Dönelim,
0: isterim.
1: evet.
0: 3 ve 4. sınıfın yazları. Kardiyoloji kliniğinde böyle boş vakitlerimi geçiriyordum ama bir gün yine böyle bir anjiyo masasında göğüs ağrısı işte böyle EKG değişiklikleri olan bir hasta geldi. Kardiyolog böyle ona stent takmakla bir şeyler yapmak böyle arasında konuşuyorlar yine. Tabii ki elbette bu sefer ortaokuldaki gibi değilim. Fakat daha böyle terminolojik şeyler söylüyorlar. Sonra böyle ne yapsam falan derken içeriye birisi girdi. O birisi işte.
1: O birisi kimdi?
0: O birisi böyle 45 yaşlarında oldukça böyle kendinden emin tavırlı,
1: Emin.
0: oldukça sakin bir şekilde böyle masaya yaslandı. Gayri ihtiyar böyle gözü masadaki böyle akan anjiyo görüntülerine takıldı. Bu anjiyo görüntüleri kimin dedi? İşte masadaki aslında ne yapmayı düşünüyoruz buraya? Ya bu kişi aslında bu kuruma dedi anjiyo sevkiyle geldi ama işlem yapmam lazım. O zaman SSK, Bağkur, Devlet farklı farklıydı. Farklı bir kurumdan sadece görüntüleme için gelmiş.
1: Gelmiş ama.
0: Ama bu sırada EKG değişikliği falan olmuş hastada oldu. Yani durum sadece görüntüleme değil artık anlık tedaviye de geldi ama sevk bunu
1: Evet.
0: içermiyor.
1: Evet.
0: Aciliyet kodu bildirip acaba yapsam mı işte böyle ne yapsam falan derken
1: Cerrahlık bir duruma gelmiş.
0: cerrah yani damarı o anda açmayı gerektiren bir duruma gelmiş.
1: Anladım, anladım.
0: Cerrah dedi ki ya bunda çok damar hastalığı var dedi. Buna dedi temiz bir 3 damar bypass'ı yapayım ben dedi.

0: oraya gelmiş.
1: Evet.
0: Yanılmıyorsam Ankara'dan geliyordu.
1: Olabilir. Evet.
0: Ama ben böyle dün sizinle karşılaşmamızın evet. da bugün bu programda evet. olmamın da
1: evet.
0: aslında genel anlamda hayatın da tesadüf içermediğini
1: evet.
0: ben yukarılardan bir dokunuşlar evet. olduğuna inanan birisiyim
1: kesinlikle.
0: Ben kendimce.
1: Evet. Her şeyin bir anlamı var.
0: Evet, yani o cerrahın kim olduğunu bilmiyorum.
1: Hı-hı. Ama hayatımı
0: ama imajını
1: değiştirdi.
0: Hiç unutmuyorum. Hayatımı değiştirdiği kesin. Yani benim belki de o gün her zaman gittiğim bir hastane yerine o hastaneye gitmem.
1: Tabii.
0: O hastanın o anda oraya gelmesi,
1: gelmesi,
0: o cerrahın burada bulunması bilmiyorum. Belki
1: hepsi,
0: de hayatımın akışını evet. değiştirmek için bir gerekçeydi.
1: Doğru. Ne kadar güzel olmuş.
0: Sonra kalp ameliyatlarına böyle girdikçe, bulundukça ben cerrah olmak istediğime karar verdim.
1: Ne kadar güzel.
0: Evet, yani babamdan yine bir şekilde yine kopmamış oldum bu arada.
1: Ki. Baban ne dedi bu cerrah olmana? O zaman
0: hoşuna
1: mutlu
0: gitti.
1: Olmuştur tabii.
0: Mutlu oldu.
1: Evet. Hı-hı.
0: Ben yani daha 5-6 ay öncesine kadar uzun yıllar boyunca babamla hasta tartıştım. Böyle bir lüksüm vardı mesela
1: evet,
0: benim.
1: Doğru, ne güzel.
0: Yani anlık kararlar verdim. Biraz daha bekleyelim mi, şimdi mi alalım? Veya
1: büyük
0: şöyle
1: bir
0: şey mi yapalım yoksa böyle mi yapalım? Şu ilacı değiştirmeyi düşünüyorum. Acaba yerine hangisini versem? Baba, bu EKG'nin altından çok çıkamadım. Şimdi biz cerrahlar
1: tabii.
0: gerçekten bu işin çok yıllarını vermiş ehli kardiyologlar kadar EKG
1: doğru.
0: kaçırabiliriz aradaki
1: tabii.
0: böyle nüansları.
1: Evet.
0: Onları böyle anlık paylaşırdım falan. Benim için böyle bir Hızır gibi 24 tabii. saat böyle işte.
1: Zaten işini çok seven bir adam.
0: Çok seven birisi.
1: Evet.
0: Böyle aile sohbetlerinde de bir araya geldiğimiz zaman muhakkak böyle bir süre sonra biz kenara ayrılıp kendimizi böyle bu hafta şöyle bir hasta geldi, bu hafta
1: evet.
0: bende de böyle bir şey oldu falan
1: evet.
0: diye konuşurken buldurduk.
1: İşte bazen diyorum ki bazı insanlar ölmüyorlar. Gerçekten ölmüyorlar. Niye ölmüyorlar biliyor musunuz? İşte sizi geride işte böyle bıraktıkları zaman bir varis bıraktıkları zaman işte tamamıyla bir kendileri gibi birini bırakıyorlar aslında. Yani seni bırakmış işte baban. Yani
0: evet.
1: elbette ki diğer evlatları da var ama yani kendi gibi birini bırakıyor aslında. Bu insan ölmüyor aslında yani. Hiçbir
0: evet.
1: zaman da ölmeyecek. Böyle bu çok güzel bir şey. Bu çok büyük bir şans aslında. Hem onun açısından hem sizin açınızdan. Çok güzel bir şey.
0: Evet.
1: Ben de duygulanabilirim çünkü çok yakın tanıdığım biriydi. Çok güzel zamanlar geçirdik kendisiyle.
0: Ben şöyle
1: düşünüyorum. O yüzden affedelim.
0: Bir küçük şey söyleyebilir miyim? Kendimi
1: evet,
0: teselli
1: evet.
0: ettiğim yöntem bu. Yani ben babamı özlüyorum evet.
1: evet.
0: Ama doğduğumuz gün belli olan tek bir şey varsa o da bir gün bu
1: evet.
0: hayatın biteceği. Başka
1: bitecek.
0: Onun dışındaki her şey flu ama bu çok
1: doğru.
0: net. Ne zaman
1: evet.
0: olacağını da bilmiyoruz. Ama ben babamla olan bu dünyadaki beraberliğime
1: ne kadar güzel
0: birkaç ay öncesinde
1: geçirmişsin.
0: evet.
1: evet.
0: nokta koyduk.
1: Hı-hı.
0: Bir sürü ara verdik diye düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Çünkü buna inanıyorum.
1: Buna inanıyoruz.
0: Ve ben ne kadar onunla olmak istiyorsam onu da şöyle düşünüyorum. O da yıllardır özlediği anne babasıyla,
1: tabii.
0: diğerleriyle
1: evet.
0: beraber şu an ve belki ona hadi dönebilirsin deseler dönmek istemeyecektir.
1: Yani kesin dönmezler.
0: Bununla kendimi evet teselli ediyorum. Buradan
1: bence.
0: Çok daha iyi ve iyi bir yerde
1: evet,
0: olduğuna.
1: Evet, öyle. Kesinlikle
0: ve ama dediğinize katılıyorum.
1: Hı-hı.
0: Yani bir fikir yetiştiriyorsunuz
1: Hı-hı.
0: aslında.
1: Evet.
0: Bir kişilik yetiştiriyorsunuz.
1: Tabii.
0: Sizden sonra bu devam ediyor.
1: Devam ediyor. Evet.
0: Ve
1: bir benzeri olarak
0: evet.
1: devam ediyor. Bu çok güzel bir duygu.
0: Evet.
1: Şu anda daha iyi anladım.
0: Bayrak yarışı gibi.
1: Evet. evet. O zaman gelelim yine senin kalp damar cerrahi. Şimdi damar değiştirme. Benim babam da 65 yaşında olmuştu. Damarları değişmişti falan. Nasıl korkmuştuk işte ne kadar. Ki o zaman o yıllarda da çok fazla yoktu. Ama çok güzel bir ameliyat geçirdi. İşte sonrasında bakım çok önemli dediler.
0: Evet.
1: En önemlisi o dediler zaten. Çok iyi bir bakımla babam senelerce 91 yaşına kadar yaşadı.
0: Oo.
1: Ve hiç kalpte de hiçbir sorun yaşamadı. Yani artık bu tür uygulamalar çok daha kolaylaştı ve yaygınlaştı değil mi?
0: Evet.
1: Onu sormak istiyorum aslında. Damar değişme artık eskisi
0: evet.
1: kadar zor
0: evet.
1: olmasa ya da korkulu olmaması gerek.
0: Çocukluğumda 80'lerin sonunda eski cumhurbaşkanlarımızdan Turgut Özal.
1: Evet.
0: Bypass ameliyatı olmak için Birleşik Devletler'e gitti.
1: Evet.
0: Onun o dönemlerde işte
1: doktorunun
0: gitmesi,
1: adı vardı.
0: Evet.
1: Şu anda bak unuttum. Becky miydi?
0: Dibeki.
1: Dibeki, Dibeki evet.
0: evet. Bizim en büyüklerimizden birisidir.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Evet.
0: Yani o dönemlerde bir kişinin kalp ameliyatı olması gitti gidecek çok iyi geçmiş işte döndü kontrolleri için tekrar oraya gidiyor.
1: Tabii.
0: Bundan mesela işte 35-40 sene önce aşağı yukarı.
1: Böyleydi evet.
0: Bunlar böyleydi. Fakat elbette teknoloji ilerledi, insanların tecrübeleri ilerledi ve bu iş artık daha sık yapılır, daha pratik yapılır bir hale geldi. Birçok merkezde yapılır hale geldi. Fakat
1: ve
0: işin
1: Türkiye
0: ehemmiyeti
1: sağlık
0: değişmedi.
1: Sisteminde de çok ilerlemeler gösterdi.
0: Kesinlikle
1: tabii.
0: ilerlemeler gösterdi. Hiç altta kalır bir yanı olmadığını
1: evet.
0: söyleyebilirim. Genel tıp anlamında da

0: Özellikle branşım anlamında da. Ama elbette bir şeyin çok sık yapılıyor olması, eskiye göre pratik yapılıyor olması onun önemini kaybettirmedi. Hala çok çok önemli bir şey yapılıyor bu branş altında. Ama dediğinize katılıyorum.
1: Peki yine güncel bir soru soracağım sana. Bu pandemiden sonra özellikle işte aşılardan sonra ne diyorlar? İşte kalp krizleri çok fazlalaştı. Bilmiyorum bilimsel bir şey var mı yok mu ama böyle bir söylenti var. Bu konuda senin de düşüncelerini almak isteriz.
0: Evet, zor bir yerden geldi soru şimdi. Ama elbette
1: bilimsel değil deyip işin içinden de
0: hayır, böyle demiyorum. O konuda gerçekten bilim dünyasında farklı sesler çıkabiliyor. Bir takım çalışmalar oluyor. Bunların işte böyle yanlı olabileceğiyle ilgili eleştiriler oluyor. Fakat pandemi sonrası dönemde aşı olan insanlarla daha önceki dönemlerde, aşının da öncesindeki dönemler, hatta o dönemde aşı olmayan insanlar, bunlar karşılaştırıldığında kalp ve damar problemleriyle ilgili aslında istatistiksel çok büyük bir fark olmadığı söyleniyor. Böyle çalışmalar var. Ama benim perspektifimden, benim kendi görüşümü eğer soracak olursanız, yapılan aşılarda virüslere, genel olarak aşılarda virüslere özgü bir takım parçaları, partikülleri zayıflatıp parçalarıp insanlara veririz. Ve onlara karşı vücudun askerlerinin, bağışıklık sistemi onları tanımasını sağlarız. Ve böyle bir şeyle karşılaşırsak çoğalamadan onları bitirmeye hedefleriz.
1: Bitirmeye çalışırız, evet.
0: Evet, pandemi döneminde birçok insan hiçbir belirti bulgu vermeden de bu hastalığı atlattı. Aynı evde yaşayan insanlardan bazıları ateşler içinde ağrılarla yatarken diğerleri taramalarda böyle çıktı. Onlara da böyle karantinalar geldi.
1: Doğru.
0: Yani ülkede aslında bu virüsle temas etmeyen hiç kimse kalmadı.
1: Kalmadı.
0: Bu virüsü geçiren, yani hastalığı geçiren aşılanmamış bireylerde damarın iç yüzeyindeki kaygan tabaka bozuldu. Gerçekten bu insanlarda
1: Bozulma
0: pıhtılaşma
1: oldu.
0: problemleri oldu. Fakat aşılanmış olsun veya olmasın, diğer bütün insanlar bu virüslerle temas ettiği için akciğer bulgusu, ateş, eklem bulgusu vermemiş olsa bile
1: Olsa bile.
0: bu maruziyet bu kişilerin de damarlarında
1: Onlarda da oldu.
0: hasarlama yapmış olabilir. Dolayısıyla suçluyu aşı gibi değil, sanki bu virüsün doğrudan kendi
1: Virüsten.
0: etkisiymiş gibi ben addediyorum. Tabii
1: Doğru.
0: alanın otörü değilim.
1: Elbette. Ama en azından bir
0: Ama fikrim
1: görüş
0: böyle.
1: verebiliyorsun. Peki bu genellikle kalp kriziyle gelen insanlara soruyor musun işte böyle bir araştırman oluyor mu kendince?
0: Artık sormuyoruz.
1: Artık
0: O
1: sormuyorsun.
0: dönemde soruyorduk. Covid geçirdin mi?
1: Ne
0: Özellikle
1: yaptın?
0: yakın
1: Aşı
0: zamanda
1: oldun mu?
0: olması tabii bu
1: Tabii.
0: türlü şeylerde riski arttırıyor. Yani böyle bir virüsten 3 ay sonra bir damar tıkanmasıyla gelen insana bakış açımız farklı olabiliyor, ama bundan 10 yıl sonra gelen bir insanda belki onun etkileri artık
1: Peki
0: söndü, artık sorgulanmayabiliyor.
1: gençlere kadar indi, çok fazlalaştı, doğru mu? Böyle bir şey var mı?
0: Evet, bu bir doğru. Yani modern çağda birkaç tane olumlu birçok şeyle beraber olumsuz bazı şeyler de oldu. Mesela bunlardan bir tanesi giderek az hareket ettiğimiz bir hayat. Giderek daha fazla kilolu olduğumuz, obezitenin daha geriye indiği, işlenmiş paketlenmiş gıdaların daha yaygın tüketildiği, daha fazla farkında olmadığımız böyle radyasyona maruz kaldığımız, kullandığımız bütün elektronik eşyalar aslında bir
1: Faktör.
0: ışın yayıyor. Evet, bunların doğrudan etkilerini net hepsini bilemeyebiliyoruz ama bundan 30 yıl öncesine göre tüm bu saydığım şeylere daha
1: Daha da
0: fazla maruz kalıyoruz.
1: fazlalaştı.
0: Ne getiriyor bu? Giderek daha erken yaşlarda obezite, yüksek kolesterol, daha erken
1: Kolesterolü de
0: yaşlarda şeker hastalığı, bu gibi şeyler getiriyor.
1: Ve kalbi
0: Ve
1: zorluyor.
0: kalbi zorluyor. Bir başka şey de sorduğunuz
1: Tabii,
0: için böyle
1: evet.
0: çağrışım yapıyor şu anda. Gençler arasında oldukça popüler olan ve aslında acayip alarm böyle veren bir konu. Bu da vaping denilen bu elektronik sigaralar ve böyle acayip
1: Çok
0: buharlar
1: güzel. Bir yere
0: çıkaran.
1: girdik,
0: Evet.
1: değindik.
0: Yani bunların
1: Benim çevremde birçok insan daha zararsız olduğunu
0: olduğunu
1: düşünerek
0: düşünüyor ama
1: içiyorlar.
0: kısa bir süre bunu kullanan insanlarda hiç beklemediğimiz çok kalın, çok büyük damarlarda, ana damarlarımızda dahi çok ciddi dejenerasyonlar, bunlardan kopan parçalara bağlı felçler, bu türlü böyle şeyler görüyoruz.
1: Buradan
0: Sigara üzerinde
1: söylememiz doğru
0: çok
1: oldu.
0: çalışılmış bir
1: Çok
0: şey,
1: güzel
0: tütün
1: oldu,
0: ve
1: evet.
0: ürünleri, ama bu anlattığım vaping ve elektronik sigaralar yeni yeni hayata giren şeyler.
1: Evet, çok
0: Bunların orta ve
1: fazla.
0: uzun dönem sonuçlarını henüz bilmiyoruz. Belki bilimsel
1: Olacak
0: gerekçelerini
1: belki
0: de henüz
1: ileride. Tabii.
0: oturtulamadı. Ama erken dönemde gördüğümüz şey bu, gençler arasında bir önemli risk
1: Aman
0: faktörü de
1: aman, evet.
0: bence
1: Dikkat
0: bu diye
1: edelim.
0: düşünüyorum.

0: Evet, dikkat
1: Doğru.
0: edelim.
1: Sigara da aynı şekilde tabii.
0: Evet.
1: Bunların hepsine çok dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanlar genelde işte bizler neyi konuşuyoruz? Kalp krizi geçirdikten sonra kendimize nasıl iyi bakalım, işte nasıl iyi davranalım, ne yapalımı konuşuyoruz. Aslında ne yapsak da kalp krizi geçirmesek,
0: Ne
1: değil mi?
0: yapsanız
1: Asıl
0: da bize
1: mevzu
0: gelmeseniz.
1: gelmesek yani.
0: Evet,
1: Mevzu bu.
0: evet, evet.
1: Ne yapmak gerekir? Neler öneriyorsunuz şu anda dinleyicilerimiz için? Kalp sağlığı nasıl olmalı?
0: Evet. Gerçekten koruyucu hekimlik çok önemli. Yani bir kalp ameliyatı ne kadar böyle artık çoğaldı, sayıca pratikleşti, hızlandı desek de aslında en güzeli bir şey hiç bozmamak, hiç
1: Doğru.
0: kırmamak,
1: Evet.
0: tamir etmek.
1: Evet.
0: Evet, kolay tamir edebiliyoruz eskiye göre ama keşke hiç
1: Evet.
0: bozmasak. Çok belki basit gelecek ama yeme alışkanlıklarına dikkat etmek lazım. İhtiyaç
1: Evet.
0: duyulmayan böyle kalorileri, böyle dediğim gibi işlenmiş paketlenmiş
1: İşlenmiş
0: gıdaları mümkün
1: paketler.
0: mertebe hayatımızdan çıkarmak.
1: Evet.
0: Ve net etkisi ortaya konmuş böyle rakam vererek haftada 150 dakika orta tempolu bir yürüyüş.
1: Ya
0: Yani bunu
1: evet.
0: 50 dakikaya
1: Günde.
0: bölersek eğer 3 kere, yani haftada 3 kere gün aşırı 50 dakika veya işte artık
1: O bile
0: nasıl
1: yeterli
0: bölüyorsak
1: diyorsunuz.
0: inanılmaz bir fark olduğu ortaya
1: Değil
0: konmuş.
1: mi? Evet.
0: Hangi ilaç, hangi zayıflama ilacı, hangi yanına neyi koyarsak koyalım karşılaştırmaya, mukayeseye. Her
1: Kesinlikle
0: zaman
1: yerine
0: hareketli
1: geçmiyor.
0: olmak, evet.
1: Her zaman doğru bir şey.
0: Yani biraz kilo ve harekete dikkat, biraz herhalde tütün ve ürünlerinden uzak
1: Uzak
0: kalmak,
1: durunca.
0: biraz da yediklerimize dikkat etmek
1: Biraz
0: bence
1: da
0: çok
1: mutlu olmak. Onun da etkisi
0: kesinlikle.
1: var mı? Değil mi?
0: Mutlu
1: Yani
0: olmayı,
1: kalbin o
0: evet.
1: mutlulukla da ilgisi olduğunu
0: O
1: düşünüyorum.
0: kadar çok
1: Bilmiyorum ama.
0: konuşabilirim ki evet kalple ilgili
1: Aslında bizim
0: konularda.
1: konuşacak çok şeyimiz
0: Evet,
1: var ama
0: bence de.
1: süremiz çok kısa ama senin de çok güzel projelerin var. Bir web sitesi düşünüyorsun. Adı
0: Evet.
1: da çok hoşuma gitti. Hayata Dokunan Hayatlar. Ne kadar güzel bir
0: Evet.
1: isim. Nasıl böyle bir şeyi düşündün?
0: Evet.
1: Hayatı geçirmeyi böyle tasarladın daha doğrusu.
0: Şöyle bir süredir böyle dijital platformlardan insanlara sağlık okur yazarlığını arttırmaya çalışıyorum. Böyle bir terminoloji umarım vardır, ben icat etmemişimdir.
1: Yani elbette
0: Yani
1: var
0: bir
1: canım.
0: finans ekonomi okur
1: Tabii,
0: yazarlığı
1: tabii.
0: var,
1: Ama
0: bir
1: sağlık okuryazarlığı
0: sağlık
1: çok
0: okur
1: doğru
0: yazarlığı.
1: bir sistem.
0: Bununla ilgili böyle insanlar kendilerinde bizim onlar hakkında konuştuğumuz şey ne bilsinler. Bu hastalığın ciddiyetini, bulgularını bilsinler,
1: Evet.
0: önemsesinler. Çünkü kendi isteğiyle gelmeyen kişi ye
1: Evet.
0: sen faydalı
1: Faydalı
0: olamıyorsun.
1: olamazsınız.
0: Buradan
1: Evet.
0: açılarak sosyal medyada bu türlü böyle paylaşımlar yapıyordum. Sonra şunu fark ettim. İnsanlar bu konuyu merak ediyorlar. Ötesinde bu konunun belki hekim olarak görünen yüzü biz oluyoruz. Ama arka planda o kadar fazla
1: Değil mi?
0: insan var ki ilaç üreticileri, tıbbi cihaz
1: Neler
0: geliştiriciler,
1: var
0: onların
1: neler?
0: fabrikasında çalışanlar, yardımcı sağlık personellerimiz, teknisyenlerimiz, kronik bir hastaya veya bir kalp ameliyatı sonrası bir hastaya bakan yakınları, fakülte öğrencilerimiz.
1: Koskocaman
0: Yani
1: bir
0: evet.
1: alem
0: Evet,
1: aslında.
0: yani temizliğinden ne bileyim lojistiğine böyle bu hastanenin ve sağlık hizmetlerinin varoluşunu sağlayan böyle bu
1: Her
0: insanlara
1: şey.
0: evet bir mikrofon uzatmak istedim.
1: Ne kadar
0: Onların da
1: güzel.
0: bu işteki etkisini, katkısını, onlardan bir tanesi olmadığı zaman bir ameliyatın, bir tedavinin, bir hastanenin, bir sistemin olamayacağını böyle anlatmak istedim. Eminim onların da anlatacağı çok hikayeler var. Benim de
1: Evet.
0: onlardan duymak istediğim.
1: Evet. Bu
0: Yani
1: arada çok güzel anlatıyorsun. Kesinlikle. Bu doktorlarda çok az bulunan bir şeydir. Genelde doktorların dilini anlamayız ya. Böyle.
0: yazısını da anlamıyorsunuz.
1: Yazısını da anlamıyoruz.
0: Biz
1: Konuşmalarını. Biz hep tekrar anlattı ama siz maşallah. Ne güzel anlatıyorsunuz. Tane tane. Anlaşılır bir biçimde.
0: Ben o yüzden
1: İletişim ne kadar
0: çok
1: önemli.
0: teşekkür
1: Evet.
0: ederim
1: Rica ederim.
0: iltifatlarınız
1: Ne demek?
0: için.
1: Çok
0: O
1: güzel.
0: yüzden tam böyle hayata dokunan hayatlarla ilgili
1: Evet.
0: böyle birkaç haftalık bir şey kafamda canlanırken 40 küsür
1: Evet.
0: sene sonra sizinle karşılaşıp
1: Ya
0: sizin de Işık Tutanlar diye bir program yapıyor olmanız, beni
1: evet.
0: buraya davet etmiş olmanız,
1: Evet.
0: yine
1: Evet.
0: konuşmanın en başında
1: Buraya
0: söylediğim
1: geldiğiniz gibi.
0: hayatta tesadüf
1: Diye bir şey
0: yoktur'u
1: yok.
0: bana
1: Evet.
0: hatırlatıyor bir kere daha.
1: Hatırlatmış oluyor. Ama böyle bence bir ekranda da olmalısınız. Yani hani bir sayfanız olmalı ve orada anlatmalısınız. Çünkü kimler kimler neler neler anlatıyor. Siz harika anlatırsınız. Bence bunu da düşünün.
0: Teşekkür ederim.
1: Yazmayla kalmayın. Bunları bir de anlatın yani ekrandan dinleyelim sizi. Herkes
0: Evet.
1: bir görsün. Bunun için çok uygun bir
0: TRT
1: doktorsun,
0: binasına adım
1: hekimsiniz.
0: attık. Herhalde
1: Evet,
0: buradan
1: bir şeyler
0: sonra
1: olur. Bence olacak. Evet, harika
0: belki
1: bir
0: olur.
1: sohbetti. Gerçekten hem duygulu hem böyle bilgili bize bilgiler de verdiniz.
0: Ya biliyor
1: Ama
0: musunuz
1: böyle
0: ben
1: kalmasın. devam edelim inşallah.
0: Ben 30 dakikada neler anlatırım acaba falan derken ben nasıl geçtiğini hiç anlamadım.
1: Nasıl geçti? Evet, işte bu sizin tecrübeli olduğunuzu gösteriyor. Bu alanda tecrübe.
0: Bence sizin de çok böyle beni rahatlatarak böyle.

0: ve konuşturmanız da çok etkili.
1: Ben
0: Çok teşekkür
1: konuklarımla ve
0: ederim.
1: sohbet etmeyi seviyorum. Aslında soru cevap gibi değil de sohbet edersek daha da samimi oluyoruz. İnsanlara o samimiyeti geçiriyoruz. Evet, ayağınıza sağlık sevgili dinleyenler. Çok kıymetli bir konuğum vardı bugün. Brünn Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde doçent doktor Muhammed Bayram'dı. Haftaya Işık Tutanlar'da tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.
2: Işık Tutanlar.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'teki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi de çok verimliydi, samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecini de takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna büyük Türkiye mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son günlerde bazı araştırma şirketleri tarafından servis edilen sözde araştırmaların Türkiye'deki barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük olduğunu belirtti. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi. Türk milletinin kritik ve hassas dönemini istismara kalkışanların karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacağını kaydeden Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır ifadesini kullandı. Ekonominin yeni yol haritası belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemiye ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışması devam ediyor. Kazayla ilgili tutuklanan 9 kişi yarın hakim karşısına çıkacak. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Asu adlı iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 kişilik mürettebatıyla iletişim kurulamadığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Kayıp mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. Çalışmalar Silivri'nin 35 kilometre açığında sürüyor. Kazayla ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bilirkişi incelemesi için Alsu adlı tanker olay yerinden çekildi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazasına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Azerbaycan Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Muhammed Hüseyin Şehriyar Iğdır'da anıldı. Anma programında Şehriyar'ın edebi kişiliği, Türk dünyasındaki yeri, Türkçe'ye katkıları ve eserleri ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anadolu ziyaretlerindeki ikinci durağı İzmir oldu. Esnaf ve sanatkar temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, partisinin merkez yönetim kurulunu da İzmir'de topladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı düzenledi. Kirmanşah eyaleti, Lavan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırısında Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerini hedef aldı. Avrupa Birliği'nde dış politika kararlarında veto yetkisi tartışılıyor. Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke karar alma süreçlerini tıkayan vetolara karşı reform çağrısı yaptı. Ülkeler oy birliği yerine nitelikli çoğunluk ve veto yerine yapıcı çekimserlik gibi yöntemlerin daha fazla kullanılmasını istiyor. Haberleri dinlediniz.

Radyo Tiyatrosu. Arkada Kalan Gözler. Yazan Fazıl Hayati Çorbacıoğlu. Reji Selahattin Küçük. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: kadın Nedret Güvenç Bilgütay, sorgu yargıcı Kemal Ergüvenç, memur Bilge Zobu, doktor Rauf Ulukut, adam Sami Ayanoğlu, Bülent Fuat İşhan, hizmetçi Nevgün Ulukut, uşak Devrim Parsçan.

0: Demek cinayetin işlendiği oda bu.
1: Cinayet demek göründüyse tabii.
2: Otopsi raporuna bakılırsa şüphe yok efendim. İhbar yapılınca biz bu odayı hemen mühürledik. Otopsi raporu müspet gelince de köşkü tamamen boşalttık. Zaten hizmetçi, uşak ve bahçıvandan başka kimse yoktu içeride.
1: Onların ifadesi de alındı değil mi?
2: Evet efendim, işte şurada. Sanık kesin olarak bilindiği için onların üzerinde fazla durmadık zaten.
1: Kesin olarak bilindiği için mi?
2: özür dilerim. Biliyorsunuz hasta son nefesini vermeden önce ilacı genç karısının içirdiğini söylemiş. Açık ihbar saydık tabii bunu.
1: Bu odadaki eşyanın yeri hiç değişmedi değil mi?
2: Hayır efendim. Olaydan yarım saat sonra buradaydık zaten. Hasta ölür ölmez doktor telefon etmişti karakola. Onun için hemen geldik ve gerekli tedbirleri aldık. Hiçbir eşyanın yerinden oynamamasına bilhassa dikkat ettik.
1: Çok güzel.
2: Yalnız tahlile göndermek için hastayı öldüren ilacın şişesini aldık. Fakat onu da yerini kalemle işaretledik. İşte gene koyduk oraya.
1: Şöminenin üstünde öyle mi?
2: Evet efendim, yataktan bir hayli uzakta.
1: Hastanın uzanıp da buradan alabilmesine imkan yok diyorsun yani.
2: İmkansız efendim, yataktan kalkacak durumda değilmiş. Otopsi raporunda da belirtiliyor zaten bu.
1: Evet. İhbarı yapan doktor da burada mı?
2: Dışarıda efendim, az önce geldi. Bir hastasına yetişecekmiş de onun için biraz acele ediyor.
1: Peki, önce onunla konuşalım öyleyse. Alın içeri.
2: Başla efendim. Doktor bey, buyurun efendim.
3: Günaydın efendim.
1: Günaydın. Oturabilirsiniz.
3: Teşekkür ederim.
1: Sizi buraya kadar yormak istemezdik ama soruşturmamızı bir de yerinde yapmamız gerekti.
3: Zarar yok efendim. Doğrusunu isterseniz bu eve tekrar gelmek benim için biraz güç oldu. Olay gününün etkisi altındayım hala.
1: Doktor olduğunuz halde ölüm olayları sizi bu kadar etkileyebiliyor demek.
3: Hasta aynı zamanda dostumdu.
1: Öteden beri mi tanırdınız?
3: 25 yıldan beri. Aile doktoru olarak gelir giderdim önceleri. Sonra dost olduk. Satrancı çok severdi, sık sık da oynardık.
1: Dostluğu iyi miydi?
3: Hırçın tabiatlıydı biraz. Hatta bazen kırıcı bile olurdu ama yine de dostluğumuz bozulmadı. Kusuruna bakmazdım daha doğrusu.
1: Olay günü tesadüfen mi buradaydınız?
3: Öyle sayılır, yoklamaya gelmiştim. Son günlerde hastalığı ağırlaşmıştı çünkü. Kalp öyle iyice yatağa düşürmüştü onu.
1: Hiç kalkamıyor muydu?
3: Kolunu bile kıpırdatacak durumda değildi. Yemeğini ağzına veriyorlardı.
1: Olayı nasıl haber aldınız?
3: Yoklamak için geldiğim zaman kapıdan uşağa hastanın durumunu sordum. Az önce hanımefendi ilacını verdi, sanırım şimdi uyuyor dedi. Gitmek üzereydim ki birden hizmetçinin feryadını duydum.
4: Allah yarabbim, hanımefendi, hanımefendi koşun.
5: Ne var, ne oluyor?
4: Hanımefendi nerede?
5: Yukarıdadır, bir şey mi oldu?
4: Beyefendi fenalaştı, doktora haber versin çabuk.
5: Fenalaştı mı? Doktor burada.
4: Burada mısınız doktor bey, koşun ne olur.
5: Bir dakika. Alın şu pardesümü.
3: Verin efendim.
5: Nereden anladım fenalaştığını?
4: Az önce zili çaldı, yanına girdim, yatakta çıktı.

0: korkuluyordu. Ölüyorum, çabuk hepiniz toplanın. Kim varsa gelsin buraya, söyleyeceklerim var dedi.
1: Telaş etme, o hep öyledir. 25 yıldır her gün öleceğini sanır.
0: Ama bu sefer pek ölüye benzemiyor doktor. Ne olur çabuk gelin.
1: Peki peki. Gelmiş. Günaydın üstad. Ne oluyor yine Allah aşkına, ortalığı telaşa vermişsin?
2: Doktor, burada mısın? İyi ki geldin. Hizmetçiler de gelsin. Toplanın hepiniz.
1: Hizmetçiler mi? O da neden canım? Hasta odasında kalabalığın ne işi var?
2: Gelsinler. Ölüyorum. Galiba doktor, ölüyorum. Felayım.
1: Yine mi bu kuruntu? İçinde biraz sıkıntı duyunca öleceğini sanmak oyundan kurtulamadım bir türlü üstad. Merak etme, geçer şimdi.
2: Hayır, öyle değil doktor. Başka türlü bir fenalık bu. Ah, göğsüm yanıyor. Hı?
1: Dur bakayım. Konuşma bir dakika. Nefes al biraz. Garip doğrusu. Şimdi mi başladı bu?
2: Az önce doktor. Karımdan şüpheleniyorum. Bana içirdiği ilaçlara bir göz atın.
1: İçirdiği ilaçlara mı? Bu da mı? Bu şişe dün bıraktığımda doluydu. Size bunu mu içirdiler?
2: Ne içirdiklerini bilmiyorum. Fakat felayım. Çok çok felayım.
1: Yok yok, karınız bu yanlışlığı yapamaz.
2: Yanlışlık mı dedin doktor?
1: İşte bardakta da aynı ilacın kalıntısı. Size bir damla verilmesi gereken ilaçtan yarım şişe içirmişler. Bu nasıl oldu? İçtiğinizden emin misiniz bunu?
2: Zehir gibi bir şey içtiğimi biliyorum. Karım içirdi.
1: Çabuk kliniğe telefon edin. Yardımcım mide yıkamak için gerekli aletleri alıp getirsin. Biriniz de ılık su hazırlayın çabuk.
3: Peki,
1: durmayın.
2: Sanırım ki çok geç doktor. Çok geç.
1: Midenizi yıkayınca bir şey kalmaz. Üstad. Üstad. Fenalaşıyor. Bırakın kliniği. Hastaneye telefon edip bir ambulans isteyin. Hemen göndersinler.
3: Baş döne doktor.
1: Vazgeçin artık. Lüzum kalmadı galiba. Öldü. Midesini yıkamak da faydasızdı zaten. Olan olmuştu.
4: Sizce ilacın bu kadarı bir insanı öldürmeye yeter mi?
1: Yarısı bile. Hele içen kalp hastası olursa.
4: Odaya girdiğiniz zaman ilaç şişesi neredeydi?
1: Şöminenin üstünde.
4: Ne dersiniz? Sizce bu bir cinayet mi doktor?
1: Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum ama sanırım ki öyle. Karısı bir hasta bakıcı kadar iyi bilirdi çünkü bu işleri. Yanlışlık yapmış olamaz.
4: Neden yaptı dersiniz bunu?
1: Vallahi bir şey söyleyemeyeceğim.
4: Sık sık tartışırlarmış öyle mi?
1: Evet, hatta son günlerde boşanmaya bile karar vermişler.
4: Öyleymiş. Aile dostu olduğunuza göre bunun ne sebep olduğunu bilirsiniz belki.
1: Valla aralarındaki tartışma daha çok kıskançlık yüzünden çıkardı sanırım. Dostum yaşlıydı. Karısı ise genç, oldukça güzel. Bu nedenle kıskançlık duygularından, kuruntulardan kurtaramazdı kendini bir türlü.
4: Karısına kötü davrandığı olur muydu?
1: Sanırım ki evet. Her kıskanç yaşlı gibi baskı altında tutmaya çalışırdı tabii onu. Diyebilirim ki hiç iyi davrandığı olmazdı karısına karşı.
4: Karısı tepki gösterir miydi?
1: Hayır, hiç göstermezdi. Hayatımda onun kadar sabırlı bir kadın görmediğimi itiraf ederim. Yani bir doktor olarak şunu da söyleyeyim ki ne olursa olsun sabrında bir sınırı vardır.
4: Yani sizce kadın bu ilacı öldürmek amacıyla verdi öyle mi?
1: Bunu geçici bir cinnet saymak da mümkündür.
4: Oldukça zayıf ihtimal. Çünkü hastanın son günlerde karısıyla tartışmayacak kadar bitkin olduğunu siz de söylüyorsunuz. Tartışma olmayınca da...
1: Haklısınız, haklısınız.
4: Peki sayın doktor. Bir hastaya yetişmek zorundaymışsınız.
1: Evet.
4: Sizi daha fazla alıkoymayayım.
1: Evet, teşekkür ederim.
4: Geldiğiniz için ben teşekkür ederim.
1: Yalnız son söz olarak yine de derim ki... Genç kadının bu işi yaptığına bir türlü inanmak gelmiyor hiç.
4: Aslına bakarsanız ben de bu kanıdayım ama gerçekler duygulara uymaz her zaman.
1: Hoşça kalın.
4: Güle güle. Şevket Bey.
5: Buyurun efendim.
4: Kadını getirdiler mi?
5: Evet efendim, dışarıda.
4: Durumu nasıl?
5: Ne gibi sayın yargıcım?
4: Sinirli mi demek istiyorum? Hareketlerinde bir olağanüstülük yok mu? Cinayet gününden sonra bu köşke ilk defa geldiğine göre...
5: Pek sinirli sayılmaz efendim. Gerçi buraya getirileceğini öğrenince... ne olur beni artık oraya götürmeyin demiş ama...
4: Direnmiş mi?
5: Hayır, hayır. Hiçbir zaman direnmiyor.

0: zaten. Ne buyurulursa onu yapıyor.
1: Al bakalım içeri.
0: Ben de bulunayım mı?
1: Hayır. Gerekirse çağırırım.
0: Başla. Buyurun, gelin içeri.
1: Oturabilirsiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Kaç yıllık evliydiniz?
2: 8.
1: İçeri girer girmez şu yatağa baktınız. Bakınca neler duyduğunuzu söyleyebilir misiniz?
2: Nefret.
1: Kocanızın ölümüne üzülmediniz mi?
2: Bilmiyorum. Öyle karışık duygular içindeydim ki. Ama bunların en belirlisi nefret gene de.
1: Bu diye en son ne zaman girmiştiniz?
2: Gene mi bu soru? Bunu bana o kadar çok sordular ki.
1: Bir cevap da ben rica ediyorum.
2: Ölümünden 5-6 dakika önce.
1: Öldüğünü duyunca hiç girmediniz mi yanına?
2: Hayır.
1: Neden?
2: Girmek isteğini duymadım anlaşılan. Nasıl olsa ölmüş değil miydi? Daha doğrusu haberi duyunca kafam durmuştu. Bir şey düşünemiyordum.
1: Anlattıklarına göre hiçbir tepki göstermemişsiniz.
2: Öyle dedilerse doğrudur. Hatırlayamıyorum.
1: Ölmeden önce yanına niçin girmiştiniz?
2: İlacının saatiydi. Onu vermek için.
1: Bu ilacın mı?
2: Hayır, onu sadece bir damla olarak gece 9'da verirdim. Son girişimde verdiğim ilaç şuydu.
1: Bir hap öyle mi?
2: Hayır, bir pastildir o. Ağızda eritilir.
1: İlaçlarını hep siz mi verirdiniz?
2: Evet, benden başkası girmezdi zaten yanına.
1: Kendisi mi böyle isterdi?
2: Evet.
1: Neden?
2: Kimseye güveni yoktu da ondan.
1: Size var mıydı?
2: Ne yazık ki hayır. Bana da yoktu ama gene de kendisine en iyi benim bakabileceğime inanırdı.
1: Yanına girdiğiniz zaman konuştunuz mu?
2: Evet. Daha doğrusu her zaman olduğu gibi tartıştık.
1: Hangi konuda?
2: Belli bir tartışma konumuz vardı zaten. Açılmaması için bucak bucak kaçardım ondan ama o gene de beni yakaladı mı tatsız suçlamalarını yağdırmaktan geri durmazdı. O gün kapıyı açtığım zaman uyuyor sandım. İlacını yarım saat sonra da verebilirdim. Uyandırmamak için sessiz sedasız çekilmek üzereydim ki bağırdı.
3: Kim o? Kim o orada?
2: Bağırmayayım benim.
3: Neden sessiz girdin?
2: Uyuyorsunuz sandım da uyandırmamak için.
3: Yalan söylüyorsun. Gözetliyordun. Ölüp ölmediğimi anlamak için.
2: Öyle olsun öyle. Yüksek sesle konuşmanın size yasak olduğunu biliyorsunuz.
3: Artık öleceğim için önemi yok.
2: Alın lütfen ilacınızı.
3: Ağzıma koy. Kolumun kalkmadığını biliyorsun.
2: Yutmayın sakın. Ağızda kendi kendine eriyecek.
3: Faydasız. Öleceğim nasıl olsa.
2: Şu ölüm kuruntusundan kurtulamadınız bir türlü. Aksine doktor dün biraz daha iyi buldu sizi.
3: Yalan. İyi bulmuş olsaydı yüzün üzgün olurdu. Oysa ki sevinçlisin.
2: Saçma.
3: Yalan diyemiyorsun bak. Artık duygularını saklamak gereğini bile duymuyorsun.
2: Bu türden suçlamalarınıza karşı koyma gücünü yitirdim artık da ondan.
3: Öleceğimi kesin olarak biliyorsun da ondan. Sonunda istediğin oluyor değil mi? Benden kurtulacaksın.
2: Böyle davranarak ölümü kendi elinizle hazırlıyorsunuz siz.
3: Beklediğin günler geliyor. Muradına ereceksin sonunda. Sabrın sonu selamettir derler ya. İyi bir parti vuruyorsun hadi. Her şey senin artık. Bütün malımın üstüne oturacaksın.
2: İğrenç düşünceler bunlar.
3: Neden gizliyorsun sanki? Kop. Kimse önleyemez ki artık bunu. Açıklamanın hiçbir zararı olmaz artık, merak etme. Hiç olmazsa son demesimi vermeden önce bir mertlik göster. Bu paranın sefasını süreceğim de. Mezarının üstünde başkalarıyla düşüp kalkacağım de.
2: Anlaşılan sizi yalnız bırakmaktan başka çare yok.
3: Gitme. Söyleyeceklerim var, dinle beni.
2: Konuşmayın, uyumaya çalışın. Hadi hadi, ben çıkıyorum.
3: Şunu unutma ki mutlu olamayacaksın. Ölsem bile peşini bırakacak değilim. Bir gölge gibi izleyeceğim seni. Hiç umuttan mı, anlıyor musun? Elimden kurtulamayacaksın.
2: Bu türden tartışma başladı mı kaçmakta bulurdum çareyi. Yoksa sonu gelmezdi. Ama bu onu büsbütün çileden çıkarırdı. Haykırmakla hastalığı daha da artardı, biliyordum. Ne yapayım ki, dayanamıyordum artık.
1: 8 yıllık evliliğiniz hep böyle mi geçti?
2: Hemen hemen, ama ilk yıllar tartışmanın konusu daha da başkaydı. O zaman dayanabiliyordum da, gücüm yetiyordu buna.
1: Onunla neden evlendiğinizi sorabilir miyim?
2: Kendi istemişti.
1: Yaş farkını hesaba katmadığınıza göre siz de isteksiz değildiniz herhalde. Genç ve güzelsiniz. Daha uygun bir evlenme yapabilirdiniz, öyle değil mi?
2: Bu uzun bir hikayedir. Önce bir evlenme daha yapmıştım.

0: İlk eşiniz de ölmüş müydü?
1: Hayır, ayrıldık.
0: Neden?
1: Az önce güzel olduğumu söylediniz ya. Sanırım ki ondan işte. Şunu iyi bilin ki güzel olmak, mutlu olmak için yeterli değildir. Hiçbir zaman. Hatta belki de yerden yere vuran bir kaderin kucağına iter insanı çoğu. Çirkin olsaydım kaderim böyle olmazdı belki.
0: Eşiniz mi istemişti ayrılmayı?
1: Evet ama itiraf ederim ben de istedim. İstemek zorunda kaldım daha doğrusu. Çocuk denecek yaştaydım evlendiğim zaman. Eşim de gençti. Yabancıların gözüyle iyi bir evlenme yapmıştık. Seviyordum da. O da beni delicesine seviyordu. Keşke sevmeseydi o kadar. Kısa zamanda bu sevgi korkunç bir kıskançlığa döndü. Bu yüzden herkesin uzaktan imrendiği yuvamızda bir cehennem hayatı yaşar olduk. Ama ne dediyse yaptım. Sokağa çıkmayı yasak etti, bana boyun eğdim. Bu davranışım büsbütün kuşkusunu arttırdı. Evin pencerelerine kilitli pancurlar taktırdı. Ona da razı oldum. Çünkü boşanmak nedir bilmiyordum. Ne yazık ki bu uysallığım eşimi büsbütün çileden çıkarttı. Sonunda boşandık. Gene de boşandığım zaman suçlu gibi hissettim kendimi.
0: Sorumlu siz olmadığınıza göre suçlu sayılamazdınız elbet.
1: Evet ama çevrem böyle düşünmüyordu. İşin üç yüzünü bilmeyenler kuşkuyla karşılıyorlardı bu olayı. Kocam iyi bir insan olarak tanınırdı çünkü. Kıskançlığı dışında öyleydi de.
0: İkinci evlenmeyi hemen mi yaptınız?
1: Öyle sayılır. Buna mecburdum biraz da. Ama artık çocuk değildim. Duygudan çok mantığa kulak vermem gerektiğini anlamıştım. Aşka değil şefkate ihtiyacım vardı. Daha doğrusu korunmaya.
0: Bunun için mi evlendiniz onunla?
1: Evet. Yaşlı biri olması güven vermişti bana. Üstelik çevresinde sayılan biriydi. Ona her şeyimle kendimi verirsem benden şefkatini esirgemez diye düşündüm. Ne yazık ki sonra bu hesapta da yanıldığımı anladım. Ama artık iş işten geçmişti. Neye mal olursa olsun dayanacaktım. Boşanmayı düşünmüyordum artık. İkinci bir damgayı yemek istemiyordum.
0: Anlıyorum.
1: Ama bunu kendisine anlatamadım ne yazık ki. O da öldürücü bir kuşkudan kurtaramıyordu kendini. Zaman zaman çekilmez bir hal alan huysuzluklarına uysallıkla davranışım büsbütün çileden çıkartıyordu onu. Gene de karşı koymadım. Fakat itiraf ederim ki gitgide artan suçlamaları içimdeki hoşgörü duygusunu nefrete döndürmeye başlamıştı. Hele yakında geçen bir olay bu nefretimi büsbütün arttırdı.
0: Nasıl bir olaydı bu?
1: Haşarı bir yeğeni vardı. Hayatta olan tek yakın akrabasıydı sanırım bu genç. Fakat düzensiz bir yaşayış olduğu için eve sokmak istemezdi onu. Hatta kovardı çoğu. Pek güven verici biri değildi. Bu yüzden ben de çekingen davranırdım ona karşı. Gelmeye pek cesaret edemezdi zaten. Bir gün telefon çaldı, açtım.
2: Günaydın.
1: Günaydın, kiminle görüşüyorum?
2: Aşk olsun, sesimden tanımadın mı yenge hanım? Ben Bülent, eşinizin sevgili yeğeni.
1: Siz misiniz Bülent Bey? Özür dilerim, tanıyamadım birden.
2: Elbette, o kadar seyrek görüşüyoruz ki buna şaşmamak gerekir.
1: Bir isteğiniz mi vardı?
2: Bak, uzun süredir görüşmediğiniz bir yakınınıza soracağınız ilk soru bu mu olmalıydı?
1: Kusura bakmayın, dayınızın hemen yanına çıkmam gerekli de.
2: Ha, demek dayım evde.
1: Rahatsız olduğunu biliyorsunuz sanıyordum.
2: Rahatsız mı? Ha, öyle ya, öyle ya, doğru, unutmuştum. Ama merak etmeyin canım, bir kısmı nazdır. İnsanın kendisine bu kadar ilgi gösteren genç, güzel bir karısı olursa...
1: Teşekkür ederim. Övgülerinizi başka zamana bıraksanız iyi olur. Başka bir diyeceğiniz yoksa telefonu kapatmak zorundayım.
2: Durun canım, durun, durun.
1: Lütfen çabuk söyleyin öyleyse.
2: Biraz paraya ihtiyacım oldu da...
1: Paraya mı ihtiyacınız oldu?
2: Evet, dün gece şansım hiç iyi değildi. Biraz kaybettim. Daha doğrusu borçlandım.
1: Dayınızdan istemeyi düşünüyorsanız vereceğini pek sanmam.
2: Neden?
1: Dayınızın kimseye borç para vermek adeti değildir bilirsiniz.
2: Ama ben herhangi bir kimse değilim ki. Yeğeniyim.
1: Kusura bakmayın ama bu da vermemesi için yeterli bir nedendir sanırım.
2: Yoksa siz de vermemesinden yana mısınız?
1: Beni ilgilendirmez bilirsiniz. Yalnız bugünlerde dayınızı rahatsız etmeseniz iyi olur. Doktor kesin olarak sinirlenmemesi gerektiğini söyledi. Hatta kimseyle görüştürmeyin dedi.
2: İşte ben de bunun için sizin aracılığınızı istiyorum.
1: Benim aracılığım mı? Garip doğrusu.
2: Pekala benim için biraz para isteyebilirsiniz ondan. Sizi kırmaz elbet.
1: Delirdiniz mi siz? Böyle bir şey açmaya bile cesaret edemem ona. Müsaadenizle kapatıyorum.
2: Kapatmayın, kapatmayın. Yalvarırım, dinleyin beni. Çok zor durumdayım. Vereceği para belki de hayatımı kurtaracak. Söyleyin ona.
1: Etkisi olacağını sanmam. Hem dedim ya ben cesaret edemem.
2: Öyleyse kendim gelip görüşeceğim. Bunu da önleyemezsiniz ya.
1: Nasıl isterseniz. Doğru bir şey yapmış olmazsınız ama önlemeye de hakkım yok tabii.
3: Kimdi telefondaki?
1: Korkuttunuz beni. Geldiğinizi duymadım.
3: Duymazsın elbet. Kendini öylesine vermişsin ki telefona.
1: Neden kalktınız yerinizden?
3: Kiminle konuşuyordun? Hemen cevap ver. Bir yalan düşünüyorsun değil mi?

0: Görüyorum ki doktorun öğütlerine hiç önem vermiyorsunuz.
1: Bahçede yattığımı sanıyordun tabii. Telefonla konuşmak için yeri ve zamanı iyi seçiyorsun doğrusu. Ne yazık ki yetişemedim.
0: Gene mi kuşku? Gidin uzanın rica ederim. Doktor size ne dedi?
1: Soğukkanlı görünmeye çalışma, yakaladım seni. Telaşını gizleyemiyorsun.
0: Karınıza karşı biraz daha saygılı olabilseniz.
1: Telefondaki erkekti değil mi?
0: Bu yersiz kuşkular sağlığınızı zorluyor. Haberiniz yok.
1: Telefonu uşak açmış. Erkek sesi olduğunu söyledi bana. Saklama hadi.
0: Evet, erkekti. Öğrendiniz işte. Hadi şimdi sizi yerinize götüreyim.
1: İhsan. Erkekti ha. Bu bir itiraf mı?
0: Yatmamakta direnirseniz ikinci bir kriz gelebilir. Haberiniz olsun. İsterseniz buraya uzanın ha. Ya Rabbim, öldüreceksiniz kendinizi.
1: Senin de istediğin bu değil mi? Benim soracaklarıma kulak ver şimdi. Demek itiraf ediyorsun.
0: Benim bir şey itiraf ettiğim yok.
1: Boşuna saklama. Telefondaki erkeğin kim olduğunu söyleyemedin.
0: Bütün istediğiniz bunu mu öğrenmek?
1: Artık söylesen de inanmam. Kim bilir ne yalan uyduracaksın.
0: Öyle mi dersiniz? Ne olurdu, biraz daha insaflı olabilseydiniz.
1: Merak etme, kızacak değilim. Biliyorum zaten. Genç karısı olan yaşlı birinin bunu göze alması gerekir aslında. Gerçeği söyle. Daha anlayışlı olurum o zaman. Hadi söyle. Tamam mı?
0: Çıldırmışsınız siz.
1: Demek söylemiyorsun. Senden bunu ummak budalalıktı zaten. Elbette daha dikkatli olman gerekir. Yaşlıyım, ölümüm yakın ne de olsa. Mirasıma bakacaksın. Her şeyim senin olacak. Bunu bekliyorsun değil mi?
0: Kalbinizin bu heyecanlara dayanabileceğini mi sanıyorsunuz?
1: Ölmeyeceğimi bitten be. Niyetim bunu sağlamaksa daha çok beklersin. Malımı sana bırakıp başkalarıyla yemene izin vermeyeceğim. Belki de sen benden önce ölürsün. Ne biliyorsun? Gençliğine mi güveniyorsun?
0: Bu iğrenç kuruntular sağlığınızı kim bilir nasıl zorluyor.
1: Sen ne şeytansın sen! Gösterdiğin yalancı şapkacın altında nasıl bir nefretin saklı olduğunu bilmiyor muyum ben?
0: Eğer öyleyse bu da sizin eserinizdir. Böyle kuşkular içinde hayatı hem kendinizi hem de bana zehir ediyorsunuz. Neden evlenmek istediniz benimle anlamıyorum.
1: Doğru söylüyorsun. Beni aldatabileceğini o zaman düşünmeliydim.
0: Sizi aldattığımdan bu kadar emin misiniz?
1: Ne yazık ki suçüstü yakalayamadım. Fakat işte şu telefon konuşması da gösteriyor ki yanılmıyorum.
0: Telefondaki yeğeninizdi.
1: Yeğenim mi? Bülent mi?
0: Evet.
1: O iblisti demek ha? Ne cesaretle telefon etmiş rezil? Yoksa neden gizli konuşuyordunuz? Benden saklanacak bir sırrınız var demek ki.
0: Sizden para istiyor.
1: Para mı?
0: Evet.
1: Yalan. Bu numara.
0: Az sonra buraya gelecek. Doğru olup olmadığını anlarsınız.
1: O iblis buraya mı gelecek? İstemem. Gelmesin.
0: Biliyorsunuz ki ben önleyemem.
1: Ne yapacakmış parayı?
0: Gene kumarda kaybetmiş galiba.
1: Daha gebetlemişler demek onu. Girmesin yanıma. Onu bu eve sokmayacaksınız. Söyle Bahçı bana. Girdiğini görürse hırsız diye vurabilir, benden izin. Gebetsin haydunu. Kaybetmiş ha. Gene kaybetmiş. Zaten hiç kazanamaz ki. Soyuyorlar onu. Soysunlar. Beynine kurşun sıktığı günü bir görebilsem bu yakındır herhalde. Ne kadar istiyormuş?
0: Sormadım. Yalnız yaşamam buna bağlı dedi.
1: Sahi mi? Ben vermezsem gebertecekler öyle mi? Ne yazık ki yalandır. Keşke doğru olsaydı. Eziverirlerdi onu. Şu anda ölümümü nasıl bekliyor kim bilir haydut. Fakat mirasıma konamayacak. Onu bir gün kumar masasında hayatını oynarken göreceğim. İblis! Benden önce gebereceksin, bunu iyi bil.
0: Heyecanlandınız işte. Kapatın artık bu konuyu.
1: Bana bir yudum su.
0: Oturun şöyle bakayım. Hadi ah, nasıl renginiz değişti, nasıl?
1: Çarpmadım ben. Çabuk.
0: Uzanın
1: çabuk
0: şöyle.
1: Ver şu suyu.
0: Uzanın da ben içireyim size. Biliyordum ben bunun böyle olacağını. Hadi için.
1: Bakayım. Nedir o verdiğin?
0: Yatıştırıcı bir ilaç.
1: Hangi şişeden koydun?
0: İşte canım, bu şişeden, başka yok ki zaten.
1: Önce sen iç bir yudum.
0: Peki. Alın.
1: Biraz masaj yap. Nefesim daralıyor.
0: Başınıza şu yastığı koyayım da rahatça uzanın. Size yerinizden kıpırdamayın dedim, dinlemediniz. Şimdi nasılsınız?
1: Biraz daha iyiyim.
0: Kollarınızı rahat bırakın. Şöyle.
1: Beni dinle. Sana bir şey soracağım. Doğru cevap vereceğine yemin.
0: Artık bu sorulardan vazgeçin. Görüyorsunuz ki konuşmak yoruyor sizi.
1: Dediğimi yap. Yemin ediyorsun değil mi?
0: Hadi öyle olsun.
1: Kızmayacağım. Hem hiç kızmayacağım. Yeter ki doğrusunu söyle. Ölmemi istiyorsun değil mi?
0: Sorunuz bu muydu?
1: Evet. Beklediğim cevabı ver hadi.
0: Benim yerimde bir başkası olsaydı haklı olarak evet derdi. Çünkü

0: çocuklarınıza çok kötü davranıyorsunuz.
1: Sen de evet diyorsun.
0: Şimdilik hayır.
1: Şimdilik mi? Neden?
0: Çünkü henüz sabrım tükenmedi.
1: Tükenmesini beklemek için. Ayrıl, yol açık işte. Madem ki benden şikayet ediyorsun.
0: Şikayet etmiş değilim.
1: Yalan, şikayetçisin. Çünkü sana eziyet ediyorum. İtiraf ederim, soframa bile almıyorum seni artık. Köşkün dışına çıkman yasak. Hizmetçilerden başka kimseyle konuşamıyorsun. Yıllar var hiçbir yakinini köşke yaklaştırmıyorum. Söyler misin bana, daha ne bekliyorsun?
0: Hepsine boyun eğdim. Bunu inkar edemezsiniz.
1: Evet. Hem de hiç karşı gelmeden. Peki ama bütün bunlara neden razı oluyorsun?
0: Eşim olduğunuz
1: eşim
0: için.
1: Eşim mi? Sana artık karım bile demiyorum.
0: Demiyorsunuz ama karınızım.
1: Evet, karımsın. Mirasımın atmacası karım.
0: Mirasınız beni ilgilendirmiyor bile.
1: Bütün malımı bir hayır kurumuna bağışlasam üzülmeyeceğini söyleyebilir misin?
0: Keşke yapsanız. O zaman daha iyi davranırdınız belki bana.
1: Yalan söylüyorsun. Öyleyse neden daha genç biriyle evlenmedin?
0: Korkuyordum da ondan. Yaşlı oluşunuz bana güven verdi.
1: Çabuk ölür dedin değil mi?
0: Hayır. Hayır. Çok rica ederim, yeter artık. Kapatın bu konuyu, kapatın, yalvarırım size.
1: Ağlıyor. Hani ağlamazdın? Istırap çektiğini belli etmek istemezdin. Dayanma gücün kalmadı mı yoksa?
0: Özür dilerim. Karşınızda ağlamak istemezdim.
1: Köpek avlıyor. Bahçede bir yabancı var. Bak bakalım kim?
0: Gelen yeğeninizdir herhalde.
1: Almayın o soysuzu içeriye. Koş, girmesin önüne. Görmek istemiyorum.
0: Önlemeye çalışırım fakat dinleyicini hiç sanma.
1: Gelirse vururum o sırraşı. Kapatın kapılara, girmesin. İstemiyorum hiçbirinizi. Çevremden ayrılın. Hiçbirinize ihtiyacım yok. Boşuna beklemeyin. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Kendimi iyi hissediyorum. Hırsınızdan kurtulun. Hadi.
2: Günaydın. Ben geldim dayı.
3: Sevgili yeğenin. Sevindin mi? Hasta olduğunu duydum, hemen koştum. Güceniyorum doğrusu sana. Hastalandığın zaman haber bile vermiyorsun. Oysa ben ne güne duruyorum? Ha?
2: Aa, dur bakayım, dur. Yastığın çok yüksekse rahat değilsin sen.
1: Takır bana rezil.
3: Ha, demek ki rahatsın. Sen hasta ol da ben yardımına koşmayayım. Doğrusu kendimi affedemezdim. Biricik dayımdan başka kimim var benim?
1: Ne işin var burada senin?
3: İyi ki çok alıngan değilim. Yoksa bu sözünüze gücenip bir daha kapınızı açmamam gerekirdi.
1: Soysuz.
3: Aa, bir şeye canın sıkılmış senin anlaşılan. Dayı, dünya bu kadar üzülmeye değmez. Geniş olmalısın. Dur, dur üstünü örteyim seni.
1: Elini bir şeye süreyim deme.
3: Beni hiç de Özdemiş'e benzemiyorsun. Oysa görüşmeyeli çok oldu. Suçlu benim tabii. Aramalıydım.
1: Suratını Azrail görsün senin.
3: Neden benden hep böyle konuşursun anlamam. Son gelişimde de hiç yakınlık göstermemiştin, hatırlıyor musun? Bahçıvanla ahçı olacak saygısızlar kollarımdan yakalayıp beni bahçe kapısının önüne atarlarken onlara biraz çıkışmanı çok bekledim doğrusu. Diyorum ya, pek alıngan değilimdir. Yoksa gücenmek işten bile değildi. Gerçi benim de birçok kusurlarım var tabii. Ama şunu da söyleyeyim ki, beni öldüresiye de dövdürseniz şefkattendir deyip gene elinize öpmeye gelirim. Görevimdir bu. Yenge hanım da bugünlerde bir tuhaf oldu. Neredeyse içeri sokmayacaktı beni. Güya sen istemiyormuşsun. Hiç bu doğru olabilir mi dayı? Aldırmıyorum tabii. Doğrusu böyle bir dayım olması bana gurur veriyor. Nerede senden söz etsem güvenleri artıyor bana. Bu yüzden kredim çok yüksek. Zenginler gibiyim.
1: Herkes dibi delik cebinden mirasımı görmeye başladı demek istiyorsun.
3: Aa, bu nasıl söz? Tanrı korusun dayı. Herkes beni senin kanatlarının altında görüyor. Mesela bundan ibaret. Onun için de oldukça cömert davranıyorlar.
1: Öyle mi? Sana para mı veriyorlar yoksa?
3: Bir bakıma öyle sayılır. Borçlandım epey.
1: Nasıl borçlandın, ticarete mi başladın yoksa?
3: Hayır dayı. Nasıl olduğunu pekala biliyorsun. Yenge hanım bundan söz etmedi mi sana?
1: Kumarda mı kredi açtılar?
3: Evet. Fakat nerede açarlarsa açsınlar. Kredi güzel şey.
1: Güzel.
3: Düşün bir kere. Son metreye kadar kaybedince seni kapı dışarı edecekler sanıyorsun. Oysa tekrar para vererek yeniden oynamanı sağlıyorlar.
1: Tabii onu da kaybediyorsun.
3: Ah, işte şansın gözü kör olsun. Bir kere ters gidince...
1: Ve onlar gene sana para veriyorlar.
3: Evet, yani kredi açıyorlar. Görüyorsun ya dayı, bu adamlar sanıldığı kadar kötü insan değiller.
1: Belli ki öyle.
3: Yaşça dayı. Oynadığıma kızmıyorsun değil mi?
1: Madem hoşlanıyorsun, kız bir hakkın var mı? Her insanın bir şeye merakı olmalı.
3: Çok güzel söyledin. İşte bu da benim merakım. Senin böyle düşüneceğini biliyordum zaten. Bana yardım edeceksin demek ha?
1: Ne yardımı?
3: Borçlu olduğumu söyledim ya.
1: Ödersin elbet. Üzülecek şey mi bu? Dünyada hiçbir şey üzülmez.

0: üzülmeye değmez dedin ya.
1: Param olmayınca nasıl öderim dayı?
0: Her borcun bir süresi vardır. Süresi gelinceye kadar kazanırsın elbet.
1: Dayı alay mı ediyorsun? Süresi 24 saat. Herifler peşimdeler. Bunların hepsi haydut. 3 kuruş için insanın canına kıyarlar.
0: Öyleyse hiç vakit geçirmeden git oyna da kazanmaya bak.
1: Nasıl oynarım dayı? Bir kuruşum bile yok.
0: Bul bir yerden.
1: Senden başka kimsem yok ki biliyorsun.
0: Rahat bırak beni, çekil karşımdan.
1: Öldürecekler beni dayı.
0: Hep böyle söylersin. Bir türlü şu işi beceremezler.
1: Ama ben senin tek yeğeninim. Belki de şu kapıdan çıkınca karnımı deşerler. Bunu görmeye dayanabilecek misin?
0: Nerede o günler?
1: Beni ölüme gönderemezsin dayı.
0: Gitmezsen bahçıvanı çağırabileceğimi unutma.
1: Hiç olmazsa az bir şey de veremez misin? Şöyle ağızlarını kapatmak için. Çok yakında öderim dayı.
0: Yıkıl diyorum karşımdan.
1: Çok katı yüreklisin dayı. Yenge hanım telefonda dedi de inanmamıştım.
0: Benim için katı yürekli mi dedi?
1: Sana başvurmamın boşuna olacağını söyledi.
0: Başka neler konuştunuz? Epey sürdü telefonunuz.
1: Kusura bakma ama senin gibi birine nasıl tahammül ediyor çok şaştığımı söyledim kendisine.
0: Çok şaşıyorsun demek.
1: Doğrusunu istersen evet. Ya kusura bakma.
0: Ne kusuru canım? Aslına bakarsan buna ben de şaşıyorum. Sana bir şey soracağım.
1: Sor.
0: Yaklaş bana. Onu nasıl buluyorsun?
1: Kimi?
0: Budala kimi olacak yengeni?
1: Yengemi mi? Anlamadım. Ne bakımda?
0: Güzel bulmuyor musun?
1: İlahi dayı, bunu söylemek bana düşmez tabii. Ama göz görüyor elbet.
0: Hem de genç değil mi?
1: Bak buna önem verme sen hiç. Yaşlı olduğun halde belli ki seni seviyor.
0: Budalaca konuşup durma. Onunki sevgi değil, mirasımı bekliyor.
1: Sahi mi? Bak sen.
0: Ama şeytanın ta kendisi, belli etmiyor.
1: Dayı bunlar beni ilgilendirmez. Yalvarırım, acı biraz yeğenine.
0: Seninle bir anlaşma yapalım.
1: Yapalım.
0: Kaç paraya ihtiyacın var?
1: Bugünlük 1000 lira işimi görür.
0: Bu parayı sana verebilirim yalnız bir şartla.
1: Nedir o?
0: Bir görev vereceğim sana, yapabilirsen.
1: Ne istersen yaparım.
0: Yaklaş biraz.
1: Söyle.
0: Onu kandırmanı istiyorum.
1: Kandırmama mı? Ne demek o, anlayamadım.
0: Budalasın da ondan. Aklını çeleceksin onun. Sevdiğini söylersin. Senin yaşında biri istediği kadının kalbini kazanabilir.
1: Kusura bakma ama bundan ne çıkarım var senin?
0: Gerçek niyetini ortaya çıkaracağım. Bana gereğince bağlı olmadığını ispat edeceğim.
1: Dayı, beni denemek mi istiyorsun yoksa?
0: Değer misin budala? Sen benim dediğimi yap.
1: Madem ki izin veriyorsun, benden günah gitti demektir.
0: Dinleyeceğim sizi gizlice. Onu kandırdığını duyduğum zaman istediğin parayı veririm.
1: Söz mü?
0: Söz.
1: Ne zaman olacak bu?
0: Şimdi. Doktora telefon etmesi için onu buraya gönderirim. Dikkatli ol, bir şey anlamasın.
1: Pes doğrusu. Oldukça garip bir görev veriyorsun bana dayı. Dur, dur yardım edeyim sana.
0: İstemem, istemem. Kendim kalkabilirim. Göreyim seni. Gidiyorum ben.
1: Hiç merak etme. Evelallah kurtulmaz bizden. Şu koltuğa rahatça kurulabilirim öyleyse. İlahi dayı. İyi ki böyle işler için biçilmiş kaptan olduğumu biliyorsun. Her şeyin de en iyisi bu evdedir.
2: Burada mıydınız?
1: Evet. Görüyorsunuz ki dayım sandığınız kadar kötü davranmadı bana.
2: Öyle görünüyor. Yanılmışım.
1: Hatta tatlı tatlı konuştuk.
2: Bazen dayınızı anlamak çok güç.
1: Gerçekten öyledir. Kınamakta haklısınız.
2: Kınamış değilim. Bundan nereden çıkartıyorsunuz?
1: Öyle olsun öyle. Korkmayın canım. Dayımı bilmez miyim ben? Bir şey mi aradınız?
2: Buldum. Doktorun telefon numarasını arıyordum da.
1: İsterseniz ben açayım.
2: Hayır hayır, ben açarım. Zaten yol vermedi henüz.
1: Dayım için mi?
2: Evet.
1: Şaşıyorum doğrusu size. Ona gösterdiğiniz bu yakın ilgi sizi parçalamak için ayağa kalkmaya çalışan bir canavarın yarasını sarmaya benziyor.
2: Dayınızın eşi olduğumu unutuyorsunuz.
1: Neyiniz olursa olsun bu bencil ihtiyara böylesine bağlı kalmanız akıl alacak şey değil doğrusu.
2: Dayınız hakkında hiç de saygılı konuşmuyorsunuz.
1: Başka türlü konuşmamı kendisi de beklemez zaten. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Sizden de beklemez bunu.
2: Tuhaf, neden?
1: Gösterdiğiniz ilginin hiçbir zaman içten olmadığını düşünür de ondan. Ne de olsa kafası işleyen bir adamdır.
2: Siz de böyle olduğuna mı inanıyorsunuz?
1: Böyle olması gerektiğine inanıyorum. Gençsiniz, güzelsiniz. Dayım gibi bir ihtiyarın huysuzluklarına kendinizi harcamamalısınız.
2: Neler de söylüyorsunuz.
1: Mutlu olmak sizin de hakkınız, değil mi?
2: Hatlarda ne kadar yüklü. Bir türlü yol vermiyor.
1: Hem de her kadından daha çok layıksınız siz.

0: Anlayamadım, niye?
1: Mutlu olmanız gerektiğinden söz ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Ben de isterim elbet. Bunun için ne yapmalıyım dersiniz?
1: Çevrenizle ilgilenin. Size hayran olanlara yönelin yeter. Oysa ki gözünüz dayım olacak Bencil'den başka kimseyi görmüyor.
0: Beni şımartıyorsunuz doğrusu. Demek hayranlarım da var ha?
1: Ne kadar güzel olduğunuzun farkında değilsiniz anlaşılan.
0: Açık konuşun. Hayranlarımdan biri de siz misiniz yoksa?
1: Bunu sormakla bana cesaret verdiniz. Benimki daha başka bir duygu. Siz isterseniz sevgi de diyebilirsiniz buna.
0: Sahi mi? Bunu açıklamanız dayınıza karşı çok büyük bir cüret doğrusu.
1: İnsan duygularına söz geçiremez ki.
0: Bu da yerinde bir yargı. Karşılık beklemeyi ummadıktan sonra mesele kalmaz tabii.
1: Neden ummayayım? Duygularıma elbette saygı göstermeniz gerekir. Sevgiye sizin de ihtiyacınız var. Bunu inkar edemezsiniz.
0: Bakın hele. Bir yandan da beni düşünüyorsunuz demek ki.
1: Sözlerimi ciddiye almıyor musunuz yoksa?
0: Doğrusu bakışlarınızdan ürkmeye başladım. İsterseniz bu şakaya son verelim ha?
1: Şaka yaptığımı da nereden çıkarıyorsunuz? Beni anlayın lütfen. Temiz bir sevgiye karşı duygusuz olamazsınız.
0: Kusura bakmayın ama siz bir budalasınız.
1: İnanmıyorsunuz
0: demek. Rica ederim kesin. Siz beni ne sanıyorsunuz bilmem ki. Çok çirkin bir oyun oynadığınızın farkında değil misiniz yoksa?
1: Oyun oynadığım... dayım haklı galiba. Oldukça zekisiniz.
0: Ne demek istiyorsunuz?
1: Ne yazık ki yutturamadık. Daha doğrusu beceriksizlik bende. İtiraf edin ki dayım bu rolü iyi bir aktöre oynasaydı... siz de bu kadar kaya gibi sert olamazdınız.
0: Öyle mi dersiniz?
1: Yanlış anlamayın sakın. Laf aramızda sizin durumunuzda olan her kadın... bir can kurtaran simidine sarılmak ister elbet.
0: Lütfen artık gider misiniz?
1: Merak etmeyin, gitmek zorundayım zaten. Bu başarısızlıktan sonra isteseniz de dayım beni burada tutmaz. Şu anda kapının dibinde kulağı bizde bekliyor zavallı. Gir içeri dayı. Dayı gir. Beceremedik. Saklambaç oynamayı bırak artık, olmadı bu iş. Ama suç benim değil. Ne yapalım? Bu kadar şipşak ilanı aşkı kim olsa yutmazdı.
2: Defol alçak. Defol gözüm görmesin seni.
1: Gördünüz mü? Dayım böyledir işte. Her zaman %100 başarı bekler benden. Oysa ne kadar uğraştım siz de tanıksınız.
2: Daha duruyorsun öyle mi? Çağırma.
1: Gidiyorum dayı. Rica ederim o saygısızla beni yüz yüze getirme. Nereden bulursun bu azmanları zaten bilmem ki. Hey! Tutun şu köpekleri de geçeyim.
3: Belki de kaş göz işaretleriyle bir düzel olduğunu anlattı sana.
0: Yerinize uzanın, bitkin bir haldesiniz.
3: Söyle, anlaştınız değil mi?
0: Beni rahat bırakın da doktorunuza telefon edeyim. Alo? Neresi orası? Doktor bey siz misiniz? Bu başarısızlıktan sonra hakkımdaki düşüncelerinde ne gibi bir gelişme oldu bilemiyorum ama... itiraf ederim ki bu olay beni çok etkiledi. İlk defa ona karşı nefret duydum.
4: Bunun neticesi olarak eşinize karşı hareketiniz değişti değil mi?
0: Hayır, hiçbir değişme olmadı. Ona titizlikle bakmayı kabullenmiştim çünkü.
4: Bana kalırsa pek olacak şey değil bu.
0: Neden?
4: İnsan istemese de farkında olmadan duygularının etkisi altında kalır.
0: Bu da beni şuursuz bir davranışa itebilir demek istiyorsunuz değil mi?
4: Hemen söyleyeyim ki suçunuzu hafifletecek önemli nedenlerdir bunlar.
0: Boşuna uğraşmayın. Kocamı ben öldürmedim. Aklım her an başımdaydı çünkü. Aklım başımdayken böyle bir şey yapacak kadar da budala olmadım hiçbir zaman.
4: Ne yazık ki iddianız pek fayda sağlayamayacak size. Bütün deliller size karşı şimdi.
0: Aramızda tartışmalar geçmiş olmasını delil mi sayıyorsunuz siz?
4: Evet. Bütün bu olanların sizde hiçbir tepki yaratmadığını iddia ederseniz... kimseye inandıramazsınız. Bunu bilin.
0: Kimseye inandırmak zorunda değilim. Ama kesin olarak söyleyebilirim ki... eşimin davranışlarına karşı hiçbir tepki göstermedim.
4: Yalan söylüyorsunuz.
0: Hayır.
4: Öyleyse kendisine neden ayrılmaya karar verdiğinizi söylediniz...
0: Ayrılmaya mı? Kim söyledi bunu?
4: O da hizmetçiniz. İnkar etmeye kalkmazsınız sanırım. Doktor da söyledi bunu.
0: Söyledikleri doğrudur.
4: Demek ki artık dayanma gücünüz kalmamıştı. Olaylar sizi karşı gelmeye zorladı. İtiraf edin hadi.
0: Düşündüğünüz gibi değil gene de. Aslına bakarsanız bu da ayrı bir hikayedir. Daha doğrusu sorumluluk duygusu beni böyle bir karara itmişti. Size bu bilgiyi veren hizmetçi olaya kendisinin de karışmış olduğundan hiç söz etmedi mi?
4: Hayır.
0: Kendisinden kuşkulanırsınız diye korktu belki de.
4: Bir suç mu işlemişti?
0: Onun da suçu yoktu aslında.

Diyebilirim ki görevine bağlı, iyi huylu bir kızdı. Biraz saftı yalnız. Ne yazık ki tatsız bir olaya karışmak talihsizliğine o da uğradı. Bana karşı her zaman saygılıydı. Severdim de kendisini. Fakat son günlerde tutumu değişmişti biraz. Karşımda garip garip tavırlar.

0: kalabilirsin. Beyefendi bunu neden dolayı söyledi sana?
1: O kadarını açıklamak zorunda değilim. Yalnız şunu da haber vereyim ki bundan sonra ben sadece beyefendinin hizmetine bakacağım.
0: Bunda mı kendisi istedi?
1: Elbette. Senden başka kimsenin bana hizmet etmesini istemiyorum dedi. Hatta sizin bile girmenizi yasak edecekmiş odasına.
0: Sahi mi? Neden dersin acaba?
1: Bilmem, herhalde bir nedeni vardır. Bana sorarsanız hoşlanmadığı kimseleri yanında görmek istemiyor. Müsaadenizle.
0: Dur bakayım bir dakika.
1: Ne var?
0: Bak, beni iyi dinle. Sakın söyleyeceklerimi yanlış anlama. Sen bu köşke geleli çok olmadı. Onun için hizmetini gördüğün kimseleri henüz iyi tanımazsın. Eline yüzüne bakılır bir kızsın ama biraz safsın. Beyefendiye karşı saygılı ve itaatli olmak elbette görevindir. Fakat sakın budalalıklar yapayım deme, anladın mı?
1: Budalalıklar mı? Ne demek o?
0: Düşün anlarsın evet. Hadi git şimdi.
1: Bana böyle öğütler verdiğinizi beyefendi duysa ne der acaba?
0: Ne yapmak istediğini gayet iyi anlıyordum. Bir hizmetçiyi benden üstün tuttuğunu anlatmak istiyordu güya. Başkası olsa kadınlık gururunu ezilmiş sayardı. Hemen söyleyeyim ki bende zerre kadar etki yapmadı bu olay. Kıza acıyordum sadece. Anlıyordum ki budalaca bir umuda bile kapılmıştı zavallı. Bana rakip görmeye başlamıştı kendisini. Aldırmadım tabii. Eşimi iyi tanırdım. Planlarının istenilen sonuca varmadığını görünce oyunu sürdürmekten vazgeçerdi hep. Nitekim bunda da öyle oldu. Bir gün hizmetçiyle aralarında şiddetli bir tartışma geçtiğini duydum. Öfkeyle haykırıyordu.
2: Çekil karşımdan budala! Defol! Bundan sonra benim işlerimi elle sürmeyeceksin, anladın mı? Yıkıl karşımdan diyorum sana! Gözüm görmesin bir daha!
1: Bana mı söylüyorsunuz?
2: Elbette sana ya! Bir hizmetçi parçası olduğunu unutuyor musun yoksa? Alın şu küstahı karşımdan! Alın diyorum size! Aklınca bana yaranacak budala! Ne sanıyor kendini? Beni bölelerin eline bırakan da suç.
0: İlk defa olanlardan sorumlu hissettim kendimi. Kızın hali dokunmuştu bana. Vicdan azabı duyar gibi oldum. Benim yüzümden de bütün bu olaylar öyle ya. Direndikçe daha kim bilir nelere tanık olacaktım. Kızı karşısından çektim. Hadi kızım ağlama sen, git içeri hadi. Hadi git.
2: Sen ne arıyorsun burada?
0: Bir garibi böylesine hırpalamaya hakkınız yoktu sanırım.
2: Senin yüzünden bütün bunlar. Hep senin yüzünden. Bir hizmetçinin eline bıraktın beni.
0: Öyle mi dersiniz?
2: Pekala bilirsin ki bu gibi olaylar ölüme biraz daha yaklaştırıyor beni. İstediğin de bu zaten. Ölümümü dört gözle bekliyorsun.
0: Hiç merak etmeyin. Böyle bir niyetim olmadığını ispat edeceğim size.
3: Nasıl?
0: Şu anda karar verdim. Ayrılacağım sizden.
2: Ayrılacak mısın?
0: Evet. Siz de bunu istemiyor muydunuz?
2: Beni denemek istiyorsun değil mi?
0: Böyle bir şeye tenezzül etmem ben.
2: Öyleyse benden karşılık bir şey koparmak istiyorsun. Söyle nedir?
0: Hiçbir şey istemiyorum.
2: Napaka da istemeyecek misin?
0: Hayır. Bana bir avukat tutun yeter.
2: Kararın kesin mi?
0: Evet. Rahat olun. Hemen mahkemeye başvuracağım.
2: Hemen mi?
0: Hemen, hemen. Bugün. Bugün ayrılıyorum bu evden.
2: Peki ama...
0: Canım sizin de istediğiniz bu değil miydi?
2: Hemen bugün gitmen gerekli değil ki.
0: Benim için gerekli.
2: Mahkemenin kararını bekleyebilir
0: misin? Kızım görmüyorum.
2: Ben görüyorum. Henüz karımsın. Kalacaksın.
0: Garip bir adamsınız. Ne yapmak istediğinizi anlamıyorum.
2: Hemen gitmeni istemiyorum o kadar.
0: Sizden ayrılmama dayanamayacaksınız değil mi? İtiraf edin.
2: Saçma.
0: Seviyorsunuz beni. Buna sevgi demek yerindeyse eğer. Ne yazık ki bana düşman olmanız da bu yüzden. Yaşlılığın verdiği bir kuruntu beyninizin içini kemiriyor. Fazla yaşayamamaktan, bana sonuna kadar sahip olamamaktan korkuyorsunuz. Her geç bir gün başkalarının kadını olacağımı düşünüyorsunuz.
2: Saçma!
0: Sevginin böylesiyle övünecek değilim tabii. İnsana ıstıraptan başka bir şey vermiyor. Ama itiraf ederim ki artık sizden korkmaya başladım.
2: Korkmaya mı? Neden?
0: Ayrılmazsam belki siz beni öldüreceksiniz. Hoşça kalın.
2: Dur! Gitme! Görüyorsun ki şimdilik sana kötülük edecek durumda değilim.
0: Düşeceksiniz! Dikkat edin!
2: Yardım et de! Şuraya uzanayım.
0: Uzatın ayaklarınızı. Doktoru telefon edeyim de gelsin.
2: Daha önce ilacımdan biraz ver.
0: Biraz daha iyi misiniz?
2: Hayır! Kendimi iyi hissetmiyorum. Doktora telefon et!
0: Şimdi! Kesin kararımı vermiş olduğum halde evi terk edemedim. Bu hareketimin onu öldüreceğini söylemişti doktor. Çaresiz, bir süre daha kalmaya karar verdim.
4: Ölümünden kaç gün önce geçti bu olay?
0: Sanırım 3 gün önceydi.
4: Olaydan sonra hizmetçiyi evden uzaklaştırmak istedim.

0: istemediniz mi?
1: Bunu düşünmeye bile vaktim olmadı.
0: Demek kendisi de ayrılmak istemedi.
1: Belki de hemen gidecek bir yeri yoktu.
0: Eşinizin hizmetine bakmaya devam etti mi?
1: Hayır, ondan sonra bir kere bile odasına girmedi.
0: Bundan nasıl emin olabiliyorsunuz?
1: Yanına benden başka kim girse bağırıp çağırırdı. İyi biliyorum.
0: Belki de o kadar iyi bilmiyorsunuz. İntikam duygusu böylelerini düşüncesiz davranışlara itebilir.
1: Bu saf kızın günahını almayın. Şişenin içinde ne ilacı olduğunu bile bilmez o.
0: Şunu da söyleyeyim ki böyle kesin yargılarla kendi durumunuzu büsbütün ağırlaştırıyorsunuz. Sizin yerinizde olsam bu kadar güvenle konuşmazdım.
1: Ne yapmamı istiyorsunuz?
0: Gerçekten suçsuzsanız bize yardımcı olun. Bir şeyler hatırlamaya çalışın. Kızın bütün hareketlerini izlediniz mi o günden sonra?
1: Evet. Mutfak temizliğinden başka hiçbir işle uğraşmadı. Beyin bulunduğu kata bile çıkmadı.
0: Siz uyurken çıkmış olamaz mı?
1: Yalnız geceleri uyurum. Unutmayın ki cinayet gündüz işlenmiş.
0: Doğru. Bu duruma göre ne yazık ki cinayetin tek sanığı gene sizsiniz. Üzülerek söyleyeyim ki elimizdeki deliller de sizi hükümlü kılacak nitelikte.
1: Onu ben öldürmedim. Ne olur inanın bana.
0: Bu iddianız bir anlam taşımaz.
1: Ne yapabilirim söyleyin, yalvarırım. Suçsuz olduğumu nasıl anlatayım size?
0: Benim anlamam neye yarar?
1: Ölümden korkmuyorum inanın. Beni asın isterseniz ama katil damgasını yemek istemiyorum. Korkunç bir şey bu. Hayatta çok acı çektim. Bu yüzden zaten yaşamanın anlamı kalmadı benim için. Fakat böyle şerefsiz bir ölüme razı olamam. Hayır, hayır, bunu yapamazsınız bana, yapamazsınız bunu.
0: Size yardım edebilmeyi çok isterdim. Sizi daha fazla tutmayayım. Gidin dinlenin artık. Şevket Bey.
2: Buyurun efendim.
0: Hanımı götürebilirsiniz.
2: Bir genç geldi, acele sizinle görüşmek istiyorum efendim.
0: Burada mı? Görüyorsun ki şimdi işim var.
2: Ölenin yakın akrabasıymış. Sanırım Yargıç Bey benimle hemen görüşmek isteyecektir dedi de.
0: Ölenin yakın akrabası mı?
3: Evet, sevgili yeğeni.
4: Özür dilerim, izinsiz girdim. Bu eve hep böyle girmek adetimdir de. Oo, yenge hanım da buradaymış. Günaydın.
2: Gidebilir miyim efendim?
0: Hanım biraz daha kalsın. Beyi tanır mısınız?
1: Evet, yeğenidir.
4: Ben gene de kendimi tanıtayım. Adım Bülent. Sanırım burada faciaya benzer bir şeyler geçmiş. Faciadan da hiç hoşlanmam. Ecir sabura gelemedim, kusura bakmayın. Laf aramız da gerekli de değildi zaten. Gözünüz aydın da diyemezdim ya. Şuraya bakın. Yatağı da hiç bozulmamış. Çırpınmadan ölmek güzel şey. Belli ki ölümle fazla pençeleşmemiş. Ne dersiniz, tuhaf değil mi?
0: Buraya niçin geldiğinizi sorabilir miyim?
4: Korkmayın canım, vaktinizi alacak değilim. Size faydalı olabileceğimi sanıyorum. Bakın bakın bakın, her şey de nasıl yerli yerinde. Hey gidi sevgili dayım, hey. Son dakikalarında bana ne kadar da şefkat göstermişti. Hepsi senin, hepsi senin olacak diyordu.
0: Son dakikalarında mı dediniz?
4: Evet ya, ne yalan söyleyeyim. Bir an bizim inatçı ihtiyarın insafa gelmiş olduğunu sandım. Gerçi bu olacak iş değildi ya. Ama kim bilir, gene de belli olmaz demiştim. Ne yazık ki aldandığımı sonradan anladım.
0: Görevimi yapabilir miyim?
4: Görevinizi mi? Ha öyle ya, öyle. Ben de bunun için geldim zaten. İnanın işlerinizi birdenbire kolaylaştıracağım için bana teşekkür bile edeceksiniz. Ha işte, işte o uğursuz şişe de burada.
0: Bunun ne şişesi olduğunu biliyor musunuz siz?
4: Elbette. Onun üstüne bir kuru kafayla çaprazlama iki oyluk kemiği resmini koymadıkları için eczacılara ölüm cezası vermeli bence.
0: Açık konuşur musunuz lütfen?
4: Çok acelecisiniz. Hepsini birden söyleyemem ki.
0: Olay hakkında bildikleriniz var anlaşılan.
4: Hem de ne kadar çok.
0: Bir şeyler mi duydunuz?
4: Ne duyması? Gördüm. Hatta gördüm de denmez. Yaşadım.
0: Yaşadınız mı?
4: Evet. Facianın kahramanı olarak hem de. Gördünüz mü? Sanırım faydalı olabileceğim size.
0: Olay günü neredeydiniz?
4: Görüyorum ki hemen göreve başladınız. Burada.
0: Nasıl? Burada mı?
1: Siz mi?
4: Evet, ben. Hem de sevgili dayımın başucunda. Üstelik şefkatli bir yeğen olarak.
0: Yalan söylemiyorsunuz ya.
4: Bakın, yargıçlara yalan söylemek hiç adetim değildir.
0: Peki ama sizi o gün burada gören olmamış.
4: Bu benim için övünülecek bir başarıdır. Bu başarımı da arka kapıyı keşfetmeme borçluyum.
0: Arka kapıyı mı?
4: Ha, evet, evet. Bakın, şurada bir kapı daha var. Onun ardında da bir merdiven. Bahçenin arka kapısından girince karşımda bu merdiveni buldum. Bir de çıktım ki ne göreyim? Dayım. Hem de yapayalnız.
0: Niçin o kapıdan girdiniz?
4: Bunu sormasaydınız iyi olurdu. Dayımın haydut uşakları benden pek hoşlanmazlar da onun için. Güya beni köşke sokmamak için kesin emir almışlar.
0: Neden sizi istemiyordu dayınız?
4: Borç para isteyenden her zaman nefret etmiştir.
0: O gün para istemeye mi gelmiştiniz?
4: Tanrı'nın bildiğini kuldan niye saklayayım? Bu eve başka bir şey için geldiğimi hiç hatırlamıyorum.
0: Geldiğiniz zaman saat kaçtı?
4: Saate bakmadım. Ama ölümünden birkaç dakika önceydi. Çünkü birkaç dakika sonra öleceğini biliyordum.
0: Biliyor muydunuz?
4: Evet. İlacı içiren bendim.
1: Ne diyorsunuz?
0: Bunu neden yaptınız?
4: Nasıl? İşler gelişiyor değil mi? Ama yanlış anlaşılmasın. İnanın bilerek yapmadım bunu. Dediğim gibi kalbini yumuşatmak için bir teşebbüse daha girişmekti maksadım. Onun saati saatine uymazdı çünkü. Bir keresinde bezdirerek birkaç yüz lira koparmayı başarmıştım. Arka kapı aklıma gelmeseydi gene de cesaret edemezdim buna. Bahçıvanları pek oynat çünkü. Evin içine girip dayımı yalnız kıstırıncaya kadar beklerim bir köşede dedim. Oysa dayım oracıktaymış hemen. Hem de yalnızdı. Yataktaydı. Yavaşça yanına yaklaştım. Günaydın dayı. Ben geldim. Sevgili yeğenin. Seni yalnız bulacağımı ummuyordum doğrusu.
5: Sen ha? Nasıl girdin buraya?
4: Hiç sorma. Evin arka kapısından. Bir deneyeyim dedim, açılıverdi.
5: Kırdın mı?
4: Ne münasebet canım. Kilidi bozuk anlaşılan. Dayı gene mi yataktasın ha? Doğrusu hiç yakışmıyor sana. Bırak şu yatmayı canım. İstersen kaldırayım ha. Gel. Peki. Dokunma. Yeter ki sen sesini çıkarma. Ne o dayı? Bakışların bir tuhaf. Bir şey mi söylemek istiyorsun?
5: Yaklaşma la.
4: Söyle dayı.
5: Gene para istemeye mi geldin?
4: Nasıl da anladın. Doğrusu söylemeye utanıyordum. Ama aslında hatırını sormak için tabii. Çok kötü durumdayım dayı. Peşimdeler. Artık bu sefer postumu sererler. Sahte bir çekle oynadım. Kurtuluşum senin elinde.
5: Kurtulacaksın.
4: Sahi mi? İnanayım mı dayı? Peki ama nasıl?
5: İnan. Ben kurtaracağım seni.
4: Vereceksin demek. İçime doğmuştu zaten. Bu sefer beni kırmaz diyordum. Yakında öderim, hiç merak etme. Çok isteyecek de değilim. Büyük bir çek değil, korkma.
5: Bütün servetim senin olacak.
4: Bütün servetim mi? Galiba gene alay ediyorsun dayı. Yalvarırım acı bana.
5: Doğru söylüyorum. Mirasım senin olacak. Yalnız senin.
4: Saçma. Bana şimdi lazım para.
5: Alacakların mirasa konduğunu duyarlarsa beklerler.
4: Oo, bu uzun vadeli iş dayı. Hemen ölmezsin ki sen.
5: Şimdi ölüyorum.
4: Sahi mi?
5: Yaklaş bana.
4: Söyle.
5: Şöminenin üstünde ilaç var. Uzun bir şişe olacak.
4: Bu mu?
5: Tamam. Yarısını bir bardağa koy. İçir bana.
4: Ama bu ilaçlar seni yaşatır dayı. Biraz da sevgili yeğenini düşün. Yalvarırım inan bana. Ben de yaşamak istiyorum.
5: Yaşayacaksın.
4: Bir sustalının ucunda mı? İnanmıyorsun, öldürecekler beni. İç bakalım. Görüyorsun ki sana büyük şefkatim var.
5: Bırak bardağı. Yaklaş bana. Söyleyeceklerimi dinle.
4: Söyle.
5: Şimdi hemen kaç buradan.
4: Dayı yalvarırım bana acı.
5: Dinle beni. Bana içirdiğin zehirli bir ilaçtı.
4: İlaç değil mi? Mutlaka bir faydası vardır.
5: Dinle. Bu ilacın iki damladan fazlası insanı öldürür.
4: Ne diyorsun? Şişenin yarısını içtin.
5: Biliyorum. Sakın kimseye söyleme.
4: İntihar mı ediyorsun yoksa?
5: İlacı bana veren sensin. Eğer kaçmazsan halin haraptır.
4: He?
5: İçeri girerken kimse görmedi seni değil mi?
4: Görmedi.
5: Çıkarken de görünme.
4: Hay Allah. Sen söyledin de içirdin dayı.
5: Sersem kaç diyorum. Geldiğin kapıdan çık.
4: Kaçıyorum. Hay Allah.
5: Dur. Ha? Şu zile bassa öyle git. Ama şişeyi gene şöminenin üstüne koy da öyle. Zile uzanamayacağım. İşte şurada.
4: Peki. Hay Allah. Gördün mü işi? Bastım.
5: Çabuk kaç. Şimdi gelecekler.
4: Tu Allah cezasını versin. Ne demek oluyor anlamadım, gitti ya. İşte böyle. Olayın etkisiyle öyle bir kaçış kaçmışım ki soluğu Eskişehir'de almışım. Bir arkadaşa misafir oldum. Böylece alacaklılardan da bir süre kurtulabilmiştim.
0: Bu sabah mı döndünüz?
4: Bu sabah.
0: Eskişehir'de kaldığınız yerin adresini verebilir misiniz?
4: Ne yapacaksınız?
0: Oraya ne zaman gittiğinizi öğrenmemiz gerek.
4: Yo, yoksa itirafımı kuşkuyla mı karşılaşıyorsunuz?
0: Köşke girerken sizi kimsenin görmemiş olması biraz garip değil mi?
4: İşte yargıçlar böyledir. Katili bulmak için yapmadıkları kalmaz. Bulunca da ille ispat edeceksin derler. Şu zilin düğmesine o günden sonra dokunan oldu mu?
0: Hayır, o da mühürlenmişti.
4: Öyleyse bu düğmede parmağımın izini bulacaksınız. Zili çalan bendim.
0: Şevket Bey.
6: Buyurun efendim.
0: Haber verin de zil düğmesinin üstündeki parmak izini alsınlar.
6: Başla efendim.
0: Dayınızın karısını suçladığını ne zaman öğrendiniz?
4: Bu sabah.
0: Gazetede mi okudunuz?
4: Hayır, gazete okumam hiç. Dostlarım verdiler müjdeyi.
0: Müjdeyi mi?
4: Evet. Sevgili dayım karısı tarafından öldürüldüğü için bütün mirası bana kalıyormuş. Buna oyun arkadaşlarım nasıl sevinmişler bilseniz. Duyduğum zaman pes dedim doğrusu. İhtiyarın kafası işliyormuş meğer hala. Zeki adamdı ama. Ne yazık ki zekasını kötüye kullanmaktan da geri durmazdı. Öyle değil mi yenge hanım?
1: Ne yazık ki öyle.
4: Sahi mi? Bravo doğrusu. Bir gelişme var sizde. Dayımın aleyhine hiç konuşmazdı da. Hatta ne yalan söyleyeyim. Her şeyi açıklayarak onun planını suya düşürdüm diye belki de bana kızar dedim. Yapardı da ha.
1: Size teşekkür etmek için bile kendimde güç bulamıyorum.
4: Teşekkür mü? O da neden?
1: Gerçekleri pekala gizlemek elinizdeyken kendinizi bile bile ele verdiniz.
4: Oho, sakın beni duygusal bir romanın soyluluk taslayan kahramanlarına benzetmeye kalkmayın. İtiraf ederim ki karar vermeden önce bir hayli düşündüm.
1: Ama sonunda verdiniz.
4: Alacaklılarım duyunca saçlarını yolacaklar. Beni bu sefer hiç gözümün yaşına bakmadan şişlemek isteyeceklerdir artık. Ama düşündüm ki bunu yapmak için peşimden cezaevine kadar gelmek zorunda kalırlar. Bu da hiç işlerine gelmez. Öyle değil mi? Hı?

Arkada Kalan Gözler adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Fazıl Hayati Çorbacıoğlu. Reji Selahattin Küçük. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: kadın Nedret Güvenç Bilgütay, sorgu yargıcı Kemal Ergüvenç, memur Bilge Zobu, doktor Rauf Ulukut, adam Sami Ayanoğlu, Bülent Fuat İşhan, hizmetçi Nevgün Ulukut, uşak Devrim Parscan. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

Gerçekten Sivastopol burası mı diye sordu küçük kardeş tepeye tırmanıp da gemi direkleriyle dolu körfezi görünce. Ötelerde düşman donanmasının demirlediği açık deniz, sahil bataryaları, kışlalar, su yolları, doklar ve kente ait yapılar seçiliyordu. Kenti çevreleyen sarımsı tepelerin üzerinde yükselen beyaz, leylak rengi dumanlar, masmavi gökyüzünde güneşin pembemsi ışıklarını yansıtarak kararmaya başlayan deniz üzerinde ufka doğru alçalıyordu. Aylardır kuşatma altında bulunan Sivastopol'ü gözünde daha korkunç bir yer olarak canlandıran, böyle sakin bir gün batımında görünce şaşıran, harp okulundan yeni mezun olmuş genç Rus askeri Volodya'dır. Tolstoy'un Sivastopol öyküleri kitabının kahramanlarından Volodya, ağabey Mihail Kozeltsov'un da çarpıştığı şehre mezun olur olmaz gönüllü gelmiştir.

Sivastopol sokaklarından görev yerine doğru yürürken yüreği bilinmezliklerle doludur. Yekaterina Caddesi tam anlamıyla ıssız, sessizdi. Volodya'nın karanlıkta seçebildiği tek şey, üzerinde yürümekte olduğu taş kaldırımla geniş caddenin iki yanındaki yer yer yıkılmış büyük beyaz evlerdi. Caddenin soluna geçerken deniz komutanlığının orada hemen duvarın arkasında yanmakta olan güçlü ışığında yeni dikilmiş akasya ağaçlarına ve onların toz bağlamış acınası yapraklarına takıldı gözü. Karanlıkta ateş kusan toplar, çeşitli ölüm imgeleri karma karışık ve belirsiz biçimde dolaşıp duruyordu zihninde. Tehlike altında bulunmasının kimsenin umrunda olmaması, herkesin ona karşı tam bir ilgisizlik, kayıtsızlık içinde olması, buralarda yapayalnız kalması gibi duygularla o gencecik, duyarlı yüreği nasıl da eziliyordu. Genç Rus askeri gibi nice Türk, Fransız, İngiliz genci de aynı duyguları yaşıyordu cephenin karşı tarafında. 1854-1855 yılları arasında kuşatma altında kalan Sivastopol'de büyük çarpışmalar yaşandı. Aylarca direnmelerine karşın sonunda şehri teslim etmek zorunda kaldı Ruslar. Bu kuşatma Sivastopol'ün gördüğü tek savaş olmayacaktı. Şehir 2. Dünya Savaşı'nda Alman, İtalyan ve Rumen birliklerinin kuşatması altında kaldı. Barbarossa harekatıyla Sovyetler Birliği'nin batısını büyük oranda ele geçiren mihver güçleri bu kez Kırım'a ulaşmış ve bölgeyi işgal etmişti. 1942'nin yaz aylarında Almanlar Sivastopol limanını ve şehri ele geçirdi. 1944'te Kızıl Ordu birlikleri şehri geri alana dek işgal devam etti.

Osmanlı döneminde adı Akyar olarak bilinen Sivastopol, Kırım Yarımadası'nın en büyük şehri ve Karadeniz'in en önemli limanlarından biriydi. Ilıman kışların ve çok sıcak olmayan yaz aylarının yaşandığı Sivastopol, Ruslar için popüler bir tatil beldesi oldu daima. 15. yüzyıldan 18. yüzyıla dek Kırım Hanlığı'nın bir parçası olan kent, 1780'lerde Rusların eline geçti. Tolstoy'un sözünü ettiği Yekaterina Caddesi, şehrin Ruslar tarafından açılan tarihi ana caddesidir. Çariçe 2. Katerina'nın adı verilen caddenin bugünkü adı Lenin Caddesi. Şehrin ana arterlerinden biri olan Lenin Caddesi, deniz kıyısında kordon boyunca uzanır. Tarihi konutlar, kiliseler bu cadde boyunca sıralanır. Sivastopol'un en güney ucunda yer alan Fiolent Burnu'ysa şehrin en güzel manzarasına ve kumsalına sahiptir. Tabii deniz kenarına ulaşmak için kayalıklardan 800 basamaklı taş merdivenlerden inmeyi göze alabilirsiniz. Uzun yıllar Ukrayna'ya bağlı olan Sivastopol'ü 2014 yılından bu yana Ruslar kendi özel bölgeleri sayıyor. Biz bugünü bırakıp Tolstoy'un 1854 yılındaki Sivastopol izlenimlerine dönelim. Körfez üzerinde iyice yükselen güneş, demirli gemilere, gidip gelen yelkenlilere ve kayalıklara neşeli, ılık ışıklarını serpiyordu. Tepede meşe çalılarının kavrulmuş yapraklarını belli belirsiz kımıldatan hafif esinti, aşağıda kayıkların yelkenlerini şişiriyor, denizde hafif çalkantılar yapıyordu. Öte yakada Sivastopol uzanıyordu. Yarım kalmış kilisesi, sütunu, kıyı şeridi, tepeye doğru yükselen ağaçlı yolu, mimari güzelliği göz alan kütüphanesi, yelken direkleriyle dolu masmavi koyları, insanda resim yapma isteği uyandıran zarif su kemerleri ve kızıl top ateşlerinin aydınlattığı açık mavi barut dumanlarıyla hep o eski Sivastopol'du. Eskiden olduğu gibi güzel, gururlu, şenlikliydi. Bir yanı dumanlı, boz dağlarla, öbür yanı güneşte mavi mavi ışıyan, kımıl kımıl bir denizle çevriliydi. Tolstoy'un bahsettiği Sivastopol Merkez Kütüphanesi'nin savaşlarda hasar görmüş olsa da 1952 yılında yenilendiğini ve Lenin Caddesi'nde aynı yerde hizmet verdiğini sözlerimize ekliyoruz.

diyerek bu güzel şehre veda edelim. Rus besteci Sergei Prokofiev'in Savaş ve Barış Operası'ndan bir bölümle ayrılıyoruz Sivastopol'da. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: sınırları aşan Türkiye.
1: İyi akşamlar kıymetli dinleyiciler. Bir Sınırlar Aşan Türkiye programında daha sizlerle beraberiz. Konuğumuz Profesör Doktor Abdülmenaf Turan, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi. Sayın hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam, çok teşekkür ederim.
1: Konuğumuzla konuşacağımız konu kamu diplomasisinde liderlerin rolü. Kamu diplomasisi yalnızca kurumlarla değil aynı zamanda liderlerle de yürütülüyor. Karizmatik liderler uluslararası kamuoyunda ülkenin imajını şekillendiren çok önemli aktörler. Bugün Türkiye'nin farklı dönemlerindeki liderlerinin kamu diplomasisindeki rolünü tartışacağız. Kimdir bu liderler derseniz Atatürk, Özal, Erdoğan üçgeninde biraz bu tartışmayı, konuşmayı, sohbeti götüreceğiz kıymetli hocamla. Kıymetli hocam, liderler kamu diplomasisinde neden bu kadar önemliler?
2: Aslında liderler sadece kamu diplomasisinde değil, her alanda çok önemliler. Yani savaşı kazanan işte bir generaldir. Yani çok asker savaşır ama sonuçta savaşı kazanan generaldir. Dolayısıyla tarihe

0: generaller geçer. O yüzden liderler ne kadar güçlü olursa kamu diplomasisinde de o kadar çok etki artar. Dolayısıyla güçlü liderlerin, güçlü söylemlerin olduğu dönemlerde liderlerin kamu diplomasi sürecinde çok aktif bir rol üstlendiklerini, belirleyici bir konumda olduklarını söyleyebiliriz. Yani uluslararası ilişkileri sadece işte salonlarda yapılan toplantılarla değerlendirmemek gerekiyor. Belki şu örneği vermek gerekiyor. Ara sıra uluslararası toplantıları gözlemlediğimizde liderlerin birbirlerine karşı duruşları, mimikleri, jestleri, tokalaşmaları, birbirlerine üstünlük kurma girişimlerini, birbirlerinin gözlerine bakışını filan bir bütün olarak değerlendirdiğimizde güçlü liderlerin o toplantıları belirleyici bir rol üstlendiğini, belki de kimi zaman toplantılarda konuşulan konulardan çok daha önemli bir hale geldiğini söyleyebiliriz. O da günümüzdeki dijital teknolojiyle, algının gittikçe daha fazla önemli hale gelmesiyle de açıklanması gereken bir konu olarak da değerlendirebiliriz. Dolayısıyla liderler artık yalnızca devlet politikalarını temsil eden kişiler olmanın ötesinde bu politikaları anlamlandıran, bunları kendi yaşam tarzlarına yansıtan, sembolleştiren, sonra bunları kendi kişilik özelliklerine uyarlayan ve uluslararası kamuoyunda bunu bir takım davranışlarla, bir takım hareketlerle, bir takım konuşmalarla sergileyen bir yerde görüyoruz. Yani bugün herhangi bir liderin, herhangi bir de yapmış olduğu konuşmanın sıradan bir konuşma olmadığını, göstermiş olduğu tavrın sıradan bir tavır olmadığını artık günümüzdeki bütün iletişim bilimciler söylüyorlar. Bizler de bunlara çok yakından şahitlik ediyoruz. Yine daha çok kriz dönemlerinde liderlerin ortaya koymuş olduğu tavırlara bakmak gerekiyor. Şöyle bir değerlendirme yapalım. Yani 15 Temmuz'da bir lider olarak Cumhurbaşkanımız halkı sokağa çağırmamış olsaydı ya da başka birisi çağırmış olsaydı halkın bu kadar çok sokağa ineceğini ben tahmin etmiyorum. Dolayısıyla o liderlik gücü aslında bunu yaptıran bir tabii mesele.
1: Belirleyen değil mi? Sonucu belirleyen.
0: Evet, sonucu belirleyen şey. Ya da bir başka örnek daha hani söyleyelim. Koltuklardaki oturma düzeninin tartışılmış olduğu bir dönemde mesela çok tartışılan bir konuydu. Cumhurbaşkanımız ya da diğer ülke liderlerinin kendi konumlarını başat hale getirme konusunda yapmış olduğu çalışmalar bütün bu şeyi gösteriyor. Yani güçlü lider aynı zamanda güçlü ülke, aynı zamanda güçlü diplomasi ilişkisini ortaya koymaktadır. Ve liderlerin yapmış olduğu konuşmalar da adeta birer manifesto. Bu gösteriyle birlikte, yani bu algı çalışmasıyla birlikte üzerine bir de bir konuşma eklediğinizde bunun kişisel imajının, karizmasının etkisinin çok daha fazla yaygın olduğunu görüyorsunuz. Türkiye mesela bu konuda da hakikaten çok önemli bir eşiği atlamış durumda. Bir liderin göstermesi gereken tavrı her yerde görüyoruz. Örneğin işte bayrak meselesi var. Cumhurbaşkanımız katılmış olduğu hiçbir tane toplantıda ülkelerin işte liderlerinin durduğu yeri belirlemek için bayraklar yere konuyor. Mesela Cumhurbaşkanımız hiçbir tarafta hiçbir zaman Türkiye bayrağını, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bayrağını yerde bırakmamıştır, almıştır. Diğer liderlerimizin de yani diğer bakanlarımızın da benzer bir hassasiyet gösterdiğini artık görüyoruz. Dolayısıyla bu aynı zamanda sizin ikna etme potansiyelinizi de artıran bir meseleye dönüşmüş durumdadır. O yüzden liderler diplomatik, kamu diplomasi sürecinde bunu eğer kurumsal bir şeyle desteklerlerse, tabii yani bu arkanızda bir güç olmadığında siz bunu zaten yapamazsınız. Dolayısıyla o gücün vermiş olduğu özgüvenle liderler bence çok önemli işler yapıyorlar diye düşünüyorum. Önemli bir şeydir bu.
1: Bence de tabii kamu diplomasisinde liderler ülkenin yüzü anlatını taşıyıcısı. Özellikle küresel medya çağında liderlere baktığımız zaman mesajın sembolleşmesini temin ediyorlar. Diğer taraftan karmaşık bir takım politikaların kişiselleşmesini anlaşılabilir kılmasını da temin ediyorlar. Duygusal bağı da tesis ediyorlar. Bunu da kurulmasını sağlıyorlar. Bu nedenle tabii liderler kamu diplomasisinde sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi salt karar alıcı değil, aynı zamanda anlatı kurucu aktörlere de dönüşmüş vaziyetteler. Tabii liderlerin o duruşu, yaklaşımı bir rol model de tayin ediyor. Ondan sonra sizin bayrak olayında, örnek olayında ifade etmiş olduğunuz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın o göstermiş olduğu hassasiyet bundan sonra istisnasız tabii ki tarih boyunca da sürecektir diye düşünüyorum. Başkaları bakımından da Türk bayrağı hassasiyeti. Bütün bu tür görüşmelerde Türk bayrağının yerine artık herkes yerde değil de

0: Gönder'de konumlayacaktır. Çünkü bunun örneklerini de görüyoruz dikkat ederseniz. Bütün ülkelerin bayraklarını hala yerlere koyuyorlar ama Türk bayrağını yere koymuyorlar. Öyle ayak altına koyacak bir şeyi onlar da sergilemiyor gittiğimiz yerlerde. O çok gerçekten hem hoş bir hadiseydi hem de belirleyici bir yaklaşım idi. Madem öyle şöyle devam edelim. Atatürk'ün kamu diplomasisi nasıldı kıymetli hocam?
1: Bir şeyi hakkı teslim etmek gerekiyor. Şimdi o kadar savaştan sonra bir sürü işte Kurtuluş Savaşı'na veriyorsunuz. Sonra bunu bir işte cumhuriyete dönüştürüyorsunuz. Ama savaştığınız ülkelerle müzakere etmek durumunda kalıyorsunuz. İşte Lozan, bazı yönleri tartışıldı, tartışılmadı. Orası bizi şey yapmaz ama bu, o dönemki koşullar içerisinde değerlendirdiğimizde Türkiye'nin yapabileceğini iyi şey yaptığını görüyoruz. Yani bir yandan savaştığınız ülkelerle, daha düne kadar savaştığınız ülkelerle, gözünüz sizin toprağınıza dikmiş olan ülkelerle siz bir masaya oturuyorsunuz ve bu masayı yönetiyorsunuz. Ben bunun çok önemli bir liderlik özelliği olduğunu söylüyorum. O yüzden Atatürk'ün buradaki hakkını bence çok iyi bir şekilde teslim etmek gerekiyor. Doğrudan kendisi toplantılara katılmamış olduğu halde bu toplantıları yönetme sürecini ülkedeki bir takım iç dengelerle birlikte yürüttüğünü de görüyoruz. Mesajlar vermesi gerekiyor mesela o dönemde anlaşma yaptığı ülkelere. O mesajları çok ciddi bir şekilde verdiğini görüyoruz. Mesela modernleşme ve benzeri anlatılar üzerinde kurgulamış olduğu bir konuyu mesela Lozan'da bir taktiksel bir konu olarak mesela değerlendirebiliriz. Ve siz konsolosluklarını Ankara'ya getirmemiş olduğunu hani gördüğümüz bir döneme ilişkin belki bahsetmek gerekiyor burada. Ankara başkent ilan ediliyor. Ondan sonra konsolosluklar gelmiyorlar. Bırakın konsoloslukları, üniversitelerden hocaları getiremiyorsunuz İstanbul'dan Ankara'ya. Ankara'ya işte o dönemde işte bir Bozkır kasabasından başkent mi olur diyenler var. Şimdi dolayısıyla öyle diplomatik bir süreç yürütüyorsunuz ki Ankara'nın başkent olduğunu tescil ettiriyorsunuz ve buna, bütün dünyayı da buna ikna ediyorsunuz. Bu da çok önemli bir gelişme. Yani kabul edilir edilmez meselesinin ötesinde ben pozitif anlamda bir şey olarak bunu söylüyorum. Sonra siz bu diplomatik çalışmalarınızı yönetirken aynı zamanda benim bildiğim kadarıyla Atatürk hiç yurt dışına çıkmamıştır.
0: Yok çıkmadı benim çıkmadı. De evet.
1: Evet yani bildiğim kadarıyla ve bunların tamamını ülkede oturduğunuz yerde yönetiyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey. 1934 yılına ilişkin arşiv çalışmaları yapmış olduğum dönemde mesela o dönemki İran Şahı'nın Türkiye'ye gelişini ve Atatürk'ün işte ona eşlik ettiğini ya da yurt dışından bir takım misafirlerin geldiğini ve Atatürk'ün onlara eşlik ederken sergilemiş olduğu o imajı, o güveni inşa ederken ki tutumunu bir kurucu lider olarak bence yani teslim etmek lazım. Bir öncesine daha gittiğimizde savaşı yöneten Mustafa Kemal olarak da iyi bir asker ama aynı zamanda bu iyi askerliğin yani iyi bir asker olmanın, iyi bir komutan olmanın da stratejik bir aklı ortaya çıkardığını söylemek gerekiyor. Çünkü savaşlar stratejik akılla kazanılır. Burada da çok iyi bir diplomatik ilişki yürüttüğünü söyleyebiliriz. Hem dışarıyla hem de içeriğiyle yürütülen bir diplomatik ilişki var. O dönemde işte Ruslarla nasıl bir ilişki kurması gerektiğini hesabını yapmış. İngilizlerle nasıl bir ilişki kurması gerektiğinin hesabını yapmış tam savaş döneminde. Burada da bir askeri bir strateji uzmanı olarak da kamu diplomasisinde bunu yaptığını görüyoruz. Çünkü sürekli karşısındaki güçler sürekli başka güçler olmuşlardır. Yani bizim diplomatik ilişkiler ya da savaşarak ilişkiler geliştirmemiz gereken ülkelere karşı takılmış olduğumuz bir belki de stratejik bir aklı burada tartışmak gerekiyor. Bunu öne çıkartmak gerekiyor.
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ankara'ya geldiği zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından önce iki kurum kuruyor. Bunlardan birisi Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi yani Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü. Bir diğeri ise Anadolu Ajansı. Bu ikisi şeyden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden önce kurulan, ihdas edilen kurumlar bakın. Bu da kamu diplomasisi bakımından muazzam bir yaklaşım Atatürk açısından. Tabii çok önemli bir noktaya getirdiniz. Modernleşme ve barış temelli bir vizyon üzerine tabii ki kuruyor. Çünkü bir savaştan çıkmışsınız. Çok yorgun, büyük bir savaş içerisinde bulunmuşsunuz. Ülkeniz harap vaziyette. Burada elbette ki daha rasyonel olmak durumundasınız. Barışçı olmak durumundasınız. Bir de kalkınmayı, çağdaşlaşmayı hedeflemek gibi bir mecburiyetiniz var. Tabii burada semboller, reformlar, dış

0: politika, sizin de işaret etmiş olduğunuz gibi yeni bir ulus anlatısı inşası çok önemli. Bunları yapmak, başarmak da kolay değil. Hele yani binlerce yılın başkenti bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Sadece Osmanlı'nın değil, Bizans'ın, Doğu Roma'nın başkentinden bahsediyoruz değil mi tarih boyunca? Oradan Ankara'ya, yani Anadolu'nun bozkırının ortasında bir başkente insanları ikna etmek, razı etmek, kurmak, bunu geliştirmek bazen büyük bir iş aslına bakarsanız kıymetli hocam. Özal döneminde peki kamu diplomasi nasıl farklılaştı? Biraz da oraya değinebilir miyiz?
1: Ya ben Atatürk dönemiyle ilgili belki bir şey daha söylemek lazım. Ankara'nın başkent ilan edilmesinden sonra bir süre geçtikten sonra Türkiye'nin Kalbi Ankara diye bir sinema filmi de çevriliyor.
0: Evet.
1: Ve onu bütün platformlarda gösteriyorlar. Yani bu da bir ikna sürecidir. Biz yeni bir devlet kurduk. Bunun başkenti Ankara'dır. Şimdi bunu kime anlatmanız gerekiyor? Yani Türkiye'deki insanları ikna edebilirsiniz başkentin Ankara olduğuna dair ama sizin dışarıyı da ikna etmeniz gerekiyor. Çünkü onların beklentisi birazcık farklıydı. Dolayısıyla bu beklentileri de iyi yönettiğini, bu ayrıntıyı da hocam söylemiş olduğunuz için, Anadolu Ajansı'nı söylemiş olduğunuz için, evet.
0: İki işte kurum var. Birisi Anadolu Ajansı, birisi de Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi.
1: Evet.
0: Yani şimdiki adıyla Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, tabii bu isimle kalmadı ama iletişim başkanlığı olunca sistem onun içerisine dahil olmuş oldu o kurumda. Ama düşünün ki ne kadar aslında ileri görüşlü ve kamu diplomasisine de önem veriyor. Tabii bir diğer önemli husus da, hep ıskalıyorlar birileri anlatırken, Atatürk meşruiyete çok önem veriyor. Hukuka, sisteme bağlılığa çok önem veriyor. Mesela Erzurum Kongresi'ne gidiyorsunuz. Erzurum Kongresi'ni tutanak altına aldırmış. Sadece tutanak altına aldırmakla kalmamış. Ne yapmış? O gün padişaha oradaki bütün görüşmeleri, tutanakları, kayıtları, kararları tek tek telgrafla bildiriyor. Sivas Kongresi'ne gidiyorsunuz. Sivas Kongresi yine tutanak altında bütün görüşmeler, konuşmalar, yapılan işler. Meclise geliyorsunuz, meclis açılıyor. İlk günden itibaren zabıt katipleri var biliyorsunuz. O da tutanak altına alınıyor. Ve bunların hepsi bir anlama geliyor. O da nedir? Meşruiyet. Meşruiyet olmazsa devlet olmaz. Meşruiyetin üzerine her şeyi ancak yükseltebilirsiniz. Meşruiyetle kurumsallaşmayı temin edebilirsiniz ve sağlarsınız. İşte böyle sağlam bir yapıdan geldiği içindir ki bu kurumsallaşmayı da tabii temin ediyor.
1: Evet, çok önemli.
0: Şimdi Özal dönemine bir geçelim isterseniz.
1: Tabii, böyle ben Türkiye'de tarih anlatımını böyle kopuş ve süreklilik merkezli olarak düşündüğümüzde, sert kopuşlar olmakla birlikte bir süreklilik olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla bir bütün olarak tarih okumak gerekiyor. Cumhuriyet'in kuruluşu Osmanlı'dan bir kopuş değil, aslında bir sürekliliktir. Özal'ın 1980'li yıllarda işte ülkeye getirmiş olduğu, ANAP'la birlikte getirmiş olduğu değişim ve dönüşüm de aslında öncesinde devam eden bir süreklilik, darbeyle kesintiye uğrayan, kopuşa uğrayan ama sonradan bunu temin ettiğimiz bir süreklilik olarak belki nitelendirmek lazım. Ta Adnan Menderes döneminde başlayan,
0: tabii,
1: bir sürecin belki uzantısı olarak görmek gerekiyor. Ama Özal Türkiye'yi gerçekten de ekonomi merkezli ve girişimci bir dış politika ile tanıştırmıştır. Yani 1970'li yıllarda hocam bilirsiniz, bu işte Afyon krizi, işte Kıbrıs meselesi falan gibi biz birçok konuyla karşı karşıya kaldık ve demin söylemiş olduğunuz gibi yorgun bir halde biz 1980 askeri darbesine yakalandık. Özal 1983 yılında iktidara geldiğinde ANAP'ı kurduğundaki askerlere rağmen iktidara geldiğinde orada Özal'ın çok geniş bir vizyon çizmiş olduğunu, birçok uluslararası düzeydeki başarılarıyla tanınan birçok insanla birlikte hareket ettiğini, merhum işte Adnan Kahveci bunlardan birisidir, onlarla birlikte hareket edip bir Türkiye'yi dışa doğru açtığını görüyoruz ve bu o dönemde de yine şimdi karşı çıkmış olan insanların ya işte Türkiye dışa bağımlı bilmem ne oldu filan gibi ülke olarak da Türkiye çok eleştirildi ama Özal bütün bunlara karşı çok net bir tavır gösterdi, çok güçlü bir irade gösterdi ve her şeye rağmen Türkiye dışarıya açılmalıdır ve Türkiye girişimci bir ülke olarak bu rolünü ekonomik temelli bir anlayışla güçlendirmelidir ve Özal'ın o diplomatik girişimleri sayesinde mesela 1989'da işte hatırlarsanız Sayın Hocam, Bulgaristan'dan Türkler işte Türkiye'ye gelebildi. Irak'taki o Halepçe meselesi,
0: katliam sonrası tabii.
1: Halepçe meselesi yönetilebildi. Ondan sonra Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkilerinde bir kendince bir bence bir denge sağlandı ve Özal aslında büyük bir şey, bugün bizim Türkiye yüzyılı diye bahsetmiş olduğumuz bir meseleyi de çok yakından

0: gördü. Sovyetler Birliği yıkılır yıkılmaz Türk dünyasına yapmış olduğu ziyaretlerle birlikte oraya çok önemli bir açılım sağladı. Ve dolayısıyla Özal'ın hani hem bu alanda geliştirmiş olduğu geniş vizyonu, hem işte medya işte kullanması, ondan sonra tek kanallı yayıncılıktan bugün işte TRT'de onu takip etti. Mesela TRT bugün 19 kanalla sanırım önemli bir başarıya imza attı. TRT'yi de kendi içinde değiştirdi, dönüştürdü. Yanına kardeş kanallar koydu filan. Bununla da ne yaptı? Bir medya aslında anlatısı geliştirdi. Serbest piyasa ekonomisini sağladı. Bir takım stratejik açılımlarla Türk dünyasına ve diğer ülkelere yayıldı. Orta Doğu, Asya ve Balkanlar gibi önemli alanlarda çok önemli işler gerçekleştirdi ve aynı zamanda kendisinde bir liderlik vizyonu, bir enerjisi olduğunu da burada söylemek gerekiyor. Tekrar Turgut Özal'a buradan Allah rahmet eylesin diyoruz.
1: Amin,
0: Evet.
1: amin. Tabii çok önemli dediğiniz gibi ekonomik girişimci bir karakter kazandı Türkiye Özal döneminde. Serbest piyasa ekonomisi öne çıktı, dışa açılma öne çıktı, Batı ile entegrasyon öne çıktı. Tabii bunların üzerinden de yeni bir söylem üretildi. Özal liderlik tarzıyla Türkiye'yi statik bir ülke değil de fırsatlar sunan dinamik bir aktör haline de getirdi. Türkiye çok büyük katkısı vardı gayet tabii. Enformasyon devrimini yaşadı Türkiye, yani şeyle birlikte, rahmetli Özal'la birlikte. Esasında bakmamız gereken hususlardan birisi de bu. Dışa açılmanın en önemli faktörlerinden birisi nedir? Bilişim ağıdır. Bu ağla ilk tanışmamız, bu kadar kuvvetli bir şekilde dışa açılmamız kimle oldu? Özal'la oldu. Bunu da insanların görmesi lazım. Yani şimdi cebimizde telefonlarla, önümüzdeki bir sürü akıllı aygıtla vesaire gelişmeleri istersek öğrenebiliriz hemen nasıl oldu falan, ama yani bazen bilmeyebiliyoruz, unutabiliyoruz değil mi? Ama bir gerçek var. Çağ atlama. Rahmetli Özal'ın da mottosu neydi? Çağ atlayan Türkiye'ydi. Şimdi biz lider Türkiye diyoruz. Efendime söyleyeyim, Türkiye yüzyılı diyoruz. Kutup başı ülke diyoruz. Ülke bizi tarif ederken, o zaman da Özal kendi yaklaşımını ifade ederken çağ atlayan Türkiye diyordu. Gerçekten de bir çağ atlama Özal'la da gerçekleşti. Ama tabii esas değişim ve dönüşümü hiç kimse inkar edemez. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde yaşadık. Şimdi kıymetli hocam, biz bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu diplomasisindeki yaklaşımını, rolünü, fonksiyonunu biraz ele alabilir miyiz, değerlendirebilir miyiz?
0: Süre yeter mi bilmiyorum ama
1: evet.
0: Çok
1: olduğu kadar konuşalım.
0: Çok iş yapıldı. Çok güzel işler yapıldı. Ve Türkiye bugün gelmiş olduğu konumu itibariyle artık dünyadaki güç dengelerini belirleyici bir aktör haline geldiyse bu liderin karizmatik kişiliğiyle çok yakından ilişkilidir, ilgilidir. Yani bizim bunun hakkını teslim edip aynı zamanda bunun altındaki diğer dinamikleri de ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi liderliği, güçlü vizyonu ve öngörüsü gerçekten çok uzun vadeli. Yani düşünsenize 2023 Türkiye vizyonunu ortaya koyduğunda, yani Cumhuriyet'in 100. yılını ortaya koyduğunda kimsenin aklına ya ne zaman geleceğiz filan öyle şeyler vardı, ama 2023'ü gördük. O zamanki işte 2010'lu yıllarda bununla ilgili stratejik planlar, eylemler filan hazırlandığında birçok kişinin buna inanmadığına şahit olmuştum ben o dönemde. Ama o günleri gördük, o günleri aştık. Cumhuriyet'in 100. yılını geride bıraktık. 2053 hedeflerimiz dediğinde de benzer bir şey gördük, ama artık Türkiye 2053 hedeflerine ulaşabilecek kudrete sahip olduğunu gösterdi. 2071 diyoruz. Türkiye yüzyılı diyoruz. Ama Türkiye yüzyılı derken bunu sadece içerideki bir söylem olarak görmemek lazım. Cumhurbaşkanımızın her söyleminde mutlaka dışarıya bir mesaj vardır. Bugüne kadarki bütün anlatılarına bakıldığında, bütün metinlerini okuduğunuzda mutlaka içeriden bir şeyden söz ederken bile mutlaka dışarıya doğru bir mesajı vardır. Mesela en basitinde, yani bir kabine toplantılarında, kabine sonrası toplantılarda yapmış olduğu açıklamaların tamamında mutlaka çok önemli bir dış politika gündemi olur ve o dış politika gündemine ilişkin bütün mesajları onun üzerinden verir. Konuk devlet başkanlarını ağırladığında ülkenin itibarına ilişkin neler varsa o hassasiyetlerin tamamının diğer ülkeler tarafından gözetlendiğini görüyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin inşa edilmesinin arkasındaki güç de budur, anlayış da budur. Atatürk havalimanının millet bahçesine dönüştürülmesi güç de budur. İstanbul Havalimanı'nın açılması ve bu kadar büyük bir meydan okumayla işte ben uluslararası lojistik, taşıma, havayolu lojistiğine ve taşımacılığına ortak olacağım derken de aslında ortaya koymuş olduğu vizyon budur. Dolayısıyla sadece bir tek söylemle de değil aslında davranışlarıyla da bunun ortaya çıktığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın bir özelliğini daha belki söylemek gerekiyor. Merhamet ve vicdan eksenini hiçbir zaman kaybetmeyen ve bunu devletin bütün kurumlarına yayan, sofraya otururken yani bağdaş kurup oturabilen, aynı zamanda birisinin taziyesinde ağlayabilen bir lider özelliği gösteriyor. Ve bunun aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın küresel düzeyde bir vicdanı merhameti temsil eden bir lider olduğuna ilişkin algıyı da güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Bu bir algı değil aslında. Özü çünkü Cumhurbaşkanımızın en önemli özelliklerinden birisi bana göre sahiciliğidir. Bu sahicilik onun bütün yaşamına yansımıştır. Yani söyleyeceği sözden imtina etmeyen, ülkesinin çıkarına dokunan meselelerde sözünü esirgemeyen, duruşunu çok net bir şekilde ortaya koyan ve gerektiğinde One Minute çıkışında olduğu gibi toplantıyı terk eden ve bir daha da gitmeyen, verdiği sözün de arkasında duran, kararlı ve azimli bir duruşla bunu sergileyen bir yapıya sahip. Türkiye'de birçok zirvenin düzenlenmesine ev sahipliği yapmıştır ve artık uluslararası toplantılarda aranan lider konumundadır. Herkes Cumhurbaşkanımızın ne söyleyeceğini merak etmiştir bütün toplantılarda ve onun söyleyeceği şeylerin politikayı ne kadar belirlediğini görüyoruz. Suriye meselesi yakın bir zamanda olduğu için söylüyorum. Suriye meselesinde göstermiş olduğu liderlik bence önemli, hakiki bir liderliktir. Onu göstermek lazım. Yine bütün milleti kendi arkasında, her şeye rağmen kendi arkasında tutabilecek kadar güçlü bir duruşu vardır. Yani toplumun, yani oy vermese bile aslında bizim böyle bir lidere ihtiyacımız var dediğini çok yerde duyan ve buna şahit olan birisiyim. Dolayısıyla Türkiye'yi küresel kamuoyunda görünür hale getiren ve bu gücünü de hiç çekinmeden gösteren ve belki de en önemlisi meydan okuyan sahici bir liderdir.
1: Değil mi? Ne diyor? Dünya beşten büyüktür diyor. Daha adil bir dünya mümkündür diyor. Bunu söyleyebilmek tabii ki büyük bir cesaret ister. Bu meydan okumadır. Yani ama geldiğimiz nokta ne? Sayın Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği nokta. Bu kadar adaletsizliklerin, haksızlıkların, savaşların olduğu bir dünyada Birleşmiş Milletler şayet kendisine yüklenen anlamı, önemi taşıyamıyorsa, bunu ifa edemiyorsa buradaki görevlerini, gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bu teşhis çok önemli. Çünkü ne söylemişse o şekilde dünya yürüyor bakın. Yani dünya beşten büyük dedi. Bu haksızlığın sebebi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin kendi çıkarlarının dışında bir dünya tanımaması. Aslında söyleminin temelinde bu vardı. Bu yapı değişmedikçe daha adil bir dünyayı kurmak mümkün değil ama bu yapıyı değiştirerek bir adil dünyayı ve işleyen bir sistemi de kurmak kuşkusuz ki mümkün. Bu bakımdan da tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın kamu diplomasisinde yüksek görünürlük, güçlü lider anlatısı çok öne çıkıyor. İnsani diplomasi vurgusunu yaptınız. Gerçekten de en takdire şayan hususlardan birisi bu. Çünkü küresel vicdan dediğimiz bir kavram artık var değil mi? Çok önem taşıyor. Ama bir de küresel vicdansızlık var. Küresel vicdanı konuşuyoruz ama küresel vicdanı temsil etmesi bakımından burada hem Türk milletinin hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kavram gerçekten çok önemli. Dünyanın neresinde bir kriz varsa bu kriz bölgelerinde en aktif rol kime düşüyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşüyor, Cumhurbaşkanımıza düşüyor. Yine küresel adaletsizliklere yönelik söylemlerde kim önde sözcülük yapıyor? Sayın Cumhurbaşkanımız yapıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin anlatısını sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi daha iddialı, normatif bir çerçeveye taşıdı Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu yüksek kişiselleşme bazı uluslararası çevrelerde Türkiye imajının liderle özleşmesine de yol açmış vaziyette. Çok az bir süremiz kaldı. Şöyle toparlayarak kıymetli hocam son bir soru sorayım size. Liderlerin şahsi imajı ülke imajına nasıl yansır?
0: Pozitif yönde yansıdığını 3 örnek üzerinden söyledik. Lideriniz zayıfsa ülkeniz zayıf kalıyor. Lideriniz güçlüyse ülkeniz güçlüdür ama lideri güçlendirmek için o kurumsal kapasiteyi onunla birlikte eş zamanlı güçlendirmek gerekiyor. Bugün eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında o güçlü kurumsal kapasite olmasa, o güçlü beyinler olmasa, o diplomatik ilişkileri sağlayan çerçeve olmasa ve bu vizyonu hayata geçirebilecek kabiliyette insanlar olmasa elbette ki işi daha zor olurdu. Olurdu ama biraz daha zor olurdu. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer liderlere de baktığımızda bunun aslında ülke imajına çok olumlu bir şekilde katkı sunduğunu ama sonuç olarak da bunların kurumsal güçlü kurumlarla desteklenmesi gerektiğini görüyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da bu gerçeğin farkında olduğu için işte iletişim başkanlığının kapasitesini güçlendirdi, YTB'yi işte güçlendirdi, diğer işte Maarif Vakfı'nı kurdu. Bütün bu kurumlarla desteklemek durumunda idi. O yüzden de lider merkezli bir kamu diplomasisi kurmak gerekiyor. Bence bu önemli bir şey ama onu sürdürülebilir hale de getirecek kurumsal kapasiteyi de geliştirmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Tabii bu kapasiteyi inşa etmezsek şayet tabii ki bir yerde de hakim kalır. Liderden sonra en azından hakim kalır. Çok kişisel olur. Ondan sonra bir daha devam ettiremezsiniz. Oysa ki sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi liderlerin şahsi imajı ülke imajına doğrudan ve hızlı bir şekilde yansıyor. Burada karizmatik, güven veren, tutarlı lider profilleri ülkelere çok olumlu katkı sağlıyor. Tartışmalı ve polarize edici imajlar ülkenin algısını da benzer biçimde olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle lider imajı kamu diplomasisinde yüksek risk, yüksek getiri barındıran bir unsur. Lider merkezli kamu diplomasisi elbette sizin de belirttiğiniz gibi kısa ve orta vadede etkili olabilir ancak uzun vadede tabii kurumsal ve toplumsal temellerle bunu desteklenmezse sürdürülebilirliği de zor. Burada kalıcı bir kamu diplomasisi için olmazsa olmaz şeylerden birisi biraz evvel sizin zikretmiş olduğunuz gibi kurumlardır. Kurumları eğer inşa etmezseniz, yapmazsanız bu yapıyı da sürdüremezsiniz. Yine değerlerinizin de bulunması lazım. Toplumsal aktörler de burada tabii fevkalade önemli bir rol üstleniyor. Ve onlar üzerinden ancak inşa edebilirsiniz. Liderler de bu yapıların katalizörü bir yerde değil mi? Fakat tek başına tabii taşıyıcısı değiller. Burada son olarak şu cümleyi de etmekte fayda görüyorum kıymetli hocam. Siz gayet güzel bir çerçeve çizdiğiniz için. Sonuç olarak tabii liderlik kamu diplomasisinde vazgeçilmez bir unsur. Ancak etkili liderlik ile güçlü kurumsallaşma arasındaki dengeyi de mutlaka sağlamak gerekiyor. Kamu diplomasisinin başarısını belirleyen en temel faktörler de bunlar. Kıymetli dinleyiciler, Bir Sınırları Aşan Türkiye programının daha sonuna geldik. Bu akşamki konuğumuz Profesör Doktor Abdülmenaf Turan idi. Abdülmenaf Turan hocam Ankara Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sağ olun.
1: Siz de sağ olun. Kıymetli dinleyiciler, programı hazırlayıp sunan ben Zakir Avşar. Program yapımcımız Sayın Zehra Nuhoğlu. Teknik yapımda Sayın Mehmet Müyesseroğlu. Ses kayıtta Sayın Sema Çallı. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir sonraki Sınırlar Aşan Türkiye programında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
2: Sınırları Aşan Türkiye.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Hatırlıyorum. Her şeyi hatırlıyorum diye bağırdı. Yüzbaşıydım o zamanlar. Minnacık, çok sevimli bir çocuktunuz. Nina Aleksandrovna, Gavrila, ben sizdeydik. Evinize kabul etmiştiniz bizi. İvan Fyodorovich, Lizaveta Prokofievna kesti generalin sözünü. Bak şimdi ne hale gelmişsin ama. Bu kadar etkilendiğine göre anlaşılan soylu duygularının tümünü henüz içkiyle birlikte içip bitirmiş değilsin. Karına çok eziyet ettin. Çocuklarının başında duracak yerde borçlular cezaevinde yatıyorsun. Yıkıl karşımdan azizim. Bir yere git, bir kapı arkasına veya köşeye çekil. Ağla orada. Eski masum günlerini hatırla. Belki bağışlar seni Tanrı. Hadi yürü, yürü, ciddi söylüyorum. Ruhunun temizlenmesi için en iyi yol insanın geçmişini pişmanlıkla hatırlamasıdır. Ne var ki Lizaveta Prokofievna'nın ciddi söylediğini belirtmesine aslında hiç gerek yoktu. General her sarhoş gibi aşırı hassastı ve çok düşmüş her sarhoş gibi de mutlu geçmişinden hatıralar ağır geliyordu ona. Kalkıp uysalca kapıya yürüdü. Öyle ki o anda acıdı ona Lizaveta Prokofievna. Arkasından seslendi. Ardalion Aleksandrovich dostum, bir dakika dur. Hepimiz günahkarız. Vicdanının daha az sızladığını hissettiğinde bana gel. Oturup sohbet ederiz. Geçmişten konuşuruz. Kim bilir, belki de ben senden 50 kat daha günahkarımdır. Neyse, şimdilik güle güle. Ama şimdi git, sana göre değil burası. Generalin geri döneceğinden korkmuştu bir an. Prens, babasının arkasından koşmaya davranan Kolya'yı durdurdu. Şimdilik arkasından gitmeseniz iyi edersiniz. Yoksa hemen içerler ve şu anın etkisi de kaybolur. Lizaveta Prokofievna destekledi prensi. Doğru, hiç ilişme ona şimdi. Yarım saat sonra gidersin yanına. Lebedev cesaretini toplayıp söze karıştı. Hayatında bir kez olsun doğruyu söylemek neler yapıyor insana. Görüyorsunuz, ağladı adamcağız. Hemen susturdu onu Lizaveta Prokofievna. Kulağıma gelenler doğruysa, hani sen de hiç fena değilmişsin canım. Prensin yanında toplanmış konukların karşılıklı ilişkileri yavaş yavaş belirginleşmeye başlamıştı. Prens, Lizaveta Prokofievna'nın da kızlarının da onu ziyarete gelmekte kendisine gösterdikleri yakınlığın değerini bilecek durumdaydı ve biliyordu da. Elbette onlar ziyaretine gelmeden, kendisinin hasta olduğuna da, saatin geç olduğuna da bakmadan, onları bugün ziyaret etmek niyetinde olduğunu bütün içtenliğiyle açıklamıştı. Lizaveta Prokofievna prensin konuklarını tek tek inceledikten sonra bu niyetini hemen gerçekleştirebileceklerini söyledi. Pek kibar ve aşırı derecede hassas biri olan Ptitsin hemen ayağa kalktı. Lebedev'in kaldığı bölümüne yürüdü, Lebedev'i oraya götürmeye çalışmıştı. Ama Lebedev biraz sonra geleceğini söyleyerek gitmek istememişti. Bu arada Varvara kızlarla sohbete dalmıştı. Generalin gitmesine Gavrila da Varvara da sevinmişti. Çok geçmeden Gavrila da gitti Pütüsü'nün arkasından. Verandada Yepanchin'lerin yanında bulunduğu birkaç dakika süresince pek alçak gönüllü, ciddi durmuştu Gavrila. Onu iki kez yukarıdan aşağı süzen Lizaveta Prokofievna'nın kararlı bakışları karşısında hiç bozulmamıştı. Daha önceden tanıyan biri onun gerçekten de çok değiştiğini düşünebilirdi. Ondaki bu değişiklik Aglaya'nın çok hoşuna gitmişti. Birden yüksek sesle ortadan sordu. Şu çıkan Gavrila Ardalionovich değil mi? Bazen başkalarının konuşmasını böyle kesmeyi pek severdi. Evet dedi prens. Zor tanıdım onu. Çok değişmiş. Hem de iyi yönde. Prens onun adına sevindim dedi. Varvara duygulu, sevinçli bir sesle ekledi. Çok hasta oldu. Lizaveta Prokofievna hışımlı bir şaşkınlıkla neredeyse korkmuş gibi sordu. Neyiyle iyi yönde değişmiş ki? Nereden çıkardın bunu kızım? İyi yönde değişmiş bir

Yanı yok. İğne buldun onda. Baştan beri Lizaveta Prokofievna'nın oturduğu sandalyenin yanında ayakta duran kolya birden yüksek sesle atıldı. Zavallı şövalyeden iyisi yoktur. Prens şey gülerek, ben de öyle düşünüyorum dedi. Adelaide mağrur bir tavırla, ben de bütünüyle aynı görüşteyim diye ekledi. Lizaveta Prokofievna konuşanlara şaşkınlık içinde öfkeyle bakıyordu. Ne zavallı şövalyesi dedi. Aglaya'nın kıpkırmızı olduğunu görünce öfkeyle ekledi. Herhalde saçmalıktan başka bir şey değil. Kimmiş bu zavallı şövalye? Aglaya kibirli bir öfkeyle karşılık verdi. Sizin gözleriniz olacak şu çocuk başkalarının sözlerini ilk kez mi çarpıtıyor sanki? Aglaya'nın hemen her öfkeli çıkışında, ki çok sık olurdu bu, gözle görülen bütün ağırbaşlılığına, acımasızlığına karşın gizlemeyi pek beceremediği öylesine çocuksu, sabırsız bir okul çocuğu havası vardı ki o anda ona bakan kimse gülmeden edemezdi. Ve bu da Aglaya'nın canını çok sıkar, onların neden güldüklerine, böyle gülmeye nasıl cüret edebildiklerine akıl erdiremezdi. Şimdi de ablalarıyla prens şey gülmüş, hatta nedense yüzü kızaran Prens Lev Nikolayeviç bile gülümsemişti. Kolya zafer kahkahaları atıyordu. Aglaya çok kızgındı. Bu daha da güzelleştirmişti onu. Utanması, utandığı için kendine kızması olağanüstü yakışıyordu ona. Kaç kez sizin sözlerinizle çarpıttı diye ekledi. Kolya sesini yükselterek Aglaya'ya karşılık verdi. Sizin söylediğiniz şeyi söylüyorum. Bundan bir ay önce Don Kişot'u karıştırırken tam böyle zavallı şövalyeden iyisi yok demiştiniz. Bunu kim için dediğinizi bilmiyorum. Don Kişot için mi, Yevgeni Pavlovich için mi, yoksa başka biri için mi bilemem. Ama biri için söylediğiniz kesin. Uzun uzun söz ettiniz bundan. Lizaveta Prokofievna sert bir tavırla susturdu onu. Bakıyorum fazla ileri gidiyorsun tahminlerinde oğlum. Ama susmadı Kolya. Yalnızca ben miyim bunu yapan dedi. Herkes aynı şeyi söylüyordu. Şimdi de söylüyor. Bakın Prens Şey de, Adelaide Ivanovna da, başkaları da zavallı şövalye konusunda bana hak veriyor. Demek zavallı şövalye diye biri var. Bence de kesinlikle var öyle biri. Adelaide Ivanovna olmasaydı zavallı şövalyenin kim olduğunu hepimiz çoktan öğrenmiştik. Gülümsedi Adelaide Ivanovna. Benim suçum ne bunda? Sizin suçunuz portreyi yapmamanız. Aglaya Ivanovna o zaman zavallı şövalyenin portresini yapmanızı istedi sizden. Kafasında canlandırdığı tablonun bütün ayrıntılarını bile anlattı size. Tablonun konusunu hatırlıyor musunuz? Yapmak istememiştiniz. Öyle bir tabloyu nasıl yapabilirdim? Konusundan anlaşılıyordu ki bu zavallı şövalye kaldırmıyordu kimsenin karşısında yüzündeki çelikten kafesi. Nasıl bir yüz çıkabilirdi kafesin altından? Nasıl bir yüz çizecektim? Yoksa yalnızca bir kafes mi çizmem gerekiyordu? Zavallı şövalye sözüyle kimi, belki de uzun zamandan beri kararlaştırılmış biriydi bu, ima ettiklerini yavaş yavaş çok iyi anlamaya başlayan Lizaveta Prokofievna kızmaya başlamıştı. Ne kafesinden söz ediyorsunuz anlamadım dedi. Ama canını en çok sıkan Prens Lev Nikolayevich'in bile şaşırması, hatta sonunda 10 yaşında bir çocuk gibi mahcup olmasıydı. Sürdürdü konuşmasını. Bu saçmalığı kesecek misiniz, kesmeyecek misiniz? Kimdir bu zavallı şövalye, söyleyecek misiniz bana? Açıklanmayacak kadar korkunç bir sır mı var ortada yoksa? Ama herkes gülmeyi sürdürüyordu. Sonunda Prens Şe besbelli bir an önce konuyu değiştirmek amacıyla karıştı söze. Yalnızca eski bir Rus şiiridir bu. Hepsi o kadar efendim. Bir zavallı şövalye ile ilgili. Başı sonu belli olmayan bir şiir. Bundan bir ay önce bir gün yemekten sonra hep birlikte oturmuş konuşup gülüşüyor. Her zaman olduğu gibi Adelaide Nikolayevna'nın yapacağı tablo için bir konu arıyorduk. Biliyorsunuz Adelaide Ivanovna'nın tablosu için bir konu bulmak uzun zamandır ailenin başlıca sorunu. Sohbet arasında kimdi hatırlamıyorum biri zavallı şövalyeyi attı ortaya. Aglaya Ivanovna diye haykırdı Kolya. Prens Şey sürdürdü konuşmasını. Olabilir, kabul edebilirim. Ancak hatırlamıyorum. Bu konuya bazıları güldü. Bazıları da bundan daha uygun bir konunun olamayacağını ama zavallı şövalyenin resmini yapmak için önce bir yüzünün olması gerektiğini söyledi. Bütün tanıdıkların yüzleri incelenmeye başlandı. Hiçbiri uygun bulunmadı. Orada da kapandı konu.
Hepsi o kadar işte. Nedendir bilmem, Nikolay Arda Leonovic şimdi bu konuyu hatırladı ve ortaya attı. O zaman komik ve yerinde olan bu konunun şu anda hiçbir ilginçliği yok. Lizaveta Prokofievna biraz şeyinin sözünü kesti. Çünkü bambaşka bir aptallık, utanç verici ve kötü bir aptallık söz konusu bunun altında. Bu arada kendini toparlayan, önceki utangaçlığını yenen Aglaya, kendisinden hiç beklenmeyen, mağrur, ciddi bir tavırla birden şöyle dedi. Son derece derin bir saygıdan başka bir şey söz konusu değil burada. Aptallık da yok. Hatta yüzündeki bazı belirtilerden, şakanın giderek dallanıp budaklanmasından, ayrıca prensin giderek daha çok şaşırmasından ve bu şaşkınlığının sonunda en üst düzeye çıkmasından hoşnut olduğu söylenebilirdi.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetimini bu yanlış yoldan dönmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli programının 6 Eylül pazar günü açıklanacağını duyurdu. İstanbul

0: İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemiye ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Can kaybı 9'a yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeniden saldırdı. Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke Avrupa Birliği'nde karar alma süreçlerini tıkayan vetolara karşı reform çağrısı yaptı. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Ege Adaları konusunda Yunanistan'ı uyardı, devam ederlerse gereğini yaparız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'teki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi ise çok verimliydi, samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de ticari gemilerin hedef alınmasına da değindi. Bu sorunu çözmemiz lazım çünkü artık verdiği zarar giderek katlanıyor diyen Erdoğan, Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var dedi. Mekke İttifakı'nın İstanbul'da gerçekleştirilen ilk toplantısını da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur. Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz dedi. Sürecin adım adım ilerlediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, planımız, takvimlendirmemiz var. Böyle provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefinde hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyledi. Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen adli yıl açılış programındaki konuşmasında provokasyon girişimlerine karşı uyardı.
1: Terörsüz Türkiye hedefini milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir. Teröristik Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken bu hassas süreci istismar etmeye, toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde bazı araştırma şirketleri tarafından servis edilen sözde araştırmaların Türkiye'deki barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük olduğunu belirtti. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi. Türk milletinin kritik ve hassas dönemini istismara kalkışanların karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacağını kaydeden Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır ifadesini kullandı. Ekonominin yeni yol haritası belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle istişare toplantısında bir araya gelen Cevdet Yılmaz, ekonomimizin gelecek 3 yıllık yol haritasını, temel makroekonomik hedeflerini, politika çerçevesini ve yapısal reform gündemini ortaya koyacak orta vadeli programa ilişkin iş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik dedi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı 3.15'te meydana gelen kazanın ardından 10 mürettebatı bulunan Tuğberk İmamoğlu adlı gemi 11 dakika içinde battı. Kayıp 10 kişinin bulunması amacıyla ekipler seferber edilirken kazanın nedeni de araştırılıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye doğru seyir halinde olduğu bildirildi. Gemi sabaha karşı Marmara Denizi'nde Alsu adlı tankerle çarpıştı. Kazayı ilk bildiren Alsu adlı tankerin kaptanı oldu. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlenen filikalar deniz yüzeyinde bulundu ancak mürettebatın izine rastlanmadı. Kaza anına ve cihazın neden sinyal vermediğine ilişkin teknik inceleme sürüyor. Alsu adlı tanker bilirkişi incelemesi yapılmak üzere olay yerinden çekilirken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı

0: kazayla ilgili soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazanın meydana geliş şekli ve nedenleri ile varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edileceğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Silivri açıklarında batan gemide kaptan dahil 10 mürettebat bulunduğunu belirtti. Uraloğlu, şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı dedi.
1: Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve batan gemide 10 tane gemicimiz, kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk ve zaten olayın o ilk 3.26'daki bizim acil çağrı ve bu geminin Tuğberk İmamoğlu'nu tespit ettiğimizde oradaki bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum.
0: Marmara Denizi Silivri açıklarında iki geminin çarpıştığı kazanın ardından arama kurtarma çalışması devam ediyor. Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, kazadan önce gemideki vardiya amirlerinin geçiş için telsizle irtibat kurduğunu belirtti.
2: Gemideki denizcilerin cep telefonlarını aradık. Aramaya cevap verilmediğinde bizim için hem çağrıya cevap gelmemiz hem de İnsanların, denizcilerin cep telefonuna cevap alamamamız durumun artık ciddiyetini ortaya koyuyor. Gemi ne telsiz çağrılarına cevap verdi ne de cep telefonu aramalarına cevap vermeyince bizim için kritik safa geçildi. Artık biz olayı doğruladık. İki gemi köprü üstündeki vardiya zabitleri kaptanları vasıtıyla geçiş konusunda bir görüşme yapıyorlar telsizle, VHF'le. Ve
3: ne konuşuyorlar efendim telsizle?
2: Ya telsiz kaptanın gene beyanından yürüyeceğim.
3: Alsu gemisinin kaptanının
2: beyanından konuşacağım. Çünkü telsiz kayıtları biraz silik, tam çözümlenemedi ama iki kişinin konuştuğu çok net. Bu iki geminin birbirini gördüğünü, köprü üstünde vardiya zabitlerinin olduğunu, kaptanların olduğunu, birbirlerini fark ederek nasıl geçeceklerini konuştuklarını anlıyoruz. Alsu kaptanının beyanına göre iki gemi birbirlerinin ikisi tarafta sancağında bırakacak şekilde geçiş planlamışlar. Ama gene anladığınız kadarıyla geçiş sırasında farklı bir manevra meydana gelmiş. Alsu kaptanın dediği rotanın radikal bir şekilde diğer gemi tarafından değiştirildiği yönünde.
0: Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'de tespit edilen şüpheli cisimlerin SAS timleri tarafından başarıyla imha edildiğini açıkladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiler ve deniz hava vasıtalarıyla keşif gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor denildi. Şüpheli cisimlerin insansız deniz ve hava araçları olabileceği değerlendiriliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. Bakan Çiftçi, belki hiç tanımadığımız birinin duasına, umuduna, şifasına vesile oluruz dedi. İmkanı olan herkesi bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemiye ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışması devam ediyor. Kazayla ilgili tutuklanan 9 kişi yarın hakim karşısına çıkacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, kazaya ilişkin soruşturma ve teknik inceleme kapsamında Türkiye'nin ilgili kurumlarıyla tam bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalıştıklarını kaydetti. Soruşturma nedeniyle Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı da görevden aldığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasından kurtarılan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Göktaş, ailenin talebi üzerine Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastamızın durumunu yakından takip ediyoruz dedi. Kemal Memişoğlu kazada hayatını kaybedenleri bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'den tarihi bir

0: hamle daha geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek delil hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Azerbaycan Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Muhammed Hüseyin Şehriyar Iğdır'da anıldı. Anma programında Şehriyar'ın edebi kişiliği, Türk dünyasındaki yeri, Türkçe'ye katkıları ve eserleri ele alındı. Iğdır Üniversitesi Rektörü Ekrem Gürel, Şehriyar'ın Edirne'den Kaşgar'a uzanan coğrafyanın ortak hazinesi olduğunu söyledi. Şehriyar, Türk dünyasında halkın duygularını sade bir dille aktaran büyük bir ozan olarak kabul ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeniden saldırdı. Amerikan ordusu askeri ve lojistik hedeflerin vurulduğunu öne sürdü. Kirmanşah eyaleti Levan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırısında Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent İran'a ekonomik baskı mesajını yineledi. Havayolu şirketleri, denizcilik sektörü ve dijital varlıkların yaptırım hedefi olabileceğini kaydeden Bessent, uluslararası aktörlere Tahran'a destek olmama çağrısını bulundu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise artan gerginliğe rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. Bölgede istikrarsızlık yayan İsrail ise İran'a karşı uçaklarının kalkışa hazır olduğu tehdidinde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının kayıtlara geçen en büyük, ikinci ve en hızlı yayılan salgın olduğunu duyurdu. Ülkedeki vaka sayısı 6000'i geçti, 3000 kişi de hayatını kaybetti. Avrupa Birliği'nde dış politika kararlarında veto yetkisi tartışılıyor. Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke karar alma süreçlerine tıkayan vetolara karşı reform çağrısı yaptı. Ülkeler oy birliği yerine nitelikli çoğunluk ve veto yerine yapıcı çekimserlik gibi yöntemlerin daha fazla kullanılmasını istiyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetimini bu yanlış yoldan dönmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın 6 Eylül pazar günü açıklanacağını duyurdu. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemiye ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Can kaybı 9'a yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeniden saldırdı. Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke Avrupa Birliği'nde karar alma süreçlerini tıkayan vetolara karşı reform çağrısı yaptı. Spor. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynandığı sonuçlar şöyle. Van Spor Futbol Kulübü 0, Batman Petrol Spor 2. Mısırlı Kom.tr Fatih Karagümrük 1, Metro Holding Kayseri Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 2, Mardin 1969 Spor 2. Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı El Çadayil Bitşiabu İstanbul'a geldi. Fransız savunmacı sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray'la kiralık olarak sözleşme imzalayacak. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonu sonrasında mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlılar grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Yarın saat 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan'la Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle. Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 23, Kocaeli 19, Nevşehir 13, Kastamonu 12, Erzurum 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Bursa Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Yıldızeli Sivas yolunun 41 ile 43. kilometreleri arasında DDY üst geçit köprüsünün bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildirim numarası 835 Karadeniz. Orta ve Doğu Karadeniz'de deniz yüzeyinde ve yarı batık vaziyette sürüklenen başıboş konteynerler tespit edilmiştir. Söz konusu konteynerlerin bölgede batan bir gemiden serbest kaldığı anlaşılmış olup bu durum seyir yapan gemiler için ciddi seyir tehlikesi oluşturmaktadır. Bölgedeki tüm gemilerin hassas gözcülük yapmaları ve yüzen cisimlere karşı azami dikkat göstermeleri önemli duyurulur. Denizcilere yerel bildirim numarası 843 Ege Denizi. 40 derece 2 dakika 51 saniye kuzey, 26 derece 7 dakika 17 saniye doğu mevkiindeki Markalama Şamandırası yerinden kopmuştur. Denizcilere yerel bildirim numarası 844 Ege Denizi. 25 Ağustos 2026 saat 14'te 40 derece 2 dakika 51 saniye kuzey, 26 derece 7 dakika 17 saniye doğu mevkiinde sabit usturmaça rapor edilmiştir. Denizcilere yerel bildirim numarası 854. Çanakkale Boğazı 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 15'te 40 derece 3 dakika 30 saniye kuzey, 26 derece 20 dakika 59 saniye doğu mevkiindeki tehlikeli batık rapor edilmiştir. Denizcilere yerel bildirim numarası 858 Saros Körfezi. Atış eğitimi 3, 4, 8 ve 11 Eylül 2026 tarihlerinde saat 8'den saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 39 dakika 45 saniye kuzey, 26 derece 48 dakika 2 saniye doğu. 40 derece 39 dakika 54 saniye kuzey, 26 derece 37 dakika 21 saniye doğu. 40 derece 28 dakika kuzey, 26 derece 40 dakika doğu. 40 derece 31 dakika kuzey, 26 derece 48 dakika doğu. Denizcilere yerel bildirim numarası 863 Karadeniz. Atış denemeleri 4-6 Eylül 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 21'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 45 dakika kuzey, 34 derece 48 dakika doğu. 42 derece 41 dakika kuzey, 37 derece 21 dakika doğu. 41 derece 48 dakika kuzey, 36 derece 42 dakika doğu. 41 derece 37 dakika kuzey, 35 derece 32 dakika doğu. 41 derece 46 dakika kuzey, 34 derece 55 dakika doğu. Denizcilere yerel bildirim numarası 864 Marmara Denizi. Özel işaret ışıklı şamandıraları 40 derece 39 dakika 56 saniye kuzey, 27 derece 15 dakika 11 saniye doğu mevkiinden, 40 derece 39 dakika 58 saniye kuzey, 27 derece 15 dakika 3 saniye doğu mevkiine ve 40 derece 40 dakika 1 saniye kuzey, 27 derece 15 dakika 23 saniye doğu mevkiinden, 40 derece 40 dakika 6 saniye kuzey, 27 derece 15 dakika 30 saniye doğu mevkiine kaydırılmıştır. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Benim TRT İstanbul Radyosu'ndan, Gecenin İçinden programından herkese güzel bir gece diliyorum. Her çarşamba gecesi olduğu gibi birbirinden değerli konuklarımız var. İnanılmaz güzellikte bir müzik sohbeti ve devamında canlı performanslarıyla burada güzel insanlar olacaklar ve aynı zamanda tiyatroyu konuşacağız. Bu akşam müziği ve tiyatroyu çok konuşacağız efendim. Çünkü hakikaten çok değerli insanlar, çok değerli konuklarım olduğu gibi yaptıkları işleri de sizlere tanıtacağız efendim. İlerleyen dakikalarda Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Bey ile de beraber olacağız. Çok güzel bir etkinlik düzenliyorlar. Detayları alacağız. Programı iki güzel hanımefendi Deniz Sezer ve Zeynep Matur hazırladılar. Sesimizi sizlere bir başka güzel insan İhsan Bulut iletecek. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Çarşamba gecelerinin vazgeçilmez radyo programı. Gecenizi aydınlatan program Gecenin içinden başlıyor.

Efendim, Gecenin İçinden programındasınız bir kez daha. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Çok değerli konuklarımız olduğundan bahsetmiştim. Bu akşam kimlerle beraber olacağız? İlerleyen dakikalarda Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Sayın Mahmut Nedim Akülke bizlerle beraber olacak. Daha sonra müzikli buluşmalar köşesinde çok değerli müzisyenlerimiz var efendim. Gökhan Eroğlu, Erkut Kaymaz ve Hikmet İplikçi bizlerle beraber olacaklar. Canlı performanslarıyla bizlerle beraber olacaklar. Müzikli buluşmalar köşesinin çok değerli konukları ve programımızın son bölümünde de tiyatroyu konuşacağız. Dramaturg Adana Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Seyfettin Süha Erol'la 11

0: Birinci Şehir Tiyatroları Festivali'ni konuşacağız. Ez cümle, yine dop doluyuz efendim. Yine çok değerli konuklarımız var. Buyurun efendim programa sizlerle beraber, siz de iştirak edin bize. Bu güzel sohbeti, bu güzel müzik buluşmasını kaçırmayın derim. Ve gecenin ilk bölümüyle de, müzikli buluşmalar köşesiyle de programımıza başlayalım. Üç güzel insan şu an stüdyomda. Sevgili Gökhan Eroğlu. Gökhan'cığım hoş geldin.
1: Hoş gördüm abi, teşekkür ederim.
0: Seni burada görmek bizi çok mutlu ediyor.
1: Evet, tekrar buluşmak benim de hoşuma gitti.
0: Evet, harika. Sevgili Erkut Kaymaz.
2: Merhabalar.
0: Merhaba, hoş geldin hoş. Sevgili Erkut ve sevgili Hikmet İplikçi.
3: Merhabalar.
0: Merhaba Hikmet. Üç güzel insanla burada olmak hakikaten bizi çok mutlu ediyor. Çok güzel projeleri var, çok güzel şarkıları var az sonra. Bunların hepsini dinleyeceğiz. Aynı zamanda sevgili Gökhan Eroğlu bir tiyatro sanatçısı. Evet. Tiyatrodan da bahsedeceğiz bu akşam. Müziğe ve tiyatroya doyacağız sevgili Gökhan'cığım.
1: Umarım.
0: Öyle, gerçekten öyle. Çünkü stüdyomuzun sıcaklığı ortada. Biz bu sıcaklığı provalarda aldık. O provalardaki o sıcaklığı yayına her zaman yansıtmışızdır. Bu sefer de yansıtacağız. Evet.
1: Ama provalarda heyecan olmuyor ya Tolga. Evet, şimdi heyecan oluyor. Evet. Ama hallederiz, hiç
0: ama
1: merak etme.
0: Ben Instagram'dan, yani kendi sosyal medyamdan paylaştım provaları da. O provalardaki heyecan da var orada. O heyecan da
1: belli
0: oluyor, kameraya
1: diyorsun.
0: Yansıyor. Harika. Kameraya yansıdı. Çok güzel insanlarla burada sevgili yapımcımız Zeynep Matur olsun, teknik görevlimiz İhsan abimiz İsa Bulut olsun. Hep beraber o provalarda da verdiğimiz güzel görüntüler var. Sosyal medyamızda da bunları paylaştık efendim. Evet. Şimdi hemen başlayalım sevgili Gökhan'cığım. Çok güzel insanlarla tanıştırdın bizi.
1: Evet.
0: İstersen
1: efendim.
0: Sevgili Erkut ve sevgili Hikmet'ten bahsederek istersen programımıza girelim.
1: Tabii, seve Hı-hı. seve. Hı-hı. Evet, Hikmet ve Erkut'u anlatayım size
0: evet,
1: biraz.
0: Evet.
1: Şimdi
0: geçen programda yoktu çünkü.
1: Evet. Evet. Hikmet benim yine devlet tiyatrosundan arkadaşım. Kendisi müzisyen. Devlet tiyatrolarında çalıştığım ikinci sezonda canlı orkestralı bir oyunumuz vardı. Paşa Paşa Tiyatro yahut Ahmet Vefik Paşa bir oyun. Orada çalışmıştık. Evet. Hukukumuz hiç sonlanmadı. Aksine artarak devam etti. Erkut'la üniversite zamanından tanışıyoruz. Kendisi de bir müzisyen, aynı zamanda ses mühendisi.
0: Evet,
1: şöyle harika. Toparlayayım. Şimdi ben ikinci albümüme hazırlanıyorum Tolga abi. Bir hayat işi karışmazsa 11 Aralık 2026'da albümümüzü sunacağız sizlerin değerli
0: harika.
1: Kulaklarına.
0: Harika.
1: Erkut o projemizin prodüktörü aynı zamanda.
0: Evet.
1: Hikmet de orkestramızda ve aynı zamanda sağ olsun stüdyosunu bize açtı. Kayıtlarımızı orada gerçekleştiriyoruz. Provalarımızı orada gerçekleştiriyoruz. Sizlerin sayesinde bütün TRT FM dinleyicilerini buradan iki arkadaşıma da teşekkür etmek istiyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de. Bu akşam birlikteliğimizde güzel şarkılar da dinleyeceğiz. Şarkıların evet. hikayeleri de çünkü sanatçıların genel özelliğidir. Özellikle tiyatro Hı-hı. sanatçılarının Gökhan'cığım. Hikayesiz işi çok yapmazlar.
1: Tabii.
0: Yani o işin hikayesine bir bakarsınız. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bizim edebiyatçılar da öyledir. Edebiyatta da böyledir. O işin hikayesi çok önemlidir. Hikayeler dinleyeceğiz senden.
1: Evet. Motivasyonumuz dediğin gibi Tolga abi. Yaşadıklarımızdan Hı-hı. ve onların bizde bıraktığı ama gelmiş ama geçmiş duygularıyla hareket ediyoruz.
0: Evet.
1: Doğru. Hem
0: evet.
1: tiyatroda hem müzikte kesinlikle böyle. Benim şahsi kanaatim zaten İşin içine duygular ya da hisler karışmadan bir sanatsal aksiyon alındığında o bir eserden ziyade bir iş, bir ürüne dönüşüyor.
0: Evet, evet, evet çok haklısın.
1: Ha tabii bu çok öznel bir şey. Dinleyenler sever ya da izleyenler sever, kimisi sevmez. Ona bir şey diyemem ama ben o duyguların işin içine katıldığı taraftayım.
0: Evet, evet.
1: Kendi projemde, yani projelerime dahil ettiğim şarkıları da birer eser olarak yaşıyorum. Çünkü içinde ben varım.
0: Hı hı hı.
1: Bir durumun ya da birilerinin bende bıraktıkları var.
0: Evet.
1: Bu da galiba özellikle duygusal insanlarda daha çok çalışıyor.
0: Evet.
1: Yani eserin karşı tarafa ulaşması daha kolaylaşıyor hem tiyatroda hem müzikte. Atlatabildiğimiz bütün duygularımıza teşekkürler.
0: Harika.
1: Bizleri şimdilik buralara kadar
0: evet,
1: getirdi.
0: Evet. Aslında atlatmasak da olur değil mi Gökhan'cığım? Yani bu duygulardır bizi var eden, ortaya koyan, bir ürün çıkarmamıza sebep olan, hı-hı, bu güzel duygular, hani olumlusu olumsuzu, hepsi insan için güzel. Kesinlikle. İnsanla beraber hepsi çok güzeller.
1: Kesinlikle.
0: O duygular hep var olsun.
1: Lütfen olsun. Benim atlatmaktan kastım esasen şuydu abi. Ona takılıp kalıp işlevsiz, hı-hı, hale gelmemek.
0: Evet, evet,
1: evet. Evet, o bizim zihnimizde, kalbimizde ya da tabiri caizse cebimizde duruyor o. Ya da dursun, evet, o ya, evet, da onlar. Evet. Ama bizi belli bir süre üzsün.
0: Evet.
1: Biz de eğer üzülmemiz gerekiyorsa lütfen üzülelim. Hı-hı. Ama daha hayat devam ediyor, devam deyip edelim. Ne olur önümüze bakalım.
0: Ne diyor şair?
1: Buyurun.
0: Hüzündür en çok yakışan bize. Hilmi Yavuz'a da buradan bir selam gönderiyorum.
1: Lütfen. Ama böyle tok seslerle bunları söyler. Ben etkilendim ya mesela şu an. Ne demiş şair? Diye güzel.
0: Eyvallah. Ama hüzün bize yakışır. Dediğin gibi çok kalmamak.
1: Bana yakışıyor.
0: Çok kalmamak şartıyla hüzündür en çok yakışan bize. Bu akşam güzel şarkılar dinleyeceğiz.
1: İnşallah.
0: Şöyle bir özetini yapalım, daha sonra da şarkılara geçelim istersen.
1: Tamam. Şöyle. Hazırladığımız parçaların içerisinde ilk albümümden birkaç parça var. Ancak bir tane de kabul edersiniz, biz bir sürpriz yapmak istedik. Yeni projeden bir şarkımızı da bu akşamın repertuarına dahil ettik. Çok böyle şarkının içinde neler olduğunu belli etmeden biraz kaçak göçek akustik halini sunacağız size bu akşam. En büyük heyecanım şu an onda, çünkü ilk defa hiç duyulmamış bir parçayı çalmış olacağız sizin sayenizde.
0: İlk defa bizim programda.
1: Evet,
0: harika,
1: evet,
0: harika. O da bizim için çok güzel olacak.
1: O da tatlı bir heyecan.
0: Evet.
1: Çok güzel emekler var, çok güzel duygular var bence şarkıların içinde. Umarım dinleyenlerimiz beğenirler.
0: Umarım, umarım. Beğeneceklerine de eminim zaten sevgili Gökhan'cığım. Efendim, aramızda yeni katılanlar vardır. Müzikli Buluşmalar köşesindesiniz. TRT İstanbul Radyosu'nda Gecenin İçinden programındasınız. Çok değerli müzisyenler var şu an stüdyomuzda. Bu güzel müzisyenler sadece müzisyen değiller efendim. Başka sıfatları da var. O sıfatlarını da zaman zaman paylaşıyoruz sizlerle. Sevgili Gökhan Eroğlu, Erkut Kaymaz ve Hikmet İplikçi bizlerle beraber. Sevgili Gökhan, başlayalım mı canlı performansa?
1: Hadi bakalım.
0: Hadi başlayalım.
1: Atalım cerahatimizi.
0: Hani güftesiyle ilgili hikayesini sonra da anlatabilirsin ya da başta da anlatabilirsin. Nasıl istersen anonsu sana bırakayım ben.
1: Teşekkür ederim. Baştan anlatayım mı abi?
0: Tabii tabii, tamam. Tabii.
1: Şimdi ilk eserimiz sevgili dinleyicilerimiz, ismi zaten. Bu herkesin hayatında olan, hala süre gelen ya da belki olacak olan bir durum. O da sonu negatif biten bir aşk hikayesi aslında.
0: Evet.
1: Tercih edilmeyen durumlar bunlar. İnsanlar hani emek veriyor ilişkilerine, partnerine. Ama istediği sonucu alamayınca, yani istediği sonucu almak değil de bir güzellik olsun diye başlanır ya,
0: evet,
1: bu tarz,
0: evet,
1: ilişki,
0: evet,
1: durumlarına. İşte neticesi öyle olmayınca insanın içi bir burulur. Hı-hı. Kimisi dağa taşa çıkar, aa diye haykırır. Kimisi varsa kalemi, şiirini yazar.
0: Yazar.
1: Tutuyorsa palet, resmini yapar. Hı-hı. Benim de gitarım var. Bir iki de öyle kalemle çizittirebiliyoruz.
0: Ne güzel.
1: Bu onun eseri. Evet.
0: O zaman,
1: evet,
0: şair doğru söylemiş. Hüzündür en çok yakışan insan.
1: Atma şu oku.
0: Hadi o zaman dinleyelim.
1: Lütfen, tabii.

0: Harika.
1: Bitirdik.
0: Harika. Keşke bitmese.
1: Ya, teşekkür
0: ederim. Keşke bitmese. Çok keyifliydi ya. Çok güzeldi.
1: Sağ olasın.
0: Ama o duyguyu da çok net bir şekilde aldık. Dipsiz kuyu. O zatenlerin, o zatenlerin bence şarkının her tarafına da yansıyor, sirayet ediyor.
1: Mutlu ettim.
0: O zaten her şeyi belli ediyor.
1: Zaten.
0: Evet, o zaten, çünkü bir sürü zaten var.
1: Evet, evet. Olay. Yani
0: bir sürü zaten vardır ama hangi zaten olduğu önemlidir zaten o. Öyle değil mi?
1: Evet, evet, evet.
0: Evet, harika.
1: Zaten böyle deyip evet, devam da edebilirsin. Evet. Zaten deyip evet, geri evet, de dönebilirsin. Evet, bir bıçak evet, kesiyi. Haklısın.
0: Sen kalbinden gelen bir zatendi o. Biz de onu aldık.
1: Ya, teşekkür ederim.
0: Çok güzeldi. Çok, çok güzeldi. Ağzınıza sağlık. Efendim, Müzikli Buluşmalar köşesindesiniz. Aramıza yeni katılanlar vardır. Hemen güzel insanları tanıtayım size. Sevgili Gökhan Eroğlu, Erkut Kaymaz ve Hikmet İplikçi ile Müzikli Buluşmalar köşesinde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Gökhan'cığım, tabi bu arada sevgili Erkut ve Hikmet katılabilirsiniz sohbetimize.
1: Evet arkadaşlar, korkmayın. Evet,
0: lütfen lütfen bekliyoruz, sesinizi duyalım. Güzel performansınıza kulaklarımız şahit oluyor da sesinizi de duymak isteriz. Sevgili Gökhan'cığım... bir tiyatro sanatçısısın, aynı zamanda tabii müzikle de çok ilgileniyorsun ve benim seni tanıdığım kadarıyla da at başı gidiyor bu ikisi. Belki müzik biraz daha öndeymiş gibi geliyor bana. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani iki sanat da sana çok yakışıyor. İkisinden de feyz alıyorsun anladığım kadarıyla ki çok başarılısın. Ama hep birisi biraz daha böyle şeydir değil mi ya? Bunu biraz daha kayırabilirim falan dediğim bir şey var mı?
1: Yalan yok, var. Evet. Evet. Şimdi şöyle, ben hayatımı tiyatro yaparak kazanıyorum.
0: Evet. Evet. Devlet tiyatroları sanatçısın.
1: Evet, evet, evet abi. Bir mesleğiniz vardır ve yanında hobiniz vardır. Hı-hı. Bu genelde hobi olarak görülüyor ya bizim ülkemizde, evet, sanat evet, disiplinleri. Hayat bana nasip etti. Önce aha, hayata ve kendime teşekkür ediyorum. Mesleğimi sanatla seçtim.
0: Evet.
1: Müzik benim hobim.
0: Hı hı hı.
1: Ve bilmiyorum doğru mu düşünüyorum ama hani işimciyim, evet, işime saygı duyuyorum, evet, en iyisini yapmaya çalışıyorum her zaman, çünkü hani derler ya, kimse kafama silah dayamadı
0: evet,
1: benim bu
0: evet, mesleği
1: seçmem için
0: evet,
1: ama hani iş mi hobin mi, hobi,
0: hobi.
1: Evet. Evet, ikisini götürme durumu da şöyle oluyor, tiyatrodan vakit kaldığı zaman hemen hobime yöneliyorum,
0: evet,
1: kendimi hazır hissediyorsam onu projelendiriyorum, eğer hazır hissetmezsem bir şeyler daha bestelemeye, bir şeyler daha yazmaya çalışıyorum ki projelendirecek kıvama getireyim elimdekileri diye. Şu an işte tam da onun zamanı, evet, tiyatroda sezon arasındayız. Ne duruyoruz, helva yapsak evet, ya, o yüzden evet, biz de evet, sağ olsun arkadaşlarıma da derdimi anlattım, onlar da hiç ya bir saniye bile demeden sağ olsunlar kabul ettiler.
0: En güzel, en güzel.
1: İşte yıl sonuna kadar dediğim gibi albüm projesini hayata geçirebilirsek.
0: Aralıktı.
1: Evet. Ondan sonra rahat rahat tiyatroya, rahat rahat mesleğime, işime vaktim kalacak. Sonrası artık biraz ne derler ona, tevekkül. Ben yapacağımı yaptım, bıraktım artık.
0: Evet, evet. Ama sanat da bu değil midir zaten? Siz ortaya koyarsınız.
1: Kesinlikle.
0: Kim ne anlarsa, kim ne ondan faydalanmaya çalışırsa, kesinlikle, olumlu olumsuz her şey artık akışında gidiyordur evet, zaten.
1: Sevgili evet, hocamız da katılacaktır
0: evet,
1: belki.
0: Evet, Siha Bey de katılacak çok, ilerleyen dakikalarda.
1: Çok öznel bir durum evet, olduğu için beğendirip beğendirmemek. Ya bence hocam müsaadenizle bir şeyler söylemek istiyorum. Bir şey.
0: Estağfurullah.
1: Yani... Bir sanatçı üretici, sanat üreticisinin yolun başında bence kendini eğitmesi gereken nokta şu. Evet, herkes beğenilmek istiyor. Evet. Sanatçı olan evet, da olmayan evet, da evet, doğrudur. Ama yaptığımız işlere, yani tek üretilen işe tutulu kalıp beğeniliyorsa ben çok iyiyim demek büyük bir gaflet bence. Beğenilmiyorsa da of yapamıyorum, ben bu işi bırakacağım artık demek de bir gaflet. O aradaki ayarı iyi tutturmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sanata aşık olmak keyifli ama her üretilen ya da her çalışılan projeye sanki evladiyelikmiş gibi tutunmak ya da sarılmak, iyisiyle kötüsüyle gelen yorumlarla, onu biraz yanlış buluyorum.
0: Evet, evet. Yani o bitti artık, yeni bir şeyler üretmek, yeni bir şeyler söylemek lazım.
1: Evet, evet. Yani
0: öyle değil mi? Evet, evet.
1: Kesinlikle öyle. Hı-hı. Yoksa bilmiyorum yani, bir tane projeden güzel yorum aldıktan sonra evet, kimse çok iyi olamıyor. Evet, evet, proje iyidir. Evet, hani tek evet, kişilik bir oyun bile olsa bu, görünmeyen kahramanlar var, hı-hı, ortada. İşte perukçunuz, evet, ışıkçınız, sahne amiriniz. Yani en kötü orada ışıkları açıp kapatacak bir arkadaşınız oluyor özel tiyatrolarda, hani kendi imkanlarınızla, ama yine tek kişi değilsiniz.
0: Evet, evet.
1: Velev ki kötü yorumlar geldi. Tamam dostum, üzülme. Daha evet, bir evet, sürü proje var. Evet. Al sen ne güzel işte, git eve düşün. Niye kötü olabilir? Acaba ben bunun içerisinde neredeyim, ne kadarım? Al notunu, hayatına devam et.
0: Doğru. Bir iş kadını Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği bir röportajı hiç unutmuyorum. Orada şöyle bir cümle kullandı. Bir çok güzel şirket ve çok kar edilen şirketler kurmuş hayatında. Sunucu çocuğa diyor ki, sunucu arkadaşa diyor ki, sen benim başarılarımdan bahsediyorsun da ben bu kurduğum şirketlerden 3-4 katı kadar da batırdığım şirketler var.
1: Evet.
0: Biraz da bunlardan bahsedelim. Beni buraya zaten o batırdıklarım getirdi diyor.
1: Evet.
0: Yani bu Amerika'da da diyor şöyle bir adet vardır. Batırdığınız ne kadar çok batırırsanız o kadar değerli adam olursunuz. Çünkü nasıl, şundan dolayı nasıl batırıldığını bilirsiniz, batmazsınız diyor.
1: Tabii.
0: Evet, evet, evet, evet, evet, evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Naim Süleymanoğlu'nun da böyle bir demeci var. İşte bir televizyon programına galiba evet, konuk oluyor. Orada da diyorlar ki işte hadi bize şu şampiyonluklarını, birinciliklerini biraz bahsetsene abi evet, diyorlar evet, işte. O da diyor ki hayır olmaz. Benim birinci olmama sebep olan şey benim sakatlıklarım, üçüncülüklerim, evet, ikinciliklerim. Evet, onları evet, konuşmamız doğru, lazım
0: doğru,
1: diyor.
0: Doğru, doğru, doğru. Bu serüven bir yol bu.
1: Kesinlikle.
0: Yolda her şey var. İnişler, çıkışlar, evet, hepsi var. Sanatın içerisinde de var.
1: Ne demiş şair?
0: Ne demiş?
1: Kervan yolda düzülür.
0: Harika.
1: Asla yapamadım harika, ama.
0: Estağfurullah. Affet. Gayet güzel. Yüzündür en çok yakışan bize. Ama gülerek söylüyorum bunu. Yine bir canlı performans alalım mı sizden?
1: Ah. Lütfen.
0: Tamam. Efendim Müzikli Buluşmalar köşesindesiniz. Üç değerli müzisyen şu an stüdyomuzda. Gökhan Eroğlu, Erkut Kaymaz ve Hikmet İplikçi ile o güzel şarkıları dinlemeye, hikayeleriyle beraber dinlemeye devam ediyoruz. Buyurun.
1: Evet. Bahar.

0: Bizden önce İhsan Bey alkışladı.
1: Evet evet. Yıkıldı burası alkıştan.
0: Harika. Teşekkürler. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz İhsan Bulut Adam. Efendim, müzikli buluşmalar köşesinde üç değerli müzisyenimizle beraberiz. Birbirinden güzel şarkılar dinliyoruz, sohbet ediyoruz. Gökhan Eroğlu ile, Hikmet İplikçi ile, Erkut Kaymaz ile beraberiz. Biraz da ben bu tarafa dönüyorum şimdi.
1: Peki, Gökhan'cığım, lütfen.
0: İzninle. Yani sevgili Hikmet'le de sevgili Erkut'la da konuşmak istiyorum. Aslında şunu sormak istiyorum. Gökhan, sevgili Gökhan'la çalışmak.
1: Aha.
0: Biraz Hikmet. Bence sana sorulabilecek en güzel soru bu.
1: Çok kötü sırıtmadım ama ben şu an biraz korkuyorum.
0: Sevgili Gökhan'la çalışmak en iyi sen bilirsin. Çünkü uzun zamandır berabersiniz ve hem tiyatroda hem de müzik alanında da berabersiniz. Neler söyleyeceksin sevgili Hikmet?
2: Yani buraya zorla geldim zaten. Çok yalvardık.
0: Eyvallah. Yani... İlk seni tanıdık biz de.
2: Gökhan'la evet çalışmak nasıl bir şey? Tatlı, hı-hı, ama biraz zor, biraz kaprisli, biraz, hı-hı, çok detaycı haddinden fazla. Ondan sonra neyse, bu kadar şikayet yeter, bir Erkut'a bırakayım biraz da. Onlar da genel olarak keyifli tabii, yani hani şarkılarını da çok seviyoruz. Eşlik ediyoruz, hı-hı, işte düzenleme anlamında, enstrüman anlamında.
0: Harika.
2: İyi bir arkadaş ya. Onlar işte yani bu kadar söyleyeyim
0: biz,
2: ben.
0: Biz de seviyoruz. Biz de seviyoruz. Sevgili Erkut'cum, bir projede aynı zamanda prodüktör olarak da varsın. Evet. Bir ses mühendisisin aynı zamanda. Sevgili Gökhan'la çalışma, projeyle ilgili duygu düşüncelerini de almak isterim.
3: Gökhan'la çalışmak aslında çok eğlenceli. Hı hı. Yani aşırı keyif alıyoruz. Ama çok detaycı tarafı var.
0: Evet.
3: O yüzden fazla günler sabahlatıyor bizi. Çok kötü çalıştırıyor. Ama çok keyifli genel olarak. Şaka bir tarafa. Bayağı keyif alıyoruz. Yani.
0: Harika, harika. Her gün mi bir buluşma oluyor yoksa haftanın belli günlerinde mi?
2: Yok, onu bünyemiz kaldırıyor.
1: Biraz fazla. Yani açıkçası ben istiyorum her gün diye.
0: Her gün
1: olmuş,
2: ama
1: çok yoğun benim arkadaşlarım. Galiba herkes tarafından tercih ediyorlar demek ki bana arada bir vakit
0: arada
1: kalıyor.
0: Arada bir vakit kalıyor. Evet, ne güzel. Ama bu enerjinin buraya yansıması, gözlerinize yansıması falan da gerçekten güzel. Emekte verilen bir iş var ortada.
1: Kesin.
0: Evet. O da çok işin ayrı bir tarafı, çok güzel bir tarafı. Şimdi biz sisteme gidelim. Sistemimizden bir şarkı dinleyelim. Biraz dinlendirelim sizi. Hı-hı. Efendim, üç değerli müzisyenle beraberiz. Müzikli buluşmalar köşesindeyiz. Gökhan Eroğlu, Hikmet İplikçi ve Erkut Kaymaz bizlerle beraber. Şimdi bir müzik arası verelim. Müzisyenlerimizi dinlendirelim. Daha sonra bir telefon bağlantısıyla karşınızda olacağız.

0: Gecenin içinden programındasınız efendim. Müzikli buluşmalar köşesindesiniz. Bir telefon arası vereceğiz. Bir telefonla çok değerli bir konuğumuz var. Telefonla bağlantı gerçekleştiriyoruz şimdi. Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke telefon hattının diğer ucunda. Mahmut Bey, iyi geceler, programımıza hoş geldiniz efendim.
1: İyi geceler. Afyonkarahisar'dan çok güzel bir geceden değerli dinleyicilerimize gecenin içinden programı sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Gerçekten çok hoş bir gece. Hava çok güzel.
0: Çok güzel geçti.
1: Enerjimiz çok yüksek.
0: Evet, evet, evet. Yani bugün ilk günüydü. İlk gününün noktasını koydunuz, kapanışı yaptınız, ilk günü tamamladınız. O yorgunluğa rağmen enerjiniz radyodan tüm ülkeye, güzel ülkemin her bir noktasına gitti Mahmut Bey. Teşekkür ediyorum böyle güzel bir sesle bağlandığınız için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum bir kere bu imkanı verdiğiniz için. Biz hep motosiklet yarışçıları olarak, evet, motosiklet sevdalıları olarak biz her yerdeyiz ama TRT bizden önce her yerde. Böyle bir TRT ile inanılmaz bir motosikletle bir bağlantımız var. Böyle, evet, bir gönül, evet, bağımız, evet, var. Evet. Tabii Dünya Motocross Şampiyonası ile beraber eş zamanda yapılan NEGE Afyon Motofest bugün 9. kez Afyonkarahisar'da kapılarını açtı. İnanılmaz bir kalabalık vardı. Herhalde bu sene 9 yılın toplamdaki 5 gündeki rekorunu kıracağız.
0: Evet.
1: Festivalimiz 3 gün devam edecek.

0: toplamda 5 gün ama çarşamba, perşembe, cuma festival süreci devam edecek. Cumartesi, pazar da MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ile birlikte eş zamanda müziğin, sanatın, kültürün buluştuğu festival ile birlikte dünya şampiyonamızı hafta sonuna kadar gerçekleştirmiş olacağız. Gerçekten Türkiye için çok önemli bir organizasyon. Evet. Özellikle spor turizmi anlamında çok önemli bir organizasyon. Evet. Ülkemizin organizasyon becerisini, organizasyon kabiliyetini tüm dünyaya gösteren yayın ağıyla 6 kıtada yayın ağı olup 186 ülkede aynı gün yayınlanan toplamda da yaklaşık potansiyel izleyici sayısı da 3 milyara yakın bir potansiyel izleyiciye ulaşabilme şansı olan bir organizasyona, evet, 9 kez üst üste Afyon Karahisar'da ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Bugün de gerçekten hem Afyon Karahisar hem çevre illerden inanılmaz bir ilgi ve alaka vardı. Tüm misafirlerimize kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. İnanılmaz bir geceydi, inanılmaz böyle dediğiniz gibi bu saatte bile, evet, hala o heyecanı yaşıyorum, evet, o mutluluğu, evet, yaşıyorum. Evet. İnşallah uzun yıllar bizler oluruz, olmayız, 20'leri, 30'ları, 40'ları, 50'leri bulur. Evet. Çünkü ülkemizin bu tarz organizasyonlara gerçekten ihtiyacı var. Birlik, beraberliğin en güzel örneklerini de bu organizasyonlarda sergiliyoruz.
1: Evet. Uluslararası olması, Dünya Motocross Şampiyonası olması ve artık bir gelenek haline gelmesi bence en önemli başlıklardan bir tanesi. Mahmut Bey, siz de çok iyi organize ediyorsunuz bunu. Çok ses getiriyor. Dünyanın en prestijli motocross organizasyonlarından biri oldu Dünya Motocross Şampiyonası Türkiye ile NG Afyon Motofest. Hakikaten geçen sene de biz sizinle yaptığımız röportajda, telefon bağlantısında yine çok güzel cümleler söylediniz. Yine o enerjinizi röportajda yansıtmıştınız. Bu sene bu katlanarak, artarak devam ediyor gördüğüm kadarıyla Mahmut Bey.
0: Kesinlikle yıllar evvel, 11 yıl evvel Afyon'da bu organizasyona başladığımız zaman işte Almanya Leipzig bilinir yapıldı. Şampiyonasına gitmiştik.
1: Evet.
0: Enteresan bir şeyle karşılaşmıştık. Bundan yaklaşık 10 yıl evveldi, 11 yıl evveldi veya yani bir yıl yanılabilirim.
1: Evet.
0: Oradaki işletmeci 55. yılımızı kutluyoruz demişti. Dünya şampiyonası ve motocross şampiyonasını yapmanın.
1: Evet.
0: Yani, hayretler içinde kalmıştım. Başarının, işte sporcu sayısının artmasının, performans sporcunun yetişmesinin böyle kolay olmayacağını, ya biz 2 yıl, 3 yıl yapabilir miyiz, 5 yıl yapabilir miyiz hedefiyle çıktığımız yerde 9.sunu bitiriyoruz. İşte 10.suna inşallah çok biz de 50'leri, 55'leri hani yaş itibariyle görmeyebiliriz ama en azından arkadan gelen sporcularımız, yöneticilerimiz, genç arkadaşlarımız gerçekten bizim gıptayla baktığımız şeyi onlar da ülkemiz adına diğer başka ülkelere böyle imrendirerek, evet, baktırırlar. Biz sadece ateşi yakmış olduk.
1: Evet, evet.
0: Aslında bu organizasyonun en anlamlı taraflarından bir tanesi de organizasyona başlarken 4 ve 12 yaş arasında çocuk sporcu sayımız inanın 4-5 taneydi. Şu anda 150'ye yakın 4 ve 12 yaş arasında sporcumuz Türkiye şampiyonasında, Doğu Avrupa'da, Avrupa'da yarışıyor. Bu da bu tarz organizasyonların sporcunun gelişmesinde ve ülkemizin organizasyon kabiliyetinin çok daha farklı yerlere gittiğini en önemli göstergesi bence.
1: Evet. Bir de şeyi sormak istiyorum Mahmut Bey. Aslında bu soru da benim için önemli. Biz neyi iyi yaptık da 9.sunu tamamlayacağız şimdi organizasyonun? İyi giden bir şeyler oldu ki bu süreç içerisinde giderek sayımız artıyor, katılımcı sayımız artıyor, ilgi alaka artıyor. Nedir bu sorunun cevabı Mahmut Bey? Neyi iyi yaptık biz?
0: Bir kere çok iyi bir tesis yaptık. Ve bu tesis de Avrupa'da ve dünyada çok büyük ilgi gördü, alaka gördü. Çünkü altyapısıyla

0: dolayısıyla neredeyse her yıl bir ödül almaya başladık. Zaten biz ülke olarak, ülke insanımız olarak özellikle hizmet sektöründe, organizasyon kısmında gerçekten Avrupa ile dünya ile aramızda uzak ara fark var. Bir kere bu öncelikle ve dünyada eşi benzeri olmayan bir spor etkinliğinin içine entegre olarak bir gençlik festivali, spor ve kültür festivali koyduk. Yani aslında dünyada 2 gün yapılan bir organizasyonu biz 5 güne çıkartarak her kesimden insanı bu organizasyonun içine aldık. İnanın bugün bu geceyi görmenizi isterdim. Yani işte anneler, babalar, dedeler, torunlar kucaklarında, el arabasında, termosunda çay, kamp eti, çadır alanında kamp atan, karavanıyla gelip ailesiyle karavan kamp alanında kalan, yani inanılmaz manzaralar vardı. Biz aslında belki de Afyonkarahisar'da, Türkiye'nin göbeğinde, kavşak noktasında Türkiye'yi kucaklaştırdık. Evet. Herkesi birbirleriyle, birbirine kaynaştırdık. Yani aslında bir bütün olduk ülke olarak.
1: Evet.
0: Bence farklı yaptığımız şey buydu. Bir de sürdürülebilir olmak ülkemizde çok zor.
1: Evet.
0: Özellikle işte zaman zaman değişen yöneticiler, zaman zaman işte başka faktörler. Ama hep bu krizleri yönetmeye çalıştık. Ama halkın da inanılmaz bir desteğini aldık. Vatandaşın da desteğini aldık. Tüm STK'ların, özellikle Gençlik Spor Bakanımızın, bakanlığımızın inanılmaz bir desteği oldu. Onun yanı sıra Afyon Valiliği, Afyon Belediyesi'nin yıllara dayalı çok büyük katkıları oldu. Yani aslında organizasyona herkes sahip çıktı. Belki de bu Türkiye'de çok ender olan şeylerden bir tanesini Afyonkarahisar olarak başardık.
1: Harika, çok güzel. Hakikaten siz de o kadar güzel özetlediniz ki bu kısa zaman diliminde ne kadar büyük işler başarıldığını da sizin bu anlattıklarınızdan tekrar anlamış olduk, anlamlandırmış olduk. Ağzınıza sağlık Mahmut Bey. Bu saatte, gecenin bu saatinde bizi kırmadınız, iştirak ettiniz programımıza. Bu güzel organizasyondan dolayı da sizi ve takım arkadaşlarınızı bir kez daha tebrik ediyorum efendim.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Bir de çok ettiğim için uzun gecelerde, uzun yolculuklarda sizin de çok iyi bir dinleyicinizim. Buradan da böyle özellikle seyahat eden kardeşlerimize iyi yolculuklar, evet, hayırlı yolculuklar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bir gün inşallah buluşuruz. Vallahi biz de gelmek isteriz. Çok güzel organizasyonlar.
0: Yani gerçekten Afyonkarahisar'a sizi ve tüm ekibi misafir etmeye, bir de hemen bu organizasyondan sonra bu pistin, bu parkurun bir özelliği de var. 12 ay içinde farklı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Hemen bir ay sonra da UNESCO tescilli 3. şehir olan Afyonkarahisar 8. gastronomi festivaline, harika, yine motocross parkurunda ve festival alanında gerçekleşecek. Biz sizi gastronomiye davet edelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Neden olmasın, belki orada buluşuruz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Mahmut Bey. Arkadaşlarınızı da tebrik ediyorum. Selamlarımı söylüyorum kendilerine de. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık efendim. Kolaylıklar diliyorum. Önümüzdeki yıl inşallah yine bu mikrofonlarda 10.sü motocross, Dünya Motocross Şampiyonası'nın 10.sunu konuşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Mahmut Nedim Akülke Motosiklet, Türkiye Motosiklet Federasyonu AS Başkanı, Dünya Motocross Şampiyonası 9. kez düzenleniyor. Türkiye ile NG Afyon Motosfest 2-6 Eylül 2026 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleşiyor.

0: Ya hakikaten şimdi bak hani çok sevdiğim bir kardeşim olduğundan dolayı söylemiyorum. Gerçekten Gökhan'cığım ve grubun diğer güzel insanları. Hakikaten bu saatte özellikle gece saatlerinde de bazı şarkılar çok daha insanı değil etkiler ya diye düşünüyorum. Evet. Yani bu akşamki tüm şarkılarınız, tüm performanslarınız gerçekten çok etkileyici.
1: Daha teşekkür ederim.
0: Hakikaten
1: abi
0: çok etkileyici. O gönülden söyleme, gönül teline dokunma birçok dinleyicimizin gönül teline dokundu diye düşünüyorum.
1: Ya umarım
0: sen
1: öyle
0: zaten de gönülden de söylüyorsun. Arkadaşların performansı da zaten ortada. Ne diyeyim? Dinlemek çok keyifli. Hakikaten çok keyifli.
1: Abi.
0: Çok
1: mutlu
0: keyifli. Hani bunun üzerine çok emek olduğu çok belli. Hem sözlerinin, güftenin üzerinde emek olduğu hem de müziğinin üzerinde emek olduğu çok belli. Hı-hı. Ne diyeyim? Teşekkür ediyorum ya. Gerçekten biz çok güzel dakikalar yaşıyoruz. Yani o dakikaları, yaşadığımız güzel dakikaları dinleyicimize de aktarabiliyoruz da geçirebiliyoruz diye düşünüyorum. Neler söylersin sevgili Gökhan'cığım?
1: Umarım öyledir demekle evet başlamak istiyorum. Hı-hı. Abi. Bu arada şeye de kesinlikle katılıyorum. Yani hakikaten bazı şarkıların sanki zamanı var.
0: Var, evet kesin.
1: Ve durumu da var.
0: Evet, evet.
1: Yani uzun yolculuk şarkıları var. Ama gündüz uzun yolculuk şarkısı da var, gece evet uzun yolculuk evet şarkısı
0: evet
1: da var.
0: Evet.
1: Çok durağan bir halde yalnızken dinlenmesi daha tatlı olan şarkılar var.
0: Evet.
1: Ve keza kalabalıkta böyle avazın çıktığı kadar bağıra bağıra eşlik ettiğin zaman en çok tadı çıkan şarkılar da var. Ona kesinlikle katılıyorum. Ben sana bir şey sorabilir miyim?
0: Estağfurullah Gökhan'cığım.
1: Sence bu az önce çaldığımız Yanarsa nasıl bir durumun ve zamanın şarkısı sana göre?
0: Ya nasıl bir durumun? Tabii yine hüznün ağır olduğu evet bir durum. Ama hani o kadar da güzel o durum betimlenmiş ki bir şiir de aynı zamanda bir resim de çiziyor yani.

0: Yani şiir yazıyor, bir resim de çiziyor kafamda. O artık hani elimden gelen her şeyi yaptım ama bir kabulleniş de var şarkının içerisinde. Hani bir yol bitiyor ama o yolun bitmesini de istemiyorsun. Bir görünen var, bir işin görünmeyen tarafı da var doğal olarak. Hakikaten bizi her duyguya, özellikle hüzne dair, çünkü hüzün tek bir kelimedir ama birçok versiyonu vardır, birçok farklı kategorisi vardır. O kategorilerde bizi dolandırdı, dolaştırdı.
1: Teşekkür ederim. Çok güzel cevaptı.
0: Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşların da emeğine sağlık. Efendim, müzikli buluşmalar köşesindeyiz. Üç değerli müzisyen bizle beraber. Gökhan Eroğlu, Erkut Kaymaz ve Hikmet İplikçi. Güzel insanlarla müzikli buluşmalar köşesi kaldığı yerden devam edecek. 11 Aralık'ta bir albüm çıkacak. 11 Aralık'taki albümde bu şarkıların hepsi olacak. 5 şarkı nasıl oluyor?
1: Şöyle,
0: eklemi, single şeklinde.
1: Şu ana kadar çaldıklarımız benim ilk albümümden olan parça. O projeden olan parça. Ama biz bugün işte dediğim gibi size bir sürpriz yapalım
0: bu
1: dedik.
0: Yeni,
1: yeni albümden bir parça ekledik buraya. Tabii ki çok böyle... belli etmeden.
0: Evet, evet.
1: Tatlı bir sırla.
0: Harika.
1: Bir şeyler yapacağız bakalım.
0: Peki o albüm kaç şarkı olacak, yoksa single mı olacak, var mı onun detayları?
1: Şimdi var abi. Bu ilk projem single o disiplinle gitmişti. Bu topyekün albümü servis etmek üzerine olacak. Evet. Erkut Bey'le bu konuda biraz böyle tatlı tatlı hırlaşıyoruz da ben
0: buyurun Erkut Bey, bak size söz hakkı da
1: ben orada. ben diyorum ki 10 şarkı bak diyorum, çok güzel eserlerimiz var elimizde. Bu arada fırsatı gelmişken projemizde şu an burada olmayan Burak diye bir arkadaşım var. Kendisi de hem oyuncu hem de müzisyen. Buradan da hem ona selam göndermiş olayım hem de şeyi söylemiş olayım. Benim çok yükseldiğim, icra etmek istediğim ve bu projeye dahil etmek istediğim canımız Burak arkadaşımızdan da 3 tane parçamız var.
0: Evet, Burak'ın soy ismi ne?
1: Burak Han Keyif.
0: Burak Han Keyif.
1: Evet.
0: Tamam, selamlarım.
1: Selamlar olsun buradan. Şey işte ben diyorum ki hem bende eserler var hem Burak'ta eserler var. Hey hadi 10 şarkı olsun bu albüm diyorum. Ama Erkut oradan diyor ki o kadar zamanda nasıl olacak bunlar, gel şunu 8 şarkı yapalım.
2: 8 yeter zaten, tadını da bırakalım yani. Gerçekten.
0: Fikir ayrılıkları da var.
1: Tabii ama zaten tabii o şekilde daha tatlı oluyor. Bir de sağ olsunlar arkadaşlarım benim detaycı olduğumdan bahsettiler de. Ben de işte o tarafımı törpülemek için hemen nasıl savunmaya geçtim ama o tarafımı savunmak için daha kolektif bir yaklaşımla ilerliyoruz bu projede. Ben aklıma gelen zaten eserler yazıldı bitti, hepsi şu an rafta sırasını bekliyor, çalışılıyor, çalışılacak olanlar var. Ben aklıma artık gelen bir şeyi önce arkadaşlarıma soruyorum. Ya diyorum şöyle bir fikir var, ne diyorsunuz diyorum. Evet dedikleri oluyor, hayır dedikleri oluyor ama hayır dediklerinde direkt kabul ediyorum.
0: Evet.
1: Ama sonra yine detaycı olmaya devam. Tabii kaldığımız durumdan devam yani.
0: Harika, harika. Kliplendirme çalışması olacak mı şu şarkıları?
1: Olacak.
0: Bu ilk albümündekilerden kliplendirdiğim var mı?
1: Evet.
0: Var.
1: 8 şarkıdan oluşuyor ilk albüm. 7 tanesi klipli.
0: Klipli.
1: Ancak bu
0: orada nasıl bir ekiple çalışıyorsun?
1: O klip tarafında.
0: Klip
1: mı?
0: Tarafında.
1: Şimdi bu projede 10 şarkı, yani yeni müstakbel albümümüzde 8 şarkı ya da 10 şarkı zannetmiyorum ki hepsine klip çekebilelim. Ama en azından albümün çıkış parçası için bir klip çekmek istiyorum. İşin açıkçası daha çıkış parçamızı belirlemediğimiz için onun görüşmelerine henüz başlanmadı. Yani şöyle, resmileşmedi. Sağ olsunlar birçok oyuncu arkadaşımla görüştüm. Çok böyle genel hatlarıyla anlattım projeyi ve dedim ki işte hem kadın olsun hem erkek olsun oyuncu arkadaşlarımdan müstakbel böyle böyle bir proje var, bana yardımcı olur musun diye görüşmelerime başladım. Sağ olsunlar evet diyen var, hayır diyen var. Buradan Mahir Bey'e de selamlar, geçen projemizdeki bütün kliplerimizi çektiğimiz yönetmenimiz. Belki o olur. Kendisinin de haberi yok bu arada ama dinliyorsa şu an. Kendisini çok severim çünkü çok disiplinli bir beyefendi, güzel bir yönetmen.
0: Evet.
1: Hayat ne getirir ne getirir bilmiyorum. Hangi yönetmenle çalışılır? Belki bir yapay zeka destekli bir iş mi olur? Yani

0: Klip
1: Evet.
0: için söylüyorum. Yoksa hiç mi klip çekilemez? Onu şimdi yani evet bir derdimiz var. Ancak şu an ana başlığımız eserlerimizi bitirmek içimize sinesine.
1: Evet.
0: Az önce dedik ya bir kervan yolda düzülür.
1: Evet.
0: Klip işinin keskin hatlara kavuşması için biraz daha zamana ihtiyacımız var.
1: Evet. Yine tabii baş aktörler bu üç güzel insan olacaklar.
0: Tabii.
1: Evet. Yani klibin nasıl olacağına dair.
0: Tabii ki. Ben her türlü fikir alacağım.
1: Evet.
0: Onlar kabul ederler mi bilmiyorum.
1: Ama hep şu hani bu ekip işi her şeye yansıyor. Yani müzik oluşturulmasına, şarkının oluşturulmasına, aynı zamanda tabii kliplerde de doğal olarak sen zaten tiyatroda da ne kadar az önce ışıkçıdan bile bahsettiğin, yani tek kişilik oyunun bile bir lambaları yakıp söndüren biri var.
0: Tabii ki.
1: Öyle değil mi?
0: Yani bizler oyuncu olarak sahnede işin vitriniyiz. Ancak bizim kendimizi ya da projemizi en iyi şekilde karşıya geçirebilmemiz için o görünmeyen kahramanlara çok çok çok ihtiyacımız var.
1: Evet.
0: Olmazlarsa olmaz
1: doğru,
0: ki iş.
1: Çok doğru.
0: O yüzden
1: çok doğru söylüyorsun. Hatta hani oyunların sonunda bir selamlama töreni var ya,
0: evet.
1: Seremonisi var ya. Oyunculardan sonra belki onların da bir selamlama şeyi olsa güzel olmaz mı?
0: Aslında olur.
1: Değil mi?
0: Evet, İtiraf yani edeceğim, hiç aklıma gelmemişti böyle bir fikir yani. Ama olur.
1: Yani ışıkçısı, işte ne bileyim yönetmeni, yani teknik elemanları da onlar da çıkıp onlar da bir selamlasınlar. Çünkü oyun bir bütün.
0: Kesinlikle o yapılıyor. Ama sadece evet premierlerde yapılıyor.
1: Her zaman olsa. Şimdi yani teknik yönetmeni ben burada İhsan abimi söylemesem başında da sonunda da
0: tabii ki.
1: TRT'de bu bir kanundur her programda
0: tabii
1: başında
0: ki.
1: Ve sonunda hem yapımcıyı hem teknik yönetmeni bir beraber anonslamamız gerekiyor. Spikerle beraber anonslamamız gerekiyor. Belki güzel olur.
0: Güzel olabilir her ama oyunda. Belki teknik olarak zorlukları olabilir.
1: Olabilir.
0: Özellikle büyük sahnelerde masalar yukarıda oluyor
1: doğru.
0: Şimdi selam yani oyunumuz bitmiş, selam aşamasına gelmişiz. Orada da ışık oluyor, orada da ses oluyor. Abimiz gelse sahneye alkış alsın isterim ben.
1: Evet.
0: Ama oradaki işi kim yapacak?
1: Yapacak değil mi? Doğru söylüyorsun. Harika. Biz bir müzik arası daha verelim mi? Bir canlı performans daha yapalım.
0: O zaman yapalım. Ben arkadaşlarıma danışayım yine. Bakalım ne diyecekler.
1: Harika.
0: Arkadaşlarım yeni albümden çalalım mı?
2: Tabii.
0: Aa evet dediler hayret.
1: Harika. Yeni albümden.
0: Evet.
1: Albümün ismi daha
0: yok.
1: Yok, daha belli değil efendim ve ilk defa TRT Radyo 1'de Gecenin İçinden programında ilk kez dinleyeceğiniz, Türkiye radyolarında ilk kez çalınacak efendim bu şarkı. Gökhan Eroğlu, Hikmet İplikçi ve Erkut Kaymaz şimdi sizinle. Nasıl?
0: Sevmem. Evet efendim. Bak bu sefer heyecanlandım arkadaşlar söyleyeyim. Buyurun.

0: Harika, harika. Harika.
1: Teşekkürler abi.
0: Harika. Yapımcımız sevgili Zeynep Batur diyor ki bir canlı performans daha yapacaklar mı? Eğer yapacaklarsa lütfen az konuşursan sevinirim. Vallahi bak cümlesi cümlesine aktarıyorum. Bak hiç sansürlemiyorum cümleyi. Cümlesi cümlesine aktarıyorum.
1: Ha, direkt oradan geleni yani.
0: Direkt oradan geliyor, yönetmenden geliyor. Nedir düşünce?
1: Bu kadar kızıldıysa bize çalalım o
0: çalalım,
1: zaman.
0: Çalalım değil mi? Kapanışta öyle yapalım o zaman.
1: Hay hay peki.
0: Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık.
2: Biz çok teşekkür ederiz.
0: Sizleri tanımak hakikaten beni çok ama çok mutlu etti. Yeni mesajlar da geliyor. O mesajları da seslendirmeden geçmeyelim. Sonra diyecekler ki bizim mesajımızı niye okumasın, okumuyorsunuz?
1: Sanki işin vardı telefonuna niye bakmıyorsun?
0: Niye bakmıyorsun? Ama mest olmuşlar. O da güzel bir mesajdı.
1: Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güzeldi. Müzikli buluşmalar köşesine noktayı koyuyoruz efendim. Üç güzel insan, üç güzel müzisyen tanıdık. İkisini yeni tanıdık ama çok mutlu olduk. Sevgili Gökhan'ımızı zaten tanıyoruz. Gökhan Eroğlu, Erkut Kaymaz, Hikmet İplikçi, çok ama çok hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Evet Gökhan.
1: Biz teşekkür ederiz abi davetiniz için. Dediğim gibi sizlerle burada ikinci oldu, buluşuyoruz. Umarım üç olur, dört olur.
0: İnşallah. İnşallah.
1: Zeynep Hanım merhaba. Ben bir kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum.
0: Buyurun.
1: Özel bir tiyatroda çalıştım ben. Yeni sezona Tiyatro Anti'de Voizek isimli oyunu çalıştık. Müzik tasarımını ben yaptım.
0: Harika.
1: O yüzden söylemek istiyorum.
0: Harika.
1: 9 Ekim'de Almanya'da, 17 Ekim ve 19 Ekim'de İstanbul'da olmak üzere yeni sezonda Tiyatro Anti ile Voizek oyunuyla karşınızda olacağız.
0: Türkiye'nin başka yerlerinde olacak mı, sadece İstanbul mu?
1: Onu sevgili Ömer Bey'e sormam lazım. Bendeki bilgi şimdilik bu.
0: Almanya ve İstanbul.
1: Evet,
0: şu an
1: efendim.
0: Şu an için Almanya ve İstanbul.
1: Belli olanlar bunlar evet.
0: Bizim geldiğimiz oyun hangisiydi? O bu sene yine devam edecek.
1: Evet, Ölü Canlar.
0: Ölü
1: o
0: Canlar,
1: Devlet Tiyatrosu'nda.
0: Gogol.
1: Evet,
0: harikaydı.
1: Onun haberini bekliyoruz.
0: Müzikaldi değil mi? Müzikaldi mi?
1: Müzikli oyun.
0: Müzikli
1: desek
0: oyun.
1: Daha doğru
0: müzikli
1: olur.
0: Oyundu. Çok da keyifli.
1: Yüksek tempremanlı.
0: Evet, enerjisi de hiç bitmeyen bir oyundu.
1: Evet.
0: Biz genelde seni aradık ama kopamadık oyundan da.
1: İşte.
0: Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Hepinize, gönlünüze
1: biz
0: sağlık.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Hadi o son şarkımıza, o güzel şarkımıza da kapanışımızı yapalım.
1: Hay hay efendim.

0: Efendim Gecenin İçinden programının son bölümündeyiz. Bu gece her gece olduğu gibi, her çarşamba gecesi olduğu gibi çok değerli konukları ağırladık. Yine stüdyomuzda çok değerli bir insan var. Yine sanatın bir başka tarafını, bir başka bölümünü, önemli taraflarından, önemli köşelerinden birini konuşacağız. Adana Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni kendisi, aynı zamanda bir dramaturg, Seyfettin Süha Erol şu an stüdyomuzda. Süha Bey, hoş geldiniz efendim.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: 11. Şehir Tiyatroları Festivali 11.'si. Bu geceki konuklarımızın yaptığı etkinliklerde, az önce Mahmut Bey telefon attığındaydı, 9.'sü bitti, 10.'suna önümüzdeki yıl inşallah yapacağız dedi. Ve şimdi de yine çok güzel bir etkinliğin 11.'sini Adana Şehir Tiyatrosu olarak gerçekleştiriyorsunuz.
1: Evet.
0: Tabii bu soruyu ilerleyen zaman diliminde de soracağım. Bu kadar güzelliğin bir araya gelip de 11. olmasının, aslında ilk öyle başlayalım hatta, 11.'si olmasının sebebi çok güzel işler oluyordur ki 11.'si, 12.'si bu şekilde inşallah gidecek. Buyurun efendim.
1: Evet, bir festivalin Tolga Bey eğer 11.'sini yapıyorsanız, hı hı, şehir o festivali sahiplenmiş demektir.
0: Harika, ne güzel bir başlangıç yaptınız, harika.
1: Evet,
0: Bey.
1: Evet. Çünkü aslında çıkış noktası şu, şehirler, bir şairin nereden duyduğumu tam hatırlamıyorum ama beni etkilemiştir o sözü. Şehirler şiirden, şarkıdan ve hikayelerden yapılır der.
0: Evet.
1: Böyle olunca bir şehirde sanatın var olabilmesi, güçlü olması o şehrin de dinamiğini, o şehrin de canına can katıyor. Çünkü şehirlerin de insanlar gibi ruhu var.
0: Evet.
1: Şehirler de yaşıyor aslında.
0: Evet, harika.
1: Her şehrin ayrı bir havası var.
0: Evet.
1: Tıpkı insan gibi.
0: Evet. Evet.
1: Öyle olunca sanat da o dinamiği ayakta tutuyor bir,
0: evet,
1: şehirde.
0: Evet. Ne güzel söylediniz.
1: Evet.
0: Tanpınar'ın Beş Şehir isimli o güzel kitabında Konya ile ilgili nasıl başlıyor biliyor musunuz cümle? Konya Bozkır'ın öz çocuğudur diye başlıyor.
1: Evet, evet.
0: Yani Bozkır'ın öz çocuğudur Konya. Yani bir şehri sanki bir insan gibi tanımlaması.
1: Çok güzel betimlemiş.
0: Öyle değil mi? Ve bunun başlangıç cümlesi olması.
1: Evet.
0: Az önce siz de buna değindiniz.
1: Evet.
0: Şehirler yaşayan varlıklardır aynı zamanda.
1: Evet, bir ruhu vardır.
0: Bir ruhu vardır.
1: Ve insan o şehre gittiğinde o ruhu hisseder.
0: Evet.
1: Bazen bir şehir çok yakın gelir bir insana. Adana'da toprakları gibi sanatta da çok bereketli bir şehir. Yani bugün Adana'ya baktığınızda çok eskiye giderseniz Dadaloğlu'ndan Karacaoğlan'a, hani günümüze geldiğiniz zaman yaklaştığınızda Yaşar Kemal'den,
0: evet,
1: Orhan Kemal'e,
0: evet,
1: kadar,
0: evet,
1: Ferdi Tayfur, çok, evet, büyük müzisyenler,
0: Müslüm
1: çok
0: Gürses,
1: büyük, evet, çok büyük oyuncular, çok büyük yazarlar, bağrından diyeyim,
0: evet,
1: Adana
0: doğru,
1: tabiriyle
0: doğru, doğru,
1: bağrından
0: doğru
1: çıkartmış bir şehir.
0: Evet.
1: Portakal limon kokulu şehir diyoruz biz Adana'ya. Toprakları gibi sanatta da bereketli. Böyle bir şehirde sanatla uğraşıyor olmak bizim için de ayrı bir önem,
0: harika,
1: taşıyor. Ayrı bir zevki var bu işi orada yapmanın. Festivaller şehri Adana, Şehir Tiyatroları Festivalimiz bu sene dediğiniz gibi 11.'sini gerçekleştiriyoruz. Seyirci takip ediyor, bekliyor. Gişe açıldığı zaman önünde oluşan kuyruklar bizim ne kadar doğru iş yaptığımızı gösteriyor. Adana Büyükşehir Belediyesi 11 yıldır hiç aralıksız Türkiye'nin en iyi şehir tiyatrosu ekiplerini Adana'da misafir ediyor.
0: Harika, ne güzel, ne güzel. Ekim ayında gerçekleşecek bir organizasyondan bahsediyoruz.
1: Evet, 19 Ekim'de bu sene yine İstanbul Şehir Tiyatroları ile start vereceğiz. 14 Kasım'da Antalya Şehir Tiyatroları ile son bulacak. Bizim festivalimize sadece belediye şehir tiyatrosu ekipleri katılıyor. Yani normalde

0: özel tiyatrolarımız ya da devlet tiyatrolarımızın herhangi bir ekibine katılmaması çıkış noktamız olan Türkiye'deki şehir tiyatroları yapılanmalarının güçlenmesi, vitrine çıkması, tanıtılması açısından yapılan bir festival evet. olduğu için biz sadece belediye şehir tiyatrosu ekiplerine davet ediyoruz.
1: Evet.
0: Her gün bir ekip oyun sahneliyor. Aralıksız. Örneğin pazartesi günü İstanbul Şehir Tiyatroları oynadıysa çarşamba günü Manisa Şehir Tiyatrosu perde açıyor.
1: Evet.
0: Böyle olunca Adanalı tiyatro severler tiyatroya doyuyor açıkçası. Evet, çünkü evet. 22 tane ekip katılacak bu sene. Yunanistan var yurt dışından. Kıbrıs katılacak yine festivalimize. Bakalım yine en iyisinin olması için tüm Adana Şehir Tiyatrosu çalışanları özverili bir şekilde çalıştı. Yaklaşık 4-5 ay süren bir maceranın sonunda 19 Ekim'de start veriyoruz.
1: Harika. Şehir tiyatrolarından bahsettiniz. İstanbul Büyükşehir Konservatuarı da Darül Bedai'nin, Darül Elhan'ın devamı olarak da konservatuarlar, devlet konservatuarları yokken onlar vardı. Yani belediye evet. konservatuarı mezunuyum dediği zaman bir tiyatro sanatçısı hakikaten çok anlamlıydı. Bir başlangıçtır aynı zamanda Darül Elhan'ın devamı olarak, Darül Bedai'nin devamı olarak belediye tiyatrosu, hakikaten belediye konservatuarı da hani işin içinde illerin olması da bir o kadar kıymetlidir diye düşünüyorum Süha Bey. Sizin yaptığınız da çok anlamlı. Yani şehir tiyatroları festivali ve sizin mottolarınızdan bir tanesi, bunu da söylemek istiyorum, az önceki sohbetimizde de siz bunu belirttiniz. Tüm şehirlerimizin, 81 ilimizin şehir tiyatrosu olması dileğiyle.
0: Evet.
1: Bu çok önemli.
0: Benim en büyük düşüncem, hayalim diyeyim, ileriye yönelik ülkemizde bütün şehirlerde şehir tiyatroları yapılanmasının olması.
1: Evet.
0: Belediyelerin kültür hizmeti verirken kendi bünyesinde şehir tiyatrosu adı altında tiyatroyu halka getirmesi.
1: Ne güzel.
0: Darül Bedai dediniz, İstanbul Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul.
1: Doğru.
0: Adana Şehir Tiyatroları 1958 senesinde ilk sezonunu açarken ilk genel sanat yönetmenimiz Vedi Cezayirli'yi Muhsin Ertuğrul görevlendiriyor. Adana'da şehir tiyatrosunu kurması için. Bizden sonra Ordu'da kuruluyor ve Anadolu'da tiyatronun kurulmasına öncülük etmek istiyorlar.
1: Evet.
0: Adana'da bu işi sahiplenince yaklaşık bir 70 yıldır Adana'da şehir tiyatroları var. Tabii ufak tefek aksiliklerle ara verilmiş ama Adana Şehir Tiyatroları 1998'den beri aralıksız perde açmakta.
1: Harika, harika. Yanlış hatırlamıyorsam Suna Yakın'ın anlattığı hikayelerden bir tanesi, Muhsin Ertuğrul'dan bahsettiniz. Muhsin Bey'in oturduğu yerde bir yazlık sinema var. Hatta bu İstanbul'daki tren hattının da üzerindedir. Anadolu'dan Bağdat'a giden tren hattının üzerinde, Bostancı ya da Erenköy'deki olabilir. Orada küçük bir çocukken yazlık sinemada gidip de yazlık sinemanın sahibine kendisini tanıtıyor. Çok da aslında bilinen bir isim, şu an aklıma gelmiyor. Ben de görev alabilir miyim diyor Muhsin Ertuğrul. Evet. Da o zamanlar 10-11 yaşlarında bir çocuk. Bir yazlık sinemayla, bir yazlık tiyatroyla başlıyor hayatı. Oradan Muhsin Ertuğrul'a, Muhsin Ertuğrul gibi büyük bir dev bir isim oluyor. Yani herkes bir aşkla, bir sevdayla tiyatro olsun, sinema olsun, işte yazlık sinemalar çok popülerdi bir dönemler. Şimdi yavaş yavaş tekrar açılmaya başladı. Hani bu tiyatro sevdasını, bu sinema sevdasını, bu sanat sevdasını bir yerden yakalayabilmek, bir yerden onunla kesişebilmek, sizin yaptığınız etkinlikte de 11. Şehir Tiyatroları Festivali'nde de yine yenilerini, yeni insanları, yeni yüzleri bir yerden yakalayacaksınız diye düşünüyorum Süha Bey.
0: Evet, biz gelişmesine de çok katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum bu festivalle diğer şehir tiyatrosu ekiplerinin. Çünkü bizden sonra başka şehir tiyatrosu festivalleri düzenleyen ekipler oldu. Biz buna seviniyoruz.
1: Aynen.
0: Çünkü bizim esas amacımız yapıcı olan, yani yeni şehir tiyatrolarının kazanılmasına öncülük edecek. Bu tür festivallerin çoğalması aslında.
1: Evet.
0: Bunu hangi belediye yaparsa yapsın, bu tür festivallerin olması şehir tiyatroları yapılanmalarının çoğalması için önem taşıyor.
1: Evet.
0: Muhsin Ertuğrul deyince benim aklıma hep onun şu güzel sözü gelir. bugün ölecek, yarın ölecek olacağımı bilsem bugün tiyatro açardım der. Yani eski tiyatronun temellerini atan o düşünce bugün bambaşka bir yapıya bürünüp büyüyerek devam ediyor aslında baktığımızda. Harika. Ama Adana'da, Çukurova'da ve diğer bölgelerde şehir tiyatroları yapılanmasının çoğalması sadece bu sanat için değil, insanların yani o şehirde yaşayan toplum kültürel gelişim açısından da önem taşıyor.
1: Evet, evet, bu da çok önemli. Efendim çok değerli bir konuğumuz var. Bir müzik arası da verelim, bir virgül atalım. 11. Şehir Tiyatroları Festivali'ni konuşuyoruz efendim. Ve festivalin öznesi, yani festivalin öznesinden kastım aslında organizasyon olarak işin tam göbeğinde bulunan bir isim. Adana Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni, bir dramaturg Seyfettin Süha Erol Bey ile beraberiz. Devam edeceğiz konuşmaya, tiyatroları, tiyatro festivalini konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim, daha sonra kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz efendim.

Efendim sohbetimizin arasında da çok güzel şarkılar dinliyoruz. Hakikaten birbirinden güzel şarkıları da kulak veriyoruz. Canlı yayındayız. TRT İstanbul Radyosu'ndayız. Gecenin içinden programı. İstanbul sadece İstanbul için değil tabii Türkiye radyolarının kült programı. 54 yıllık programı, gecenin içinden programı canlı yayında kaldığı yerden devam ediyor. Çok değerli konuklar ağırladık, ağırlamaya devam ediyoruz. Şimdi son bölümümüzdeyiz ve yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz. Adana Şehir Tiyatrosu'nu konuşuyoruz. Adana Şehir Tiyatrosu'nun yaptığı çok güzel bir etkinlik var. Ve 11.si gerçekleşiyor. İşte bu etkinliği genel sanat yönetmeniyle konuşuyoruz. Bir dramaturg aynı zamanda Seyfettin.

0: Metin Süha Erol Beyefendi şu an stüdyomuzda. 11. Şehir Tiyatroları Festivali Ekim ayında başlayacak ve farklı şehirlerden o şehirlerin şehir tiyatroları gelecekler. Birçoğu belki de ilk defa yeni sezonun oyunlarını, ilk oyunlarını sergileyecekler, premierlerini yapacaklar. Doğru mu?
1: Evet, aslında o yüzden biz Ekim ayını tercih ediyoruz festivalin startını vermek için. Çünkü şehir tiyatroları biliyorsunuz, tüm tiyatrolar Ekim ayında, aslında Eylül'ün sonu ve Ekim'in başında perde demeye başlıyorlar. Öyle oldu mu, ilk çıkarttıkları oyunu şehir tiyatrosu ekipleri Adana'ya geliyorlar, yeni çıkarttıkları oyuna. Bazı ekipler premierlerini dahi Adana'da yapabiliyor.

0: güzel işler yapıyorsunuz. Emeği geçen herkese teşekkür edelim. Emeği geçenlere de bir teşekkür sunmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, biz her zaman söylüyorum, bir şehir tiyatrosunun idari kısmı, sanat kısmı, teknik kısım, sanatçı kısmı, hepsi birbirinden ayrılmaz bir bütündür.
0: Evet, evet.
1: O yüzden biz örneğin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız Sayın Mahmut Göğebakan,
0: evet,
1: ne zaman sanatsal bir ihtiyacımız olsa bize elinden geleni sunmak da esirgemiyor. Hı hı. Bu bağlamda bizim işlerimizi, sanatsal işlerimizi sağlıklı çıkarabilmemiz için çok önemli.
0: Aynen.
1: Şehir tiyatromuzun tüm çalışanları, özellikle teknik ekibimiz, sanatçı arkadaşlarımız, hepsi bu festivalin oluşması için 4-5 aylık bir çalışma süreci geçiriyorlar. Ekipler gelmeye başladığında ayrı bir süreç başlıyor.
0: Evet, evet.
1: Bir oyunun, örneğin Manisa Şehir Tiyatrosu'nun sahneleyeceği oyun, o oyunun belirlenmesinde, o dekorun o sahneye uygunluğu, o ışık sisteminin o sahnede olup olmayacağı, bütün bunların hepsi bir matematik hesap sonucunda belirleniyor.
0: Evet, evet.
1: Haydi şu oyunu oynayalım dedi mi, bu kadar kolay olmuyor.
0: Olmuyor, doğru.
1: O yüzden gerçekten ciddi bir özverili çalışmanın sonucunda bu işler ortaya çıkıyor. Bu bağlamda biz tüm çalışan arkadaşlarımızla birlikte, gelecek olan ekiplerimize şimdiden Adana'ya hoş geldiniz diyoruz. Umarım yine çok güzel bir festival olacak. Çünkü bu sene gelmeyen ekip diğer sene muhakkak geliyor. 11 senedir biz ekiplerimizi getirebiliyoruz Adana'ya. Biz memnun bırakabildiğimiz için onları, yaptığımız işin de çok doğru ve başarılı olduğunu düşünüyoruz. Tiyatronun daha gelişerek devam etmesi için bu tür festivaller gerekli, olmalı.
0: Gerekli, doğru. Hatta sizden sonra da bildiğim kadarıyla devlet tiyatrolarının da, Adana Devlet Tiyatrosu'nun da böyle buna benzer bir organizasyonu var, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Ziya Bey, evet.
1: Sabancı Uluslararası Devlet Tiyatroları Festivali'ni düzenliyorlar.
0: Harika.
1: O da Adana'ya güç katan, evet, o da tiyatronun gelişmesi için çok değerli bir festival. Bizim festivalimizin tek farkı sadece şehir tiyatrosu ekiplerinin
0: sadece
1: katılması.
0: Şehir tiyatrosu.
1: Evet. Son iki senelerde inşallah daha büyüyerek devam eder. 20.si, 30.sunu yine sizinle birlikte inşallah konuşmak nasip olur.
0: İnşallah bu radyoda ve bu mikrofonlarda,
1: evet,
0: 30.sunu da konuşmuş oluruz.
1: Evet.
0: Gerçekten bizi çok ama çok mutlu eder. Ufak bir serüveninden de bahsedebilir miyiz? Yani birden 11'e gelirken nasıl bu fikir doğdu, nasıl evrildi? Bunlar da aslında biraz merak edilen konulardan, sorulardan bir tanesi.
1: Evet. Öncelikle Türkiye'deki Büyükşehir Belediyesi ve belediye şehir tiyatrolarının sayısı bütün şehirlerde şehir tiyatrosu olmadığı için sınırlı sayıda.
0: Evet, evet.
1: İlk yapılan festivalimizde bildiğim kadarıyla bir 3-4 kadar ekip katılıyor ama bir ara veriliyor. İkincisinden sonra hiç aralıksız devam ediyor 11.sine kadar ve giderek sayı artıyor, evet, festivale katılan.
0: 3-4'ten 20'lere geliyoruz.
1: Evet, evet, evet, ve evet, giderek sayı artıyor. Oyunlardaki kalite şehir tiyatrolarının daha büyüdüğü için diğer şehirlerde kendini gösteriyor.
0: Evet.
1: Biz oyunu seyrederken bir önceki seneye göre kalitenin de daha kaliteli olduğunu görüyoruz.
0: Evet, evet.
1: Sanatta tiyatro sanatının gerektirdiği profesyonelliği uygulamak çok önemli.
0: Evet.
1: Bugün devlet konservatuarları yetiştirdiği sanatçılarla, özellikle Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı, bölgenin sanatçı ihtiyacını karşılaması açısından çok önemli bir okul.
0: Hı hı.
1: Bizim de birçok arkadaşımız Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı oyunculuk bölümü mezunudur.
0: Siz de çok değerli bir bölümden mezunsunuz ama, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.
1: Dramatik yazarlık, evet, ama sahne sanatları,
0: sahne
1: bölümü,
0: sanatları, evet, bölümünden mezunsunuz.
1: Evet.
0: Çok değerli bu da.
1: Böyle olunca tiyatronun o profesyonelliği kendi içinde barındırması çok önemli.
0: Evet.
1: Bir oyunu sahnelerken bir sonraki aşamaya geçişte belli bir tekniği, belli bir ciddiyeti uygulamak gerekiyor. Artık biliyorsunuz dünyanın her yerinde üniversitelerde kürsüsü olan, tekniği olan, bir matematiği olan sanat dalı bunlar. Tıpkı plastik sanatlar gibi. Böyle olunca evet, şehir tiyatroları da bu festivale giderek fazlalaşıyor katılımları. Bu da bizi çok memnun ediyor.
0: Ve yapılan işin de kalitesi giderek artıyor.
1: Artıyor, seyirci de bunu hissediyor. Seyirci de bu oranda fazlalaşıyor.

0: artık hani koltuklar yetmediği zaman sandalye koymaya başlıyoruz. Kapıları kapamak zorunda kaldığımız günler biliyorum. O
1: Evet.
0: kadar talep oluyor.
1: Evet.
0: Seyircinin bu talebi biz tiyatroyla uğraşan sanatçılar için de
1: Çok
0: çok
1: önemli.
0: önemli ve çok değerli, çok mutlu eden. Yani
1: Harika.
0: zaten meyvesi bu oluyor.
1: Evet.
0: Sonucu
1: Çok
0: önemli.
1: güzel, çok güzel. Yani Seyfettin Bey o kadar güzel anlattınız ki.
0: Evet.
1: İnşallah, inşallah önümüzdeki zaman dilimlerinde de 12, 13, 14, 15. Şehir Tiyatroları Festivali'ni sizlerle konuşuruz. Adana Şehir Tiyatrosu'nun tüm çalışanlarına, emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bize bu festivali kazandırdığınız için, Şehir Tiyatroları Festivali'ni kazandırdığınız için hepsini, tüm emektarları da selamlıyoruz. Lütfen selamımızı iletin Tüyo abi.
0: Baş üstüne ileteceğim. Biz de bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Festivalin tanıtımı festivale katılan ekipler için de çok önemli. Artarak ve büyüyerek devam etmesi için de çok önemli. Bu bağlamda ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Adana Büyükşehir Belediye
1: Evet.
0: Başkanımıza, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanımıza, emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Tiyatro adına, sanat adına bu tür çalışmalar çok değerli ülkemizde.
1: Evet, harikaydı. Hepsini de selamlamış olduk. Emeği geçen herkesi selamlayalım. Çünkü sanattır toplumları yaşatan. Efendim geldik sona. Çok teşekkür ediyorum. Seyfettin Süha Erol buradaydı. Dramaturg ve Adana Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni. Kırmayıp Adana'dan geldiniz. Radyomuz için geldiniz. Sabah saatlerinde burada bir programdaydınız. Zeynep Hanım'la, Zeynep Bayraktutan Hanımefendi'yle buradaydınız. Ve daha sonra da bizim programımıza, Gecenin İçinden programına konuk oldunuz. Gönlünüze sağlık, ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben bütün Adanalı tiyatro severleri, hatta tüm Türkiye'deki tiyatro severleri festivalimize koltukları doldurmaya davet ediyorum. Sizi de ayrıca Adana'da misafir etmek için
1: Çok
0: bekliyoruz.
1: teşekkür ederim. Bir daha tarihleri hatırlatalım mı?
0: 19 Ekim'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın oyunuyla başlayıp 14 Kasım'da Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahneleyeceği oyunla son bulacak. Her gün bir ekip sahne alacak. Sadece Cuma günleri hariç 22 ekibi Adana'da misafir edeceğiz.
1: Harika. Geldik sona efendim. Güzel bir gece olsun. Deniz Sezer, Zeynep Matur, İhsan Bulut, Tolga Avcı selamlıyoruz sizleri. Bir sonraki programda yine beraber olmak dileğiyle TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini de takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan, süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son günlerde bazı araştırma şirketleri tarafından servis edilen sözde araştırmaların Türkiye'deki barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük olduğunu belirtti. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi. Türk milletinin kritik ve hassas dönemini istismara kalkışanların karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacağını kaydeden Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır ifadesini kullandı. Ekonominin yeni yol haritası belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programının 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemiye ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza ile ilgili tutuklanan 9 kişi yarın hakim karşısına çıkacak. Girin açıklarında meydana gelen feribot kazasından kurtarılan 35 haftalık hamile kadın ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hastanın durumunu yakından takip ettiklerini bildirdi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Asu adlı iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 kişilik mürettebatıyla iletişim kurulamadığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Kayıp mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. Çalışmalar Silivri'nin 35 kilometre açığında sürüyor. Kaza ile ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bilirkişi incelemesi için Alsu adlı tanker olay yerinden çekildi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Azerbaycan Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Muhammed Hüseyin Şehriyar Iğdır'da anıldı. Amok programında Şehriyar'ın edebi kişiliği, Türk dünyasındaki yeri, Türkçe'ye katkıları ve eserleri ele alındı.

0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anadolu ziyaretlerindeki ikinci durağı İzmir oldu. Esnaf ve sanatkar temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu da İzmir'de topladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Kirmanşah eyaleti, Lavan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerini hedef aldı. Avrupa Birliği'nde dış politika kararlarında veto yetkisi tartışılıyor. Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke karar alma süreçlerini tıkayan vetolara karşı reform çağrısı yaptı. Ülkeler oy birliği yerine nitelikli çoğunluk ve veto yerine yapıcı çekimserlik gibi yöntemlerin daha fazla kullanılmasını istiyor. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Birbirinden farklı duyguları barındıran türkülerle sizlerle buluşmak üzere Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Yücel Paşmakçı'nın Fatma Çil'den derlediği Rumeli türküsüyle başlıyoruz. Tuğba Ger sizlerle. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı.

Gece ezgileri devam ediyor sevgili dinleyenler. Sırada Neşet Ertaş'a ait bir Kırşehir türküsüyle Bahattin Turan var. Bilemedim kıymetini kadrini. Hata benim, günah benim, suç benim.

Yücel Paşmakçı'nın Hisarlıahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Celal Bakar yorumluyor. Ben kendimi gülün dibinde buldum. Kuru sevdaymış, sarardım soldum.

genç Türk'ün Emin Yağcı'dan derlediği Rize türküsünü İbrahim Can söylüyor. Sarı çiçeğim sarı, kalbime koydum yâri.

Dida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü Çimenli Ter söylüyor. Başımda altın tacım, hem susuzum hem açım.

Zurnacı Halil Can'dan derlediği Aydın türküsünü Arzu Akmeş'e söylüyor. Dumanı da vardır şu dağların başında, gönlüm kaldı toprağında taşında.

Buhara'nın derlemiş olduğu İstanbul türküsünü Şahin Gültekin söylüyor. Ey bostancı, bir bostan ver, hastam var. Hasta da değil, Beyoğlu'nda dostum var.

Ömer Sarı Sözel'in Aşık Veli Aydın'dan derlediği Tokat türküsünü Gürkan Özpeker'den dinliyoruz. Bülbül ne ötersin virandır bağın, yıkılsın şehrin çöl kalsın bağın.

0: Nezaket mevsimi.
1: Sevgili dinleyenler, bugün nezaket mevsiminde insan ruhunun erişebileceği en yüksek, en dingin ve en mukaddes mertebelerden birini konuşacağız. Yani rıza göstermenin, kendi kaderini aziz bir misafir gibi pürüzsüz bir sevinçle ağırlayabilmenin o asil duruşuna yüzümüzü çevireceğiz. Konumuz insanın kendi hikayesini sevmesi, modern çağın bizleri sürekli bir başkasının hayatına bakmaya, başkalarının başarılarıyla kendimizi hırpalamaya ve bitmek bilmeyen bir doyumsuzluk labirentine ittiği o gürültülü yanılgının tam karşısında duran en güzel keşiftir. Günümüz dünyası bize zenginliğin sadece sahip olunan maddi çokluklarla tarif ederken kadim irfanımız bize tam tersini söyler. İnsana bahşedilen en asil kader kendi nasibinin zenginliğine incelikle, ihtimamla inanmasıdır. Rıza göstermek hayata karşı edilgen bir boyun büküş değil, kendi payına düşen hikayeyi bu yeryüzündeki en mukaddes, en temiz armağan bilerek bağrına basmak asaletidir. Kendi ömrümüzün sınırlarını, kendisine takdir edilen o eşsiz yaşam ritmini bir eksiklik gibi görmek, insanı kendi fıtratına karşı hırçınlaştıran en hüzünlü yanılgıdır. Başkalarının pencerelerinden süzülen ışıklara pür dikkat kesilip kendi odasının sıcaklığını fark edememek, ruhun o en duru selametini gürültüye teslim etmek demektir. Oysa her insan hikayesi bizzat kainatın sahibi tarafından onun ruhuna en uygun ölçülerle biçilmiş pürüzsüz bir elbise gibidir. Bu elbiseyi zarafetle taşımak, kendi nasibinin her bir ilmeğinde gizlenen o dilsiz bereketi görebilmek, bir insanın bu dünyada yapabilecek en muazzam ruhsal keşiftir. Saadettin Ökten Hoca, geleneksel hayat tasavvurumuzun ve medeniyet ahlakımızın özünü insanın takdire rıza göstermesi olarak anlatır. Kendi iç dünyamızda kurduğumuz o sarsılmaz ve dingin sulh nizamı olarak tarif eder. Ökten Hoca'nın işaret ettiği bu nizam, başkalarının elindeki nimetlerle mukayeseye girişmeden kendi dükkanında, kendi hanesinde incelikli bir şükür iklimini mayalamakla başlar. İşte bize lütfedilen o sade ama derin hayatı bir gurur vesilesi kılmak, o hikayeyi pürüzsüz bir ihtimamla güzelleştirmek, Saadettin Ökten'in bahsettiği o gönül süzgecinden geçmiş Anadolu irfanının en güzel tezahürüdür. Kemal Sayar modern insanın o en büyük ruhsal sızısını sürekli daha fazlasına sahip olma arzusuyla elindekilerin neşesini kaçıran bir içsel yoksulluk olarak tarif eder. Sayar'ın bu doyumsuzluk uyarısını hayatımızın tam ortasına yerleştirdiğimizde görürüz ki kendi nasibine küsmek, hayatı bir kavga alanına çevirmek, yani Kemal Sayar'ın uyardığı o modern insanın kendi ruhuna yabancılaşma halinin ta kendisidir. Asalet kendi payına düşen her lokmada, kendi payına düşen hüzünde ve sevinçte o ilahi elin şefkatini pür dikkat hissedip dinginleşebilmektir. Sosyolog Goffman, insanların toplumsal hayatta kendilerine biçilen rolleri ve yaşam alanlarını kabullenirken kurdukları o dilsiz içsel mutabakatları ve karakter dirençlerini inceler. Kader penceresinden bakarsak rıza ahlakı Goffman'ın üzerinde durduğu o dış dünyanın dayatmalarına karşı insanın kendi kalbinde kurduğu en güvenli, en maskesiz arka sahnedir. Bir genç için kendi hikayesinin zenginliğiyle yetinebilmek, vitrinlerin, reklamların ve sanal mecraların o sahte parıltılarına karşı şahsiyetini pürüzsüz bir incelikle koruyabilmesidir. Bauman'ın herkesi sürekli bir tüketim ve değişim çılgınlığına zorlayarak kalıcı huzuru imkansız kılan akışkan dünya eleştirisi, kendi nasibini hayatının en büyük sermayesi bilen o çelebi ruhların rızasında erir. Çünkü rıza göstermek, Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan, anlık rüzgarlarla sarsılmayan o sarsılmaz içsel sürekliliktir. Ruhun kendi kaderiyle pürüzsüzce barışmasıdır. Yunus Emre, gelen gelsin saadetle, giden gitsin selametle, nasip darlıkta da olsa rıza gerek muhabbetle derken asıl zenginliğin o içsel teslimiyette ve sevgide saklı olduğunu bizlere hatırlatır. Kendi ömrünün her gününe aziz bir misafir gibi pürüzsüz ve kalbi bir borçla riayet etmek, Sadi Şirazi'nin padişahların saraylarında bulunmayan o asil huzur, kendi kulübesinde takdire rıza gösteren o dervişin gönlündedir düsturu.

0: ufkuyla mühürlenir. Gençlerimize rızanın bir zayıflık değil, ruhu genişleten en asil güç olduğunu göstermek, Şeyh Galib'in Zübde-i Alem dediği insanın kendi fıtratındaki o en duru cevheri kanaat ve asaletle koruması demektir. Cemal Süreyya'nın mısralarındaki o naif, içe dönük ve kırılgan duyarlılık gibi rıza adabı da abartılı iddialarda değil, kendi payına düşen hayata bakarken gözlerinde çakan o pürüzsüz ve mahcup şükür rikkatindedir. Bu kadim miras bize şunu fısıldar: İnsanlığın kendi hikayesi ona bahşedilen en güzel, en mukaddes nasiptir. Başkalarının dünyalarında kaybolmak yerine kendi ömür sayfamıza ihtimamla, vefayla, sevgiyle sarılabilmek dileğiyle. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ben Betül Şatır. Hepinize güzel günler diliyoruz.
1: Nezaket mevsimi.

0: Yaşamın ritmi. Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Nurşen Gazi ve spikeriniz ben Sıla Koç. Alzheimer ayı. Bu konuda yeni aşı ve ilaç uygulamaları gündemdeyken bu hastalıkla mücadelede nasıl yol alınıyor konuşalım istiyoruz. Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Aile Hekimliği uzmanı Doçent Doktor Nil Tekin konuğumuz olacak. mRNA teknolojisi grip aşısında yeni bir dönem mi başlatıyor? Bu aşı adeta tıp dünyası için yeni bir devrim mi? Klasik aşıyla farkı nedir ve avantajları neler? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serhat Ünal konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün ilk konuğumuz Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Aile Hekimliği uzmanı Doçent Doktor Sayın Nil Tekin. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Günaydınlar diliyorum Sıla Hanım.
0: Günaydın. Eylül ayı Alzheimer ayı dedik. Gerçekten dikkat çekilmesi gereken bir hastalık. Gittikçe de daha fazla duyuyoruz. Daha da fazla konuşma ihtiyacı hissediyoruz. Öncelikle Alzheimer'ın ne olduğunu, nasıl bir hastalık olduğunu, çünkü yanlış fikirler de dolaşabiliyor ortada. Bize evet. Açıklayabilir misiniz?
1: Eylül ayı aslında bütün dünyada Alzheimer farkındalık ayı olarak geçiyor ve bu Alzheimer farkındalık ayında, Eylül ayında birçok etkinlikler düzenleniyor. 21 Eylül'de Dünya Alzheimer Günü. O güne de spesifik bazı özellikle farkındalık, hastalıkla ilgili bilgilendirme ve gerçekten çok doğru söylediniz. Doğru bilgiye ulaşma ve bu tür kaygıların giderilmesi için çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Aslında baktığımızda Alzheimer hastalığı en yaygın demans bunama türlerinden ilki. Hafıza kaybı, düşünme becerilerinde azalma, günlük işlerde yapılmada biraz zorluk. Bunlarla kendini gösteriyor aslında. İlerleyici bir, yani rejeneratif, geri dönüşü olmayan bir hastalık.
0: Evet.
1: Tabii en yaygın ilk belirtisi, siz bana telefonu açtığınızda eğer deseydim ki öyle mi unuttum, hemen Alzheimer hastalığından bahsettiğimi anlayabilirdiniz. Hı-hı. Gerçekten o öğrenilen bilgilerin, özellikle yakın zamanda öğrenilen bilgilerin unutulması ve en anıların kaydedilmesi ilk belirtilerden biri. Ancak bu tek başına sadece bir unutkanlık hastalığı değil. O yüzden sanırım toplumsal olarak giderek artan bir hastalıkla ilişkili bakım yükü nedeniyle birazcık kaygılar da artmakta.
0: Hı hı. Bu dönemde bu hastalığı daha çok mu konuşur olduk, daha çok mu kaygılanır olduk? Neden acaba?
1: Sıla Hanım, aslında giderek yaş alan bir toplum olduk. Yani 65 yaş üstünün giderek toplum nüfusun genel olarında artmaya başladığını biliyoruz. Bu hastalıkta ilerleyen yaşta birlikte ciddi olarak artıyor. Yani Bu denli artmasının aslında temel nedeni ortalama yaşam süresinin uzaması. Toplumsal farkındalığı da tabii bu arada yükseltiyoruz. Ancak tam olarak diyet tedavisi olmadığı için de bunun içinde biraz kaygı düzeyi, hastalıkla ilgili bilgilenmeyle ve farkındalıkla bir miktar artmakta. Ancak bunun gerçekten doğru bilgilendirme ve doğru hastalık yönetimiyle azaltabilmesi mümkün. Tabii bunun içerisinde en önemli kısım da Alzheimer hastalarının ağır bakım yükü geliyor. Yani Alzheimer hastalığı bir diyabet gibi, bir hipertansiyon gibi, yani şeker tansiyon hastalığı gibi tek başına yaşanan bir hastalık değil.
2: Evet.
1: Sadece hastayı değil, bütün toplumu, yani yaşadığı bölgeyi hasta edebilen bir hastalık. O yüzden biraz daha belki kaygılanır, biraz daha fazla konuşur olduk.
2: En önemli belirtisi unutkanlık dediniz. Aslında unutkanlık hepimizin zaman zaman yaşayabildiği bir durum, çok farklı sebeplerle. Ama bunun unutkanlığı kendisini farklı şekilde belli ediyor sanıyorum, bu hastalığın unutkanlığı. Unutkanlıkla birlikte hem bunu biraz detaylı öğrenmek isteriz, başka belirtiler var mı?
1: Aslında sadece bahsettiğim gibi unutkanlık hastalığı olsaydı belki bu konuda biraz daha az kaygılanır olurduk bazı konularda. Ancak sadece unutkanlıkla seyreden bir hastalık değil. Ve buradaki unutkanlık, hani hepimiz biraz kaygılanıyoruz değil mi? Bazen isimleri unutuyoruz. Bazen hemen aklımıza gelmiyor bir noktada. Ya da ocağa koyduğumuz yemeği unutuyoruz, yanabiliyor. Bu yönde hemen şöyle bir soru geliyor bize. Unutuyorum doktor, acaba Alzheimer hastası mıyım diye. İşte o zaman günlük yaşamın özellikle normal gitmesi, aktif gitmesini bozacak derecede bir unutkanlıktan konuşmak gerekiyor. Bunun içerisinde özellikle yakın hafıza kaybı, hani az önce konuşulanları unutma, eşyaları kaybetme, anahtar cüzdanı garip yerlere koyma mesela, kelimeleri bulmakta güçlük, hemen sözcükleri hatırlayamama, zaman karışıklığı, rutinde zorlanma, tabii bunların içerisinde ilk erken dönemdeki belirtiler.
2: Evet, evet. Peki kimler risk altındadır Sayın Tekin?
1: Şimdi tabii burada Alzheimer hastalığının en önemli risk faktörü, programın açılışında da bahsettiğimiz gibi aslında farkındalığın da artmasına neden olan giderek yaşlı nüfusun artması. Yani ileri yaş tek başına en önemli risk faktörü. Ancak burada çok önemli bir noktayı değinmek isterim. Yaşlılık bir hastalık değildir. Yaşlılık eşittir Alzheimer hastalığı değildir. 90 yaşın üzerinde artık süper centenarian, süper çınarlar dediğimiz böyle 100 yaşın üzerinde aktif sağlıklı yaşayan insanlar da var.
2: Evet.
1: O yüzden topluma yanlış mesaj vermemek gerekir. Aktif sağlıklı bir yaşam sürmek mümkündür. Alzheimer bir kader değildir. Ancak 65 yaşından sonra her 5 yılda bir Alzheimer yakalanma riski aslında 2 katına çıkıyor. 80 yaşından sonra %40-50'lere ulaşabilen bir oran var. Bu tabii nasıl yaşlandığımızla da ilişkili. En önemli nokta bu yaş. Daha sonra bazı genetik aile öyküsü. Tabii örneğin büyükannemizde gençler soruyorlar, büyükannemde demans var, ben de olacak mıyım? İleri yaşta başlayan sadece tek bir aile bireyinde olan bir genetik yapıdan bahsetmiyoruz. Birkaç tane

0: yakın akrabalarınızda olan, özellikle dejdeci akrabalarınızda olan, bir de bir takım genler var. Bunların tespit edilmesi durumunda, işte kadın cinsiyette, yaşam tarzına bağlı kardiyovasküler sorunların yönetilemediğinde, kafa travmaları geçirdiğinizde, hı hı, kötü huzu hijyeni olduğunda, zararlı alışkanlıklarla hayatımızı sürdürdüğümüzde ve çok önemli bir nokta, hareketsiz yaşamda ısrar ettiğimizde, o zaman bu süreçler özellikle Alzheimer riski temel olarak artıyor.
1: Nasıl yaşadığımız büyük oranda belirliyor, evet, aslında. Peki bu hastalığa karşı geliştirilen aşı tedavileri gündemde tıp dünyasında. Bulundu mu Alzheimer için aşı?
0: Evet, bu çok sorulan bir soru. Teşekkür ederim bununla ilişkin. Herkes aslında bir mucize istiyor bizden. Yani beklenen şey bir tansiyon hapı gibi bir ilaç alalım ve aslında Alzheimer geçsin. Ya da bir tane bir aşı bulunsun ve Alzheimer'den korunalım. Elbette bu şu an için mümkün değil. Şu an için elimizde olan hastalığın sürecini bir miktar kontrol altına alıp günlük yaşam aktivitelerini bakımda özellikle korumaya sağladığımız elimizde bir takım tedaviler mevcut. Ama bunlar tamamen iyileştirmiyor ve hastalığın gidişatını tamamen düzeltmiyor. Bununla birlikte bir takım önemli gelişmeler var. Tamamen bir Alzheimer aşısı bulunmuştur diyemeyiz. Ancak tıp dünyası ilerlemeyi yavaşlatan, beyindeki hasarı temizleyen bir takım immünoterapi tedavilerinde bir dönüm noktasına geçiyor. Bu çok önemli bir şey, biliyor musunuz? 1900'lü yılların başında Alois Alzheimer bu hastalığı bulduğundan beri gelişmeler, aslında tedaviler sınırlı süreçlerle devam ediyor. Onun için gerçekten ciddi şekilde tarihi dönemlere tanıklık ediyoruz. Ama tam olarak tamamen bir aşılama çalışması, bir tam bir tedavi yöntemi değil. Hala gelişmekte olan bir yöntem. Tabii bunlar özellikle beyinde amiloid beta plakları temizleyerek, bunlar bizim özellikle hastalığa sebep olan patofizyolojide önemli noktalar. Evet. Bunların erken evrede yaklaşık %27-%30'a yakın oranda bir yavaşlatmayla ilişkili. Diyeceksiniz hocam, bu kadar bundan mı bahsediyorsunuz? Evet, bize bu değişim bile bizim, hı-hı, için aslında önemli bir gelişim.
1: Peki nasıl işlemesini bekliyorsunuz? Şu anda hangi aşamada mesela bu çalışmalar? Önümüzdeki yıllarda nasıl kullanılabilecek? Ne gibi faydaları olabilecek?
0: Şimdi tabii bunlar dediğim gibi özellikle FDA onaylı birkaç ilaç çıktı. Bunların içerisinde buna biz pasif bağışıklık tedavileri diyebiliriz. Hani bir tanesi telaffuz edeyim, lecanemab diye bir ilaç. Evet. FDA onaylı bir tedavi, erken evre. Bu da en önemli nokta, erken evrede kullanılabilerek kullanılması ve erken evrede plak yükünü hafifletmesi. Yani bunu orta ileri evre Alzheimer hastalarında kullanıp iyileşmeleri beklemiyoruz. Bunlar hastalığın mümkün olan en erken evrede tespit edilmesini gerektiriyor. Aslında dünyadaki şu an Eylül ayı farkındalık ayında da en çok söylenen nokta o. Ne kadar erken, o kadar iyi.
1: Ama şöyle bir durum yok. Efendim? Kusura bakmayın, sözünüzü kestim. Şöyle bir durum yok değil mi? Genetik açıdan risk taşıyorum. Öyleyse ben bu ilacı önceden kullanayım, erken evre bile olmasın.
0: Şimdi tabii bu kullanılan ilaçların nasıl kullanıldığı ve ne durumda olduğunu söylememiz lazım aslında. Yani bunlar damardan infüzyon yoluyla verilebilen ya da yani böyle ağızdan alınıp yutulup hani evde kullanılabilecek durumda değiller hala. Ve hafif varisler bozukluk ve erken evre Alzheimer tanısı almış hastalar için uygunlar. Dediğim gibi hani bunlar ileri evre için uygun değiller ve bunlar hastane ortamında kontrol altında kullanılmalılar, çünkü maalesef şu en son FDA onayı alınan ilaçta bile beyinde ödem ve kanamalara sebep olup ciddi riskler barındırıyor. Onun için gelişmiş beyin görüntülemeleri, MR'larının da izlenmesi zorunlu. O yüzden öyle evde rahatlıkla kullanabileceğimiz ya da bir kere yapılıp gidilebilecek tarzda ilaçlar değiller. Yani bu dönemde değiliz.
1: Sözünüzü kesmiştim, kusura bakmayın, erken dönemde kullanılıyor demiştiniz. Sonraki süreç nedir? Güvenilirliği nelere bağlanıyor mesela? Yurt dışında bir süreç var, sonra Türkiye'ye gelecek mi? Aslında her şeyi merak ediyoruz doğrusunu isterseniz.
0: Evet, kesinlikle bu çok en çok merak edilen noktalardan biri. Şu anda evet, özellikle FDA'nın onayladığı Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çalışmalar fazlaca ön plana çıkıyor. Şu an bizde Sağlık Bakanlığı içerisinde hani SGK öreme süreçleri içerisinde yer almıyor. Ama bununla ilişkili olarak bir takım gelişmeler var. Bir takım bazı firmalar bu konuyla ilişkili olarak başvurularını bulundular. Tabii çok yüksek bütçeli ve kesin hani sürekli izlem gerektirdikleri için bizde hali hazırda yaygın olarak kullanımları mümkün değil. Dediğim gibi bunlar evin içerisinde kullanılabilen formatta değiller. Yani bir süre daha bu gelişimleri izleyeceğiz ama şu an için Türkiye'ye getirmeleriyle ilişki, tabii bunlar yüksek maliyette ilaçlar. Sosyal güvenlik kurumları tarafından şu an hali hazırda bu verilerle geri ödeme şartlarını taşımıyorlar. Ancak Sağlık Bakanlığı'ndan bir takım onaylar mevcut. Bununla ilişkili girişimler var.
1: Nasıl kullanıldığıyla ilgili biraz daha ayrıntı alabilir miyiz? Hastane ortamında dediniz ama evet, yatarak mı uygulanan bir tedavi?
0: Evet, şu yoksa, an için yatarak uygulanıyor. Özellikle 2 haftada bir yatarak hastane ortamında damardan infüzyon yoluyla veriyorlar. Ve mutlaka söylediğim gibi beyinde özen ve küçük kanamalara, bunlara ARIA diyoruz, yol açma riski bulunduğundan tedavi süreçlerinde düzenli olarak gelişmiş bir takım beyin görüntüleme yöntemleri var, MR'lar var. Bu nedenle de bu gösteriyor ki Türkiye'de tam teşekküllü bir takım nörolojik merkezlerin olduğu alanlarda yapılıyor. Tabii ki bununla ilişkili bir takım gelişmeler var aslında baktığınız zaman. Daha kolay kullanıma kullanabilecek tarzda bir takım örneğin küçük enjeksiyonlar burundan verilebilecek, mesela sprey aşılar, bunların üzerinde çalışmalar var aslında. Tavuk proteinini de falan başka bir takım klinik çalışmalar da var ama bunlar hala çalışma boyutunda. Dediğim gibi alosenzenlerin 1900 yılların başlarında bulduğu hastalığın üzerine tedaviler dünya çapında çok ciddi bütçelerle çalışılmasına rağmen çok ciddi yollar alınamadı ama ilk defa bir miktar özellikle erken evredeki Alzheimer hastaları için ciddi süreçler, bizim için umutlu süreçleri barındırıyor ama hala gelişmek için bir zamana ihtiyacımız var.
1: Ama tıp alanında son yıllarda hızla bazı şeyler yapıldığını da gözlemliyoruz, değil mi? Bunlar sandığımızdan daha hızlı da geliştirilecektir çalışma devam ettiği için diye tahmin ediyoruz.
0: Aslında şunu söyleyebilirim, örneğin değişik aşılar da bu sürecin içerisinde koruyucu etkilerini beyan ettiler ve güzel bir çalışmalar yayınladılar. Bunların içerisinde özellikle 50 yaşın üzerine önerdiğimiz zona aşısının çok ilginç bir şekilde Alzheimer gelişme riskinin azaltılma yönelik ciddi çalışmalar var. Bu yönde ben 50 yaşın üzerindeki özellikle uygun hastalarımızda zaten öneriyordum. Şimdi biraz talep de artmış yönde, özellikle Alzheimer'den korunma açısından farkındalık arttı.
1: Evet, evet. Peki şimdi o zaman bu arada bu tedavilerle uğraşılırken, çalışmalar sürerken, araştırmalar sürerken bizler nasıl yaşamalıyız? Yani Alzheimer'ı hızlandıran en önemli faktörler neler oluyor? Mesela erken tanı konulduktan sonra nelere dikkat etmesi gerekiyor hastaların? Sizin tavsiyeleriniz neler bu konuda?
0: Şimdi burada tabii risk faktörleri aslında önemli bir belirtiç. Bununla ilişkili Dünya Alzheimer Birliği çok güzel şemalar yayınladı. Yaşlara göre özellikle örneğin aslında korunma çocukluk döneminden itibaren sağlıklı yaşam yönetimini gerektiriyor. Şöyle söylüyoruz, beyninizi koruyacak her şey aslında kalbinizi de koruyor. Yani vasküler damarsal hastalıkların kontrolü, kontrolsüz yüksek tansiyondan kaçınmak, işte şeker hastalığını kontrol altına almak, burada özellikle tansiyonu kontrol altına almak. Uyku düzeni çok önemli. Uykusuz kalmamamız gerekiyor. Gece uykularımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. İlginç konulardan birisi de Özellikle ileri yaşta işitme kaybının çok önemli etkisi olduğu söyleniyor. O yüzden ileri yaşta işitme güçlüğü yaşıyorsa mutlaka onu mutlaka

0: mutlaka iş mecazlarından uygunsa eğer iş mecazı kullanmamız, orada ondan destek almamız gerekiyor. Beyni çalıştırmamız gerekiyor. Yani her anlamda özellikle kitap okumayı çok önemsiyoruz bu arada. Yani sadece bulmaca çözmek değil. Çünkü tekrarlayan aynı bulmacaları çözdüğümüz zaman beyin onları hatırlıyor. Onun için yeni aktivitelerle, hani bazı güzel işte yerel yönetimlerin, işte halk eğitimlerin çok güzel böyle şeyleri var, aktiviteleri var. Onlara katılmayı özellikle ileri yaştan itibaren öneriyoruz. Depresyon ve kronik stresin yönetimi çok önemli. İlginç verilerden biri kirli havanın son yıllarda buna etki ettiği. Onun için temiz havada bulunması ama olmazsa olmaz. Yani özellikle düşmeler, kapı travmalarının riski arttırdığını biliyoruz. Ameliyatların riski arttırdığını biliyoruz. Ama olmazsa olmaz sosyal yaşam. Sosyal hayatın içinde kalmak. Bunun giderek ileri yaşta inanılmaz derecede önemli olduğu, sosyal sağlığın korunmasının önemli olduğu ortada.
1: Sayın Tekin, besin takviyeleri de çok gündemde son yıllarda artık. Omega 3, B12 bunların da beyin sağlığına iyi geldiği söyleniyor. Bu doğru mu? Kullanılmalı mı? Nasıl kullanılmalı?
0: Şimdi tabii bunu da aşılardan bahsederken ki çekincelerimi de bahsetmek isterim. Bir ilaç alalım, bir takviye alalım ve biz başka bir şey yapmayalım ama onunla Alzheimer hastalığından korunalım ya da iyileştirelim istiyoruz. Bu tabii ki tek başına mümkün değil. Ancak özellikle omega 3'ün yapılan çalışmaları oldukça fazla. B12 ile de ilişkili. Özellikle B12 eksikliğinin mutlaka ileri yaşta kontrol edilmesi ve yerine konulması gerekiyor. Yani B12 tedavisi önemli. Tabii ki tamamen bir iyileştirme, ileri evredeki zihinsel yıkımı geri döndürme gibi bir durum yok. Ama özellikle hafif bilişsel bozukluk aşamasında çok dikkatle değerlendirilmeliler. Özellikle omega 3 ve B12 folik asit bu arada takviyelerinin mutlaka doktorun kontrolünde verilmesi önemli. Tabii ki beyin zarlarının yapısını koruyor aslında. İltihaplanmayı engelliyor omega 3.
1: Evet.
0: Bunun içerisinde DHA dediğimiz doksaeksoik asit oranının yüksek olması bizim için önemli. Korunma ve erken yaşta yavaşlatma amacıyla düzenli kullanılması öneriliyor. Hani bunun için mutlaka bir uzmanla konuşmamız lazım. Çünkü bazen bunu çok gereksiz ve fazla kullanılabiliyor. Aynı şey D vitamini için de bazen geçerli. B12 direkt özellikle eksikliğinin önemli olduğunu söylememiz lazım. Fazla alınan bir B12 hafıza güçlendirici bir etkisini direkt söyleyemeyiz. Ancak B12'nin eksikliğinin mutlaka yerine konması gerekiyor. Bu anlamda da özellikle B12 düzeylerinin kontrol edilmesi ve doktorlarımıza danışılmasını ben önemsiyorum. Bu yönde özellikle aile hekimliğinde de, aile hekimlerimize de, ben kendim de aile hekimliği uzmanıyım. İleri yaşta özellikle 65 yaş üzerinde çok güzel kronik hastalık takiplerimiz var. Bunlara da devamlı düzenli olarak gidilmesi aslında şiddetle önereceğim noktalardan biri ve aile hekimliğinde B12'de bakılabiliyor. Orada mutlaka aile hekimleri tarafından destek verilecektir.
1: Sayın Tekin, son olarak şunu da sormak isterim. Dedik ya, çok gelişme var. İlle de bir hastalığın tedavisi için değil ama beyin sağlığının sağlıklı devam etmesi, sağlıklı yaşlanması için yeni teknolojiler, yeni tedavi yöntemleri var mı?
0: Aslında tabii ki teknolojinin çok hızlı ilerlemesiyle birçok çalışma var bununla ilişkili olarak. Yani biz geleneksel yaşam tarzı önerilerinden bahsettik. Bunlar bizde aslında bilişsel rezervi korumaya yönelik hedefler. Benim size bahsettim ama bir takım mucize olmayan ama bir takım işte dijital, yiyilebilir bir takım nöroteknoloji cihazlarından bahsediliyor artık. Bunların daha çok odaklanma, hafıza, stres yönetiminin kontrol edilerek, yani stres yönetimi sağlanarak beyin yaşlanmasını geciktirdiği. Bakın bu da korumaya yönelik aslında ilk yapılan çalışmalar. Bazı sinir stimülatörleri var. Bunlar giyimli cihazlarda, işte buna uyku kalitesini arttırmakta, kronik inflamasyon. Tabii bunların hepsi böyle A sınıf kanıtlar dediğimiz bizim hani birinci sınıf, evet bunu yaparız, bunu kullanırız ve Alzheimer'den korunuruz gibi değil. Ama bu yönde çalışmalar olduğu ve bir miktar etkiler olduğuna yönelik veriler var. Bunun dışında kök hücre ve genç bağışık, yani bir takım kök hücre ve bağışık hücrelerinin güçlendirilmesine yönelik bir takım çalışmalar var. Ama hala bu süreçler dediğim gibi devam eden teknolojik süreçler.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu

0: aydınlatıcı sohbetiniz için iyi günler diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler.
0: Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Uzmanı Doçent Doktor Nil Tekin konuğumuz oldu.

0: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yine tıp dünyasından bir yenilik konuşacağız. Gerçekten çok önemli gelişmeler bunlar. Konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Serhat Ünal. Hoş geldiniz Yaşamın Ritmi programına.
1: Hoş bulduk Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. mRNA teknolojisiyle grip aşısında yenilikler olduğunu biliyoruz. Bu haberleri alıyoruz. Detayları sizden öğrenmek istiyoruz ama öncelikle bu teknolojiyi, mRNA teknolojisini çok basit bir dille bize anlatabilir misiniz acaba? Bildiğimiz aşılardan neden farklı bu teknoloji?
1: Tabii. mRNA teknolojisi aşılarla pandemide daha önce kanser tedavisinde kullanılan yöntemlerdi ve infeksiyon hastalıklarında da kullanılabileceği ortaya çıktı. Şimdi aşı kavram olarak bir kişiyle kolik bir hasta

0: hastalıkta. Ne olur? Tüberkülozları, virüsleri olur, hepatitle olur. Gibi bir toplarla bulaşan hastalıklarla karşılaşmadan önce...
1: Sayın Ünal, kusura bakmayın, sözünüzü bölüyorum ama bağlantıda bir problem var. Çok rahat duyamıyoruz sizi. Acaba hoparlörden ya da kulaklıktan mı konuşuyorsunuz? Ondan kaynaklanıyor olabilir.
0: Kulaklığı kapatabilirim.
1: Lütfen. Rica edelim sizden. Şimdi daha iyi sanki.
0: Şimdi daha iyi mi?
1: Evet, çok daha iyi. Çok teşekkürler. Buyurun.
0: Aşı kavramından bahsediyordum.
1: Evet.
0: Mikrobik hastalıklar vücuda bulaşmadan önce o mikrobu bir şekilde zayıflatıp hastalık yapma yeteneğini kaybettirip vücuda verdiğimiz zaman vücut bununla tanışıyor ve gerçek mikrop geldiği zaman da ona karşı koruyucu rol oynuyor. Meydana
1: evet.
0: gelen antikorlar aracıyla.
1: Evet.
0: Bunun ilk başlangıcı mikrobun kendisini zayıflatarak vermekti. Sonra teknoloji ilerledi. Bunun bazı özel parçalarının verilmesi haline geldi. Hepatit B'de olduğu gibi bir yüce antijenin kısmını vermekte. Ve sonra öyle ilerledi ki teknoloji bunun diyelim hepatit B surface yüzey antijenini veriyorduk tek başına. Bunun yerine bu mikropta bu antijeni, bu koruyuculuğu sağlayacak olan uyarıcı sistemin yapılmasını, sentezini sağlayan genetik kodu bulundu.
1: Hı hı.
0: Ve bu genetik kodu bir aracılıkla, ki bunun için pek çok yeni teknoloji geliştirildi. mRNA teknolojisi bunun bir adı. Bunu kodu verdiğimiz zaman insan vücuduna messenger RNA olarak bunu taşıyacak olan kodu verdiğimizde bu kod gidip bizim vücudumuzda o dışarıdan verdiğimiz mikrop parçasının yapılmasını, sentezlemesini sağlıyor. Böylece içeride yüksek düzeyde o antijeni, o uyarıcı bizim vücudumuz kendi yapıyor. Ve bu yabancı protein olduğu için de sanki onu dışarıdan vermişiz gibi ona karşı koruyucu sistemler de devreye giriyor ve vücut bu yeni hastalığa karşı hazır hale geliyor. İşte influenza'da da yeni teknoloji yapılan budur. Bir önce halen kullandığımız daha klasik sayılabilecek teknolojide virüsün kendisini alıyoruz.
1: Evet.
0: Virüs bir hücre içinde çoğalabilecek bir canlıdır. Büyük yumurta, bildiğimiz tavuk yumurtalarının içerisine koyuyoruz. Virüs orada çoğalıyor. Sonra onları izole edip parçalıyoruz ve bu virüsün bir tek parçasını, bir proteinin parçasını aşı olarak insan vücuduna veriyoruz. Aşı çalışıyor. mRNA'da bu parçanın genetik kodunu insan vücuduna veriyoruz ve o bu antijeni bizim vücudumuzda sentezlememize, yapmamıza yardımcı oluyor. Böylece dışarıdan antijeni değil, onun yapılmasını sağlayan kodu vererek yapılan aşı teknolojisi mRNA.
1: Evet.
0: Bu böylece bütün hastalıklara, bütün enfeksiyon hastalıklarına uygulanabilir bir şey. Avantajları, dezavantajları tabii hepsine göre var. Şu anda bugünlerde grip konuştuğumuzda çok iyi. Ben önce şunun altını çizerek söylemek isterim. De facto grip önemli bir hastalıktır.
1: Evet.
0: Bir son yıl enfeksiyon diye geçiştirilmemelidir. Ve 65 yaş üzerinde ve belki biraz sonra fırsatımız olur konuşuruz. Altta yatan belli hastalıklar olduğunda mutlaka yapılmalıdır.
1: Bu
0: mRNA da olabilir, öbür aşı da olabilir. Şimdi mRNA yeni geliştiği için mevcut elimizdekiyle farklılıklara bakalım. Tabii aşının geliştirilmesi, bütün ilaç çalışmaları gibi belli basamaklarda fazlara da bunları duymaya alıştık artık hepimiz pandemiden
1: evet,
0: sonra.
1: Evet, öğrendik bunları.
0: Önce laboratuvar deneyleri, hayvan deneyleri, kısıtlı insan deneyleri, yaygın insan deneyleri, faz 3 dediğimiz. Bunun faz 3'leri yapıldı. Faz 3'te bakılan mevcut elimizdeki en iyi seçeneğe göre daha aşağıda, non-inferior dediğimiz, daha az etkili olmadığının gösterilmesi. Birinci amaç bu. İkincisi de yan etkilerinin ondan daha fazla olmadığını gösterilmesi. Ve biraz önce sözünü ettiğiniz Amerika'da onaylanmış olan aşının bütün faz çalışmaları tamamlandı. Faz 3 çalışmasında 40.700 aşılanmamış 50 yaş üstü erişkine ikiye böldüler bunları. Bir kola mRNA aşısı yani o antijen dediğim kısmın kodu verildi. Öbürüne de klasik bildiğimiz bu demin anlattığım yolla elde edilmiş olan antijenin kendisi klasik kullandığımız aşı verildi ve sonuçları

0: karşılaştırıldı. Evet. Neye göre? O influenza sezonunda aşılanmış kişilerin hasta olup olmadıklarına göre. mRNA kolunda 20.179 kişiden 411 kişi hastalandı. Hı hı. Çünkü bu aşı illaki bir hastalananlar olur. Yani %90'ların üzerinde koruma çıkıyor. İyi bir koruma bu. %2 hasta olma oranı. Hı hı. Standart aşıda da 557, 20.124 kişiden 557 kişi hastalandı. %2.8 hastalanma oranı. Bununla karşılaştırdığımız zaman %26.6 gibi bir fark çıkıyor.
1: Evet.
0: Ama yanlış anlaşılmasın, bu aşının etkinliği %26 demek değil. Bu şu anda elimizdeki en iyi aşıyla yaptığınız korumadan %26 daha iyi koruma sağlıyor demek.
1: Evet.
0: Yani non-inferiority en az onun kadar olmasını beklerken
1: daha
0: yani
1: da iyisi.
0: %2.8 olmasını umarken, yeter ki bu olsun derken o %2'ye düşürdü. Daha iyi korudu. Ortaya çıktı böylece.
1: Evet.
0: Yalnız tabii burada bir problem var. Biz bu en iyi aşıyla karşılaştırıyoruz derken 65 yaş üzerinde yüksek doz aşı kullanıyoruz. 65 yaştan sonra biliyorsunuz immün sistemimiz, yani dışarıdan gelen uyaranlara verdiğimiz cevap kapasitemiz azalıyor.
1: Evet.
0: O yüzden 65 yaş üzerine dünya artık standart 65 yaş altında kullandığı aşıdan farklı, içinde antijeni biraz daha yüksek aşı kullanıyor. Hmm. Onunla karşılaştırılmadı burada. Standart dozla karşılaştırıldığı için 65 yaş için bunu söylememiz pek mümkün değil. Ama bunu da faz 2 çalışmalarında, faz 3'teki antikor çalışmaları, diğer çalışmalarla karşılaştırıp ekstrapolasyon, yani istatistik yöntemlerle bir yansıtma yapıldığında da 65 yaş üzerinde de böyle olacağını tahmin ettiler. O nedenle FDA bunu 65 yaş üzerinde de onayladı. Ama 65 yaş üzerinde gerçek yaşamda kullanmaya başladığınızda orada da bir faz 4 çalışması yapmanız gerekir diye de uyardı.
1: Hı hı.
0: Bu sene Amerika'da kullanılacak. Bize doğru da yavaş yavaş gelir. Tabii hı hı. ikinci karşılaştırılacak yer yan etkileri meselesi.
1: Evet.
0: Öbürlerinden daha az, daha çok mu? Çünkü aşılar enjeksiyon yerinde ağrı, halsizlik, bitkilik baş ağrısı, kas ağrısı gibi hafif problemler ya da daha ciddi yan etkiler olabilir. Bunlar karşılaştırıldığında mRNA daha çok antijen olduğu için vücutta, kendi ürettiği için bu reaksiyonlar biraz daha fazla oluyor. Mesela enjeksiyon yerinde ağrı mRNA'da %65, standart aşıda %29. Hmm. Yorgunluk 45'e 20, baş ağrısı 37'ye 18 gibi. Fakat ciddi yan etkiler önemli bizim için. Ciddi yan etkiler de %2.2, %1.9. Arada bir fark olmadığı için dediğim gibi Amerika'daki otorite aşıyı onayladı, kullanıma verdi.
1: Hmm.
0: Yani yan etkileri biraz daha fazla olabilir. Ama etkinliği biraz daha etkin bir aşı olarak yavaş yavaş geliyor diye söyleyebilirim.
1: Bundan şunu anlıyoruz galiba, aslında hastaya bağlı olarak seçilecek hangisinin kullanılacağı. Yani o kişinin yaşı ya da sizin de az önce söylediğiniz gibi altta yatan kronik hastalıklar. Öyle mi? Mesela KOAH, astım.
0: Yok, tam olarak öyle değil. KOAH, astım, diyabet, kalp yetmezliği, bütün immün süpresif hastalıklar, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, gebe olmak, bütün bunlar aşının yapılması gerektiğini söylüyor.
1: Hı.
0: Hangisini yapacağımız için bir fark yok. Çünkü o çalışmada bütün gruplar dahil oldu zaten. Onlar arasında da fark yok. Bir tek demin belki ben şaşırtıcı söyledim. 65 yaş üzerinde karşılaştırıldığı aşı o alandaki en güçlü aşı olmadığı için böyle bir soru işareti koydu, ama buna rağmen ruhsatlandı yapılan destek çalışmalarıyla.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Altta yatana göre ya da yaşına göre değil, hangi aşıyı tercih ediyorsanız, vatandaşın mRNA'yı mı ya da klasik aşıyı mı tercih edeceği ya da doktorun hangisine karar vereceği gibi özetleyebiliriz.
1: Hı hı. Şimdi tabii farklı enfeksiyon hastalıkları için kullanılabilir dediniz. Bu mRNA
0: evet.
1: bir devrim aşı teknolojisinde, yani
0: evet.
1: bunu söylemekte
0: evet.
1: fayda var. Ama COVID-19 döneminde bununla ilgili çok tartışma da oldu.
0: Evet.
1: Bazı önyargılar oluştu, bazı soru işaretleri oluştu. Siz özellikle influenza için kullanılan mRNA aşısında güvenlik konusunda ne söylersiniz?
0: şu ana kadar yapılan çalışmalarda

0: Fransa'da yapılan çalışmalarda güvenli gözüküyorsak, bir geri gelirsek, bakın bu aşı, bu teknoloji milyarlarca doz kullanıldı. Yani bazı diğer aşıları biz 10 yılda 20 yılda kullanacağımız dozu hemen bir 2-3 yıl içerisinde kullandık. Yani çok hızlı vaka birikmesi oldu. Çok yakın takip edildiği için yan etkiler zaten bütün aşılarda çok yakın takip edilir. Diğer aşılardan farklı oranda bir yan etki ortaya çıkmadı. Ama bu konuşulan işte kalp krizine yol açıyordu, endokardit yapıyordu, perikardit yapıyordu gibi, bunlar diğer rakamlarla karşılaştırıldığında diğer aşılardan çok daha fazla değil. Hatta COVID'in kendisini yapacağından çok çok daha az.
1: Evet.
0: Yani bence yeterince data birikti. Öbürlerinde 20 senede biriken data burada 4-5 yıl içerisinde geldi önümüze. Ve ben yakın takip edildiğinde bildiğim için şu anda kullanılmasında engel bir durum görmüyorum açıkçası. Ama bunu tabii vatandaşımıza iyi anlatmak lazım. Sonuç olarak benim korkum mRNA aşısını bahane ederek diğer aşıların kullanılmasından da kaçınılmak gibi bir yola gidiliyor.
1: Evet.
0: Bunu lütfen ne olur, yani influenza aşısı hayat kurtarır. Hastane yatışları %90 azaltır. Ölümleri %75-80 engeller. Bakın şimdi bu tür aşıların yeni özellikleri de çıktı. Pneumokok aşısı gibi, zona-zoster aşısı gibi, influenza aşısı gibi. Kardiyak ölümleri azaltıyor. Kalp krizinden ölümleri azaltıyor. Daha beter. Evet. Mesela kalp krizini önlemek için bizim önlemler zinciri vardır. Sigara içmeyeceksiniz. Tansiyonunuz kontrol altında olacak, şekeriniz kontrol altında olacak. Ona ilave olarak kolesterolü düşürecek.

0: Bu romatolojik hastalıklar var biliyorsunuz. Romatoid artrit gibi, lupus gibi, polar artritis nodosu gibi. Evet. Onun ilaçlarını kullananlar ve gebeler. Hı hı. Mutlaka aşısını olacak. Hı hı. Aşılar da hazır geliyor artık. İşte Eylül sonu, Ekim ortasına kadar falan aşılamalarımızı influenza'ya karşı yapılmasını ben hararetle öneriyorum.
1: Hı hı. Sayın Ünal, şunu da sormak istiyorum. Grip virüsü de her yıl değişiyor. Yeni varyantlar ortaya evet. çıkıyor. Bu konuda mRNA'nın etkinliği ne olacak acaba?
0: Şimdi grip de her sene değişir hakikaten. Bu sene salgın başladığı zaman Dünya Sağlık Örgütü dünyanın pek çok ülkesinde binlerce gözlem merkezi var. Bizim de aile hekimliği sistemi üzerinden ve devlet hastanelerimiz üzerinden 1290 civarında gözlem merkezimiz var. Buradaki erken vakalar hemen virüs izole ediliyor ve Dünya Hı-hı. Sağlık Örgütü'ne gönderiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nde infeksiyon hastalıkları, mikrobiyolog, epidemiyolog yani salgın bilimiyle uğraşan uzmanlar, genetikçiler bunları inceleyip bir sonraki yılda hangisinin öne çıkacağını tahmin ediyor. Hı-hı. Bilimsel olarak tahmin diyorum ama sonuçta bilimsel metotla elde edilir. Ve o sene salgın yapması muhtemel. Bunun A ve B türleri var. İki tane A grubundan, bir tane B grubundan virüsü bütün aşı fabrikalarına gönderiyor. Diyor ki siz aşınızı bu üç virüse karşı yapacaksınız.
1: Evet.
0: Bunun gelmesi işte Mayıs sonu, Haziran. Bundan sonra herkes uğraşmaya başlıyor. Fark da burada ortaya çıkacak. Bu klasik aşıda bunlar yumurtalara aşılanacak, orada çoğaltılacak, kırılacak, parçalanacak, hemolitinin antijeni ayrılacak. Bu proses biraz daha uzun olabilir. Öbüründe daha önce yaptığı şekilde hızla hemen onun genetik kodunu alıp hızlı geliştirecek. Yani daha hızlı olabilir. Hı-hı. Ama zaten biz aşıyı yeni yılın, gelecek yılın Ekim'inde, Kasım'ında yapıyoruz. Hı hı hı. Yani böyle bir Allah korusun büyük pandemi olur da çok hızlı çok aşı ihtiyacı olursa o zaman burada mRNA'nın bir avantajı olabilir hakikaten.
1: Evet. Umarız gerekmez. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi günler sağ diliyoruz. Sağolunuz.
0: İyi günler. Hoşçakalın.
1: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serhat Ünal konuğumuz oldu ve geldik Yaşamın Ritminin bugünlük sonuna. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Nurşen Gazi ve ben Sıla Koç. Görüşmek umuduyla hoşçakalın. Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize merhabalar, Mutfağın Sırları'na hoş geldiniz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Bazen evde hoş olmayan kokular vardır ya, böyle bayağı bir rahatsız eder. Özellikle balık piştiğinde. Hele bir de böyle balığı kızarttıysanız inanılmaz kokar evin içi. Peki ne yapacağız? Bence şöyle yapmak lazım.

0: Bir kabın içine su koyun, içine bolca sirke dökün ve kaynatın. Kokunun daha çabuk dağılmasına yardımcı olacak. Ya da bunun yerine ocağın üzerinde limon kabukları yakın. Peki eldeki kokuları nasıl uzaklaştıracağız? Soğan ya da sarımsak doğradıysanız illaki elleriniz kokacaktır. Bunun için ellerinizi iyice yıkadıktan sonra ya ellerinizi limon kabuğuyla ovun ya da limon sıkın avuçlarınızın içine, sonra ellerinizi iyice ovuşturun. Fırının içindeki kötü kokuları yok etmek için sirkeli su karışımını fırın kabının içine koyun, bir 15 dakika kadar fırını ısıtın. Soğuyana kadar karışımı fırının içinde bekletmeye devam edin. Bazen haşlanmış yumurtayı soymakta çok sıkıntı çekeriz ya. İki tane formülü var. Bir tanesi, haşlama suyuna bir limon dilimi atın. Kabukların kolayca soyulacağını göreceksiniz. Ama evde limon yoksa, haşladığınız yumurtaları bir bardağın içine tek tek koyun. Şöyle bardağı biraz çalkalayın. Kabukların çabucak yumurtadan ayrıldığını göreceksiniz. Zeytinyağı çabuk yanan bir yağ olduğu için yüksek ısılı kızartmalarda zeytinyağı kullanmayın. Zeytinyağı yerine mısır özü ya da ayçiçek yağı tercih edebilirsiniz. Kuru baklagillerin böceklenmemesi için saklama kavanozlarının içine birkaç diş sarımsak ve birkaç tane kurutulmuş defne yaprağı koyun. Yeşillikleri mikroplardan arındırmak ve ömürlerini uzatmak için sirkeli ve tozlu suda bekletip yıkayın, sonra kurutun. Dolap kapaklarının iç kısımlarına askılar takarak folyo, streç film, buzdolabı poşetlerini buraya yerleştirebilirsiniz. Özellikle küçük mutfaklar için bu tip aparatlara bazen çok ihtiyaç oluyor. Tezgahta bıçakları koymak için manyetik askılar tercih edebilirsiniz. Ayrıca mutfağınız küçükse şık baharatlıklar kullanarak tezgah alanını daha verimli kullanabilirsiniz. Dolaplardaki fazla plastik kapları, kavanozları ayıklayarak sadece aktif kullandıklarınızı dolapta bırakın. Öyle beklemesi gerekenleri de biraz daha altın dolaplara ya da balkona koyun ki mutfağınızı boş yere işgal etmesin. Evet efendim, bugün de yayınımızın sonundayız. Sizlerle her gün hafta içi bu saatte görüşmek isteriz. Hoşça kalın. Kendinize, sevdiklerinize çok iyi bakın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini de takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan, süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Kırgızistan